0: Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Iraklı mevkidaşıyla bir araya geldi, uzun dönemli ve kapsamlı bir anlaşma için yol haritasını netleştirdik dedi. Bakan Bayraktar, Kerkük-Ceyhan boru hattının uzatılmasını istediklerini de belirterek, Ceyhan'ı küresel bir enerji üssü haline getirmeyi amaçlıyoruz ifadelerini kullandı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sevk edilenler arasında şarkıcı Nil Özalp de bulunuyor. İstanbul Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Yemen'de İran destekli Husiler, hükümetin kontrolündeki bölgelere son yılların en büyük saldırısını başlattı. Geçici başkent Aden başta olmak üzere çok sayıda bölge Husiler tarafından hedef alındı. Yemen ordusu da Taiz'de 30 Husi'nin öldürüldüğünü duyurdu. Çatışmalar nedeniyle yaklaşık 200 bin kişi yerinden edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik Katsa yaptırımlarına dair açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la sürekli iletişim halinde olduğunu söyledi. Türkiye'yi seviyorum, Erdoğan'la her zaman konuşuyorum. O benim dostum, her zaman onu mutlu edeceğim ifadelerini kullandı. Profesör Doktor Ionna Kucuradi, bir süredir tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 89 yaşındaki profesörün vefatının ardından taziye mesajları art arda geldi. Kucuradi, Türkiye'de felsefenin kurumsallaşmasına katkı sağladı. Uzun yıllar Türkiye Felsefe Kurumu Başkanlığı'nı yürüttü ve insan hakları kavramının felsefi temellere oturtulmasına öncülük etti. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.
1: Efendim? Ne dediniz? Bir daha söyleyin lütfen. Hadi, hadi. Aman Allah'ım, gözleri kapandı. Galiba öldü bu adam. Ne demişti bana? Neden Evans'a sormadılar? Evet, öyle dedi. Ne demek bu şimdi? Nabza atmıyor. Zavallı adam.
2: Neden Evans'a sormadılar? İkinci bölüm. Yazan Agatha Christie, çeviren ve uygulayan Leyla Onat. Yöneten Rüştü Asyalı, yapımcı Metin Öztekin, efektör Nebi Tam Yüksel. Bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Kerim Afşar, Frankie Özlem Ersönmez, Bobby Jones Ali İpin, Roger Bessington Atsız Karaduman, Henry Teoman Gülen, Badger Can Öztopçu, Sylvia Hatice Ergök, Doktor George Bülent Türkmen, Uşak Cankurt Ünal.

Abby Jones, Doktor Thomas'la golf oynarken kayaların dibinde ağır yaralı bir adam bulur. Doktor yardım çağırmaya gittiğinde yaralı adam Bobby'ye neden Evans'ı sormadılar der ve ölür. Bobby'nin çocukluk arkadaşı Frankie bu olayı çok heyecanlı bulmuş. Polisteki soruşturmaları Bobby'nin yanında izlemeye başlamıştır. Frankie soylu ve varlıklı bir İngiliz ailesinin kızıdır. Bobby ölen adamın cebinde güzel bir kadın fotoğrafı görmüştür. Oysa gazete haberlerinden adamın cebinden bir başka fotoğrafın çıktığını ve bunun ablası Amelia Cayman'a ait olduğunu öğrenir. Bobby adamın son sözlerini ablasıyla kocasına ilettikten birkaç gün sonra Güney Amerika'dan iş teklifi alır. Bu öneriyi kabul etmemesi üzerine içtiği biraya morfin katılarak zehirleme girişiminde bulunur. Frankie görmemesi gereken bir şeyi gördüğü için katilin Bobby'yi susturmak istediğinden emin.

0: Olup bitenlere inanamıyorum.
1: Dur. Heyecanlanma, daha beter hasta olacaksın. Sakin ol da düşünelim biraz. Nasıl oluyordu? Senin gördüğün fotoğraf gazetede çıkan fotoğraf değil. Acaba ölen adamın cebinde iki fotoğraf mı vardı?
2: Olabilir değil mi?
0: Olabilir.
1: Bir olasılık daha. Sen adamın yanındayken oraya bir başkasının geldiğini söylemiştin. Neydi adı?
0: Roger Bassington.
1: Evet. Fotoğrafı bu Roger Bassington değiştirmiş olabilir.
0: Öyle mi? Ama neden?
1: Bunu ben de merak ediyorum tatlım. Kimdi bu adam?
0: Yalnızca 3-5 sözcük konuştuk. Bu civara yeni gelmiş. Ev arıyormuş.
1: Evet. Onun gerçek yüzünü açığa çıkarmalıyız.
0: Dur bakalım. Bir kez başım belaya girdi, bir daha olmasını istemiyorum.
1: Babam zamanı erkekleri uyuşuk oluyor diyor. Ne kadar haklıymış. Her şeyden korkuyorsunuz.
0: Ya öyle mi? Pekala, ne yapmayı öneriyorsun?
1: Bence yapılacak 3 şey var. Birincisi, seni bir kez öldürmek istediler. Bir daha deneyeceklerinden eminim. Seni koz olarak...
0: Yo. Bir kez ölümden kurtuldum, bir daha kesinlikle deneyemem.
1: İkincisi, ölen adamın sözlerinden hareketle şu Evans'ı bulabiliriz. Acaba bu çevrede ne kadar Evans isimli aile var?
0: 600-700 kadar
1: aman,
0: olabilir.
1: Aman vazgeçtim. En iyisi üçüncü yolu denemek. Şu Roger Bassington'ı araştıralım. Babam onu tanıyabilir. O herkesi tanır.
0: Bu iyi işte. Hemen soralım.
1: Dur bakalım. Sen yatağında uslu uslu yatacaksın. Bunu ben yapacağım, tamam mı tatlım?
0: Frankie, sen bir harikasın.

0: İşte Badger garajda çalışıyor.
1: Yeni ortağın cıva gibi yerinde duramıyor.
0: Gerçekten çalışkandır. Sakın onunla dalga geçmeye kalkma.
2: Yok canım, senin ortağınla dalga geçer miyim? Onu seveceğimden eminim.
0: Öyle mi? Yaman kızsın Frankie.
2: İltifatı bırak da arabadan inip yanına gidelim. Hadi acele edelim.
0: İyi ama neden? Kafandakileri bana anlatsana. Araba alacağız diye beni buraya getirdin.
2: Sabret tatlım, sabret.
0: Bana bir açıklamada bulunmadan arabadan inmiyorum.
2: Aman tanrım, ne inat. Sevgili dostum, babamla konuştum. Roger Bessington'ın yalnızca kaldığı yeri öğrenebildim. Bu konuyu başka türlü halledelim. Hadi gel.
0: Bırak kolumu, bırak, tamam geliyorum. Merhaba Badger.
3: Hoş geldiniz.
0: Frankie'yi anımsıyor musun?
3: Anımsayamadım.
2: Bir araba satın almak istiyoruz.
3: Nasıl bir araba?
2: Sağlam bir şey olsun. Evden düşme arabalar genellikle sorun yaratır.
3: Bu nasıl? Çok sağlamdır ama biraz pahalı.
2: Zarar yok. Ne kadar?
3: 50 papel ama dostlar için.
2: Önemli değil. İşte buyurun. Araba fena değilmiş. Binebilir miyim?
3: Tabii elbette. Kim bu kadın?
0: Parası çok gayet. Babası çok varlıklı bir eski arkadaşım. Çocukluk günlerimizden onu anımsaman gerekirdi. Kont Derwent'in kızı.
2: Beğendim. Bu araba işimize yarar. Gelsene Bobby, hemen gitmeliyiz.
0: Sağ ol Badger. Şimdilik hoşça kal.
2: Hoşça kal Badger.
3: Güle güle.

0: Arabayı aldığımıza göre artık neler tasarladığını bana anlatırsın umarım.
1: Elbette canım. Şuralarda bir yerde biraz durup hava almaya ne dersin? Hastaneden sonra iyi gelir.
0: Aa, ha? İyi fikir. Hı.
1: Nefis bir hava. Kimi zaman kent dışına çıkmak insanın canına can katıyor.
2: Evet, şu müthiş planını merak ediyorum Frankie.
1: Harika bir plan. Günlerdir bunu düşünüyorum.
2: Anlatsana.
1: Ben bir kaza yapacağım. Araba kazası.
2: Ne? Delirdin mi sen?
1: Hemen heyecanlanma Bobby. İzin ver de anlatayım.
0: Başımızı derde sokmanı istemiyorum.
1: Of, biraz yürekli olmayı denesene Bobby. Şimdi dinle beni. Roger Bassington'un izindeyim biliyorsun.
2: Ama nasıl, ne yapacaksın? Peki ne buldun?
1: Bay Bassington şu anda Hampshire'da erkek kardeşi Henry ile karısının yanında.
2: Kimin karısı?
1: Erkek kardeşinin karısı canım. Çok düşündüm. Ona nasıl yaklaşabileceğimi sonunda buldum. Kapılarının önünden tenha bir saatte geçerken bir kaza yapacağım. Arabam mahvolacak. Onlar beni içeri taşıyacaklar.
2: Sonra?
1: Bu arada geçireceğim korkunç şok nedeniyle bir süre o evde kalacağım.
2: Ya işler istediğin gibi gitmezse? Ya doktor seni hastaneye falan götürmeye kalkarsa?
1: Bunu düşünmediğimi mi sanıyorsun? İşte bu nedenle doktor George, yani arkadaşım, tam o sırada rastlantıyla oradan geçerken kazayı görecek. Hatta beni içeri taşımayı o önerecek. Sonra içeride
2: her şeyi ayarlayacak.
1: Ya evet. Şok geçirdiğimi, şans eseri bir yerimin kırılmadığını ama bir süre kıpırdamadan yatmam gerektiğini söyleyecek.
2: Peki ya bu arada gerçekten yaralanırsa?
1: Yok canım. Arabayı daha önceden hırpalarız. Sonra da oradaki duvara dikkatle vur veririm.
2: Peki yabancı bir evde tek başına başına bir dert gelmeyeceğinden emin misin?
1: Aa, merak etme, uyanık olacağım.
2: Peki benim bu oyundaki rolüm ne?
1: Sen bu bölümde yoksun.
2: Baksana bana sen.
1: Sevgili dostum, Roger Bassington'ın seni tanıdığını unutuyorsun değil mi? Üstelik ben kontun kızıyım. George da gerçekten doktor. Yani her şey kuşkulanılmayacak kadar uygun. Ama sen uzak durmalısın.
2: Evet, tamam, anlıyorum. Ben hiçbir şey yapmayacak mıyım?
1: Yapacaksın tatlım, bıyık bırakacaksın.
2: Ne?
1: Bıyığın uzaması ne kadar sürer?
2: 2-3 hafta sanırım.
1: Vay canına, o kadar uzun sürüyor demek. Hızlandıramaz mısın?
2: Olur mu? Ama yapay bir bıyık takabilirim.
1: Bilmem ki, belli olabilir. Ama belki İyi bir makyaj ustası bu işi halleder.
2: İyi de takma bıyıkla ne yapacağım ben?
1: Şoför üniforması giyerek babamın son model arabasıyla beni almaya gel. Buralarda bir arkadaşımda kaldığımı, arabasını istediğimi söylersin. Mutlaka verir.
2: Anlıyorum.
1: Ne kadar mükemmel bir plan hazırladığımı görüyor musun? Kimse şoförün yüzüne dikkatle bakmaz.
2: Zaten Roger Bassington beni birkaç dakika görmüştü.
1: Büyük bir olasılıkla o birkaç dakika içinde cesedin cebindeki fotoğrafı değiştirmiştir. Yani yüzüne dikkatle bakmış olamaz. Bıyıklı olunca da seni kesinlikle tanıyamaz.
2: Haklısın Frankie. Kayalıklardan yukarı çıktığımda bir de ben yakından bakayım diyerek bir iki dakika adamın yanına inmişti.
1: Ne kadar zeki olduğumu görüyorsun değil mi?
2: Çok da alçak gönüllüsün.
1: Kendimi beğenmem için çok nedenim var tatlım.

0: yetişin. Yetişin, kaza oldu.
1: İyi misin Frankie? Cevap ver bana. Aman Allah'ım, yüzü bembeyaz. Frankie, iyi misin?
2: Sus George, çok konuşma.
1: Ama yüzün bembeyaz olmuş.
2: Makyajdan George, makyajdan.
1: Ne? Ne diyorsun sen?
2: Makyaj yaptım. Kötü görünmem gerekiyor değil mi?
1: Gerçekten iyi misin?
2: Hiçbir şeyim yok, merak etme.
1: Delinin birisin sen.
2: Tersine çok akıllıyım.
1: Sus. Evden biri çıktı, buraya geliyorum.
3: Ne oldu? Kaza nasıl oldu?
1: Bayan duvara çarpmış. Yardım edin de arabadan çıkaralım.
3: Yoksa öldü mü?
1: Tanrı'ya şükür yaşıyor. Hadi yardım edin.
3: Bir dakika. Evet, işte tuttum.
1: Size yardım edeceğiz bayan. Sakın kıpırdamayın. Zavallı kız çok kötü durumda. Ne yapmalı bilmem ki. Bu koca malikanede kimler oturuyor acaba?
3: Besin tırdan evi. Ben uşaklarıyım.
1: Bayanı oraya götürebilir miyiz?
3: Elbette. İyi insanlardır. Yardım etmek isterler. Hemen taşıyalım.
1: Hadi yardım edin bana.

0: Zavallıcık, durumu nasıl doktor?
1: Neyse ki bir yeri kırılmamış. Ama şok geçirdi. Bir ya da iki gün kımıldamadan yatması iyi olur.
0: Burada kalabilir. Kendimi tanıtmayı unuttum, bağışlayın. Ben Sylvia Bessington'ım. Burası ailemin yıllardır oturduğu malikanedir.
1: Memnun oldum efendim.
0: Zavallı kızcağızın size rastlaması ne kadar iyi. Çok şanslıymış. Baygın mı?
1: Hayır, uyuması için bir iğne yaptım. Dinlenmesi gerek.
0: Kim olduğunu öğrenebilseydik.
1: Mutlaka üstünde kimliği vardır. Bir bakalım. Evet, ha işte. Ah, Lady Frances Derwent'miş.
0: Aa, Derwent kontunun yakını olmalı.
1: Öyle galiba.
0: Soylu biri olduğu belli. Onu burada konuk etmekten onur duyacağız.
1: Buna sevindim. Şimdi içim rahat gidebilirim. Yine de bir sorun olursa lütfen beni arayın. İşte kartım. Ben artık gitmeliyim.
0: Umarım bir sorun çıkmaz. Güle güle doktor bey.

0: Günaydın Lady Derwent.
1: Günaydın. Ben neredeyim?
0: Dün akşam üzeri bir kaza geçirdiniz. Anımsamıyor musunuz?
1: Evet. Evet, arabamdaydım. Sonra kontrolü yitirdim. Evet.
0: Benim adım Sylvia Bessington. Burada kocam Henry ve çocuklarımla oturuyorum. Bir de kayınbiraderim şu sıra bizimle kalıyor.
1: Sizi zahmete soktuğum için çok üzgünüm.
0: Doktor birkaç gün bizimle kalmanızın iyi olacağını söyledi.
1: Öyle mi? Neyim var? Başım. Of, başım ağrıyor. Bir yere çarptım galiba.
0: Yerinizden kalkmasanız iyi olur. Oturmak isterseniz bir sırtınıza yastık koyabilirim.
1: Size zahmet vermek istemiyorum.
0: Burada kalmanız beni sevindirir. Zaten çok yalnızlık çekiyorum. Bu koca malikanede insan bazen sıkılıyor. Arada bir kayınbiraderim bizimle kalmaya gelir. O zaman evimiz biraz şenlenir.
1: Kayınbiraderiniz yakınlarda mı oturuyor?
0: Hayır, işte bu yüzden zaman zaman gelip bizde kalır. Onu çok seveceksiniz. Neşeli bir adamdır. Taklit yapmaya bayılır. Bizi eğlendirir.
1: Ne iş yapıyor?
0: Doğru dürüst bir iş yaptığını sanmam. Arada bir yeni işlere girişir ama sonra vazgeçer. Biraz havaidir.
2: Anlıyorum.
0: Belki bu yüzden her zaman güler yüzlü ve neşelidir. Üstelik bize de çok yardımcı olur.
1: Yine de burada kalmam belki kocanızın hoşuna gitmez diye endişeleniyorum.
0: Harry mi? Onun son zamanlarda bir şeye aldırış ettiği yok.
3: Demek Lady Dorant bu güzel hanım. Memnun oldum efendim. Ben Roger Bessington.
1: Tanıştığımıza memnun oldum. Çok naziksiniz.
3: Lady'nin bu kadar güzel olduğunu bana söylememiştin siz.
1: Kocanız da burada mı?
0: İşte geliyor. Bu da Henry.
4: Nasılsınız? Umarım bugün kendinizi iyi hissediyorsunuz.
1: Teşekkür ederim. Size minnettarım.
3: Peki parkın duvarına kastınız neydi acaba?
1: Aslında çok kötü bir sürücü değilim. Ne yazık ki altımdaki araba berbat bir şeydi. Kendi arabam tamire gittiği için elden düşme bir araba almıştım.
5: Çaylarınızı getirdim efendim.
0: Teşekkür ederiz. Şöyle koyun lütfen. Buyurun çaylarınızı. Henry. Henry, uyuyor musun sen?
4: Affedersin, dalmışım da.
3: Bu nefis pastalardan da buyurun.
1: Teşekkür ederim Bay Roger.
3: Henry, sen de ister misin? Henry.
0: Henry, Roger pasta isteyip istemediğini soruyor.
4: Evet, isterim. Teşekkür ederim.
3: Bir şey mi var Henry?
4: Hiçbir şey yok. Yalnızca aklım biraz işlere takılı.
3: Umarım son zamanlarda dalgın olmanın nedeni önemsiz bir şeydir. En iyisi benim gibi boşta gezmek. O zaman aklını takacak bir şey olmadığı için canın hiç sıkılmaz.

0: akıl vermek gibi olmasın.
1: Tüketicinin korunması hakkında kanun, madde 8, ayıplı mal. Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır. Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerden bir veya birden fazlasını taşımayan, satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan, muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı olarak kabul edilir.

Gözyaşlarınız kalbime toplanmış emeldi. Aşkımda bahar öldü, hazan mevsimi geldi. Birlikte geçen bir gece bin ömre bedeldi. Her şeyde bahar öldü, hazan mevsimi geldi. Mustafa Nafiz Irmak'ın bu sözlerine Selahattin Pınar'ın Eviç makamındaki eseriyle, Çetin Körükçü'nün sesiyle, yorumuyla selamladık bu gece sizleri. Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüyle daha huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum size. Bu gece bir saat boyunca Eviç ve Nihavend makamında eserler sunacağız size. İkinci Eviç eser, Hanende Zahide Hanım'ın güftesini yazdığı Limi Atlı'nın bir bestesi. Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Lerzan ediyor ruhumu çeşmindeki efsun, çeksin beni nuri emeli haşre götürsün.

Güftesini Mahmut Nedim Güntel'in yazdığı, İsmail Baha Sürelsan'ın Eviç makamındaki şarkısını Meral Uğurlu'dan dinliyoruz. Ne olur sevgili Mehtap, bırakıp her sebebi, yine bir gün doğuver 40 sene evvelki gibi. Kış üşütmez, yaz ateşsiz, bütün akran yine sağ, yine bir gün doğuver 40 sene evvelki gibi.

Rüştü Şardağ'ın güftesini yazdığı Sadi Işılay'ın Eviç şarkısını Selim Öztaş'tan dinliyoruz. Vaat et bana artık bu benim son çilem olsun. Vaat et ki bütün namelerim namene de olsun.

Tamburi Cemil Bey'in Eviç makamındaki şarkısını Selma Sağbaş'tan dinliyoruz şimdi. Nazirin yok senin ey mah yerde, arar gönlüm seni seyyarelerde.

Sıradaki eviç eser, güftesini Cenab-ı Şahabettin'in yazdığı Saadet'in Kaynağı'nın bir bestesi, Nesrin Sipahi'den dinliyoruz. Doğuyor ömrüme bir 28 yaş güneşi, bir kuş okşar gibi sen saçlarımı okşarken, koklarım ellerini, gülleri koklar gibi ben, avucundan alırım kış günü bir yaz güneşi.

Sıradaki ev içi eser Karacaoğlan'ın bir şiirine yine Saadettin Kaynağ'ın bir bestesi Koray Safkan'dan dinliyoruz. Ela gözlerini sevdiğim Dilber, göster cemalini görmeye geldim. Sözlerini derde deva dediler, gerçek mi sevdiğim sormaya geldim.

Aşık Emrah'ın bir şiirine Ahmet Hatipoğlu'nun Eviç bestesini Yüksel Kip'ten dinliyoruz. Gönül gitmek ister gurbet illere, velakin bizleri yar eğlendirir. Ezelden mailiz gonca güllere, bülbülü şeydayı zar eğlendirir.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Nihavend makamında eserlerle devam ediyor. İlk Nihavend şarkıyı Faruk Salgar'ın sesinden dinliyoruz. İhsan Bey'in güftesini yazdığı Yesari Asım Arsoy'un bir bestesi. Çamlarda şafak rengi gibi gönlüme aktın. Bir nuri nigahınla benim ruhumu yaktın.

Güftesi ve bestesi Saadet'in Kaynağı ait Nihaven şarkıyı Cengiz Han Sönmez'den dinliyoruz. Gönül nedir bilene gönül veresim gelir. Gönülden bilmeyene hissiz diyesim gelir. Aşk nedir, sevda nedir, bunu bilmek gerektir. Bunu bilen aşığı her gün göresim gelir.

Güftesi Ramazan Gökalp Arkın'a, bestesi yine Saadet'in kaynağı ait, yine Nihavend bir eser var sırada, Alp Arslan'dan dinliyoruz. Bahar bitti, güz bitti, artık bülbül ötmüyor, yâre tel çekem dedim, tel derdim iletmiyor. Yollar kapalı kardan, turna gelmez diyardan, haber çıkmadı yardan, bu ayrılık bitmiyor.

Güftesi Mahmut Nedim Güntel'e, bestesi İsmail Baha Sürelsan'a ait Nihaven şarkıyı Esma Başbuğ'dan dinliyoruz. Yaz günleri en tatlı hayaller gibi geçti, rüyadaki esrar dolu haller gibi geçti.

Sevgili dinleyenler, Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Yine TRT Antalya Radyomuzdan seslenebilmeyi umuyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son eser, Vecidi Bingöl'ün güftesini yazdığı Saadet'in Kaynağı'nın Nihavend şarkısı. Bekir Sıtkı Sezgin'in yorumundan dinliyoruz.

Hatırla ey gönül hoş geçen demi, sevda teranesi zar oldu şimdi. Bülbül değil artık gülün hemdemi, goncanın yatağı har oldu şimdi. Uğruna çektim bunca sitemi, kim bilir kimlere yar oldu şimdi. Kaldın ümitsiz avare gönül, yok derdine çare. Hoşçakalınız.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Volkan Kahraman teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Beyza Aktaş Kanarya. 13.50'ye dek burada olacağız, size sesleneceğiz sevgili dinleyenler. Haftanın son ailecesinde bugün çocuk ve oyundan bahsedeceğiz. Çocuğun en temel gereksinimlerinden biri oyun oynamak. Onun adeta dili dünyayı keşfediyor, duygularını anlatıyor, sosyal ve duygusal açıdan geliştiriyor ve ebeveynlerin bu süreçteki tavrı da çok önemli. Sürece katılımları ve bu katılımı hakikaten istekle yapmaları çocuk için de son derece elzem bir konu. Biz de bu konuyla ilgili konuşacağız. Ebeveynler nasıl oyun oynamalı? Oyun için belli bir zaman belirlenmeli mi? İletişim için nasıl önemi var oyunun ve sonrasında oyunda kaybetme, kazanma dengesi vesaire nasıl ayarlanır? Hepsini çocuk gelişimi uzmanı Fatma Güngören Gökaslan'la konuşacağız. Ailece başladı. Fatma Güngören Gökaslan stüdyomuzda, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Oyun çocuk için son derece önemli bir konu. Artık bu anlaşılmıştır diye düşünüyoruz, öyle umuyoruz ama hala böyle boş vakit uğraşı ya da oyalanı versin işte şunlarla gibi düşünceler oluşabiliyor. Öncelikle ebeveynlerin bu sürece yaklaşımından ya da onların nasıl oyunu yönlendirmesi ya da oyuna katılması gerektiğinden bahsetmeden önce oyunun öneminden bahsedelim biraz. Oyun çocuk için neden bu kadar önemli?
1: Şöyle ki, siz çok güzel bir giriş yaptınız. Aslında yetişkin aklı dediğimiz şeyle çocuk aklı, yani çocuğun bakış açısında oyun çok farklı şeyler. Bizlere göre oyun ekstradan yapılması gereken bir şeymiş gibi, fazladan, çünkü farklı sorumluluklarımız var, evet, farklı bir gün akışımız var. Ama çocuklar için böyle değil. Çocuklar için yaptıkları her şey bir oyun. Bu oyuncakla da olur, evdeki aletlerle olur, kıyafetleriyle olur, hiçbir şey olmadığında da olur. Hiçbir şey yokken bile çok güzel bir oyun oynayabilir bir çocuk. Dolayısıyla bunu oyun anı, şu an oyun oynuyor ya da bu bir oyun değil dediğiniz şeyler çocuk için tamamen oyun. Yani onda farklılaşmıyor. Ev süreçlerine dahil ettiğinizde de aynı şekilde. Bir çocuk annesine işte çamaşır asarken yardım ettiğinde, babasıyla bulaşık yıkadığında aslında oyun oynuyor oluyor.
0: Evet, aslında her şey bir oyun. Evet. Dolayısıyla dünyayı o şekilde keşfediyorlar, evet, aslında. İllaki bir yapılandırmaya gerek yok galiba. Çünkü bu da son dönemin biraz problemi olmaya başladı. Sanki illaki böyle bir eğitici oyun hazırlanması gerekiyor. Ah. Her yaşa uygun.

0: o eğitici oyuncaklar alınacak, o materyaller hazırlanacak, ekstra bir çaba sarf edilecek. O süreçte o şekilde vakit geçirilmesi gerekiyor çocukla gibi. Çok anne de bununla ilgili sıkıntı yaşıyor aslında. Kendilerini kötü hissediyorlar. Daha geçen böyle bir anneyle konuştum. Ben kendimi bir dönem çok kötü hissettim sosyal medyadaki anneleri gördüğümde. Hı hı. İşte sabahtan kalkıyorlar, işte etkinlik kartları, onlar bunlar vesaire, hep çok muhteşem zaman geçiriyorlar, kaliteli zamandan hakikaten artık böyle başlarını kaldıramıyorlar yani. Ben hı hı. ne yapıyorum diye bakıyorum, işte çocuğumla ne bileyim, belki ona kitap okumuşum, birlikte işte çiçekleri koklamaya gitmişiz, evde ben yemek yaparken o da bana yardım etmiş, benim durumum böyle ve ben kendimi çok kötü hissettim dedi. Halbuki dedim, bunlar çok daha güzel, bunlar çok daha faydalı etkinlikler aslında. Ne diyeceksiniz bu konuya?
1: Kesinlikle. Aslında o kadar sık duyduğum bir şey ki bahsettiğiniz annenin yaşadığı durum. Hı hı. Sürekli bir performans gösterme evet. kaygısı. Gerçekten ve yaptığı şeyi de onunla aynı olmadı. Yani o bu kadar etkinlik yapmış bir günde, 10 hmm. tane yaptırmış. Ben 2 tane bile yapamadım.
0: Evet, ben zihnini geliştiremiyor muyum evet, bu çocuğun?
1: Evet. Yani böyle olduğunda aslında sürekli o anne babalar performansa odaklanmaya başlıyor. Böyle olduğu zaman esasen oyunun esas doğasını kaçırmış oluyoruz. Aradaki ilişkiyi, keyfi, oradaki sağladığımız duygusal regülasyonu, rahatlamayı, hı hı. bunları kaçırmış oluyoruz. Önemli olan o oyunu yapmak, o kartları uygun şekilde kullanmak, işte kutunun üstünde gördüğümüz gibi o Lego parçalarından aynı şekli yapabilmek, sürekli performe edebilmek üzerine odaklanıyor. Orada işte en önemli şey gözden kaçıyor. Bizim hmm. ilişkimiz, bizim rahatlama alanımız, kendimizi ifade ettiğimiz, çocuğun kendini ifade ettiği oyun burada gözden kaçıyor ve şöyle bir şeye dönüyor oyun. Ne bu? Söyle. Aynısını yap.
0: Evet.
1: Burada ne yapacaksın? Sürekli bir sorgulamaya dönüyor.
0: Öğretmeye
1: böyle
0: çalışma.
1: Bir durumda evet, yetişkin sürekli soru soran, çocuk sürekli yanıtlamak zorunda kalan, burası bir sınav ortamı mı yoksa oyun mu oynuyoruz? Şu an ne yapıyoruz biz?
0: Okulda mıyız?
1: Evet. Yani böyle bir hale varıyor. İşi kaç yaşında olursa olsun hani oyun oynadığımız çocuk
0: evet.
1: sürekli ondan bir çıktı bekliyor oluyoruz. Aslında eşlik edersek bir bakıp o ne yapıyor, neyle ilgileniyor? Ben de ona katılayım. Ben de keyif alayım. Sadece eğlenelim, birlikte olalım. Yani göz göze bakalım, duygumuzu paylaşalım. Birlikte keyifli zaman geçirelim. Burada zaten doğal olarak oyunun çıktılarını almış oluyor çocuk. Duygusal hı-hı. olarak rahatlıyor, regüle oluyor. Küçük yaşta özellikle o uykuya geçiş anları rahatlıyor. O kriz anları, bebeğinlerin sürekli sosyal medyada işte tırnak içinde söylüyorum şu yaş krizi, bu yaş sendromu, bu yaş. Hani buralara bile o kadar iyi gelen bir şey ki o kendi halimizde şimdi ve burada. Bir şey yapmak zorundayım, bir şey öğretmek zorundayım kaygısı gütmeden. Hı hı. Sadece şimdiden keyif alarak oynadığımız şey oyun.
0: Hı hı. Nasıl olacak bu peki? Şöyle yaş açısından bir değerlendirelim biraz. Yaş yaş bakıldığında hangi yaş grubu çocukla neler nasıl oynanmalı?
1: Şöyle bebeklikten itibaren başlayabiliriz. Bebeğiniz için görüyorsunuzdur sizler de sosyal medyada işte zeka kartları, zeka geliştiren hı hı. oyuncaklar... Öyle bir şey yok. Öncelikle öyle bir şey yok.
0: Bunların, şu bir sektörü bitirdiniz şu an.
1: Bunların hepsi birer araç. Ama evet. en önemli araç bakım verenin ilgisi.
0: Evet.
1: Yani orada baba olur, anne olur, büyük ebeveynler olur ya da kim bakıcı bakım veriyorsa. Olur. Evet. evet. Ya yani orada en önemli materyal sizsiniz. Sizin bedeniniz, sizin duygularınız, mimikleriniz, ses taklitleriniz, hareketleriniz, söylediğiniz şarkılar... Siz aslında muhteşem bir enstrümansınız orada. Çok da bir oyuncağa ihtiyacınız yok. Bir peçete yırtıp uçurarak bile çok güzel bir oyun oynayabilirsiniz. Bebeklerin buna ihtiyacı var.
0: Zaten,
1: orada ilişkiye.
0: Evet, çok evet. küçük yaşta çok fazla oyuncağa ilgileri olmuyor galiba. Daha çok tencereler, tavalar vesaire.
1: İlgilene de bilirler. Hı-hı. Hani bu da bir bu da önemli. Hani nesnelerle kurulan ilişki, onları manipüle etmek, üst üste dizmek. Yani buralar da tabii ki gelişimsel olarak beklediğimiz şeyler. Ama illaki bebeklere böyle böyle sürekli bir kart dayatması hali var ya, ben biraz ona dikkat çekmek istiyorum. Evet. Önemli olan kurduğumuz bağ, oradaki ilişki ve burada dinlenmek. Ve daha sonra okul öncesi dönem geliyor ve okul öncesi döneme doğru artık baktığımızda işte 2 yaş itibariyle böyle sembolik oyunlar başlıyor. Günlük hayatındaki şeyleri çocuk oyuna aktarmaya başlıyor. Burada figürleri, hayvanları, sevdiği karakterleri kullanmaya başlıyor ve bunlarla bir oyun kuruyor. Buralara eşlik etmek çok önemli. Hani bir temalı oyun alınıyor diyelim, bu bir Lego olsun. O temaya uygun oynamalıymışız gibi. Hani biz çok kuralcı yaklaşıyoruz yetişkinler olarak. Evet. Halbuki o onunla bambaşka bir şey yapabiliyor. Farklı şekillerde parçaları takıp bak bir kaldıraç yaptım diyebiliyor çocuk. Ya da kendi dünyasında başka bir şey yaratabiliyor. Yani oralara katılmak önemli olan, birlikte sürdürelim, hani birlikte yapalım, sıra alalım, birbirimizi bekleyelim, yorum yapalım, bunun üstüne konuşalım. Bugün burada zaten keyifli bir şekilde zaman geçirdik mi? Evet, evet, geçirdik. Yani biraz daha büyüdüklerinde artık kurallı oyunlar devreye giriyor ve her tarafımızda tabii ki görüyoruz kutu oyunları.
0: Kutu.
1: Evet, yani bu kutu oyunları devreye giriyor. Orada sırasını bekliyor, duygusunu düzenleme ve zaten bahsettiğiniz kaybetme kazanma süreçleri buralarda başlıyor.
0: Evet, orada bazen sorun yaşayabiliyoruz hakikaten. Yani bir şöyle bir bakış açısı var, aman o kazanıversin ne olacak gibi. Ama bu çok yanlış bu arada, çünkü hayat öyle ilerleyen bir süreçte değil. Bir de çok hırs yapanlar var. Hayır, ben kazan. Anneyle baba çatışabiliyor. Ya sen de bir kere kaybediver, şu çocuk kazanmayı yaşa. Hayır, bana ne, ben kazandım, bunu da öğrensin diyebiliyor. O süreç nasıl yönetilecek?
1: Ya şöyle, aslında karşımızda gelişimsel bir süreç var. Yani orada ben merkezci dönemde olan bir çocuk, tabii ki hani ben yapacağım, ben kazanacağım, evet, ben başaracağım. Ama zaten o yaşlarda, okul öncesi dönemdeki bir okul öncesi kurumuna, anaokuluna, kreşe bir yere gidiyorsa, orada çocuk artık fark etmeye başlıyor. Dünyanın merkezi ben değilim. Bir şeyleri benden daha iyi yapan birileri var. Babam benden daha güçlü, annem benden daha becerikli gibi. Ki anne baba bunları tolere ediyor ama akranlarda görmeye başladığı zaman işler değişiyor. Haliyle sürekli bir bahsettiğiniz gibi ben kazanacağım. Buralarda ne giriyor işin içine? Duygusal regülasyon. Kaybettiğinde ya da bir oyunda zorlandığında kendini düzenleyip tekrar deneyebilirim, bir daha oynayabilirim. Hani biz direkt böyle önemli olan eğlenmekti, önemli olan katılmaktı gibi bir yaklaşım beklemiyoruz zaten bu yaş grubundan.
0: Zorlanmaları bile olmuyor ki.
1: Evet,
0: hocam,
1: zorlanmaları yani çok doğal. Evet, evet, çok doğal esasen. Ama yine de hani 2-3 kere çocuğunuz kazanıyorsa, İşte bir kere de siz, yani bile isteye oyunu vermeniz ya da bile isteye kaybettiğinizi çocuklar zaten anlıyor. Siz gerçek mi davranıyorsunuz yoksa bu sahte bir tavır mı? Bunu zaten anlıyorlar. Eğleniyor musunuz? Orada mısınız? Onunla mısınız? Değil misiniz? Anlıyorlar. Bunu, buna göre de insan seçiyorlar zaten. Mesela diyorlar ki bana en çok amcasıyla oynamayı seviyor. Bizimle o kadar oynamıyor. Neden? Çünkü amca orada onunla. Bütün dikkati onda. Onu takip ediyor. Onun yaptıklarını yorumluyor. Onun yaptığı şeylere ilgi gösteriyor. O da sıra alıyor. Amca sürekli şunu yapmak zorundasına zorlamıyor çocuğu. O yüzden amcayı tercih ediyor zaten.
0: Ebeveynlerin evet öyle bir yanı var. Şimdi amca tabii dışarıdan bir isim.
1: Örneğin. Evet.
0: Tabii bütün gün belki birlikte olmadığı için, arada bir karşılaştığı için daha rahat olabilir. Bir de bir şey öğretme zorunluluğu yok ya onun. Evet. Anne baba kendinde bu zorunluluğu hissediyor. Ben ona işte sıra beklemeyi öğretmeliyim. Ben ona işte arkadaşına kötü davranmamayı öğretmeliyim. Kaybetmenin de kazanmak kadar işte normal bir şey olduğunu öğretmeliyim gibi. Orada o zihinsel süreç devreye girdiği için tabii biraz ki mantıkla öyle hareket edilebiliyor ama işte oyun öyle bir şey değil aslında. Birazcık onun eğlenme amaçlı olduğunu unutmamak lazım.
1: Tabii ki, yani bizler araç olarak kullanıyoruz mesela oyunları. Ve orada belli hedeflerimiz var.
0: Evet.
1: Diyelim. Ama burayı başta da söylediğim gibi sürekli sorgulama, sürekli soru yöneltme şeklinde yapmak yerine eğlenerek, yani burada keyif alarak yaptığımız bazı işte stratejileri kullandığımız bir süreç. Ve orada orası çocuk için çok eğlendiği bir oyun ortamına dönüşüyor. Çok neşeli, keyif aldığı bir şeye dönüşüyor. Çünkü sürekli sorgulamıyorsunuz. Yani bunlar için tabii ki çok daha teknik giden süreçler var ve bu sırada ebeveynlerin de izlemesi için hani fırsat veriyoruz. Mesela izleyip katılabilirler, işte videosunu çekebilirler, onlar da evde yapabilirler, oynayabilirler. Ama öncelikli olarak ebeveynlerle oyun için söylüyorum, ilişkiyi korumak, keyif almak, ilişkiyi. Size sadece diyorum bu kadar, eğlenmenizi istiyorum.
0: Evet.
1: Eğlendiğiniz bir oyun.
0: Evet, şöyle bir karşılık gelebiliyor burada.

0: Bütün gün oynamak istiyor. Ben nasıl bütün gün oynayıp eğlenebilirim? Bütün günümü nasıl ayırabilirim? Nasıl bir zaman ayırılmalı? Gerçekten her istediğinde oynanmalı mı? Bütün vakti oraya ayırmak gerçekten mümkün değil. O nasıl yapılabilir bu süreçte?
1: Tabii ki mümkün değil. Yani bütün gün oynamayı beklemek de mümkün değil. Tabii bir noktadan sonra zaten çocuklar kendi hayal dünyasında kendi oyunlarını kurarak oynamaya başlarlar. Bunu bekleriz. Ama bu konuda zorlanıyorsa, hani evet, ya yani bu konuda zorlanıyorsa buralarda biraz daha günlük rutinleri düzenlemek iyi olabilir. Yani sadece oyuncakla oyun oynasın, kendi kendine oyalansın değil de gün içinde, ev içinde, okulda ya da o gün rutininde nereye gidiyorlarsa, nasıl bir akış varsa oralara çocuğu dahil etmek. Anne ne yapacaksa, baba ne yapacaksa oraları onu da dahil ederek, ona sorumluluk vererek ama. Hadi gelsin de yanımızda dursun. Ben bu işi yaparken o da yanımda oyuncaklarıyla oynasını kastetmiyorum. Ona sorumluluklar vererek, günlük rutinlerini düzenleyerek, özellikle küçük çocuklar için bu çok işlevsel oluyor. Çok keyifle katılıyorlar. Yani tek başına oturup bir oyuncakla oynamaktan daha anlamlı. Çünkü bir şey yapıyorum. Ben de işte dahil oluyorum onun
0: Ve
1: yaptığı
0: annemle
1: zaten.
0: babamla birlikteyim.
1: Evet, yani bu konuda merak duyuyor. Merak duymasa bile siz dahil ettiğinizde bir süre sonra alışkanlığa da dönüşüyor. Ha, şu da olabiliyor. Benim bir yere yetişmem gerekiyor. Şimdi onu dahil edersem bir de onu bekleyeceğim.
0: Evet,
1: Bu
0: bu çok
1: iş
0: oluyor. Evet,
1: çok uzun sürecek.
0: kesinlikle.
1: Ya
0: Evet.
1: yani bu her zaman mümkün değil o yüzden. Hani
0: Uygun
1: şimdi bunu
0: zamanlarda.
1: evet yani bunu da söyledik diye İlla bunu her gün, bu da bir performansa dönüşür bu sefer. Yani
0: Evet.
1: onu da istemiyoruz. Çünkü hayat çok esniyor, değişiyor. Yapabildiğimiz zamanlarda yapmamız önemli olan. Ama günlük rutinleri dahil etmek çok daha kurtarıcı olur diye düşünüyorum.
0: Peki. Sohbetimize devam edeceğiz ama şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında yine çocuk ve oyunla ilgili söyleşimizi sürdürelim.

0: Çocuk gelişimi uzmanı Fatma Güngören Gökaslan'la sohbetimizi sürdürüyoruz. Çocuk ve oyundan, özellikle ebeveynin oyunun içerisindeki rolünden bahsediyoruz. Şimdi şöyle şeyler düşünülebiliyor. Duyuyoruz etrafımızdan da. Annemiz babamız bizimle oyun mu oynuyordu? Biz kendimiz oynardık. Biz arkadaşlarımızla oynardık. Ben niye bu kadar vakit ayırayım ki? Öyle de olmaması lazım. Biz böyle yaptık diye onlar kendileri oyun kuramamaya başladı gibi şeyler duyuyoruz bazen. Ama şöyle de bir durum var. Biz sokağa çıkıyorduk. Zaten biz sokaktaydık ve akranlarımızla o bütün süreci öğreniyorduk işte. Kazanmayı da, kaybetmeyi de, sıra beklemeyi de, yeri geldiğinde çatışmayı da, tekrar barışmayı da. Şimdi öyle bir ortam olmadığı için dolayısıyla ebeveynin biraz daha fazla vakit ayırması gerekebiliyor. Bu aşamada çocuğu yönlendirmeden ve ileride kendisi de oyun kurabileceği şekilde nasıl katılmalı ebeveyn oyunlara? Yönlendirici olmayayım, o da yine kendi aklını burada kullanabilsin ve sonrasında kendisi de oynayabilirsin diye düşündüklerinde ebeveyn nasıl o süreçte yer almalı?
1: Buna cevap vermeden önce ilk söylediğiniz şeye bir geri döneyim. Tekrar buraya geleyim. Bir de şöyle bir durum vardı. Kalabalık ailelerdik. Mahalle vardı. Komşular, işte dedeler, işte nineler hep beraber ve bizimle ilgilenen, bizimle oyun oynayan insan sayısı çok daha fazlaydı. Şimdi büyük şehirlerde yaşayan özellikle anne babalar bu konuda çok yalnız hissediyorlar. Bütün sorumluluk onların üstünde. Yani ve bunu her gün her gün sürdürmek zorlanmaları çok haklı, çok insani bir durum aslında. Bir de böyle bir değişken var. Onun dışında sorunuza gelecek olursam, şimdi bir oyuna başladınız diyelim, pek çok seçenek var elinizin altında. Çocuğunuz istediği oyunu seçti ve başladınız oyun oynamaya. Bir izlemek, yani takip etmek, bir şey kuracağım diyor ya da herhangi bir şekilde onunla ilgileniyor, onu taklit ederek, ona dahil olarak yönlendirmek zorunda değiliz. Soru sorabiliriz tabii ki. Tabii ki fikir belirtebiliriz. Ama benim demek istediğim şey direkt kafamızda bir planla o oyuna başlamamak. O zaman çok zorlayıcı oluyor ve biz strese giriyoruz. Yapmıyoruz şu an. Yanlış yapıyoruz. Halbuki orada bir yanlışlık yok. Orada doğal akışında olacak bir oyun var. Bir dönem siz böyle deyince aklıma geldi. İşten gelen yorgun anne babaların favori oyunları diye bir oyun serisi görmüştüm.
0: Hastayım, şimdi beni iyileştir.
1: Doktor, şimdi ben buraya uzanıyorum. Sen ressamsın, benim resmimi yapıyorsun.
0: O da güzelmiş.
1: Hani bu tarz yöntemleri kullananlar da oluyor gerçekten. Olabilir. Yani orada iletişimi sürdürdüğünüz sürece neden olmasın ki? Hani bu da bir hak sonuç itibariyle. Ya da beraber mutfağa geçti.

0: Uzmanın çıkıp bir şey söylemesi, uzman mı da bilmediğimiz birçok kişinin, ya da
1: Kesinlikle.
0: bir performans kaygısına dönüşmesi, hayatların sadece o parıltılı kısmının yansıtılması, belki geri
1: Evet.
0: planda neler olunduğunun bilinmemesi
1: Tabii ki.
0: çok etken var.
1: Ya bu kısmı düşündüğümüzde ebeveynler şöyle oynamalı. Ebeveynler bunu ya hep ebeveynler anne baba bunu yapmalı, yapmalı. Peki nasılsınız? Ya yani ebeveynler nasıl?
0: Bir soran yok,
1: Sizin
0: evet.
1: evet yani sizin buna haliniz var mı? Sizin bunun için yeterli kaynaklarınız var mı? Gün içinde oturup sıcak bir şey içecek fırsatınız var mı? Yani size bu konuda destek olan işte çevrenizde sosyal kaynaklarınız var mı? Yani düşünün, çok güzel bir tatilden ya da keyifli bir yemekten ne yapmayı seviyorsanız oradan geldikten sonra kendi kabınızı doldurmuş oluyorsunuz
0: Evet.
1: ve buna yeriniz oluyor. İstiyorsunuz da
0: Kesinlikle.
1: özlemiş de oluyorsunuz. Ama bunu yaratacak bir
0: Alan
1: zaman
0: yoksa.
1: alan olmadığında ve ebeveyn kendi kaynakları boşken, kendi kabı boşken çocuğuna vermeye çalıştığında tabii ki bu çok daha zor oluyor. Yani bir
0: Evet.
1: durup önce bir bugün hani kendim nefes alacağım bir fırsatım oldu mu? Yeterli kaynağım var mı? Bugün bunu yapabilecek miyim? Yapamayacaksam
0: Evet.
1: hani orada bir düzenleme yapmak ya da işte bir eşi olabilir bu kişi ya da tek bir ebeveynse çocuğa bakım veren çevresindekilerden işte destek almak
0: Evet,
1: olabilir ya da
0: yardım
1: o gün ya
0: isteme.
1: evet o gün yapamadıysak dünyadaki tek gün bugün değil.
0: Ha, o da
1: Olabilir.
0: çok
1: Evet,
0: önemli.
1: olabilir. Başka bir gün olabilir. Yani burada sürekli ebeveynlere yönelik bir yüklenme hali var ve onlar zaten kendi içlerinde bunun sıkışmasını yaşıyorken bir de tekrar hayır yapmalısınız, yapmazsanız şöyle olur böyle ya bu tarz söylemlere lütfen
0: Evet.
1: kulak asmayın demek istiyorum.
0: Kesinlikle biraz gerçekçi olmak lazım. Bunlar değil vicdan azabı sebebi. O zaten bunu düşünen insan genelde elinden geleni yapmaya çalışan insan oluyor.
1: Kesinlikle.
0: Onu da bilerek hareket edin. Özellikle ilk yıllarda çok zor çünkü daha da zorlaştırmayın
1: Tabii ki.
0: kendinize. Biz de hepinize sarılıyoruz buradan yeni anne olanlara özellikle ve bu tarz kaygılarla boğuşanlara. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Çocuk gelişimi uzmanı Fatma Güngören Gökaslan bizimle birlikteydi. Böylece ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan hazırladı. Teknik yönetmenimiz Volkan Kahraman'dı. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Anne,
3: baba,
2: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
3: ben,
2: biz,
4: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

5 dakika. Biz yeryüzünde pek çok canlıyla birlikte yaşıyoruz. Bazen geçmişe gidince hassasiyetle, incelikle yapılmış çok fazla şeyle karşılaşıyorum. İyi ki bu topraklarda doğdum, büyüdüm diyor, şükrediyorum. Bugün size aşiyanlar, yani kuş evlerinden bahsedeceğim. Osmanlı döneminde cami, medrese, saray gibi binaların güneş alan rüzgarsız cephelerine insanların ulaşamayacağı yükseklikte yapılırmış bu kuş evleri. Ne güzel değil mi? Nasıl da ince bir düşünce. O yıllarda kuşların ve kuş sevgisinin toplum içinde yeri ayrı. Çoğu kişinin evinde kuş beslediğini, çocukların kuşlarla arkadaş olduğunu biliyoruz. Leylekler, güvercinler, serçeler, kırlangıçlar korkmadan evlerin bacasına ya da üzerine yuva yapabiliyordu. Bursa'da bugün hala Guraba Hane-i Laklakan ayakta duruyor. Kanadı kırık leyleklerin tedavisi o yıllarda burada yapılıyormuş. Camilere gittiğinizde en çok hangi kuşla karşılaşıyorsunuz? Yoklayın hafızanızı.

0: Kazanızı. Evet, bildiniz, güvercinlerle. Pek çoğumuz cami önünde güvercinlere yem vermişizdir. Cami avluları ve meydanlar kuşların mekanıdır çünkü. Osmanlı cami mimarisinde birbirinden farklı özelliklere sahip kuş evlerini görebilirsiniz. Kuşlar buralarda barınmış. Cami duvarlarının aşınması ve kirlenmesi bu evler sayesinde engellenmiş. Kuşlar her çağda özgürlüğü temsil etmiş genel olarak. İşte kuş evleri serçe, saka, kırlangıç, güvercin, leylek gibi özgürlüğüne düşkün kuşların konaklaması ve barınması için yapılmış Osmanlı'da. Duvarlara oyulmuş bu minicik evlerin sanatla ilişkisi ise inanılmaz. Hatta kuş köşkü, güvercinlik, serçe saray gibi isimler verilmiş bu evlere. Han, kütüphane, medrese, mektep, su kemeri, sebil, çeşme ve ev duvarlarında kuş evlerine rastlayabilirsiniz. Çok katlı olanlar arasında saray, cami şeklinde inşa edilmiş olanları dahi görebilirsiniz. Şimdi bu kuş evleri nasıl yapılmış hemen anlatayım. İki şekilde, duvar oyularak ve duvara monte edilerek. Kapı ve pencere detaylarına özen gösterilmiş. Çatı, kubbe ve tonozla taçlandırılmışlar. Tek göz, tek katlı ya da çok katlı olarak sanatçı istediği biçimde şekillendirmiş bu evleri. İstanbul'un günümüze ulaşan en eski kuş evleri Büyükçekmece Köprüsü üzerinde. 17. yüzyılda yapılanlar Eminönü Yeni Cami duvarında hala varlığını sürdürüyor. 1760 tarihli Ayazma Camisi'nin duvarındaki kuş evlerine ayrıca değinmeliyim. Bu türün en güzel örnekleri onlar çünkü. Tek katlı ev, köşk, saray şeklinde yapılmışlar ve hala duvarı süslüyorlar. Eyüp Camisi'nin duvarındaki evler iki katlı köşk biçiminde ve bir konsol üzerine oturtulmuş. Sultan 3. Selim'in Laleli'deki türbesinde de iki kuş evi var. Bayezid'de bulunan 1745 tarihli Seyyid Hasan Paşa Medresesi'nin duvarındaki kuş evleri Malakari tekniğiyle diğerlerinden ayrılmış. Düşünün, onlar iki minareli cami şeklinde inşa edilmiş. Bereketzade Medresesi'nde de iki tonozla örtülü köşk şeklinde bir kuş evi görebilirsiniz. Laleli'deki Ragıp Paşa Kütüphanesi'ne mutlaka bakın gittiğinizde. Tuğla işçiliği ve duvar için oyulmuş odalarıyla dikkat çeken bir kuş evi bulunuyor çünkü orada. İstanbul dışında Anadolu'daki evlerin üzerinde de kuş evlerine rastlayabilirsiniz. Ben her çağda her canlıya duyduğumuz hassasiyeti çok seviyorum. Hep duyarlı, zarif ve sevgi dolu kalmayı diliyorum. Biz 5 kadın bir olduk yola çıktık. Emre ve Ayşe'den de teknik destek almayı unutmadık. Seyyari'yle beraber seyir defterini bugün Hande tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gül'den. Tebdil mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım.
1: 5 dakika.

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. 25 Mayıs 2005. Kıtaları buluşturan İstanbul'un Devler Ligi'ne ev sahipliği yaptığı gün. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2004-2005 sezonu çekişmeli maçlara sahne oldu. İki maç üzerinden oynanan yarı finalde Liverpool Chelsea'yi, Milan'sa Hollanda ekibi PSV'yi eledi. Finalin adresi ise Türkiye'ydi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada tribünler tıklım tıklım doluydu. Maça hızlı başlayan İtalyan ekibi Milan, Maldini'nin 50. saniyedeki golüyle öne geçti ve Crespo'nun golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. Milan'ın şampiyonluğuna kesin gözüyle bakılırken 6 dakikada 3 gol birden atan İngiliz ekibi Liverpool maçta dengeyi sağlamayı başardı ve maçı uzatmalara götürdü. Finale damga vuran Liverpool kalecisi Dudek

0: uzatmalardaki kurtarışlarıyla Milan'a geçit vermedi. Penaltılardaysa adeta kalesinde devleşti. İki atış birden kurtardı. Milan'ı penaltılarda 3-2 yenen Liverpool 21 yıl aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. İstanbul'daki bu dev maç son 43 yılın en gollü finali olarak tarihe geçti. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mahmut Dağıstan, mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Saat 5.
3: Haberler.
4: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekmeköy ve Tuzla Belediye Başkanı ile Üsküdar ve Şile Belediye Başkan Vekillerini kabul etti. Fon Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında ikinci kez toplandı. Toplantıda fon hesaplarına ilişkin ödeme takvimi ve ikincil düzenlemeler ele alındı. Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik de masadaydı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne ve Güzel Yurt Hastanelerinin açılış törenine katıldı. Türkiye'nin sağlık alanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduğunu vurguladı. Sağlık sektörüne yaklaşık 1,5 milyar Türk liralık kaynak tahsis ettik dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Ekim Türk Dünyası gününü kutladı. Türk Devletleri Teşkilatı'nın ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayan ve geleceğin imkanlarını şekillendiren bir zemine dönüştüğünü belirtti. Bahçeli, Türk devletleri arasındaki kardeşlik hukukunun daha da güçlenmesini temenni ediyoruz dedi. Türkiye'nin Malezya için ürettiği çok maksatlı sahil güvenlik gemisi denizle buluştu. Gemi, Kocaeli Desan Tersanesi'nde düzenlenen törenle denize indirildi. Törene katılan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin savunma sanayindeki ihracat gücünün denizlerde de büyüdüğüne dikkati çekti. Türk mühendisliği eseri gemi, iki ülke dostluğunun simgesi olacak dedi. Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları toplantısı Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlendi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bölgesel istikrar ve işbirliği vurgusu yaptı. Kafkasya'nın güvenliği, Türkiye'nin, Azerbaycan'ın ve Gürcistan'ın güvenliğinden ayrı düşünülemez dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Iraklı mevkidaşıyla bir araya geldi. Uzun dönemli ve kapsamlı bir anlaşma için yol haritasını netleştirdik dedi. Bakan Bayraktar, Kerkük-Ceyhan boru hattının uzatılmasını istediklerini de belirterek, Ceyhan'ı küresel bir enerji üssü haline getirmeyi amaçlıyoruz ifadelerini kullandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredileri sınırlarını artırdı. 20 bin lira eşiği 40 bin liraya yükseltildi. Buna göre fiyatı 40 bin lira ve altında olan cep telefonları için 12 ay vadeli kredi kullanılabilecek. 40 bin lira üzerinde olanlar için kredi vadesi 3 ay olacak. Kredi kartlarında asgari ödeme tutarının hesaplanmasında esas alınan limiti de 100 bin liraya çıkardı. Böylece kredi kartlarında asgari tutar limiti 100 bin lira ve altında olanlar için dönem borcunun %20'si olacak. 100 bin liranın üzerinde olanlar içinse dönem borcunun %40'ı şeklinde hesaplanacak. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sevk edilenler arasında şarkıcı Nil Özalp de bulunuyor. İstanbul Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Kırıkkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne yönelik rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 3 belediye çalışanı tutuklandı. İstanbul'da hakemler

Kemer dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşmeler çıkmaza girdi. Şimdi de saldırı ihtimali gündemde. ABD basını, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na bir uçak gemisi daha gönderdiğini yazdı. Ekdeniz Piyade Birliği de Kasım ayı sonunda bölgeye ulaşacak. ABD Başkanı Trump'ın İran'a saldırıları yeniden başlatacağı öne sürüldü. Yemen'de İran destekli Husiler hükümetin kontrolündeki bölgelere son yılların en büyük saldırısını başlattı. Geçici başkent Aden başta olmak üzere çok sayıda bölge Husiler tarafından hedef alındı. Husiler Suudi Arabistan'a da saldırdı, bir kişi yaralandı. Yemen ordusu ise Taiz'de 30 Husi'nin öldürüldüğünü duyurdu. Çatışmalar nedeniyle yaklaşık 200 bin kişi yerinden edildi. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik Katsa yaptırımlarına dair açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la sürekli iletişim halinde olduğunu söyledi. Türkiye'yi seviyorum, Erdoğan'la her zaman konuşuyorum. O benim dostum, her zaman onu mutlu edeceğim ifadelerini kullandı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

kolay mı, kolay mı gücüm? Ayrılık ölümden beter be gücüm. Kızımız olacaktı, gittin gücüm.

çözümsüz yollardayım. Unutma kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter bir küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekmeköy ve Tuzla Belediye Başkanı ile Üsküdar ve Şile Belediye Başkan Vekillerini kabul etti. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında ikinci kez toplandı. Toplantıda fon hesaplarına ilişkin ödeme takvimi ve ikincil düzenlemeler ele alındı. Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik de masadaydı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne ve Güzel Yurt Hastanelerinin açılış törenine katıldı. Türkiye'nin sağlık alanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduğunu vurguladı. Sağlık sektörüne yaklaşık 1,5 milyar Türk liralık kaynak tahsis ettik dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Ekim Türk Dünyası gününü kutladı. Türk Devletleri Teşkilatı'nın ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayan ve geleceğin imkanlarını şekillendiren bir zemine dönüştüğünü belirtti. Bahçeli, Türk Devletleri arasındaki kardeşlik hukukunun daha da güçlenmesini temenni ediyoruz dedi. Türkiye'nin Malezya için ürettiği çok maksatlı sahil güvenlik gemisi denizle buluştu. Gemi Kocaeli Desan Tersanesi'nde düzenlenen törenle denize indirildi. Törene katılan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin savunma sanayiindeki ihracat gücünün denizlerde de büyüdüğüne dikkati çekti. Türk mühendisliği eseri gemi iki ülke dostluğunun simgesi olacak dedi. Azerbaycan, Türkiye, Gürcistan üçlü savunma bakanları toplantısı Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlendi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bölgesel istikrar ve işbirliği vurgusu yaptı. Kafkasya'nın güvenliği, Türkiye'nin, Azerbaycan'ın ve Gürcistan'ın güvenliğinden ayrı düşünülemez dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Iraklı mevkidaşıyla bir araya geldi. Uzun dönemli ve kapsamlı bir anlaşma için yol haritasını netleştirdik dedi. Bakan Bayraktar, Kerkük-Ceyhan boru hattının uzatılmasını istediklerini de belirterek, Ceyhan'a küresel bir enerji üssü haline getirmeyi amaçlıyoruz ifadelerini kullandı. İstanbul Esenyurt'ta tavuk döner yiyen 30 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Şikayetler üzerine işletme mühürlendi, gıdalardan numune alındı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sevk edilenler arasında şarkıcı Nil Özalp de bulunuyor. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşmeler çıkmaza girdi, şimdi de saldırı ihtimali gündemde. ABD basını, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na bir uçak gemisi daha gönderdiğini yazdı. Ek Deniz Piyade Birliği de Kasım ayı sonunda bölgeye ulaşacak. ABD Başkanı Trump'ın İran'a saldırıları yeniden başlatacağı öne sürüldü. Yemen'de İran destekli Husiler hükümetin kontrolündeki bölgelere son yılların en büyük saldırısını başlattı. Geçici başkent Aden başta olmak üzere çok sayıda bölge Husiler tarafından hedef alındı. Husiler Suudi Arabistan'a da saldırdı, bir kişi yaralandı. Yemen ordusu ise Taiz'de 30 Husi'nin öldürüldüğünü duyurdu. Çatışmalar nedeniyle yaklaşık 200 bin kişi yerinden edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik katsa yaptırımlarına dair açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la sürekli iletişim halinde olduğunu söyledi. Türkiye'yi seviyorum, Erdoğan'la her zaman konuşuyorum. O benim dostum, her zaman onu mutlu edeceğim ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Küba'ya baskıyı artırıyor. Küba'ya yakıt taşıyan iki gemiye Karayip Denizi'nde müdahale edildi. Abluka nedeniyle yakıt sıkıntısı yaşayan ülkede sık sık elektrik ve su kesintileri yaşanıyor. Bu durum hastalıkların yayılmasına da yol açıyor.

Kore Yarımadası'nda gerilim bir kez daha tırmandı. Güney Kore, Kuzey Kore'nin doğu kıyısından denize balistik füze fırlattığını açıkladı. Güney Kore Savunma Bakanlığı, ordunun yeni fırlatmalara karşı alarm seviyesini yükselttiğini belirtti. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: denizlerimizde hava durumu.
1: Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, günün ilk saatlerinden itibaren doğusu, öğle saatlerinden itibaren geneli 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu, batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 ila 4 metre, görüş iyi, yağış anında orta olacak. Marmara'da hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 3,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta olacak. Ege'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Ege dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyi 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3,5 ila 4 metre, Güney Ege'nin güneyinde Ege 1,5 ila 2,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş iyi, yağış anında zayıf olacak. Van Gölü'nde hava aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 25 ila 75 santimetre, görüş iyi, yağış anında orta olacak.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bugünkü misafirimiz Etiler Camii İmam Hatibi Sayın Mehmet Yüksel Hocamız. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Mehmet Hocam, sizinle bugün camileri konuşalım. Camilerimizin Müslüman kültür ve medeniyette çok önemli bir rolü var.
2: Evet.
1: Hatta medeniyet merkezi, kültür merkezidir cami. Neden? Çünkü Müslüman arasındaki sosyal ilişkiler orada gelişir, güçlenir. Birbirlerini tanırlar. Bunu yayabiliriz ama camilerimizin fonksiyonlarını konuşarak başlayalım isterseniz. Buyurunuz.
2: Bir cami tanımı yapalım.
1: Tabii.
2: Yeryüzünün ilk mabedi, ilk camisi Mescid-i Haram'dır. Kur'an-ı Kerim'de böyle tanımlanmış.
1: Aynen öyle.
2: Evet. Adem Aleyhisselam tarafından inşa edilmiştir.
1: Evet.
2: Cami cem eden, toplayan demektir. Bir araya getiren. Burada tabii ideal birlikteliği, amaç birlikteliği, kulluk bilincindeki birliktelik hepsi bir araya toplanmış oluyor. Yani biz camiye ne diyoruz? Allah'ın evi diyoruz. Beytullah. Allah'ın evi. Caminin fonksiyonları dediniz. Cami birinci olarak temel işlevi mabet olarak görev yapması. İbadet alanı olarak. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde de bir takım fonksiyonları olmuş caminin. Başlangıçta idare merkezi olmuş, eğitim amaçlı kullanılmış. Allah'ın adı anılan, sabah akşam tesbih edilip namaz kılınan evler olarak tanımlanır mesela Nur suresi 36. ayet-i kerimede. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 camiye önem veriyor. Mescid-i Haram, Kabe-i Muazzama, Mescid-i Nebevi kendi bizzat inşa etmiş oldu. Bir de Mescid-i Aksa, Kudüs'teki. Bu 3 mabedin ziyaret amacıyla gidilmesi gerektiğini ve buralarda yapılan ibadetlerin daha faziletli olduğunu müjdelemiştir Peygamberimiz. Bunların dışında Peygamberimizin en çok sevdiği cami Kuba Mescididir. Yani takva üzere kurulu mescid olarak tanımlanır. Bizde mescid olarak kullanılmıyor. Çoğunlukla cami olarak kullanılıyor.
1: Ama mescid daha böyle mescid denince aklımda daha küçük,
2: küçük çaplı mahalle arasında.
1: Yani secde edilen yer manasında aslında bakarsanız bu böyle manası var. Cami daha böyle kül bir yapıyı adeta müştemilatıyla.
2: Müştemilatıyla. Külliyesi.
1: Evet onu andırıyor.
2: Tam da bu noktada şunu izah etmemiz lazım. Eğitim, öğretim merkezidir. Kültür merkezidir aynı zamanda. Tarihin tertipli ve düzenli ilk üniversitesi Ashab-ı Sufe'nin eğitim görmüş olduğu Mescid-i Nebevi'dir.
1: Evet.
2: Talebe sayısı 400. Baş müderrisi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu şu sözleriyle teyit ediyor. Ben muallim olarak gönderildim. İslam'a göre ilim zikirden daha önemlidir. İlim öğrenmek. Bu eğitim ve öğretimde Hazreti Peygamber'in yardımcıları da var. Ubade bin Samit isimli sahabe Peygamberimizin yardımcı öğretim görevlisi. Mescitte sadece erkeklere eğitim görmüyor. Hanımlar da eğitiliyor.
1: Doğru.
2: Kadınların dini konulardaki kültürleri. Hazreti Ömer gibi mesela sertliğiyle bilinen bir halifeye itiraz edebilme cesareti vermiştir bu eğitim. Yani nitekim Hazreti Ömer mehirlere sınırlama getirmek istediğinde kadın kalkıyor diyor ki hayır diyor. Allah'ın şöyle bir ayeti var. Nasıl böyle bir yola gidersin? Ve Hazreti Ömer diyor ki kadın Ömer'i susturdu. Tarihi seyre baktığımız zaman pek çok alim mescitlerde yetişmiş, camilerde yetişmiş. Ebu Hanife, İmam Malik, Hasan Basri Hazretleri. Camilerde genelde okutulan dersler var. Tefsir, hadis, tarih, mantık, cebir, tıp, astronomi, edebiyat, hitabet, hat sanatı, tesip, dersleri okutulmuş tarih boyunca. Ve sanatın en güzel eserlerini sanatçılarımız camide icra etmişler. Osmanlı döneminde Fatih, Sahn-ı Seman medreseleri, Süleymaniye medreseleriyle bu ilimler zirveye ulaşmış. İlmi eserler camilerde saklanmış. Aynı zamanda kütüphane olarak da kullanılmış. Bunlara hizane deniliyor kitapların saklandığı yere. Caminin bir diğer fonksiyonu devlet müessesesi olarak kullanılmış Hazreti Peygamber döneminde. Peygamberimiz Mescid-i Nebevi, bakınız, evini yapmadan önce 6 ay biliyorsunuz Eyüp Sultan Hazretleri'nin evinde misafir oluyor. 6-7 ay. Önce camiyi inşa ediyor. Bizzat kendisi de bedenen çalışıyor bu camide. Ve bu camide icra edilen mesleklere baktığımız zaman hemen aklımıza Süleymaniye Külliyesi geliyor. Süleymaniye Külliyesi Peygamberimizin Mescid-i Nebevi'ni geliştirmiş halidir. Sağlık bilimi olarak kullanılıyor, eğitim bilimi olarak kullanılıyor. Adli işler orada görülüyor. Savaş kararları burada alınıyor, savaş eğitimleri burada yapılıyor. Hatta Peygamberimiz gönüllüleri kaydettiği defter var. Savaşa katılacak olanları, gönüllü olanları kaydediyor deftere. Siyasetin merkezi olarak kullanıyor. Peygamberimiz aynı zamanda devlet başkanıydı. Eviyle mescit bitişik inşa edilmişti. Din ve dünya işlerini buradan yürütüyordu. Halifeler döneminde de böyle olmuş. Kamu yönetimi açısından halk şikayetlerini gelip Peygamberimize Mescid-i Nebevi'de arz ederdi. İktisadi hayata dair sözleri var Peygamberimizin. Devlet bütçesi ve harcamalarıyla ilgili hükümler ihtiva eden tek kitap Kur'an-ı Azimüşşan. Kur'an'ın bu iktisadi hükümleri asr-ı saadette camide yürütülmüştür. Asr-ı saadet dediğimiz mutluluk çağı.
0: Evet.
2: Evet. Adalet hizmetinde de adli işler orada görülmüş. Davalara minberin yanında bakmış Peygamberimiz. Mesela yalan yere yemin etmeyi Peygamberimiz Mescid-i Nebevi'de yasaklamış. Böyle bir vakadan dolayı. Askeri amaçlarla kullanılmış. Hastane olarak kullanılmış. Bazen savaş esirleri bile orada tutulmuş. Barındırılmış. Mesela Peygamberimizin bu savaş dönemindeki camiyi merkez alması bize de ilham kaynağı olmuştur. Kurtuluş Savaşı'nda, değil mi? İstiklal Savaşı'nda camiler milli birliğin sağlandığı ve düşmana karşı ilk toplu hareketlerin başladığı yerler olmuş.
0: Örgütlenmelerin başladığı
2: yerler. Evet, örgütleniyor.
0: Hocam bir müzik arası verelim müsaade ederseniz. Olur mu? Devam edelim inşallah.
2: Evet, lütfen.
0: Kemani Ali Ağa'nın Şehnaz Beşrevi'ni merhum Niyazi Sayın ve merhum Necdet Yaşar seslendiriyor. Buyurunuz.

0: Mehmet Hocam, caminin fonksiyonlarını konuşuyorduk. Tabii çok fazla fonksiyonu var caminin. Yani
1: Evet.
0: toplumsal işlevleri, fonksiyonları da var. İsterseniz ben size bırakayım sözü ve siz buyurun devam edin.
1: Cami önemli tabii. Yani biz eser arasından önce Kurtuluş Savaşı'nda Mehmet Akif Ersoy'un Nasrullah Camii'nde Kuvayi Milliye'ye destek amacıyla cihat vaazları verdiğini biliyoruz. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Vatan bütünlüğü içinde camilere ihtiyaç var. Hakeza Sultanahmet Meydanı'ndaki miting, o büyük miting, Hadi Edebiyatı vardı orada konuşma
0: Evet,
1: yapıyor.
0: evet.
1: O mitingde yine cami bahçesinde icra ediliyor. O açıdan cami çok çok önemlidir. Caminin öneminden dolayı bakınız Bosna Savaşı'nda, 90'lı yıllardaki Bosna Savaşı'nda ilk ne yaptı Sırplar? Camileri
0: Tabii,
1: bombaladılar.
0: tabii,
1: Önce
0: tabii,
1: camileri
0: tabii,
1: yok
0: tabii.
1: etmeye çalıştılar. Balkanlarda namaz kılarken kendinizi İstanbul'da gibi hissediyorsunuz. Bunun için zaten o İslam'ın silüetini yok etmek için yapılan saldırılardı. Sahabenin A takımı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem etrafındaki gençler, hepsi camide yetişti bunlar. Gençleri de yine aynı şekilde biz camiye odaklamamız gerekiyor.

0: temizliği açısından da biz çevreyi kirletenlerin camiyi kirletmek gibi suçlu olduklarını söyleyebiliriz. Camiler bizim sigortamızdır. Kur'an-ı Kerim'de 28 yerde cami ismi geçiyor. Müslümanlar dünyada belli bir yerlere gittiklerinde ilk aradıkları şey namaz kılabilecekleri camidir.
1: Doğru, evet evet.
0: Yine
1: evet.
0: Kardeşliklerini pekiştirdikleri yerdir buralar. Doğru. Dili, rengi, ırkı ne olursa olsun. Yani bir, aynı safta evet. Omuz omuza namaz kılınıyor. Evet, yine hocam. Mahallede, mahalleyi ayakta tutan, dinamik tutan şey camidir.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü biz cenazeleri oradan kaldırıyoruz. Düğün, dernek işlerini buradan hallediyoruz. Efendimiz döneminde nikahlar da camide kılınıyordu. Yine cami, mahallede bir hasta varsa, ihtiyaç sahibi biri varsa bunu cami üzerinden öğreniyoruz. Orada arkadaşlarımızı organize edip o ihtiyaç sahiplerini, ihtiyaçlarını gideriyoruz.
1: Yani çok mükemmel bir sosyal iletişim alanı binası aynı zamanda cami.
0: Evet, insanların sosyalleşebildikleri yine cami olarak, özellikle yaşlıların.
1: İletişim bakımından
0: iletişim
1: da.
0: İletişim açısından
1: da. Evet. İç iletişim, tanışma, durumlarını öğrenme vesaire evet. Gibi hakikaten çok fonksiyonel bir özelliği var.
0: Evet, çocuklar da büyüklerden sosyalleşmeyi camide öğreniyorlar. Büyükler birbirine nasıl davranıyorsa onlar da öyle davranıyor. Mesela cami kapısında çıkışta kavga olduğunu göremezsiniz. Herkes birbirine nezaketle. Çünkü evet. Camiye girmenin bir adabı var.
1: Doğru.
0: Bu adabı cami düzeni organize etmek için de Peygamberimizin mükemmel bir sözü var. Diyor ki camiye ilk giren daha çok sevap kazanır. Ve saf düzeni açısından da bu insanları belli bir nizama sokmak için. Çıkışta da en geç çıkan daha çok sevap kazanmış olur. Böylece oradaki izdihamı önlemeye yönelik bir hadis-i şerif bu. Efendimiz cami yaptırmanın faziletinden de bahseder. Yani kim bir cami yaparsa Allah da ona ahirette, cennette bir köşk inşa eder. Yine cami açısından mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescitlerde böyle dünya kelamı konuşmaya pek de hoş bakmamıştır. Özellikle mesela günümüzde işte siyasetin, sporun ya da böyle belli ayrılıkların konuşulacağı yer değildir cami. Siyaset başka yerde yapılmalıdır. Camiye evet, sokulmamalıdır. Evet. Yani kendini yönetmekten aciz olan insanların, yani keşke önceliğimiz siyasi aidiyetler değil de hakikat olabilmiş olsa. Yani hakikatin ölçüsünün siyaset değil de siyasetin ölçüsünün hakikat olduğu bir kültür geliştirebilsek bu da camide gerçekleşebilecektir. Yani. Çünkü cami Diyanet İşleri Başkanlığımız şemsiye kurum. Biz herkesin hocasıyız.
1: Tabii canım.
0: Evet.
1: Tabii.
0: Bütün siyasi aidiyetlerden bağımsız. Bütün kesinlikle. Tabelalardan üst bir kimliktir kesinlikle. Diyanet, cami. Kuşatıcı ve bu şeyi bozmamak lazım.
1: Ayrıca siyasi aidiyet başka bir şey.
0: Evet.
1: İnsanların Allah'a iman noktasında ortak olmaları başka bir şey hocam. Evet. Yani aynı şeyi düşünmeyebilirsin siyaset konusunda ama aynı kıbleye dönüyorsun. Aynı Allah'a iman ediyorsun. Dolayısıyla evet. Onların belki de hani bu Türkiye'de maalesef siyasetin insanları getirdiği bir kutuplaşma var ya.
0: Evet.
1: O kutuplaşmayı bertaraf etmelerini sağlayabilecek yani uzlaşmalarını ve bir araya gelmelerini sağlayacak yegane kurum camiler.
0: Evet. Tevhidin gerçekleştiği yer.
1: Evet
0: cami.
1: Tabii.
0: Evet o kutuplaşmaları törpüleyen.
1: Aynen öyle.
0: Yani işçiyle Cumhurbaşkanı aynı omuz omuza namaz kıldıran, aynı evet, safta bir araya tabii, getiren tabii. Oluşumdur cami.
1: Tabii kesinlikle.
0: Bu açıdan cami cem eden ve toplayan anlamında.
1: Öyle bir manası var.
0: Öyle bir manası
1: doğru,
0: var.
1: Doğru.
0: Ama şunu da belirtmem gerekir. Cem evleri caminin alternatifi değildir. Cem evleri kültür merkezidir. Caminin fonksiyonu başka, oranın fonksiyonu başka. Bunu da ifade etmek
1: diplot
0: gerekir.
1: Olarak. Hocam aslında yine kültürümüzde camilerle alakalı söyleyeceğimiz çok şey var.
0: Evet.
1: Lakin programımızın süresi buna el vermiyor. Çok teşekkür ediyorum. Çok şey
0: ben teşekkür
1: öğrendik.
0: Ederim.
1: Allah razı olsun. Allah bizi camilerimizden ayırmasın diye dua ederek bitirelim programımızı. Çok teşekkürler. Sağ olun.
0: Çok sağ olun.
1: Efendim Mehmet Yüksel hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

İyi sabahlar değerli dinleyiciler. Günaydın Türkiye ile huzurlarınızdayız. TRT Antalya Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz siz sevgili dinleyenlerimize. Programı prodüktör Emre Altınışık ve Serkan Ersöz birlikte hazırladı. Ses kayıtta Ersel Hüner var. Ben Rıza Okur sunuyorum. Yaklaşık bir saatlik birlikteliğimizde bize eşlik edecek bütün dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyor. Gününüzün güzel, hafta sonunuzun keyifli geçmesi dileğiyle başlıyoruz yayınımıza. Programımızın ayrıntılarına geçmeden önce geçmişi geleceğe bağlayan türkülerimizden bir örneğe yer verelim. Neşet Ertaş'tan alınan Kırşehir türküsünü Emel Taşçıoğlu'dan dinliyoruz. Gel yanıma gel.

Programımızın ayrıntılarını paylaşalım şimdi. İlk olarak Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ebru Kaçın'la tarımda üretim planlaması üzerine konuşacağız. Ardından Rahvan Atı üzerine bilgiler paylaşacağız. Programımızın ilerleyen dakikalarında çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Latife Ceylan'la çocuk hastalıkları üzerine yaptığımız söyleşiye yer vereceğiz. Değerli dinleyenler, birazdan arkadaşımız Serkan Ersöz'ün Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ebru Kaçın'la tarımda üretim planlaması üzerine yaptığı söyleşiye kulak vereceğiz. Öncesinde Soner Özbilen'i Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Seyit Mehmet Çopur'dan alınan Konya türküsünde dinleyelim. Minarenin alemi, Karakaş'ın kalemi. Sana güzel dedimse, yak mı dedim alemi?

0: Değerli dinleyenler, bu bölümümüzde tarımda üretimsel planlamayı konuşacağız. Konuğumuz Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Sayın Ebru Kaçın olacak. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum.
0: Tabii.

0: Üretimsel planlama dedik. Üretim planlaması nedir diyerek sohbetimize başlayalım mı?
1: Üretim planlaması bir sonraki sezona ne yiyeceğimizi, ne satacağımızı tarımsal ürün anlamında planlamak demektir.
0: Planlı bir üretim neden önemlidir?
1: Planlı bir üretim aslında tarımsal üretimde hayati öneme sahip. Planlı bir üretim yaparsanız eğer üreticinin şu anda içerisinde bulunduğu en büyük sorun olan belirsizliğin önüne geçmiş olursunuz. Üretici her sene ekim dikimini yaparken diktiği ürünün, mahsulün para edip etmeyeceğini, kaç paradan satacağını bilmeden büyük bir belirsizliğe ekim dikim yapıyor. Şayet genel anlamda sadece Antalya bölgemizde değil, tüm Türkiye'de bir üretim planlaması söz konusu olursa, 3 aşağı 5 yukarı taban fiyatının ne kadar olduğu ile ilgili üreticilere bir bilgi verir, bu veri verir, bize de veri verir. Örneğin tüm Antalya'da seracıların tane domates ektiğini düşünelim. Şayet ki dış pazarda buna satış alanı bulamazsak bu domatesin hemen hemen tamamı elimizde kalır. Hele ki yetersiz kooperatifleşmemizin de olduğunu düşünürsek bunları domates salçasına, mamul ürüne dönüştüremediğimizi de göz önüne alırsak bu hem bizim için zaman hem de ciddi bir para kaybıdır.
0: Üretim planlamasını bize bir anlatır mısınız? Nasıl oluyor? Neler yapılması lazım? Daha önceden üretici neler yapmalı?
1: Üretim planlaması için aslında ihtiyacımız olan en önemli şey veri, satış verileri, pazar verileri. Örneğin Global Gap ile üretim yapan üreticilerimiz, yani Avrupa pazarı için üretim yapan üreticilerimiz Avrupa pazarına ne satabiliyor? Ne kadar tane domates satabiliyor, ne kadar çeri domates satabiliyor, ne kadar biber satabiliyor ve bu biberin hangi çeşitlerini satabiliyor? Rusya pazarımız henüz yeni açıldı. Bu sene açılacağı müjdesini de üreticilerimize verelim. Rusya pazarına biz ne satıyoruz? Narenciyemizi hangi pazara satıyoruz? Ya da kirazımızı kime satıyoruz? Hangi pazara? Kirazımızı da daha çok Uzak Doğu'ya satıyoruz. Bizim önce satış verilerini alarak üretim planlamasını yapmamız gerekir. Bu pazar verilerinden yola çıkarak hangi pazara uygun hangi çeşidi dikeceğimizi bilirsek planlamamızı ona göre yapabiliriz.
0: Evet, bu planlamayı etkileyen etmenler nelerdir peki?
1: Birincisi söylediğim gibi pazar. Ondan sonra da bizim yetiştiriciliğini yaptığımız iklim koşulları planlamamızı etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesidir. Toprak yapımız çok ciddi anlamda üretim planlamamızı etkileyecektir ve şu anda da çok gündemde olan suyla tarım yapabiliyorsak eğer bu bizim verimimizi oldukça etkileyen bir durum, arttıran bir durum. Su da bizim üretim planlamamızı etkileyen birinci faktörlerden.
0: Üretimi yaparken araç gereçlerin etkisi oluyor mu? İşte seraların teknolojiyle birleşip daha akıllı seralar deniyor herhalde.
1: Teknolojik seralara biz daha çok mevsim koşullarını kontrol etmemiz gereken yerlerde kullanıyoruz. Örneğin İç Anadolu'da, Afyon'da, Erzincan'da kurulan seralar Antalya bölgemize göre daha teknolojik olmak zorunda. Biz Antalya'da gerçekten cennette yaşıyoruz. İklim koşullarımız, üretimimiz için oldukça verimli. Size şöyle bir örnek verebilirim. Örtü altında serada değil de alçak tünelde de biz çilek yetiştirebiliyoruz ya da kavun karpuz yapabiliyoruz. Biz şehrimizin iklim koşullarından, iklim avantajlarından maksimum oranda faydalanıyoruz. O yüzden tam teknolojik seralar, ısıtma soğutma sistemi olan seralara soğuk bölgelerde daha fazla ihtiyaç duyulurken biz burada Antalya'da nemi ve sıcaklığı kontrol eden, daha çok da soğutma anlamında sıcaklığı kontrol edebilen seralara ihtiyaç duyuyoruz. Üretimimizde de teknolojik seraların verimi artışı İç Anadolu gibi işte Güneydoğu'daki gibi yerlerde oldukça fazladır. Ama Antalya bölgemizde normal seralarla biz maksimum verim elde edebiliyoruz.
0: Biraz önce çeşitli ürünlerden söz ettiniz. Hani verileri alırken domatesten, biberden, biber çeşitleri.

0: şeklinden. Bu üretim planlamasını dönemsel planlama olarak nasıl yapabiliriz?
1: Dönemsel olarak da tamamen mevsim koşullarına bağlı olarak ve pazarımıza göre yapmalıyız. Sadece Antalya için konuşmuyorum. Tüm Türkiye'de tahılımızla, örtü altında sebze yetiştiriciliğimizle, meyve alanlarımızla üretimimizi planlayabiliriz. Pazarımıza göre ekim dikim yapabiliriz. Hem iç piyasaya hem dünya piyasasına, dünya pazarına bunları ederinden satabiliriz.
0: Üretim planlamasını yapmadık ya da bir yerde bir hata yaptık. Bunun sonuçları ne olur?
1: Bu aslında çok sık başımıza geliyor. Üretim planlaması tamamen piyasada, pazarda kendi içinde şekilleniyor. Size bunu şöyle anlatabilirim. Antalya'daki üretici karpuz ekerken Adana'daki karpuzu soruyor. Ne kadar karpuz alanı ekildi acaba diye fide istasyonlarından, meslektaşlarımdan, ziraat mühendislerinden, bayilerden bu verileri almaya çalışıyor. Buna göre karpuzu ekip ekmeyeceğimize karar veriyoruz. Yanlış ekim yapılırsa bu da başımıza sık geliyor. Örneğin patlıcan dikimi fazla olduğu zaman, yanlış döneme denk geldiği zaman üretici maalesef mahsulünü ederinden satamıyor ve ciddi anlamda zarar ediyor. Bir ay süresi boyunca da zarar etmesi ortalamada tüm gelirini düşürmüş oluyor.
0: Bazen pazarlarda mevsimi olmadığı halde çeşitli ürünler görüyoruz. Fiyatları çok yüksek bir oranda satılıyor. Bu konunun planlamayla ilgisi var mı, yoksa bilerek mi yapılıyor?
1: Evet, şöyle Turfan'da ekim yaparsa eğer üretici, bu çok az bir yerde olabilir. Klimatik alanlarda olabilir, planlı olabilir. Verimi normal zamanındaki gibi olmayabilir o ürünün. O zamanlarda gerçekten de ürün normalin çok daha üstünde satılıyor. Pazarda satılan ürünün fiyatını etkileyen birçok neden var. Biz aslında zaman zaman üreticimizin emeğini alamadığını da düşünüyoruz. Yani üreticimiz ederinden satamadığı gibi tüketicimiz de uygun fiyata alamıyor. Burada ciddi bir çelişki oluyor. Tabii alım satım yapan nakliye ücretleri ve diğer girdiler bu maliyeti etkiliyor.
0: Peki şu andaki planlamada, içinde bulunduğumuz aydan itibaren yapılacak olan planlamada neler var? İlimiz ya da ülkemiz için neler söylersiniz?
1: Şöyle hiç bahsetmediğimiz bir şeyden bahsedeyim. Bizim bölgemizde domateslerde çikolata virüsü dediğimiz, rogusa dediğimiz bir hastalık oldu. Tek ekim tane domates çeşidinin ekimi azalırken diğer çeşitler pazarda daha fazla yer bulmaya başladı. Çeşitler sık sık yer değiştirir oldu. Hastalığa daha dayanıklı çeşitler daha gözde oldu üreticiler arasında. Şu anda Ekim ayında, Eylül ayından yapılmış hazırlıklarla beraber seralarımızda örtü altında ürünlerimiz dikildi, yetişmeye devam ediyor. Kış aylarına doğru hazırlıklarımız yapılır. Don olma ihtimalinin olduğu dönemlerde sobalarımız kurulur ve inşallah 3 ay sonra, ortalama 3 ay sonra da mahsullerimizi toplamaya başlarız.
0: Bazen haberlerde de duyuyoruz, böyle çeşitli ürünler geri geliyor ya da iade oluyor. Bu neden oluyor? Bir de bunun planlamaya etkisi, planlamanın bu tip şeye etkisi nedir?
1: Bu soru için de teşekkür ediyorum. Sınırlardan geri dönen ürünlerle ilgili aslında üretim planlamasının çok ciddi bir ilgisi var. Önce şunu söylemek isterim. Üreticilerimiz doğru zamanda, doğru dozda, doğru ürüne bitki koruma ürününü uygularlarsa ve bekleme süresine uyarlarsa kalıntının sebze ve meyve içerisinde kalma ihtimali yok. Dekompoze dediğimiz bozulma süresine uyarlarsa herhangi bir kalıntı olmayacaktır ve sağlıklı gıda olarak tüketilecektir. Bu rezidü emeral değerlerine geldiğimizde bu tamamen üretim planlaması ve pazarla ilgili. Örneğin global gap dediğimiz Avrupa standartlarında bir üretim yapıyorsanız buradaki emeral değerleri global gap'e göre belirlenir. Bizim Türkiye'ye göre yapıyorsanız iyi tarım uygulamasına göre belirlenir. Uzak Doğu'nun ise belirlediği emeral değerleri, kalıntı değerleri farklıdır. Siz global gap'e göre ürettiğiniz, yani Avrupa pazarına göre ürettiğiniz ürünü tutup da Uzak Doğu'ya gönderirseniz burada sorun yaşayabilirsiniz. Kalıntı değerinde sorun yaşayabilirsiniz. Uzak Doğu için normal olan bir değer de Avrupa Birliği için kabul edilemez bir değer olarak görülebilir. Burada o yüzden de üretim planlamamız, hangi pazara üretim yaptığımız gerçekten de ciddi bir önem kazanıyor. Burada üreticilerimizle beraber bu ürünleri, ürettiğimiz ürünleri satan, pazarlayan kişilere de çok ciddi görev düşüyor. O yüzden de kooperatifleşmeyi çok önemsiyoruz.
0: Artık süremizin sonuna geldik. Eklemek istedikleriniz var mıdır? Onu sorayım. Ondan sonra size teşekkür edeceğiz.
1: Eklemek istediğim son şey, tarımsal üretimi konuşuyoruz. Burada en önemli noktalardan bir tanesi ziraat mühendislerinin tarımsal üretimde doğru yerde istihdam edilmesi zorunluluğudur. Hem bitki koruma ürünlerini kullanırken hem gübrelememizi yaparken ekim dikim modeline karar verirken mutlaka ve mutlaka ziraat mühendisinden destek alınmalı.

0: Tarımsal üretimde kullandığımız su bu arada yok olmuyor. Bu bir dönüşüm. Yani suyu alan, su ve besin maddesini alan bitki bize besin olarak meyveyi ve sebzeyi veriyor ve bu doğada bir döngü içerisinde. Yani %70'ini biz tarımsal üretimde kullanıyoruz ama domatesin, meyvenin ve birçok sebzenin yaklaşık %60 ila %90'ını da su oluşturuyor. Yani su değişik bir formda bize tekrar dönmüş oluyor.
1: Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Değerli dinleyenler, bugün tarımda üretimsel planlamayı konuştuk. Konuğumuz Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Sayın Ebru Kaçındı.

Mihrabım diyerek sana yüz vurdum. Gönlümün dalında bir yuva kurdum. Yıllardan beridir yalvarıp durdum. Sevgilim demeyi öğretemedim. Emel Sayın'ın güftesi Turgut Yarkent'e, bestesi Avni Anıl'a ait olan Nihavent makamındaki bir eserde dinledik. Günaydın Türkiye, uşak bir şarkıyla devam ediyor. Güftesi Ayten Baykal'a ve bestesi Bilge Özgen'e ait olan bu eseri Ayşegül Durukan'dan dinliyoruz. Sevgi dolu şu gönlüm, bir kuş gibi kanatlı. Dünyam seninle güzel,

Türk insanı için at bir hayvandan öte iyi bir dost, yakın bir arkadaştır. Dede Korkut hikayelerinde Bamsı Beyleğin "Ben sana at demem, sana kardeş derim, kardeşimden ilerisin" sözü atın sosyal hayat içerisindeki rolü ve kutsallığını gösterir. Bir Türk atasözünde "Sabah kalktığında önce atanı, sonra atını gör" denilir. Atın Türk hayatındaki yeri destan, hikaye ve masallarda kahramana en yakın yardımcı rol verilmesinden de bellidir. Atlar kendilerine özgü yürüyüş şekilleri olan hayvanlardır. Atlarda doğal yürüyüş şekli adi adım, tırıs ve dört nala olmak üzere üçe ayrılır. Bir de bazı atlara özgü olan ya da sonradan öğretilebilen yürüyüş şekli olan rahvan, bir başka deyişle yorga yürüyüş biçimi vardır. Rahvan, atın tek ayak koşma stiline verilen attır. Atın aynı taraftaki ayaklarının birlikte hareket ettiği, binicisini sarsmayan, yürümeyle koşma arasında bir koşu şeklidir. Rahvan yürüyüşe terbiyeli yürüyüş de denir. Ülkemizde rahvan yürüyüş şekilleri rahvan, kırık rahvan ve kısa rahvan olarak sınıflandırılır. Bir atın rahvan yürüyebilmesi için en az %50 rahvan kanına sahip olması gerekmektedir. Aksi takdirde atın rahvan yürüyüşü öğrenme ihtimali çok düşüktür. Rahvan atı çok eski bir ırktır. Dünyanın en çevik atıdır. Çünkü rahvan atlarda adımlar kısadır. Ancak bu açığı kapatmak için adımlar çabuktur. O kadar çabuktur ki iyi bir rahvan at son süratle koştuğunda adımlarını göremezsiniz. Rahvan yürüyüşte at aynı yandaki ayaklarını aynı anda adımlayarak yürür ve bu yürüyüş esnasında at dört nala yakın bir hız yapabilir. Rahvan atlarda vücut iskeleti rahvan yürüyüşü yapabilecek şekilde gelişmiştir. Bilekler kısa ve esnek, bilek ve diz eklemleri büyük ve sağlam, göğüs derin ve omuzlar son derece esnek ve yatık solunum sistemleri ve kan dolaşım sistemleri son derece gelişmiştir. Tırnakları sert ve yüksek, beli kısadır. Ayrıca son derece üstün bir metabolizma sistemi de mevcuttur. Asil bir karaktere sahip rahvan atları insana bağlıdır ve iyi huyludur. Tarih boyunca Türk atı üstünlüğünü sürat ve dayanıklılıktaki yetenekleriyle ortaya koymuştur. Türkler tarihin her döneminde çok sayıda at yetiştirmiş, ihraç etmiş ve bu sayede ekonomik ve siyasi ilişkilerini geliştirmişlerdir. Asırlık atasporumuz rahvan binicilik de ilk kez milattan sonra 745'te yazılmış olan Orhun abidelerinin Bilge Kağan anısına dikilen Şine Usu yazıtının güney cephesinde Yorga Yarış adıyla geçmektedir. Osmanlı döneminde rahvan at yetiştiriciliğine çok önem verilmiştir. Bunun nedeni şüphesiz ki rahvan atın diğer atlara göre uzun mesafeyi üstünde daha çok yükle en kısa zamanda gitmesi ve ayrıca rahvan yürüyüşün biniciyi de yormamasıdır. Bu sayede küçük atlar rahvan yürüyüşle büyük atların yapmış olduğu işleri yapabilirler ve üstelik daha az yem tüketirler. Osmanlı Türkleri Orta Asya'daki gibi geniş otlaklar bulamayınca Anadolu'da at yetiştirmek zorlaşmış ve bu nedenle de daha az yem tüketen rahvan atlar yetiştirmeyi tercih etmişlerdir. Rahvan binicilik doğuda Kars, Ağrı, Erzurum, batıda İzmir, Manisa, Balıkesir, Bursa, Denizli, kuzeyde Artvin, Trabzon, Ordu, Zonguldak, Samsun, güneyde Antalya'da yaygın olarak yapılmaktadır. At yarışları önceden köy düğünlerine atıyla gelen at sahiplerinin düğünlerde atlarını yarıştırmasıyla küçük çaplı yarışlar olarak başlamıştır. Ülkemizde yapılan bütün rahvan yarışlarda mutlaka davul zurna çalınır, Köroğlu ritmi vurulur. Rahvan at yarışları resmi ve özel müsabakalar olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. İlki Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen müsabakalarla İl birinciliği müsabakalarını kapsar. İkincisi, federasyondan izin alınarak mahalli kuruluşlarca düzenlenen müsabakaları kapsar. Atlar, yarışlar için 2 ay öncesinden hazırlanmaya başlar. Sahipleri tarafından ata yürüyüş ve haftada bir defa hızlı yürüyüş yaptırılır. İdmandan sonra ata 3-4 saat yem ve su verilmez. Rahvan atlarda dövmen al.

dizgin, üzengi olur. Binicilerin giyimi önceden yelek, gömlek, dar paçalı pantolon ve çizmeden oluşurken günümüzde serbesttir. Her at binicisinin elinde bir kamçı vardır. Koşular düz ya da yuvarlak parkurda yapılır. Parkur etrafında taylar bir tur, taylıktan çıkıp yetişkinliğe geçen ve yetişkin olan atlar iki tur ya da bazen koşu sahasının büyüklüğüne göre üç tur koşar. Bugün Türkiye'de Rahvan atlar, Samsun'da yetişen Canik atları ve Kastamonu'nun Dada ilçesinde yetişen oryantal ırk denilen Türk-Arap atı karışımı atlardır. Türk'ün atla olan yoldaşlığı Rahvan atlar sayesinde de hala yaşatılmaktadır.

Değerli dinleyenler, birazdan arkadaşımız Serkan Ersöz'ün çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Latife Ceylan'la çocuk hastalıkları üzerine yaptığı söyleşiyi dinleyeceğiz. Günaydın Türkiye müzikle devam ediyor.

0: Değerli dinleyenler, bugün çocuk hastalıklarını konuşacağız. Malum okullar açıldı, kreşler açıldı, çocuklarımız okulda ve bazen hastalanıyorlar. Bu hastalıklar neden oluyor? Çocukların ve ebeveynlerin yapması gerekenler neler? Konuğumuz çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Latife Ceylan. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Sayın hocam, bu hastalıkları konuşarak okullar açıldı dedik ve çocuklar gitti. Bazıları hemen ilk hafta döndü ateşlenerek. Bu dönüşümü sorarak sohbetimize başlayalım mı?
1: Olur. Eylül ayı tüm yaş grubu çocuklar için biraz plan program gerektiren bir ay. Çünkü sonbaharın başlangıcı, kış mevsiminin yakın olduğunu biliyoruz ve hastalık sıklığının artacağını biliyoruz. Ve aynı zamanda okulların açılış dönemi, okula giden çocuklarda da sık enfeksiyon ihtimali olacağını biliyoruz. O yüzden bu döneme hazırlıklı girmek istiyoruz. Çünkü büyük yaş grubu çocuklarda bile okuldan kaybın en az olduğu yıl olmasını istiyoruz. Yani mecbur kalmadıkça çocuk okula devamsızlık yapmasın ve mecbur kalmadıkça yatarak tedavi olmak zorunda kalmasın. Hastalık kontrolü bu anlamda çok önemli. Daha küçük yaş grubunda işte okul öncesi dönemde zaten bağışıklık sisteminin yavaş yavaş şekillendiği, rayına oturduğu bir dönem olduğu için yine hastalıklara çok yatkın oluyor çocuklar. O nedenle o döneminde kendine özel itinalı ve programlı bakımı söz konusu. O yüzden tam da konuşulması gereken dönem diyorum bunların. Çocuk sağlığı hastalıkları bütün, yani biz de bütünsel yaklaşmaya çalışıyoruz. Çünkü bağışıklık sistemini oluşturan ya da etkileyen bir sürü etken var. Çocuğun öncelikle uykusu, yani yeterli ve uzun süre kesintisiz, deliksiz uyuyabiliyor mu? Yani kendini dinlendirecek, yaşına uygun ihtiyacı olan uykuyu, derin uykuyu sağlayabiliyor mu? Bu çok önemli ve bağışıklık sistemini doğrudan etkileyen bir şey. Bunun dışında yaşına özel, dengeli ve yeterli beslenme de uykudan sonra bağışıklık sistemini en çok etkileyen ikinci faktör. Eğer bizim altta yatan bir problemimiz yoksa, genetik bir sorunumuz yoksa ya da kronik bir hastalığımız yoksa, bağışıklık sistemini beslenmeyi, uykuyu düzenleyerek bir takım takviye besinlerle veya vitaminlerle kontrol altında tutabiliyoruz. Bunun için de çocuğun düzenli doktor kontrolünde olması çok önemli aslında. Hangi dönem neye ihtiyacı olduğunu ancak bir düzenli doktor kontrolü olan çocukta gözetebiliyoruz. Ve yılda bir kez mümkünse kan değerlerine bakıp vitamin değerlerini görüp ona istinaden ihtiyacı olan vitaminleri takviye etmeyi istiyoruz. Günümüzde çok bilgi kirliliği var. Herkes her vitamini hemen kullanmak istiyor. İhtiyacımız var mı yok mu diye düşünmeksizin. Kış ayları yaklaştıkça biz onu alalım bunu alalım çeşitli arayışlara giriyor aileler. Burada çok akılcı davranmak gerekiyor. Gerekmeyen, ihtiyacı olmayan hiçbir ilacı, vitamin bile olsa çocuğumuza kullanmak istemiyoruz. O yüzden ilaç seçiminde de akılcı olmak gerektiğini vurgulamak istiyorum.
0: Eskiden şöyle olurdu. Başımızı ağrıdığında hemen annemiz babamız bize aspirin verirdi ya da bir ağrı kesici
1: Ay ne
0: verirdi.
1: kadar yanlıştı değil mi o aspirinler falan? Evet.
0: Evet, o dönem geçti. Artık öyle
1: Geçti.
0: olmamamız lazım
1: Evet.
0: ki bazen görüyorum daha ağır ilaçlar da verebiliyorlar.
1: Doğru, gerçekten bir ilaç tabii ki ihtiyaç varsa bizim için hayat kurtarıcı bir şey ama ihtiyaç yoksa kullandığımızda da o derece zararlı yan etkileri olan bir şey. Sonuçta en basit kullandığımız o ateş düşürücü ağrı kesicilerin bile bir yan etkisi var. O yüzden ihtiyacımız yoksa kullanma taraftarı değiliz. Önemli olan eksikliği doğal

0: yollarla giderebilmek. Yani beslenmeyi dengeli bir şekle getirmezsek biz dışarıdan kullanacağımız takviye ilaçlar ve vitaminlerle zaten bağışıklık sistemi de istediğimiz seviyeye gelmeyecektir. Çünkü kesintisiz kullanım söz konusu olamıyor çocuklarda. Bazen biz kullanmak zorunda olduğumuz ilaçlar oluyor. Yani 10 gün bunu düzenli kullanın, 1 hafta düzenli kullanın diye öneriyoruz ailelere. Hani orada bile kesintiye uğruyor tedaviler. O yüzden o şekilde de yönetim kolay değil. Ama her şeyin başı sağlıklı beslenmeden geçiyor. Biz sağlıklı, dengeli, düzenli ve yeterli beslenmeyi sağladığımızda ekstraya ihtiyacımız zaten oldukça azalacak.
1: Bu hastalık çeşitlerine geleceğim ama hemen konumuzla ilişkili olduğu için diyelim ki hatta bizlerin başı ağrıyor ya da bir tarafımız ağrıyor ki çocuğun da öyle olduğu zaman teknolojinin gelişimiyle hemen internete başvuruluyor.
0: Evet.
1: Konu hakkında kısa bir değerlendirmenizi alabilir miyim?
0: Senaryolar çok çeşitli. Yani bir çocuğun başına gelebilecek sağlıkla ilişkili olaylar silsilesi çok çeşitli. En basit küçük enfeksiyonlardan, hastalıklardan, herhangi bir cilt lezyonundan tutun da büyük kronik hastalıklara kadar her şeyi görebiliyoruz. Ama her çocuk kendi şahsına münhasır olayı yaşıyor ve onun tedavisi de takibi de o olaya özgü, o ana özgü bir şey. Dolayısıyla her tedavi modalitesini her çocuğa uygulayamazsınız. Ya da her öneri her çocukta aynı etkiyi yaratmaz. Ama internete girdiğiniz zaman, sorduğunuz zaman size çok standart kalıp cevaplar verilir. Sizin çocuğunuzdaki ufak tefek değişkenler gözetilmeksizin verilen standart cevap sizin aklınıza her şeyi getirir. Genelde de ebeveynler en kötüsünü düşünmeye meyilli zaten. Oradan bir kötüye yorma ve gereksiz kaygı yaşama problemi olabiliyor. Bir de başka başka şeyler anlaşılıyor. Yani hiç konuyla ilgisi olmayan, alakası olmayan şeyler anlaşılıyor. Bunlar gereksiz zaman kaybı, enerji kaybı, strese neden olan şeyler. Bence bir hekimle iletişim halinde olmak, herkesin güvendiği, dayandığı bir hekiminin olması, iletişim halinde olmak, onun fikirleriyle, önerileriyle ilerlemek çok daha sağlıklı. İnternetten araştırmayın desek de araştırılıyor. Buna %100 engel olmak mümkün değil ama en azından bu durumun farklı sonuçları ya da sebepleri olabileceğini de bilerek araştırmak lazım. Yani sizin çocuğunuza özel, o anki sorduğunuz soru sizin çocuğunuzun o anki durumuna özel çok farklı yollara gidebilir. Oradaki birebir size uygun diye bir kural yok. Bunu bilerek düşünmek gerekiyor.
1: Evet, dedik ya okullar açıldı. Tabii ki çocuklarda o ilk belirtiler ateşle ortaya çıkıyor. Ve sonuç şu oluyor, işte her yerde salgın var, onun için çocuk ateşlendi. Tabii ki bu da belirli bir hastalığı aslında barındırıyor altında. Biraz çocuk hastalıkları nelerdir? Hangilerinde ne gibi belirtiler vardır? Küçük küçük önemli noktalarını bize anlatabilir misiniz?
0: En çok kafa karıştıran tablolardan bahsedelim isterseniz. Çünkü gerçekten çok çeşitli tablolar var. Kış aylarında en sık gördüğümüz üst solunum yolu enfeksiyonları genelde tonsillit, farenjit, larenjit dediğimiz boğaz enfeksiyonları ya da otit dediğimiz orta kulak enfeksiyonları ya da pnömoni dediğimiz zatüre akciğer enfeksiyonları, bronşit, bronşiyolitler. Bunlar kışın sık karşılaşabileceğimiz enfeksiyonlar. Bunların yanında ishalle ve kusmayla giden gastroenteritler ya da idrar yolu enfeksiyonları sık gördüğümüz tablolar. Tabii diğer döküntülü hastalıklar, genellikle viral olan viral döküntülü hastalıklar, bunların her biri bize gelebiliyor yani vaka olarak. Burada üst solunum yolu enfeksiyonlarında en çok dikkat ettiğimiz şey kış aylarında çocuğun hava yolunun açık ve rahat olması. Yani nefes alışverişinin çok rahat olmasını önemsiyoruz. Yani o basit burun tıkanıklıklarına bile çocuk hekimleri genellikle çok önemser. Çünkü nefes alışverişi bozulan bir çocuğun enfeksiyona dönüşmesi ya da tablonun ilerleyip ağırlaşması daha mümkündür. O yüzden burun açıklığı çok önemli. Burun tıkanıklığına müdahale etmek çok önemli. Bu konuda uyarabiliriz. Bunun dışında altta yatan alerjik sorunları olan çocuklar olur. Oralarda tabii bazı olaylar daha hızlı ilerler, daha farklı tablolar oluşur. Onların yine bir hekim kontrolünde olmasını öneririz. Çok ağır enfeksiyona ekstrem durumlarda hastaneye yatış gerektiren ağır enfeksiyonlar ağır tablolarda görülebilir. Ama kolay kolay hani kış hastalıklarının %80'i o kadar ağırlaşmadan atlatılabilecek hastalıklar. En azından ayaktan tedaviyle düzeltilebilecek hastalıklar. O yüzden takipte olmakta yarar var. Bunlara dikkat etmekte yarar var diyelim.
1: Diyelim ki çocuk ateşlendi. Çocuğu soğuk bir yere alıyorlar, serin bir yere. Hani bizde öyle değildir, aman üşümesin,
0: üstünü örtelim,
1: alnına sirke koyalım. Bu doğru bir yaklaşım mı? Ateşli çocuğa, ateşi olan çocuğa nasıl yaklaşılmalı?
0: Tıbbi bilgiler 4-5 yılda bir kendini yeniliyor aslına bakarsanız. Ama hadi o kadar hassas olmayalım. Benim hekimliğe başladığım yıllara göre bile yaklaşımımızda çok şey değişti. O yüzden biz de klinik tecrübelerimize dayanarak, gelen hasta profiline dayanarak, bulunduğumuz bölgenin büyük sorunlarını göz önünde bulundurarak yaklaşım sergiliyoruz. Ailelere olan önerilerimiz de bu kriterler doğrultusunda değişebiliyor tabii. Ama değişmeyen bir gerçek var. Ateşi olan çocuğun üstü örtülmez. Yani bunu asla yapmamamız gerekir. Ortamı serinletmek gerçekten önemli. Çünkü sıcak ortamda ateş daha da yükselmeye meyillidir. Yani normalde 38 olacaksa çok sıcak bir ortamda 39'ları görürüz. Ya da düşürmek zorlaşır ateşi. Ortamı serinletmek önemli. İşte alnına ıslak bez koymalar vesaire, bu vücudu soğutmak için etkili ama daha çok soğuk uygulamayı koltuk altlarından ve kasıklardan yapmak gerekir. O alnına koyduğumuz ıslak bez aslında o kadar da efektif, o kadar da etkili bir yöntem değil. Ama kasıklar ve koltuk altları daha güzel vücut ısısını düşürmek için etkili bölgeler ve ılık duş. Hiçbir zaman ateşi olan bir çocuğu soğuk suya sokun demiyoruz. Mesela şok etkisi yaratır soğuk su. O yüzden çocuğun nöbet geçirmesini kolaylaştırabiliriz. Ya da sıcak su, tabii ki yine aynı şekilde ortam ısısının yüksek olması gibi. Onun da sıcak olması ateşin daha da yükselmesini sağlayacaktır. O yüzden ılık su her zaman için güvenilirdir. Ilık suyla bir duş aldırdıktan sonra koltuk altları, kasıklara ıslak bez koyup soğuk uygulama yapıp ateşi düşürmeye çalışabiliriz. Ateş düşürücüyü verdiğimizde onun etkisini göstermesi için bir nereden baksanız yarım saat, bir saate ihtiyacımız var. O yüzden bu şekilde zaman kazanabiliriz. Ateşten korkar vatandaşımız çok. Neden korkuyorlar? İşte havale geçirme riski nedeniyle. Hiç havale geçirmemiş bir çocuğun ne zaman havale geçireceği ya da geçirip geçiremeyeceğini öngöremiyoruz. Ama bazı riskli çocuklar var. İşte ailesinde ateşli havale geçirme öyküsü varsa ya da çocuk daha önce havale geçirmişse İkinciyi geçirme riski yüksektir. Ailesinde öykü varsa ateşli havale geçirme riski yüksektir. Bunun gibi risk faktörleri var ama herhangi bir risk faktörü olmayan bir çocuğun ateşli havale geçirip geçirmeyeceğini söyleyemiyoruz ilk etapta. Hani bunun için yersiz strese girmektense elimizden geleni yapıp o an ateşe doğru yaklaşıp sonucu görmekte yarar var. Sonuçta ateş savunma mekanizmamızın bir yanıtı, yani dışarıya yansıması bizim gördüğümüz kısmı. Orada vücut enfeksiyonla savaşıyor demektir ateş yükselirken. İstediğimiz de bir reaksiyon bir yerde. Çünkü o hastalığa işaret eder. Bizi mesela akciğer enfeksiyonu olan bir çocuğun ateşi yüksekse onu biz niye doktora götürüyoruz? Ateşi yüksek diye doktora götürüyoruz. Akciğer enfeksiyonu olduğunu doktora götürmesek nereden anlayacağız? Anlayamayız. Yani o bizim için bir işaret. O yüzden çok korkulacak bir işaret değil ama yönetmeyi bilmek gerekir.
1: Çocuğumuz hastalandı. Bu durumda anne ve babaya öneriler nedir diye soralım. Ondan sonra size teşekkür edeceğiz.
0: Çocukların hasta olması artık çok olağan geliyor anne babalara aslında. Ama bilmedikleri şeyden korkuyorlar. Yani hastalığın nasıl seyredeceğini bilmedikleri için korkuyorlar. Biz normal şartlarda hani yılda 7-8 kez üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmesini bekliyoruz çocukların. Özellikle ilk okul öncesi yaşlarında bu böyle. Fakat her enfeksiyon çok ağır geçirilmeyebilir. Her enfeksiyonda hekim görmeli mi? Yani eğer yönetmekte zorlanıyorsak, ateşi düşürmekte zorlanıyoruz ya da çok şiddetli kusması var zaten, hani hekime başvurmalı. Ben sağlıklı olan şudur diye önerebilirim. Hekim görsün, hiçbir şeyi yoksa yok. Gerekli önerilerde bulunsun, biz de kafamız rahat bir şekilde, soğukkanlı bir şekilde evde yönetebilirim. Fakat bazen ayaküstü burun tıkanıklıkları, hafif öksürükler, hafif işte ateş yükseklikleri evde de yönetilebilir. Orada anne ile babaya işbirliği yapmak düşüyor. Birlikte takip etmek önemli ve kulaktan dolma bilgilerle yapılan tedavilerde çocuğa zarar verme ihtimalimiz olur. Buralarda birazcık daha uyanık olmak gerekiyor. İşte o sirkeli suyla çocuğu yıkamak ateşi düşürmeye etkili olur mu? Olur. Ama normal suyla yıkamak da etkili olur. Hani her şeyi, her duyduğumuzu her an uygulamamakta yarar var. Bunlara dikkat etmek gerekir. Onun dışında bağışıklık sistemi problemi yoksa çocuğun, tanısı koyulmuş bir hastalığı yoksa, genel olarak hastalıklar bizim için bize bağışıklık sistemini güçlendirici antikorlar olarak geri döner. Çok da endişe etmemek gerekir. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için en başında konuştuğumuz beslenme, uyku gibi faktörler dışında çok da önerebileceğim bir şey yok. Hastalıkları yok etmek mümkün değil. Bir kısmı da gerekli.
1: Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Latife Ceylan, çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Günaydın Türkiye'nin bugün de sonuna geldik. Sizlere TRT Antalya Radyosu'ndan seslendik. Programı prodüktör Emre Altınışık ve Serkan Ersöz birlikte hazırladı. Ses kayıtta Ersel Hüner vardı. Ben Rıza Okur sundum. Tüm dinleyenlerimize güzel bir gün diliyor. Saygı ve sevgilerimizi sunarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esen kalın.

0: Kış Öyküleri.
1: ...19. yüzyılda insanların hızlı bir şekilde yer değiştirme ihtiyacı... ...şehirlerin büyümesi nedeniyle artış gösterir. İşte bu ihtiyaç taksinin doğuşuna ilham verir. Alman mucit Wilhelm Brun tarafından 1897'de icat edilen taksimetrede... ...bu hikayenin başrol oyuncusu olur. Mesafe ve zamanı ölçerek yolcuların adil bir ücret ödemesini sağlayan bu cihaz ilk başta atlı arabalara takılır. Zamanla motorlu taşıtların yaygınlaşmasıyla birlikte de modern taksiler ortaya çıkar. Taksimetreler şehirleşme sorunlarının yeni yaşandığı o dönemlerde sadece bir ölçüm aleti değil, aynı zamanda şehir hayatının adalet ve düzen arayışının da bir simgesi haline gelir. ...1900'lerin başında motorlu taksileri kullanan ilk şehirlerden biri Paris olur. O yıllarda bu sarı arabalar Sen Nehri'nin kıyısında hızla ilerlerken... ...şehrin romantik havasına modern bir dokunuş katar. Taksi şoförleri de sadece birer sürücü değil, aynı zamanda şehrin sırdaşları olur. Yolcular bazen duygusal bir ayrılıktan sonra, bazen de bir iş görüşmesine yetişmek için onların koltuklarına oturur. Ve taksiler, insan hikayelerine tanıklık eden, şehirlerin nabzını tutan sessiz kahramanlar haline gelir. Teknoloji her şeyi dönüştürdüğü gibi taksileri de dönüştürür. Artık akıllı telefon uygulamalarıyla bir tıkla çağrılabilen ve elektrikle çalışan çevre dostu taksiler bile mevcut. Ancak taksinin ve taksiciliğin özü hala aynı. İnsanları bir noktadan diğerine güvenle taşımak. Tabii artık Wilhelm Brun'un yarattığı o küçük taksimetrenin oldukça geliştirilen dijital versiyonlarıyla.
0: Buluş öyküleri.

0: Ana Haber Bülteni. Günaydın sayın dinleyenler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Başkanlığında ikinci kez toplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne ve Güzelyurt Devlet Hastanelerinin toplu açılış törenine katıldı. İçişleri Bakanı Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinin önceki dönemlerle kıyas edilemeyecek kadar güzel ilerlediğini ifade etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hakemler dosyası soruşturması derinleşiyor. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 3 iddianame hazırlandı. 3 ayrı suçtan 3 ayrı dava açıldı. Yemen'de İran destekli Husiler hükümetin kontrolündeki bölgelere son yılların en büyük saldırısını başlattı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşmeler çıkmaza girdi. Şimdi de saldırı ihtimali gündemde. Amerika ile Avrupa arasında bir süredir devam eden dizel yakıt gerilimi sona erdi. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan Vahdettin Köşkü'nde bir dizi kabul gerçekleştirdi. Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi ve Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'i kabul etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne ve Güzelyurt Devlet Hastanelerinin toplu açılış törenine katıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim milli davamızdır ifadesini kullanan Yılmaz, istedikleri kadar kapıları kapatsınlar, biz yerlerini açarız ifadesini kullandı.
1: Son derece verimli bir işbirliği yaptığımızı ifade edebilirim. Bunlarla birlikte 2026 yılı, sadece 2026'yı söylüyorum, iktisadi ve mali işbirliği kapsamında sağlık sektörüne sadece 1 milyar 514 milyon Türk lirası kaynak ayırdık. Ve bunu kullanıyoruz şu anda, sahada kullanıyoruz. Siyasi egemenliği olan bir ülke olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim milli davamızdır. Bu milli davanın önemli bir parçası da burada yaşayan tüm insanların müreffeh bir şekilde, kalkınmış bir şekilde ve dünyayla yoğun entegrasyon içinde yaşamasıdır. Bunun için de her türlü gayreti sarf ediyoruz, sarf etmeye devam edeceğiz. Geçen gelişimde de söyledim, istedikleri kadar kapıları kapatmaya çalışsınlar. Biz çok daha fazla kapıyı hep birlikte açarız. Bugüne kadar öyle yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.
0: Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında ikinci kez toplandı. Toplantıda fon hesaplarına ilişkin ödeme takvimi ve ikincil düzenlemeler ele alındı. Sermaye piyasası kanununda değişiklik de masadaydı. Bu arada İngiltere'nin başkenti Londra'daki konferansa çevrim içi katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası yatırımcılara fon piyasasında yaşanan sorunlara dair atılan adımları anlattı. Amacımız bulaşıcılığı önlemekti ve bunda büyük ölçüde başarılı olduk dedi. Öte yandan İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sevk edilenler arasında şarkıcı Nil Özal da bulunuyor. Soruşturma kapsamında şimdiye kadar 65 kişi tutuklandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 3 Ekim Türk Dünyası Günü'nü kutladı. Türk Devletleri Teşkilatı'nın ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayan ve geleceğin imkanlarını şekillendiren bir zemine dönüştüğünü belirtti. Bahçeli, Türk Devletleri arasındaki kardeşlik hukukunun daha da güçlenmesini temenni ediyoruz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinin önceki dönemlerle kıyas edilemeyecek kadar güzel ilerlediğini ifade etti. 2 yıldır ocaklara şehit ateşi düşmediğini hatırlattı. 50 yıllık terör belasından kurtulmak üzereyiz dedi.
2: Şu anda terörsüz Türkiye süreci artık yürürlüğe girmiş durumda. İçişleri Bakanlığı olarak bu konuyu hassasiyetle takip ediyoruz. Sürecin herhangi bir şekilde akamete uğramaması noktasında üzerimize düşeni büyük bir hassasiyetle, özveriyle yerine getirmeye gayret ediyoruz. Çünkü 50 yıllık bir terör belasından kurtulmak üzereyiz. İnşallah bu sefer bu süreç başarıya ulaşacak. Çünkü 2 yıldır biliyorsunuz ocaklarımıza şehit ateşi düşmüyor. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge şu anda daha önceki dönemlerle kıyas edilemeyecek kadar hem iç konjonktür açısından hem dış konjonktür açısından son derece güzel ilerliyor. İnşallah bu şekilde de devam edecek ve süreç başarıya ulaşmış olacak. Bundan, bu terör belasından devletimizi, milletimizi kurtarmış olacağız. Bununla da sınırlı kalmayacak. Terörsüz bölgeyle beraber Suriye'de, Irak'ta da güzel gelişmeler oluyor. İnşallah İran'da da bu süreç başarıya ulaşacak ve terörsüz Türkiye, terörsüz bölge tamamen hayata geçmiş olacak.

Savunma Bakanları toplantısı Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlendi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bölgesel istikrar ve işbirliği vurgusu yaptı. Kafkasya'nın güvenliği, Türkiye'nin, Azerbaycan'ın ve Gürcistan'ın güvenliğinden ayrı düşünülemez dedi. Ankara, Türkiye ve Irak enerji işbirliği açısından önemli bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Iraklı mevkidaşıyla bir araya geldi. Uzun dönemli ve kapsamlı bir anlaşma için yol haritasını netleştirdik dedi. Bakan Bayraktar, Kerkük-Ceyhan boru hattının uzatılmasını istediklerini de belirterek, Ceyhan'ı küresel bir enerji üssü haline getirmeyi amaçlıyoruz ifadesini kullandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredileri sınırlarını artırdı. 20 bin lira eşiği 40 bin liraya yükseltildi. Buna göre fiyatı 40 bin lira ve altında olan cep telefonları için 12 ay vadeli kredi kullanılabilecek. 40 bin lira üzerinde olanlar için kredi vadesi 3 ay olacak. Kredi kartlarında asgari ödeme tutarının hesaplanmasında esas alınan limiti de 100 bin liraya çıkardı. Böylece kredi kartları asgari tutar limiti 100 bin lira ve altında olanlar için dönem borcunun %20'si olacak. 100 bin liranın üzerinde olanlar içinse dönem borcunun %40'ı şeklinde hesaplanacak. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasında 9 zanlı 6. kez hakim karşısına çıktı. Zanlılar hakkında 7 gün ek tutukluluk kararı verildi. Soruşturma ihmal iddiaları üzerine yoğunlaştı. Kayıp 10 yolcuyu arama çalışmaları da sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hakemler dosyası soruşturması derinleşiyor. Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan, aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. MASAK raporunda hakem Yasin Kol'un futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahisle nitelikli dolandırıcılık suçlarından kaydı olan şüphelilerle bağlantısı tespit edildi. Soruşturmada şu ana kadar 54 kişinin ifadesine başvuruldu. Öte yandan Başsavcılık, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi'nin fesli işlemiyle dava açtı. Dava dilekçesinde dernek başkanlığının futbol ve hakemlik camiası üzerinde bir güç unsuru olarak kullanılmaya çalışıldığı belirtildi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 3 iddianame hazırlandı. 3 ayrı suçtan 3 ayrı dava açıldı. 6 şüpheli hakkında suç delillerini yok etme, resmi belgede sahtecilik, yalan tanıklık suçlamalarında bulunuldu. İddianamede Deniz Olgun'un kız kardeşi ve yeğeninin muhafazasında olması gereken cep telefonunun yok edildiği vurgulandı. Suç delillerini yok etme suçundan cezalandırılmaları istendi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrılan Osman Aksu, yönetmen Osman Sınav'ın Kurtlar Vadisi dizisinden FETÖ tehdidiyle ayrıldığını savundu. Aksu, ifadesinde 2004 yılında İstanbul'a ziyaretine gittiği Tahsin isimli arkadaşıyla Osman Sınav arasında geçen diyaloğa değindi. Sohbet sırasında Sınav'ın arkadaşına Enver Altaylı tarafından tehdit edildi dediğini öne sürdü. Aksu ifadesinde Osman Sınav'ın dizden ayrılması yönünde baskı gördüğünü de söyledi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan tarafından kurulan Mekke İttifakı'nın bir sonraki toplantısı gelecek hafta yapılacak. Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar toplantının Riyad'da düzenleneceğini açıkladı. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına da değinen Dar, toplantıda askeri müdahale yerine Husilerle siyasi diyalog konusunun görüşüleceğini belirtti. İshak Dar, en az 6 ülkenin daha savunma ortak paktına katılmak istediğini açıkladı. İttifak tam olarak işler hale gelmeden yeni katılım taleplerini değerlendirmek mümkün değil dedi. Bu sürecin bir yıla kadar sürebileceğini ifade etti.
Yemen'de İran destekli Husiler hükümetin kontrolündeki bölgelere son yılların en büyük saldırısını başlattı. Geçici başkent Aden başta olmak üzere çok sayıda bölge Husiler tarafından hedef alındı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu karargahına saldırı düzenledi. Husilerin attığı roket mermileri

Gemisi Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran kentinde bir okulda hasara neden oldu. Asir bölgesinde de hava savunma sistemlerince engellenen balistik füzeden düşen parçalar nedeniyle bir kişi yaralandı. Yemen ordusu da karşılık olarak Taiz'deki Husi hedeflerine 27 hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı. Ülkenin güneybatısındaki çatışmalarda da 30 Husi'nin öldüğünü duyurdu. Çatışmalar nedeniyle yaklaşık 200 bin kişi yerinden edildi. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Yemen'de açlığın arttığı konusunda uyardı. Yemen genelinde 18 milyondan fazla kişi gıda güvensizliği ile karşı karşıya. Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplumca tanınan Yemen hükümetine destek veriyor. Amerika ile İran arasındaki görüşmeler çıkmaza girdi. Şimdi de saldırı ihtimali gündemde. ABD basını Amerika'nın Hürmüz Boğazı'na bir uçak gemisi daha gönderdiğini yazdı. 7000'den fazla denizci ve 2000 deniz piyadesi taşıyan filo Kasım ayı sonunda bölgeye ulaşacak. Amerikan Başkanı Trump'ın İran'a saldırıları yeniden başlatacağı öne sürüldü. Amerika'nın Hürmüz Boğazı'nda hali hazırda iki uçak ve bir amfibi hücum gemisi bulunuyor. Yeni filo ile birlikte Amerika'nın bölgede 20.000'den fazla denizci ve deniz piyadesinin yanı sıra yüzlerce uçaktan oluşan bir gücü olacak. Amerika, İran'a ekonomik baskıyı da artırıyor. Hazine Bakanlığı İran'a karşı yeni yaptırımlar açıkladı. Yaptırımların hedefinde İran'ın otomotiv ve demiryolu sektörü var. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai ise Trump'ın tehditlerine tepki gösterdi. Rızai, Amerika'nın kazanamayacağını savundu. Kendi hayal gücünüzle her gün kazanabilirsiniz. Ama gerçeklik, İran halkı, askerleri ve füzeleri tarafından şekilleniyor paylaşımında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Türkiye'ye yönelik KATSA yaptırımlarına dair açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sürekli iletişim halinde olduğunu söyledi. Trump, Türkiye'yi seviyorum. Erdoğan'la her zaman konuşuyorum. O benim dostum. Her zaman onu mutlu edeceğim ifadesini kullandı. Amerika ile Avrupa arasında bir süredir devam eden dizel yakıt gerilimi sona erdi. İlk açıklamayı Amerikan Başkanı Trump yaptı. Avrupa'nın stratejik yakıt rezervlerini piyasaya süreceğini duyurdu. Bu kapsamda G7 ülkeleri dizel ve diğer petrol rezervlerinden toplam 100 milyon varili piyasaya sürecek. Yapılan bu açıklamaların ardından petrol fiyatları düşmeye başladı. Brent petrolün varil fiyatı %2'nin üzerinde düşerek 100 dolar seviyesine indi. Amerika Birleşik Devletleri Küba'ya yönelik ablukayı sıkılaştırıyor. Petrol ve yakıt girişini engelliyor. Küba'ya yakıt taşıyan iki gemi Karayip Denizi'nde müdahale edilerek durduruldu. Amerikan sahil güvenliği gemilerin yasa dışı yakıt taşıdığını ileri sürdü. Küba'da ABD ambargosu hayatı felç etti. Abluka nedeniyle yakıt sıkıntısı yaşanan ülkede ulusal elektrik sistemi sık sık devre dışı kalıyor. Başkent Havana başta olmak üzere ülke genelinde elektrik kesintileri yaşanıyor. Geniş çaplı kesintilerden hastaneler ve içme suyu pompalama tesisleri de etkileniyor. Uzun süreli kesintiler ülkede hastalıkların yayılmasını da hızlandırıyor. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek. Karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın Samara ve Volgograd bölgelerini vurdu. Rusya da Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırı düzenledi. Bir köprünün vurulması sonrası şehrin iki yakasında ulaşım aksadı. Trafik kaosu yaşandı. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail şiddeti durmuyor. İsrailli işgalciler zeytin hasadı yapan Filistinli çiftçileri hedef aldı. İşgalciler çiftçileri bölgeden uzaklaştırmak için ateş açtı, göz yaşartıcı gaz kullandı. Filistinlilerin hasadını çaldı. Katil İsrail unsurlarının baskınlarında da çok sayıda Filistinli alıkonuldu. Soykırımcı İsrail Gazze'de de biri polis 3 kişiyi daha katletti. Uzak Doğu'da tansiyon yüksek. Kore Yarımadası'nda gerilim bir kez daha tırmandı. Güney Kore, Kuzey Kore'nin doğu kıyısından denize balistik füze fırlattığını açıkladı. Füzenin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü değerlendiriliyor. Güney Kore Savunma Bakanlığı, ordunun yeni fırlatmalara karşı alarm seviyesini yükselttiğini belirtti. Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyi'nin de gelişme üzerine toplanacağı ifade edildi.

Nijerya film gibi bir dolandırıcılık olayıyla gündemde. Adeniyi Adeyemi, Nijerya Cumhurbaşkanlığı Yabancı Yatırımı Teşvik Konseyi isimli sahte bir kurum kurdu. Bu kurumun başkanı gibi davrandı. Hükümetin merkezi idari binasında ofis edindi ve iddiaya göre Merkez Bankası'na erişmeye çalıştı. Adeyemi 1 milyon dolarlık bütçe bile aldı. Ancak oynadığı oyun bir süre sonra fark edildi. Ülkeyi dolandırmakla suçlanan Adeyemi tutuklanarak hakim karşısına çıktı. Savcılar şüphelinin Nijerya Devlet Başkanlığı tarafından imzalanmış sahte bir atama mektubu kullandığını belirtti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Başkanlığında ikinci kez toplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne ve Güzelyurt Devlet Hastanelerinin toplu açılış törenine katıldı. İçişleri Bakanı Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinin önceki dönemlerle kıyas edilemeyecek kadar güzel ilerlediğini ifade etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hakemler dosyası soruşturması derinleşiyor. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 3 iddianame hazırlandı. 3 ayrı suçtan 3 ayrı dava açıldı. Yemen'de İran destekli Husiler hükümetin kontrolündeki bölgelere son yılların en büyük saldırısını başlattı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşmeler çıkmaza girdi. Şimdi de saldırı ihtimali gündemde. ABD ile Avrupa arasında bir süredir devam eden dizel yakıt gerilimi sona erdi. Spor. A milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında deplasmanda Belçika ile karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ülkenin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı, spor kamuoyunun gündemindeki Merkez Hakem Kurulu ve diğer adli süreçlerle ilgili de açıklamalar yaptı. Yabancı hakem ve yabancı Merkez Hakem Kurulu konusuna sıcak baktıklarını belirten Adalı, gerekirse milli aradan sonra ligler 2 hafta ertelensin dedi. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Okan Buruk ve Leslie Ugaçuku ile ilgili itirazları reddetti. Kurul Galatasaray Teknik Direktörü Buruk'un Ugaçuku'nun 2 maçlık cezalarını onadı. Eurolig'in 3. haftasında 2 temsilcimiz sahne aldı. İlk maçta Beşiktaş Barcelona'yı konuk etti. Siyah beyazlı temsilcimiz rakibine 95-82'lik skorla kaybetti. Fenerbahçe tarafı ise Dubai Basketbolu ağırladı. Parkeden 76-66 üstün ayrılan Sarı Lacivertli ekip böylece ligde 3'te 3 yaptı. Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu bugün başlıyor. Son şampiyon Vakıfbank Beşiktaş'ı konuk edecek. 14'teki mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Hava durumu. Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Aydın, Muğla, Denizli, Bolu, Düzce, Sinop ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Rize'nin doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: Ankara 17, İstanbul ve Bursa 21, İzmir ve Antalya 25,

0: Kakışı sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikametinin ilk 4 kilometresinde bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığı için trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Konya-Afyonkarahisar yolunun 1 ile 4. kilometreleri üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Güvenli yolculuk.
2: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Ülkemizde ölümle sonuçlanan trafik kazalarının %52'si kentsel alanlarda meydana geliyor. Kentsel alanlardaki kazaların %45'i ise yol ağı üzerinde esasında az yer kaplayan kavşaklarda gerçekleşiyor. İstatistikler kavşaklardaki yolların şerit sayısı arttıkça kazaların da arttığını gösteriyor. Bunun nedeni kırmızı ışıkta geçen araç sayısının artması. Sürücüler kırmızı ışıkta geçiş yapan araçlara karşı önlem almalıdır. Ufak ama etkili bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Kırmızı ışıkta geçen araçları özellikle tehlikeli yapan faktör hızdır. Kırmızı ışıkta durmak istemeyen sürücü genellikle kavşağa hızlanarak giriş yapar. Tavsiyem kavşağın diğer kolunda yeşil ışığı bekleyen sürücü içindir. Trafik ışığı sizin istikametinizde yeşile döndüğü anda hemen gaza basarak kavşağa giriş yapmayın. Arkanızdaki araçlar ışık yeşile dönünce size korna çalsa dahi hemen hareket etmeyin. İçinizden 2 saniye sayın. 1001, 1002. Ardından solunuzu ve sağınızı kontrol edin. Kavşak güvenli ise hareket edin. Işık yeşile dönünce içinizden 2 saniye saymak, kırmızıda son anda geçiş yapan araçlara karşı sizi büyük ölçüde koruyacaktır. Kontrollü kavşaklar drag yarışı yapılan yerler değildir. Kanun ışık yeşile dönünce sizi kavşak güvenli ise geçiş yapma iznini veriyor. Dolayısıyla can güvenliğiniz için 2 saniye beklemeniz kural ihlali değildir. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

0: Gündem hafta sonu.
1: Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Gündem hafta sonundan merhaba diyoruz sizlere. TRT Ankara Radyosu'ndan, TRT Radyo 1 stüdyolarından sesleniyoruz. 3 Ekim Cumartesi günündeyiz. Haftanın öne çıkan iç gündem başlıklarını konuşacağız. Türkiye'nin bu hafta konuştuğu diğer gündem başlıklarına da değineceğiz. Anadolu'nun köklü şehirlerinden bir tanesi olan Kayseri'deyiz bugün. Ve bu ilimizin kültürel mirasıyla ne kadar dikkat çektiğini biliyoruz. İsminin, ilçelerinin isim hikayelerinin nereye kadar uzandığına da bir bakacağız. Son bölümde de bu ilimizin somut olmayan kültürel mirasından bir tanesi, el emeği ürünü soğanlı bebeği konuşacağız. Tüm bu içerikleri birazdan geçeceğiz ama önce bugünün gazetelerine bir bakalım.

İlk gazetemiz Hürriyet. Yasin kardeşim kimi atayayım manşetini görüyoruz. Futboldaki sarsıntı Süper Lig'in gözde hakemi Yasin Kol'un gözaltına alınmasıyla büyüdü. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasında geçtiği öne sürülen bir yazışma kaydı ise görenleri şaşkına çevirdi. Yazışmada maçları hakemleri atayan MHK'nın Başkanı Ferhat Gündoğdu, hangi maçta hangi hakemin görev yapacağını, VAR odasında kimlerin oturacağını, kardeşim diye hitap ettiği Yasin Kol'a soruyor. Yasin Kol da ona kendi adının da bulunduğu bazı listeler gönderiyor. Ferhat Gündoğdu başka kim olabilir diye soruyor. Yasin Kol, Özgür Yankaya olsa daha iyi olur başkanım diyor. Kayıtlar sorulunca sustu. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ses kayıtlarıyla ilgili sustu ancak hakemlere zaman

Anla kızgınlıkla sert sözler söylemiş olabileceğini iddia etti. Gündoğdu ifadesinde eziyet etmek veya mobbing yapmak karakterime uygun değildir. Ben görev için her zaman herkese eşit mesafede oldum dedi. MHK koltuğuna kim oturacak? MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından bu koltuğa kimin oturacağı merak konusu oldu. Kulislerde biri yabancı, şu üç isim üzerinde duruluyor. Dünyaca tanınmış İngiliz hakem Anthony Taylor, ünlü hakemlerimizden Fırat Aydınus, eski hakem ve akademisyen Profesör Doktor Sürhat Müneroğlu. Fon kurulunda gündem ödeme. Fon kurulu ikinci toplantısını dün sabah yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantıda fon mağdurlarına yönelik ödeme takvimi değerlendirildi. Toplantıda net yatırım tutarı hesap yönetimine ilişkin ilgili kurumların çalışmalarıyla fonzedelere yapılacak ilk ödeme ilişkin düzenlemeler ve ödeme takvimi de ele alındı. Yapılan açıklamada düzenlemelerde vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış vurgulanmıştır. Hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı bir şekilde sürdürülecektir denildi. Sıradaki gazetemize bakalım. Milliyet gazetesindeyiz. Kolu uzun Yasin manşetine yer veriliyor. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile hakem Yasin Kol arasındaki hakem atamalarına ilişkin yazışmalar ortaya çıktı. Yazışmalarda Gündoğdu ile Kol maçlara hakem ataması yapıyor denilmiş. Hani otomatikti? TFF geçen sezon 20. haftadan itibaren hakem ve yardımcı hakem atamalarının belirlenen kriterler doğrultusunda sistem üzerinden otomatik gerçekleştirileceğini duyurmuş. Gündoğdu da veri tabanlı atama sisteminin VETAS amacının hakem atamalarında insan unsurunu en aza indirmek olduğunu ifade etmişti. Çocuğunuz telefonu hazır mı? Kişilerin Verileri Koruma Kurumu hazırladığı 10 maddelik rehberle çocuğunuz akıllı telefon kullanmaya hazır mı sorusuna yanıt aradı. 10 soruda 9-10 evet cevabı çocuğun kişisel verilerin korunması ve dijital mahremiyet konusuna hakim olduğunu, akıllı telefon kullanmaya hazır olduğunu gösteriyor. Sayfa 3'te Mithat Yurdakul'un haberini görüyoruz. Yerel yöneticileri kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Vahdettin Köşkü'nde bazı yerel yöneticileri kabul etti. İlk olarak Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'le ayrı ayrı bir araya geldi. Soma 5 işçiye mezar oldu. Manisa Soma'da İmbat Madencilik'te maden ocağında meydana gelen göçükte 5 işçi yaşamını yitirdi. Göçe ilişkin başlatılan soruşturmada ilgili firmanın genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Enerji Bakanı Bayraktar, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğümüzce uzman bir heyet görevlendirilecek, gerekli incelemeler başlamıştır dedi. Gençler yapay zeka peşinde. Teknofest Şanlıurfa'nın 3. günü yağmura rağmen yine dolup taştı. Fuara okullarıyla birlikte katılan küçük öğrencilerin en çok ilgi gösterdiği şey robot köpekler ve havacılık gösterileri oldu. Gençlerse daha İHA, SİHA ve yapay zeka teknolojilerini merak ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, gençleri teknolojiyle buluşturuyoruz dedi. Savunmada 2035 hedefi teknoloji liderliği. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, savunma sektörlerine yönelik yayıncılık yapan Singapur merkezli Global Business Press'in sorularını yanıtladı. Güler, Türk savunma sanayimiz önümüzdeki 10 yıllık dönemde mevcut operasyonel platform üreten yapısını daha da ileri taşıyarak küresel bir teknoloji lideri ve oyun kurucu aktöre dönüşme hedeflemektedir, dedi. Katsa için olumlu mesaj. ABD Başkanı Trump, CNN Türk'te yaptığı açıklamada Katsa yaptırımlarının kaldırılması için olumlu konuştu. Türkiye'yi seviyorum, Başkan Erdoğan'la her zaman görüşüyorum, o benim dostum ve onu her zaman mutlu ederim, dedi. Montella 3-0. Dünya Kupası'nda bekleneni veremeyen Vincenzo Montella yönetimindeki amili takım Avrupa Uluslar Ligi'nde de hüsran yaşadı. Milliler Fransa ve İtalya yenilgilerinin ardından Belçika deplasmanında da fark yedi. 3-0 eleştirilerin hedefi olan Montella için tribünlerden istifa sesleri yükseldi.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonunda birlikteliğimize devam ediyoruz ve konuklarımızla söyleşimize başlayacağız. İlk konuğumuz Türkiye gündemini konuşacağız. Gazeteci Gülgündüz bizlerle beraber. Gülgündüz, günaydın.
1: Günaydın Büşra. Güzel bir cumartesi olsun hepimize.
0: Umarım öyle olur. Çok kısa bir ara verdik. Çok tatlı bir ara verdik seninle. Tekrar sesini duymaktan dolayı çok mutluyuz. Sen ve minik yavrumuz nasılsınız diye öyle sormak
1: istedim. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Bir haftalık bir

0: arayla tekrar dönmüş olduk. Sizle olmak da çok güzel.
1: Umarım bugünlerde çok tatlı bir şekilde ilerler. Sağlıklı bir ömrü olsun minik yavrumuzun. Şimdi hemen gündeme dönüyorum. Ne yazık ki tatsız haberlerle başlıyoruz ister istemez. Biraz da gündemin öne çıkan başlıkları, çok da tatlı tarafları da öne getirmiyor ne yazık ki. Bir sanatçımızı kaybetmiştik yakın zamanda, Güllü'yü. Çok da seveni var. Değerli de bir sanatçı. Ama onun vefatının şekli itibariyle olan gelen süreçte açıkçası o kayıp üzüntüsünü bile yaşatamadan bununla ilgili soruşturmaları devamında getirmişti. Tabii bu anlamda da kızı Tuğyan Ülken Gülter hakkında da bir suçlamalar da vardı, ağır şüpheler de var. Bu hafta bir oturum da düzenlendi bununla ilgili, dava oturumu. Neler yaşandı acaba gidişatta?
0: Hem artık dava başladı, hem bir yandan davada mütalaa da açıklandı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter Üstsoy'a karşı kasten öldürme suçundan yargılanacak. Ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluğun devamının halini istenmiş oldu o ilk duruşmada. Ama o ilk duruşmadaki ifadeleri çok konuşulmuş oldu bu hafta. Arkam dönüktü, nasıl düştüğünü görmedim dedi. Tüm o suçlamaları reddettiğini söyledi. Çünkü pencereden nasıl düşüyor şarkıcı Güllü? Bu haliyle de aslında tüm şüpheler kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in üzerinde. Hatta kardeşleri duruşma sırasında kendisini de suçladılar. Şayet biz evde olsaydık Tuğyan bizi suçlayacaktı dediler. Kız kardeşi böylesi bir sitemde de bulundu. Ve çok ağır bir itham altındayım. Bu suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum diyerek konuştu. İlginç bir duruşmaydı. Kardeşlerin birbirine karşı suçlamalarının da haliyle olduğu bir duruşmaydı. Mahkeme başkanı bir şeye temas ettiniz mi? Ya da Güllü'nün bir şeye temas ettiğini gördünüz mü diye sordu. Görmedim dedi. Ve tüm suçlamaları reddediyorum dedi ama yine de mütalaa ağır bir şekilde hazırlanmış oldu kendisi için. Ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanacak. Artık bir sonraki duruşmada yine çok konuşulacak, çok takip edilecek. Çünkü sanatçı olması itibariyle de herkesin tanıdığı bir isim. Bu haliyle de dava çokça konuşulacak gibi görünüyor.
1: Tabii düşme sırasında hemen müdahale etmemesinin tespit edilmesi, erkek arkadaşıyla yazışmalarında yine annesine dair kullandığı ifadelerde herhalde bu cezayı ağırlaştıran maddeler arasında yer alıyor. Diğer tarafta da bu hafta meclisin yeni yasama yılının açılış gününü de takip etmiştik. Bununla ilgili senin gözlemlerin nedir?
0: Evet, bir yandan artık 50 günü aştı meclisin kapalı olduğu süre ve artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni yasama yılı özel bir oturumla da açılmış oldu. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüdeydi. O anlarda Büşra hep genel kurulda mecliste kim kiminle tokalaşacak, nasıl bir görüntü olacak, nasıl bir sohbet ortamı olacak. Aslında gözler hep meclisteki o genel kurul anında olur. Tam da aslında böylesi bir genel kuruldu. Bir yandan MHP lideri Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kırmızı beyaz bir gül de verdi. Bu da bir yandan dikkat çekti. Meclis başkanının gündeminde de yine aynı zamanda hem terörsüz Türkiye süreci, hem bir yandan fon soruşturması ve en çok da aslında biz dünkü mesajlarda yeni anayasa mesajı da görmüş olduk. Ve bir yandan da dediğim gibi o temaslar, Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden inince hem DEM partililerle tokalaştı, bir yandan MHP lideri Devlet Bahçeli ile o gül anı çok konuşuldu bu hafta ve yeni parti grubu da Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince genel kuruldan ayrıldı. Bu da bir yandan tepki topladı Büşra aslında. Çünkü genel kurulun havası, bir yandan herkesin düşüncelerini dile getirdiği bir ortam Türkiye Büyük Millet Meclisi, kalıp aslında düşüncelerini dile getirmeleri bekleniyordu. Ama genel kuruldan çıkan bir yeni parti vardı. Bu haliyle de yani sosyal medyada da tepkilerin de olduğu bir mesajlar da çokça konuşulmuş oldu. Ve verilen mesajlar, yine aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları da bu döneme dair, terörsüz Türkiye sürecine dair.

0: dair mesajları da çok kritikti. Akşam da resepsiyon vardı ve yine o resepsiyonda MHP lideri Devlet Bahçeli'yi görmüş olduk. Gazetecilerin sorularını yanıtlamış oldu ve yeni partinin genel kuruldan ayrılması da soruldu kendisine, ama dedi ki Cumhurbaşkanı varken gitmeleri doğru olmadı. Yeni partiden yenilikler bekliyoruz dedi. Böylesi bir çıkış yapmış oldu. Tabii bir de not, MHP lideri Devlet Bahçeli genel kurulda İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'yla da tokalaştı. Bu yeni bir dönemin başlangıcı mı diyerek de soruldu MHP lideri Devlet Bahçeli. İyi olacak inşallah, evet öyle düşünelim dedi ve terörsüz Türkiye süreci ona dair de gelecekten umutluyum dedi. Süreç 2027'de nihayete erer mi sorusuna da gelecekten umutluyum diyerek umutlu bir soru yanıtlama şeyi oldu akşam resepsiyonunda. Böylesi bir aslında renkli bir başlangıç diyelim. Umarım 50 günün ardından yoğun bir mesai olacak mecliste.
1: Tabii birçok düzenleme
0: güzel bir dönem olur.
1: Umarım öyle olur. Fazlasıyla düzenlemeler de yapılacak. Bununla ilgili yoğun bir çalışma dönemini yine takip edeceğiz beraber. Peki bu hafta nafaka düzenlemesiyle ilgili, yani Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği düzenleme kısmı neydi? Zaman zaman bunları tartışıyoruz. Nafaka kalkıyor mu, kalkmıyor mu, süresiz nafaka durumu nedir dedi diye sizlerden geri dönüş bilgileri alıyoruz. Bu iptalle ilgili düzenleme nedir?
0: Büşra, bu haberi bu hafta çok konuştuk. Niye konuştuk sosyal medyada? Çünkü bir yandan nafaka verenler, evet ben şimdi artık ödemeyeceğim, bundan sonrasında ya da ödediklerimi geri alabilirim gibi sosyal medyada da çokça buna dair mesajlar vardı. Bu yüzden bu konuyu da konuşmayı çok önemsedim. Hayır, geriye dönük bir işlem onaylanmadı. En azından hani bunu söyleyebiliriz. Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesine, yani o yoksulluk nafakasının süresiz verilmesini öngören ibareyi iptal etmiş oldu. Ve iptal hükmü de 30 Haziran 2027 tarihinde resmen yürürlüğe girecek. Yani bu ne demek? 9 aylık bir geçiş süreci var. Yani hali hazırda da bu süreç devam ediyor. Nafakanın tamamen kaldırıldığına dair bir durum yok. Nafaka aynen devam ediyor. Sadece süresiz olma niteliği ortadan kaldırılmış oldu. Şimdi nafaka ödeyen vatandaşlar nasıl olsa iptal edildi düşüncesiyle ödemeleri tek taraflı olarak kesebilirler. Aman ha, çünkü ağır bir hukuki yaptırımı da olur bu haliyle. Aynı şekilde ödemeler devam edecek. Geriye dönük işleyen bir süreç yok. Sadece bundan sonrasını düzenleyen bir süreç var, ama yine de dediğim gibi daha henüz evet onaylandı, resmi gazetede yayınlandı, ama 9 aylık bir geçiş süreci de var. Bu yüzden aman verilen kararlara uyalım ve nafaka kararınız varsa da devam ettirin diyelim bizi dinleyenlere.
1: Evet, detayları takip etmek de belli ki fazlasıyla fayda olacak burada. Peki bu hafta Milli Güvenlik Kurulu toplantısı da yapıldı. Özellikle meclisin açılışında da konuştuğumuz konu başlıklarının hemen başında terörsüz Türkiye ibaresi var. Bu MGK toplantısına nasıl yansıdı? Senin notların nelerdir toplantıya dair?
0: Evet, aslında 8 maddelik bir bildiri. Bu haliyle hem bir yandan ABD ve İran'a müzakere çağrıları, Yemen'deki durum, son dönemde orada tırmanan gerilimin, böyle bütün komşu, başta komşu ülkeler olmak üzere bölgede güvenliğin risklerini arttırdığı vurgulanan bir bildiriydi. Ama bir yandan da gözler terörsüz Türkiye sürecine dair verilecek mesajdaydı MGK toplantısının ardından ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde MGK toplanmış oldu. O 8 maddelik bildiri yayınlandı. Hem PKK, FETÖ, DAEŞ terör örgütleriyle mücadelede bir kararlılık vurgusu yapıldı, ama terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine dikkat çekildi. Ülkemizin, milletimizin yanı sıra bölgemizin güvenliğiyle de komşularımızın huzuru, refahı için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiş oldu. Bu haliyle de terörsüz Türkiye ve özellikle de terörsüz bölge vurgusu kritikti. Bu anlamda da bir kararlılık mesajı net bir ifadeyle vurgulanmış oldu.
1: Son birkaç haftadır da seninle konuştuğumuz zaman siyaset tarafında, CHP tarafında disiplin süreci konuları muhakkak başlıklarımız arasında yer alıyor. Bu hafta da yine o başlıkların takibini ilgilendiren bir haber akışı vardı. Hangi belediye başkanları ile ilgili karar verildi CHP'de disiplin süreci için?
0: Büşra, gidenler bir türlü tamamlanamadı. Bu haliyle CHP'de kalanlar var, kalıp da yeni partiyi destekleyenler var ama bir yandan yeni partiye tepki gösterenler var. İki parti arasındaki bu denge savaşı çok uzun sürecek gibi görünüyor, en azından bir süre daha. Şimdi CHP'de 5 belediye başkanına daha ihraç istenmiş oldu. Kararları ama Yüksek Disiplin Kurulu'nda, CHP'nin disiplin kurulu organı verecek ama MYK bu kararı sonuçta verdi Büşra. O yüzden onaylanacak gibi de görebiliriz artık. Bu haliyle hem Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yiğin, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, bu isimlerin kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevkleri istenmiş oldu. Müslüm Sarı'da CHP sözcüsü bir açıklama yaptı. CHP'de kalmalarına rağmen yeni parti için çalışan bazı belediye başkanları, hı hı, ve meclis üyeleri var. Bu haliyle de ihraç kararının bu gerekçeyle ve yeni partiden ayrılmamalarına rağmen başka bir parti adına da çalışma yürüttükleri gerekçesiyle ayrılmış olabileceğini söyledi. Bu haliyle de belediye başkanlarından bir kısmı, yine Alanya Belediye Başkanı istifa etti örneğin bu karar sonrasında. Çok su kaldırır gibi görünüyor. Çünkü bir yandan da belediyeleri kaybediyor CHP. Sancaktepe Belediyesi çok uzun seneler AK Parti yönetimindeydi. 2,5 yıldır CHP'deydi. Bu haliyle de CHP Sancaktepe'yi yine kaybetmiş oldu desek yanlış olmaz sanırım. Bundan sonrası için CHP'de ihraçlar, yine aynı zamanda bu süreçleri de çok konuşacağız.
1: Şimdi malum bir de gündemde fon krizi adlı bir başka hususlar da var. Bu konuda da çok yoğun bir ilgi var tabii kamuoyunun üzerinde. Fon krizinin ardından da bir kurul oluşturulmuştu. İkinci toplantısı yapıldı. Burada vatandaşların mağduriyetleriyle ilgili bir tabloda değerlendirmeler duyuruluyor, gözlemliyoruz. Toplantıyı da Sayın Cevdet Yılmaz yönetmişti, Cumhurbaşkanı yardımcısı. Şimdi bu tabii konu aynı zamanda da AK Parti'de önemli bir sorumluluk üstlenen Fatma Betül-Sayan Kaya'nın da görevinde değişikliğe de neden oldu. Yerine kim getirildi?
0: Evet, aslında net bir mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti Büşra. Dedi ki kimsenin hakkını yedirmeyeceğiz. Net bir biçimde konuşmuştu ve hemen peşinden de bir görev değişikliği kararı duyurulmuş oldu. Hem bir yandan AK Parti sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik tarafından da o görev değişikliği duyuruldu. Sosyal politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Profesör Doktor Hülya Terzioğlu atanmış oldu. Yine bu alanda önemli bir isim. Marmara İlahiyat Fakültesi mezunu, Marmara Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı yüksek lisans ve doktora çalışmaları da yapan bir isim. Özellikle de başörtüsü yasağının başlaması sebebiyle uzun yıllar akademiden uzak kaldığını söyledi Ömer Çelik bu duyuruyu yaparken. 2013 yılı itibariyle de Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akademik hayatına başlamıştır dedi ve bu alanda ki çalışmalarını paylaştı Ömer Çelik Hülya Terzioğlu'nun. 2012 yılında İstanbul'da ilk kadın kollarında bulunan bir isim. Yine aynı zamanda hemen ertesi sene Kadem'de Sakarya temsilciliği yapmış bir isim diyerek duyurdu ve tebrik ediyoruz partimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun notunu düşmüş oldu. Artık sosyal politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Hülya Terzioğlu.
1: Gülgündüz, çok teşekkür ederiz vermiş olduğun değerli bilgiler için. Yeniden açılış yapmak ederim. Çok keyifliydi.
0: Ben teşekkür ederim Büşra. Seninle yayın yapmak da benim için ayrı keyif. Güzel bir gün diliyorum hem sana hem bizi tüm dinleyenlere.
1: Çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyoruz biz de sana hem de küçük bebeğimize. Aynı zamanda da babanızı tabii tebrik edelim. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmeyi arzu ediyoruz. Gazeteci Gülgündüz konuğumuzdu.

0: Birlikteliğimize devam ediyoruz. Türkiye bu hafta ne konuştu sorusunun adı altında haberleri inceleyeceğiz. Gazeteci Armağan Canbaz bizlerle beraber. Armağan Bey günaydın.
1: Günaydın Büşra Hanım.
0: Şimdi hemen haberlere gireceğiz. İlk olarak Antalya'dan mı başlayalım dersiniz? İlginç haberler dizisi olacak. Sosyal medyadan da takip ediyorsunuz siz haberleri. Bizlere de derliyorsunuz. Bir otobüs yolculuğunda mı renkli kareler yaşanıyor ya da gerçekten renkli mi? Biraz ayrıntıları alabilir miyiz?
1: Tabii yani baktığımızda aslında renkli görüntüleri de var ama Osmanlı'dan hani hatırlayacağınız belki bir konu bu. Tedbirli kıyafetle kontroller Osmanlı Devleti'nde gerek padişahlar gerek devlet görevlileri hani sahaya inip halkın arasına girip bir sorun var mı yok mu normal bir insanmış gibi denetlerlermiş.
0: Evet.
1: Ama günümüzde de bu yansıyor. Antalya'da Alanya'da yaşanıyor olay. Otobüslerle ilgili, halk otobüsleriyle ilgili şikayetler geliyor. Çok fazla şikayet geliyor ve başkan yardımcısı da Muhterem Şimşek tanınmamak için kılık değiştirip otobüslere biniyor. Ve yaşlı kılığında biniyor. Onların işte görüntüleri falan da var. Böyle direkt işte bastonu var elinde, bayağı kambur yürüyor. Gördüğünüzde bir yaşlı zannediyorsunuz. Evet. Ama meğerse orada denetlemeler yapıyor. Bu denetlemelerde de 2,5 ayda 79 sürücüye ceza verildiğini de söylüyor. Farklı tabii, sadece yaşlı adam kılığında değil, çok farklı kıyafetlerle bu otobüslere binip 20 farklı otobüste, 20 halk otobüsünde yolculuk yapmış. 3 ay içinde şikayetleri %5'e indirmişler. Kesinlikle af yok diyerek de denetimleri sürdüreceklerini de söylüyorlar. Her sepette çürük elma olabilir ama çok iyi şoförlerimiz de var diyor bu yönetici.
0: Dün siz şoförlerden konu açınca tabii neredeydi hatırlayamıyorum açıkçası ama bir şoförümüz kırmızı ışıktayken kenarda marulları çok beğenmiş, satılan marulları ve otobüsteki bütün yolculara da ısmarlamış, onlara da vermiş, evleri de bir marullarla dönsünler diye. İlginç kareleri de görmeden duramıyoruz hakikaten, çok renkli bir ülkeye sahibiz. Şimdi diğer tarafta da zaman zaman siz aile içerisinde, çekirdek aile içerisinde de haberleri duyuruyorsunuz. Bazen bir torunla bir ninenin arasındaki davanın ne kadar büyüdüğünü görüyoruz. İlginç haberler de oluyor. Bu sefer babasından şikayetçi olan bir evlat var. Nasıl bir şikayet bu?
1: Tabii Burdur'da yaşanıyor olay. 85 yaşında bir amcamız otomobiliyle evden ayrılmak istiyor. Haliyle işte çocuğu da endişe ediyor babasının bu duruma gelmesinden. Araba sürmesini istemiyor daha doğrusu. Ve polisi arıyor. Babam çok yaşlı, güvenli araç kullanamayabilir diyerek ihbar ediyor. Polis ekipleri olay yerine geliyor. Sürücüyü trafikte seyir halindeyken durduruyor. Hem kendisinin hem de diğer sürücülerin güvenliğini sağlıyor. Kenarda oturtuyorlar amcamızı da. Yani çok ilginç. İster istemez bazen söz geçiremiyor demek ki evlatlar babalarını ya da annelerini o konuda. Biz insanoğlu olarak da yaşımız ilerlese de bazı konularda kendimize fazla güveniyoruz. Yani bir şey olmaz. Ve istediğimi yaparım. Biraz yani dik kafalılık da oluyor haliyle. Yaşta fark etmiyor bunda ama Burdur'dan böyle yansıyan bir haber var. 85 yaşındaki amcamız yol arabasıyla çıkıyor ama arabayı çekiciyle başka bir yere götürüyorlar. Çünkü çocuğu babasını şikayet etmiş. Hani yolda bir tehlikeye yol açabilir diye bilmiyorum. Tartışılabilir hani kimisi ya yani bu da şikayet edilir mi polise diyebilir ama belki ciddi sorunları engellemek adına önemli bir şikayet de olmuş bence.
0: Evet, bazen hani görme kusuru olabilir veya tabii farklı rahatsızlıkları o sürücü için engel oluyor olabilir. İşin arkasındaki hikayeleri de tabii önemsiyorum, bakmak da lazım. Bu ve benzeri olaylarda şikayet olarak hoş bir başlık değil ama canını ve tabii diğer toplum sağlığını düşünen bir hareket olmuş. Şimdi İzmir'le ilgili aktaracağınız haberi merak ediyorum doğrusu. Bu haberi çünkü zaman zaman sene başında da okuduğumuz, aktardığımız zamanlar oldu. Birçok dinleyicimiz de belki rast geldi buna. Şimdi Laon sularının denize aktarıldığına dair bazı videolar dolaştı. Evet. Bu hafta İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü. Tabii evet, bu haber daha sonrasında çıktı ama nedir bununla ilgili sizin gözlemleriniz?
1: Ya dediğiniz gibi çok sık yaşanıyor bu.

0: İzmir'le ilgili bu haber çok sık geliyor. Hani şimdi bu haber konuşulunca bazen şöyle bir algı oluyor. Ya işte İzmir ya, hemen böyle konuşuyorsunuz gibi, ama inanın umurumda değil nerede olduğu, nerede yapıldığı. Görüntülerde gördüğümüz işte borularla foseptik çukurundan ve çok net görünüyor bu. Yani yapay zeka falan değil. Bir sondaj aracına çekiliyor. Sondaj araçlarından da denize doğru akan bir yani su var. Ve denizin üstünde de görüntü olarak bir değişiklik var. Yani bir tarafı denizin kahverengi duruyor, açıkça söylemek gerekirse. Siyah duruyor bir bölümü. Bir kısmından sonrası da masmavi görünüyor. Ve bu tabii İzmir'e Kordon'da yaşanan bir olay. Orada yol çalışmaları da var. Ve o sırada da bazı işte borularla, dediğim gibi yolun ortasından da geçiriliyor bu. Ya inanın Müsra Hanım, hani nerede olduğu, ne yapıldığı, kimin yaptığı hiç umurumda olmuyor.
1: Elbette.
0: Nasıl bu kadar sorumsuz davranılabiliyor, ben onu anlayamıyorum. Ya o deniz, hani ben İzmir'de yaşamıyorum ama o deniz benim de denizim değil mi? Bunu konuşmak yanlış değil o yüzden.
1: Çok güzel bir ilimiz. Onu tam tersi yani, istikamette haberlerle hep aktarmak isteriz aksine. Yani onun güzellikleri.
0: Ben İzmir'e gittiğinde de çok keyif alıyorum İzmir'de gezmekten. Ama böyle haberleri gördükçe insanın canı acıyor. Yani o deniz hepimizin denizi.
1: Çok
0: İzmir'e
1: önemli.
0: Böyle şeyler, böyle olaylarla konuşmamak lazım artık. Yok İzmir kokuyor, yok İzmir'de şu var. Ya İzmir muazzam bir yer. Yani Türkiye'nin en güzel illerinden birisi. Tarihi bir il bir kere, yani bizim için.
1: Kesinlikle.
0: Tarihi bir noktası da var. Bunlarla artık konuşulmasın. Yani ciddi anlamda işte İzmir'in güzelliklerini konuşalım ya biz artık. Yıllardır bambaşka konularla gündem oluyor İzmir.
1: Evet, bu çözülemeyecek bir konu değil. Herhangi bir elimizde buna dair bir konuşma yapmıyoruz nihayetinde. İzmir'de de bunun artık son bulması büyük bir temennimiz olacaktır. Şimdi tabii bir diğer haberimize de geçeceğim ama ister istemez her bir haber bana daha önceden konuştuğumuz haberleri de aktarıyor. İşte takılan bir takıyı beğenmeyip sahibinden geri yemek ücretini isteyen damadı da konuşmuştuk biz bu masada sizinle beraber. Şimdi ondan biraz daha ciddi gördüğüm kadarıyla konu. Çünkü elbette bir nişan hazırlığına giriyorsunuz düğün öncesinde. Bazen işler istediği gibi gitmiyor tarafların ve ayrılıyorlar. Ama takılan takılar tartışmanın konusu haline geliyor. Yargıtay buna dair nasıl bir karar vermiş? Emsal olur mu dersiniz?
0: Ya bu benim bildiğim, hani siz de beni düzeltin Büşra Hanım. Böyle nişanlarda falan bir anlaşmazlık olduğunda kız tarafına verilmiyor muydu bu? Genellikle öyle bir alışkanlık var herhalde, değil mi?
1: Evet.
0: Yazılı olmayan bir kural var.
1: Yani bizde biraz öyle olur, takılan kalır gibi olur ama hani ayrılık olunca evet, mevzu işte oradaki tatsızlığın evet, derecesini bilemiyoruz. Sevgi orada başka bir boyuta çıkıyor bazen. Bir de hani malumunuz masraflı da bir yolculuk nihayetinde.
0: Tabii tabii.
1: Böyle bir karlı herhalde geçmiş bırakmak istemiyor karşı tarafta. Ona özel yine biraz politik bir yerde duracağım.
0: Gelin adayı oluyor. Evet. Nişan masrafları ve takıların iadesi talebiyle aile mahkemesine başvuruyor. Yerel mahkemenin kararının ardından da dosya Yargıtay'ın önüne gidiyor. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi diyor ki Türk Medeni Kanunu'na atıfta bulunuyor ve nişan yüzüğü dışındaki altın, bilezik, ziynet eşya alışılmışın dışındaki hediye sayılacak. Yani bildiğimiz o hediyeler alışılmışın dışında sayılacak ve veren taraf bunları geri talep edebilecek şeklinde bir açıklama yapılıyor. Tabi burada davacı züccaciye bohça, damat takımı ve nişan masrafları için 22.500, hediye edilen saat için 600 TL, yüzük için de 1900 TL talep etmiş. Ve reddediliyor ilk aşamada. Ardından Yargıtay'a gidiyor. Yargıtay'da alışılmışın dışındaki hediyeler için diyor geri istenebilir. Yani
1: çok ilginç. Keşke. Öyle bir sınıf var yani. Alışılmış evet, ve alışılmışın dışında. Yüzüğü burada aynen, alışılmış kabul ediyor ama onun dışındakileri dışında değerlendiriyor Yargıtay.
0: Kesinlikle. Yani orada zaten dediğiniz gibi 67 bin TL'nin ödenmesine karar veriliyor ama yani 6 adet 22 ayar, toplam 120 gram bilezik, 22 gram tuğralı kolye. Bunların dediğimiz gibi işte alışılmışın dışında. Acaba nişanda olduğu için mi alışılmışın dışında oluyor bu? Orayı bulamadım yani. Benim dikkatimi çeken de oydu.
1: Sanki düğün olsa da aynısı olurmuş evet, diye düşünüyor insan Arman Bey. Yine de ya, hani o artık alışılmış sınıfından değil de herhalde kanunumuz, hukukumuz ona da başka bir isim tabiriyle. Evet.

0: başka bir sıfat
1: benzer bir sonucu getirir diye düşünüyorum. O yüzden de belki hani bir nacizane aileler bir takı takar ama esas takıları herhalde o yüzden sebeple mi düğüne bırakıyor? Genel itibariyle böyle bir adet de var
0: Evet.
1: bizim kültürümüzde. Bu tarz sorunların önünü de belki kapatmak için bunca yıllık eklenen bir geçmiş yolculuğu var. Diğer haberimize geçelim dilerseniz. İstanbul'da bir bagajda yapılan yolculuk. Çok enteresandı hakikaten. Karşılaştığınızda buradaki memurların da ne düşüneceğini tahmin etmek güç olacaktır. Gerçi onlar nelerle karşılaşıyor her seferinde ama bu bagaja giren yolcumuzun sebebi neymiş?
0: Yani tabii görüntüye baktığınızda işte arka bagajda yolculuk yapan ve aracında hızlı gittiği bir görüntü görüyoruz. Sosyal medyada bu görülünce hemen eleştirildi. Niye buna müdahale etmezler? Düşse ne olur falan. Sonra olayın altından bambaşka bir şey çıktı. Burada yol kenarında bir olayla karşılaşıyorlar. Daha doğrusu bir kediye bir araba çarpıyor. Şu an onu görüyorlar ve hemen kediye müdahale ediyorlar oradan. Hemen bagaja koyuyorlar. Yani büyük ihtimalle yaralı bir halde. Bagaja koyduktan sonra da oradan düşer diye Gürsel Demir yanına oturuyor kedinin ve öyle ikamet ediyorlar. Hemen işte veterinere götürüyorlar. Nefes almakta da zorlanıyormuş ve maalesef veterineri yetiştiriyorlar ama kedi hayatını kaybediyor. Ama biz bazen işte görselleri gördüğümüzde ya da videoyu izlediğimizde ya bagajda yolculuk tehlikeli, canına bir şey olsa ne olur? Ama başka bir canı kurtarmak için İstanbul'da E5'te bu şekilde hareket etmişler ama maalesef o minik kedi kurtulamamış.
1: Ne yazık ki. Hakikaten ilginç bir haberdi ama bize de bir insanlık dersi olarak da
0: Kesinlikle.
1: yansımış oldu. Böylelikle haberlerimizi aktardık Armağan Bey ama size sormak isterim. Aktarmak istediğiniz son bir haber olur mu?
0: Ya, teşekkür ederim. Yani bu hafta şey aslında güzel bir ayrıntı var. Milli
1: Lütfen
0: Savunma
1: buyurun.
0: Bakanlığı toplantısı Kayseri'de 12. Hava Üssü'nde düzenlendi. Orası Türkiye'nin aslında ilk uçak fabrikası Büşra Hanım ve 100. yılını kutluyor. Şimdi biz orada bütün hangarları da gezdik. Tabii ki Milli Savunma Bakanlığı önemli açıklamalar yaptı bu hafta ama o hangarlardan hani şöyle diyoruz mesela F-16 modernize edildi ya da kargo uçakları modernize edildi. Yani üst seviyeye çıkartıldı teknoloji olarak diyoruz ama onların yapım aşamasında o kadar büyük emekler var ki bu hafta onu gidip görme şansımız oldu. Milli Savunma Bakanlığı orada gerçekleştirdi toplantısını. Ve aynı zamanda o fabrika A400M'lerin yani Koca Yusuf'un kargo uçağının modernize edilebildiği dünyadaki üçüncü nokta. Almanya ve İspanya'dan sonra çok kıymetli bir yer ve 100. yılları da kutlu olsun diyelim.
1: Nicelerine.
0: İlk uçak fabrikamız sonuçları.
1: Evet. Yani Armağan Bey sizin de her hafta görsel olarak da tanık olduğunuz haberler de çok dikkat çekici. İnsanın da gıpta eden de bir tarafları da uyandırıyor doğrusu. Hakikaten koşturmacalarınıza da kolaylıklar diliyoruz. Daha nice böyle güzel haberleri de aktarma fırsatımız olur umarım. Eksik
0: İnşallah.
1: olmayın. Çok teşekkürler vermiş olduğunuz
0: Görüşmek üzere.
1: detaylar
0: Hoşça kalın.
1: için. Armağan Canbaz bizlerle beraberdi.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, birlikteliğimize devam ediyoruz gündem hafta sonunda. Tabii gündem haberlerinin içerisinden artık biraz daha sıyrılıyoruz, evet. Ve daha kültürel tarafına, şehirlerimizin üzerinde turladığımız bir diğer aşamamıza geçiyoruz. Nezih Kuley'in bizlerle beraber her hafta şehirlerimizi konuşuyoruz kendisiyle. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk Büşra. Nasılsın, iyi misin?
0: Çok iyiyim, siz de iyisiniz umarım.
1: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum.
0: Yine güzel bir ilimizdeyiz. Evet. Birbirinden farklı detaylara sahip olan illerimizde geziyoruz.
1: Biri birbirinden harika tabii.
0: Eskişehir'deydik, Kayseri'ye geldik. Bugün evet. Kayseri'deyiz. Kayseri isminin hikayesi nereye uzanıyor hocam?
1: Şimdi aslında tabii Kayseri çok enteresan bir yer. Remzi ve Oğuz Arık Mahallesi vardır biliyorsunuz. Ünlü arkeolog Ankara'da. O çok önemli bir katkı, yani tarihe ve arkeolojiye çok katkısı olan birisi.

0: Şöyle diyor, Kayseri'nin göbeğini tarih kesmiştir diyor. Bu çok enteresan bir değerlendirme tarihi için. 3000 yıl öncesine dayanan bir şey var. Kayseri'nin,
1: Geçmişe.
0: evet, sokakları da hala böyle eski. Kayseri'de gezdiğinizde, o tarihi bir şehirde gezdiğinizde hep hissedersiniz. Bir sürü
1: Evet.
0: şehirde bir modernizasyon olmuştur ama Kayseri'de tarih yok olmamıştır. Öyle çok.
1: Tarihi yapı hemen etrafınızdadır.
0: Evet, her an etrafınızdadır. Eski adı, çok eski adı Kayseri'nin Mazaka. Mazaka'nın adının Bilgi Umar Madaka'dan dönüşmüş olduğunu söylüyor. İşte Maya tapanların yurdu anlamına geliyormuş. Bu Roma devrine kadar böyle sürmüş. Roma devrine gelince imparatorlar şehri anlamına gelen Kayseriye demiş Romalılar. İmparator şehri. İsmi, evet, çok enteresan. İmparator şehri demişler Kayseriye. Araplar Kayseriye demişler sonra buraya. Biz de burayı Kayseriye demişiz önce, sonra Kayseri demişiz. Kimi kaynaklar Kayseriye adının Sezar'dan geldiğini söylüyorlar. Sezar adından geldiğini söylüyor. Bunun nedeni Sezar o çevreden geçmiş aslında. Midratis'i yenmek için böyle bir Anadolu'dan geçişi var. Mısır'dan gelmiş geçmiş ama bu şehrin adının Kayseriye olmasının nedeni Sezar'dan değil. Roma'da Sezar sözcüğü aynı zamanda Kaiser, C-K diye okuduğunuzda Kaiser diye de okunuyor. Okuyan bir kesim var yani. Buradan kaynaklanıyor. Yani Sezar, imparator anlamına gelen bir şey. Doğrudan tek başına Sezar'ı ifade etmiyor yani.
1: Roma dili ifadesiyle.
0: Evet. Bir de tabii bu Kayseri çok enteresan şeylerin daha enteresan bir yarada anlatmak istiyorum Kayseri ile ilgili. Kayseri'nin bütün simgelerinde Erciyes Dağı vardır.
1: Tabii.
0: Yani hatta vilayetin logosunda da var, belediyenin logosunda var, ilçelerin logosunda, futbol takımının, yani enteresan bir şey. Kayseri ile Erciyes Dağı bütünleşmiş gibi. Şimdi Erciyes Dağı'nın Argeus'tan geldiği söyleniyor. Argeus gümüş dağı demek, gümüş dağı. Sürekli olarak yaz kış beyaz bir örtüye
1: Ben tam zihnimde onu uyandırdı. Ondan mı acaba?
0: bürünmüş olmasından dolayı böyle olabilir. Çünkü hep böyle bir bembeyaz olmasından dolayı Kayseriler Erciyes Dağı'na her daim duvaklı diyorlar. Fakat
1: Çok tatlı.
0: çok enteresan bir şey var. Argios, yani Agrios, aslında Argios gümüş demek. Gümüş. Gümüşhane de Argyopolis adı. Yani Gümüşhane'nin de adı gümüş. Gümüşhane eski adı
1: Birbirini
0: Argyo.
1: tamamlıyor aslında.
0: Evet, ama daha da enteresan bir şey söyleyeyim. Arjantin'de gümüş ülkesi demek. Yani Erciyes Dağı'nın şey olarak adıyla böyle bir uluslararası akrabalık ilişkisi var. Yani hem
1: Bağlantılı
0: evet, yani
1: ifadeler
0: gümüşle,
1: var.
0: evet.
1: Tabii bu da birçok medeniyete ev sahipliği yapmanın da getirdiği bir benzerlik aslında hocam.
0: Benzerlik ama şöyle de biz hani hep kardan dolayı burası gümüş adını almış diyoruz ama böyle de olmayabilir. Gerçekten gümüş yatakları da olabilir altında. Bunu da madencilere bir şey gibi
1: Bir not olur, bir
0: bir
1: şey
0: not
1: diyorsunuz.
0: olarak düşelim istiyorum. Çünkü eski Roma dönemindeki insanlar o yörenin toprak yapısıyla ilgili vermişler. Çok şehre adını ya da yöresel özelliğiyle vermişler. Bu nasıl Gümüşhane'ye gümüş şehri adını vermişlerse buraya da böyle
1: Erciyes'e
0: bir etkisi olabilir tabii. Şimdi ileride anlatılacaktır tabii ama tabii Kayseri deyince aklımıza hep pastırma geliyor. Onu da burada anarak geçelim istiyorum. Kayseri pastırmanın ana vatanı olarak biliniyor. Yani bütün dünyada böyle biliniyor. Çok şey. Osmanlı döneminde endüstrileşmeyi de başarmış Kayseri. Bütün Osmanlı
1: İstanbul'da mı?
0: coğrafyasına, evet, pastırma Kayseri'den gidermiş. Şimdi de hemen hemen böyle herhalde. Bilmiyorum, başka yerlerde fabrikalar kurulmuştur ama hala Kayseri'ye giden herkes bir kase Kayseri pastırması almak ister
1: Tabii
0: Kayseri'den.
1: mantısıyla beraber en meşhur pastırmasıdır.
0: Evet, ve şey diyor Evliya Çelebi seyahatnamesinde, o Kayseri'den geçmiş, diyor ki şöhret bulan kimyonlu sığır pastırması ve misket kokulu et sucuğu hiçbir tarafta yoktur diyor. Hep İstanbul

0: İstanbul'a hediye gider diyor. Buradan düşünsene bina, söylediği tarih 1600'lerin. 1600'lerde sürekli İstanbul, Kayseri'den diyor. Bastırma İstanbul'a hediye gidiyor. Böyle bir enteresan bir şey. Kayseri'nin genel şeyini konuştuktan sonra ilçelerine geçelim. Merkez ilçeleri de çok enteresan tabii Kayseri'nin. Kayseri'nin iki tane, aslında üç tane merkez ilçesi var. Koca Sinan, Melik Gazi, Talas. Şimdi Koca Sinan, Mimar Sinan'dan gelen bir isim. Kayserililer Mimar Sinan'dan dolayı verilmiş olduğunu belirtiyorlar. Bu Koca Sinan isminin. Bazı bilim adamları Mimar Sinan'ın nerede doğduğu bilinmiyor dese de dünyanın en çok kabulü gören Wikipedia ansiklopedisi Mimar Sinan'ın Osmanlı'nın Karaman eyaletinin şeyinde doğduğu, Ağırnaz adlı yöresinde doğduğunu söylüyor. Burası şu anda merkez ilçelerinden birisi olan Melik Gazi'nin sınırları içerisinde. Koca Sinan'da bulunan Kurşunlu Camisi, mimarının da Mimar Sinan olması bu tezi güçlendiren bir olgu. Yani şöyle çok rahat şöyle söyleyebiliriz. Koca Sinan adı doğrudan doğruya Mimar Sinan tarafından Mimar Sinan'a bağlı olarak konulmuş bir isim. Çok daha önemli bir şeyden söz etmek istiyorum Büşra Hanım, bu Koca Sinan'la ilgili olarak. Koca Sinan ilçesinde çok önemli bir şey var, yer var. Koca Sinan ilçesindeki en önemli bu tarihi yer neredeyse Göbekli kadar, tarihte Göbekli kadar önemli, Göbekli Tepe kadar önemli bir yer.
1: Öyle mi?
0: Evet, evet. Kültepe kazıları bu. Kaneş ya da Kaniş deniyor buranın şehrin adına. Kaneş şehri bulunduğunda çok enteresan bir şey bulunuyor burada. 20 bin tane tablet bulunuyor. 20 bin tane, evet, 20 bin tane tablet bulunuyor. Fakat daha da enteresan, şehrin mimarisi incelendiğinde bu tabletlerde şöyle enteresan bilgilere, milattan önce 2000'de yazılmış bu tabletler, 2000 o civarda. Mesela kadın erkek eşitliğinden bahsediliyor şeyde, tabletlerde. Evet. Malların fiyatlarından bahsediyor. Daha da enteresanı, çok ilginç bir şey. Bu Kültepe kazılarında Kaneş şehrin iki bölümden olduğu anlaşılıyor. Bir yerleşim yeri var, bir de alışveriş merkezi var. Alışveriş merkezinin adı ne? Çok hoşunuza gidecek söyledim ama ne? Karum.
1: Karum.
0: Karum, evet. Karum diyorlarmış şeyler.
1: Ankara'da da.
0: Evet, Ankara'daki alışveriş. Yani aslında biz öğrenciyken miydi, böyle yeni mezun olduktan sonra mı ne yapılmaya başlamıştı? Adı ne olacak diye sorduğumuzda Karum dendiğinde biz Karım'ı ilk defa o zaman duymuştuk. Karım meğer Asurların 2000 yıl önce, yani milattan önce 2000'de, yani 4000 yıl önce kurdukları bir şehirde alışveriş merkezine verdikleri isimmiş Karım. Ve bu Karım'da tabii çok enteresan şeyler var. Arestalar var. Yani aresta ne? Aresta şu demek, aynı meslek dalında olan insanların bir arada oldukları bölümler. Karım'ın içinde örneğin gümüşçülerin bölümü ayrı, bakırcıların bölümü ayrı.
1: Ve o gelenek hep var.
0: Ya hep ya.
1: Yani altıncılar çarşısı gibi, bakırcılar çarşısı gibi.
0: Ama bu bu geleneğin başlatıcısı Asurlular gibi gözüküyor. Yani 4000 yıl önce bunu yaptıklarına göre herkes onlardan örnek almışlar gibi. 20 bin tane de tablet var ya, tablet diyorum. O tabletlerde yok olmayan bilgi yok. Yani bütün Asur medeniyeti bu tabletlere dayalı bilgiler üzerinden çözülmüş. Evet. Şimdi Kayseri'ye gidenlerin mutlaka gezmesini istediğimiz bir şey var. Gevher Nisibi Mahallesi'nde Selçuklu Uygarlıkları Müzesi var. Bu Mimar Sinan Parkı'nın içerisinde. Şimdi burada biraz da ben Gevher Nesibe'den söz etmek istiyorum. Gevher Nesibe birinci Kılıç Arslan'ın kızı, Gıyasettin Keşmüsteri'nin kardeşi. Çok böyle destansı bir aşk hikayesinin sonucu Gevher Nesibe'nin bugüne kadar adının gelmesi. Çünkü bu baş sipahiye, yani ordu komutanı o zaman, çünkü Türk askerleri büyük oranda atlı. Atlıların komutanı olan baş sipahiye aşık oluyor. Fakat abisi bunu vermek istemiyorum.

0: Gıyasettin Kehüsrev ve bu ordu askerlerle birlikte kazanamayacakları bir savaşa gönderiyor. Orada da komutan ölüyor. Aşık olduğu Gevher Nesibe'nin. Ve çok geleneksel bir şey oluyor genel olarak. Verem oluyor şey. Gevher Nesibe ve kurtulamayacağı anlaşılınca diyor ki benim adıma diyor bir şey yapın, hastane yapın. Bu hastanede de insanlar ücretsiz olarak tedavi olsun da kimseden para alınmasın, devlet karşılasın hastanenin.
1: Ne büyük düşünce hocam.
0: Evet.
1: Hakikaten.
0: Ama daha da ilginç, tıp tarihine örnek olacak bir şey yapılıyor. Şimdi buna çok üzülüyor Gıyasettin Kehüsrev. Kardeşinin ölmesinden de etkileniyor. Yaptığı şeyden de vicdan azabı duyuyor belki ve hastanenin yanına kendi adıyla anılan bir medrese kuruyor. Çifte minareli medrese denilen yer, bu büyük bir alan. Ve ilk defa tarihte, gene tarihte ilk defa hastane ile eğitim merkezinin bir arada olduğu bir yapı kurulmuş oluyor. Yani şimdi mesela biz gidiyoruz İbn Sina Hastanesi'ne ama aynı zamanda o bir üniversitenin. Hacettepe Hastanesi'ne gidiyoruz. Onun yanında bir üniversite var.
1: Evet.
0: Ben Hacettepe'ye geldiğimde Kayseri'de tıp fakültesi daha kurulmamıştı. Gevher Nesibe Tıp Fakültesi'nin öğrencileri de bizle birlikte okurlardı. Yani biz o zaman ilk Gevher Nesibe, ama bizden çok önce fark edilmiş. NASA Venüs'te bir yanardağ, bir dağ, yanardağ demeden bir dağ Gevher Nesibe adını verdi. Yani dünya enternasyonel, uluslararası,
1: gerçekten hocam,
0: evet,
1: hakikaten ilk defa
0: uluslararası bir,
1: duyuyoruz bunu.
0: evet. Ve şimdi hani bizde alakalı bu konumuz yerlerle alakalı ya, genel olarak yer adlarını anlatıyoruz.
1: Tabii.
0: Gevher Nesibe diye bir mahalle var. Şeyde, Kayseri'de onun adını da açıklarken bir yandan da bu kadar önemli birisini, önemli bir
1: İsminin aslında neye kadar
0: asırlar
1: uzandığını gösteriyor.
0: düşünsenize, bu 1200 tarihinde, 1214 civarında falan yapılmış oluyor bu hastane ve medrese. 1214'ten bugüne adını yaşamış bir kişiden
1: Kişiden
0: söz ediyor.
1: bahsediyoruz.
0: Evet. Bir de tabii Koca Sinan'da anmamız gereken birisi daha var. Sahip Ali bin Hüseyin tarafından yapılan Sahibiye Medresesi. 1267 yılında inşa edilmiş bu medrese. Çok önemli bir medrese olması açısından söylüyorum bunu. Diğer medreselerle birlikte UNESCO Dünya Mirası listesine girmiş. Yani Kayseri'nin içinde gezerken rastladığımız, gördüğümüz yerlerden bir tanesi.
1: Evet. Hocam aslında hep ismin hikayelerine gidiyoruz normalde ama tabii Kayseri'de birçok ilimizde olduğu gibi yapılarıyla dikkat çeken, tam bir kültür ögesi olan bir şehir olunca içindeki yapılardan başka ilçelerimize dahi geçemiyoruz.
0: Geçemiyoruz.
1: Böylesine
0: Onlar da
1: zenginliği
0: önümüzdeki
1: var.
0: hafta geçeriz.
1: Yine geçeriz. Daha pastırmadan bile böyle yavaşça geçtiniz ya hocam. Siz de bu işin gerçekten uzmanısınız. Çok teşekkür ederiz.
0: Rica
1: Yine biz
0: ederim.
1: Kayseri'ye devam edeceğiz
0: Devam
1: tabii ki
0: edeceğiz.
1: sevgili dinleyicilerimiz. Böyle bir tane merkez ilçesiyle sınırlı kalmayacak. Hocamız zaten diğer merkez ilçelerinden de kısmen, ismen sadece söyledi ama onun haricindeki ilçelerimize de bakacağız. Talas da keza
0: Evet,
1: kendi
0: hepsi
1: tarihi değeriyle ilgili çok
0: meclis,
1: fazla
0: evet.
1: değerler barındırıyor. Şimdilik kısa bir virgül diyelim, tam da bir
0: Virgül
1: virgül
0: diyelim,
1: diyelim.
0: evet.
1: Önümüzdeki hafta yine devam edeceğiz. Araştırmacı yazar Nezih Kuley'in bizlerle beraber oldu.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonundayız ve Kayseri'yi konuşmaya devam edeceğiz. İlinin, ilçelerinin isim hikayesine bir virgül koyduk bu hafta. Önümüzdeki hafta devam edeceğimizi söyledik ama tabii diğer yanda da kültür sanat ögeleri itibariyle de çok zenginliği olan bir ilimizden bahsediyoruz. Mutfağı zaten bir başka güzelliğe sahip. Belki onu da önümüzdeki hafta konuşuruz. Bugün şimdi somut olmayan kültürel mirasın bir parçası olan el emeği ürününü değerlendireceğiz. Geleneksel Sanatlar Derneği Genel Sekreteri Sonat Amaç'la beraber yapacağız bunu. Soğanlı Bebeği konuşacağız. Sonat Hanım, hoş geldiniz, günaydın.
1: Hoş bulduk Gülşah Hanım, merhabalar.
0: Şimdi

0: Bir anne çocuğunun okuluna ev işi dersi için bir bebek yapıyor. Bu bebek işte bir ahşap çubuk etrafında çeşitli bezlerin dikilmesi ve yöresel kıyafetlerin giydirilmesiyle oluşturmuş bir bebek. Çocuk gidiyor okula, dönerken de turistle karşılaşıyor. Çünkü biliyorsunuz Kayseri hemen Kapadokya'nın yanında ve çok tarihi bir bölge yine. İşte kaya kiliselerinin olduğu, o peri bacalarının devam ettiği bir yer bu Soğanlı Köy'de. Turistlerin de uğrak mekanı. Dolayısıyla bu turist bu bebeği görünce diyor ki ne kadar güzel bir bebek, satın alabilir miyim? Anne de şaşırıyor tabii. Daha sonrasında bu turistlerin ilgisi üzerine bu bebekleri köyde yaygınlaştırmaya başlıyorlar, özellikle kadınlar arasında. Ve yavaş yavaş bu Soğanlı bebek, Soğanlı'nın özellikle kendi kültürünü, kendi kıyafetlerini, yöresel kıyafetlerini ve kendi alışkanlıklarını da dile getiren bir bebek olarak yaygınlaşmaya başlıyor. Daha sonrasında bir kooperatif kurularak böylelikle bir kültür değeri haline geliyor Soğanlı için.
1: Aynı zamanda da hanımlar için de bir geçim kaynağı oluyor değil mi? Öyle bir seviyeye kadar ulaşıyor bu.
0: Kesinlikle, özellikle de o kooperatifin kurulması ile birlikte burada ortak bir gelir kaynağı oluşturuyor kadınlar için de. Aslında baktığınız zaman malzemelerini bir ağaç dalı, kumaşlar ve onunla beraber havluların kullanılmasıyla beraber gövdeye şekil veriliyor. Üzerine de çeşitli kumaşlar yapılıyor. Bu kumaşlar genelde kutlu kumaşı, pamuklu kumaşlar ve yörenin kendi giyim kuşamının orada yansıtıldığını görüyoruz biz. Şalvarlar, entariler, önlük gibi giysiler giydiriliyor. Ve bu bebeklerin ellerinde de geçmiş dönemde kadınların uğraştıkları çeşitli, mesela ellerinde yaba görüyoruz. Örneğin ellerinde su testisi görüyoruz. Bebekler görüyoruz. Gelin bebekler görüyoruz. Bunun gibi çeşitli ellerinde eşyalarla beraber yapılmış folklorik şeyler, bebekler.
1: Burada tabii Soğanlı Mahallesi'nden bahsettiniz. Buradan çıkan bir hikaye aktarıyorsunuz ama peki bu sınırları aşmakla ilgili tabloda Soğanlı Bebeğin mevcudiyetini, kapasitesini nasıl görüyorsunuz? Yani Kayseri'nin geneline yayılması, hatta Kayseri'nin dışına çıkması ile ilgili tabloda durum nasıl?
0: Şimdi şöyle, aslında geleneksel bebek yapımı ve folklorik bebek yapımı neredeyse Türkiye'nin her yerinde var. Özellikle biz daha çok kitle bebeği duymuşuzdur mesela. Kitle bebek gerçekten, hani nereye giderseniz gidin mutlaka bunu yapan sanatçılar vardır. Ama soğanlı bebeğe ait yapan şeylerden bir tanesi hem giyim kuşamı yansıtması hem yöre insanı yansıtması, orayı da aşan bir noktada olmasının sebebi de aslında bunun bir kadınlar arasında gelir kaynağı haline dönüşmesi ve aslında Kayseri ve Nevşehir arasında da bir köprü kuruyor Soğanlı Bebek. Çünkü tam geçiş noktasında Kayseri'de de böylelikle bir coğrafi işaret almış durumda. Miheç işaretiyle birlikte Kayseri'de Soğanlı Köyü'nde yapılan bu bebek bize aittir ve burada yapılan malzemeler kullanılarak ancak bu bebek yapılabilir şekilde coğrafi işaret almış. Ve bugün baktığımızda aslında turizm değeri olarak da Soğanlı Bebeği biz çok sık görüyoruz. Artık yayınlar yapılıyor Soğanlı Bebek üzerine ve çok fazla festivallerde de sergilerde de karşımıza çıkıyor.
1: Şimdi bu son dediğiniz ibare, yani bu coğrafyada olan desenler üzerine bir hikaye çizileceğini işaret eden sözlerinizi düşününce bir an dedim acaba 60'larda başlayan bir yolculuk nihayetinde bugün 2026'dayız. Yani ne kadar değişebiliyor, ne kadar dönüşebiliyor, bugünün çocuklarına ne kadar hitap edebiliyor? Bununla ilgili yaklaşımınız nedir? Yoksa bunu bir yani illa yeni bir dönemde yeni bir soluk kazanması gibi değil de bir tarihi değerin korunması açısından mı yaklaşmak lazım? Sizin bakışınız nedir?
0: Tabii şimdi şöyle düşünmek gerekiyor. Bu bir kültürel miras. Bu kültürel miras da aslında o yörenin geleneksel yaşantısını da yansıtan bir kültürel miras olarak değerlendirmek lazım. O kıyafetler, ellerinde tuttukları malzemeler, hepsini değerlendirdiğimiz zaman Soğanlı Köyü'nün geçmişine dair, kültürüne dair, yaşantısına dair bize işaretler veren bir kültürel miras değildi. Tabii zamanla değişip dönüşebiliyor. Kullanılan malzemeler değişip dönüşebiliyor. Aslında ellerini tuttukları malzemelerin değişip dönüştüğünü görebiliyoruz. Bunlar da aslında bu yaşayan miras dediğimiz, somut olmayan kültürel miras dediğimiz şeyin doğasında var. Bu değişip dönüşüm olmasa aslında gelecek kuşaklara aktarım da olmayacak. Usta çırak ilişkisi de olmayacak.
1: Sonra

0: burada tabii soğanlı bebeği konuşuyoruz. Onun üzerinden ilerliyor sohbetimiz ama yani ben mikrofonu soğanlı mahallesine uzatmış olsam da belki buradaki kadınlar herkesin dili olarak da söyleyebilirler. Siz tabii Geleneksel Sanatlar Derneği'nin genel sekreterliğini de yürütüyorsunuz ve her hafta birbirinden farklı bir kültürel mirasımızın ögesini konuşuyoruz. Her biri birbirinden ayrı hazineyi barındırıyor. Onların dili olmak istediğiniz cümleler var mı? Onların talebi var mı? Bu tarz nesnelere yaklaşımla ilgili vatandaşlardan beklentileri var mı? Çocuklara yönlendirmelerle ilgili. Hiç bunu sormadığımızı fark ettim de. Bununla ilgili sizin yaklaşımınız nedir? Gördüğünüz gözlemler nedir?
1: Şimdi tabii biz Geleneksel Sanatlar Derneği olarak çok fazla ilde çok fazla etkinlikler yapıyoruz ve çeşitli illerde miras taşıyıcıları dediğimiz sanatçılarla, sanatkarlarla birlikte bir araya geliyoruz ve onların sorunlarını, problemlerini de görüşüyoruz ve neler yapmak istediklerini, sıkıntılarını, problemlerini ve bu problemlerin de çözüm yöntemlerini de bir anlamda konuşmalarımız oluyor. Tabii burada en önemlisi tabii ki eğitim. Eğitimde müfredatlara bu sanatların, zanaatların girmesi, bu değerlerin bir şekilde eğitime entegre edilerek gelecek kuşaklara aktarılması yönünde oluyor. Bunun yanında tabii şimdi bu örnek gerçekten bugüne kadar işlediğimiz tüm örneklerden çok daha farklı. Çünkü turizmin yönlendirdiği bir kültürel mirastan bahsediyoruz. Kültürel miras o kadar farklı alanların etkisi altında ki eğitim, turizm, bunun yanında pek çok alan etki ediyor kültürel mirası. Turizmi de aslında çok iyi kullanabiliriz. Çok
0: böyle her bir ilimize gittiğimizde gibi, evet. Aslında Sona Hanım, o ilin kendi hikayesini görmek bizlere de iyi diyor. Bugün sizin vesilenizle Kayseri'de soğanlı bebeğimizi tanımış olduk. Nesilden nesile aktarımda da aslında bu hikayeyi güçlüce barındıran da bu. Çok teşekkür ederiz size vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Yine bir başka ilimizde başka bir güzellikte tekrar buluşmayı arzu ediyoruz. Soğanlı bebeği konuştuk Kayseri'de sevgili dinleyicilerim. Böylelikle veda zamanımız da geldi. Melek Baysal, Berkay Bigeç, Büşra Tayır'dan hoşça kalın. Yarın görüşmek üzere.
2: Gündem hafta sonu.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekmeköy ve Tuzla Belediye Başkanı'yla Üsküdar ve Şile Belediye Başkan Vekillerini kabul etti. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda ikinci kez toplandı. Toplantıda fon hesaplarına ilişkin ödeme takvimiyle ikincil düzenlemeler ele alındı. Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik de masadaydı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da toplantıyı değerlendirdi. Temel önceliğin yatırımcının meşru haklarının korunması olduğunu belirtti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 3 Ekim Türk Dünyası Günü'nü kutladı. Türk Devletleri Teşkilatı'nın ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayan ve geleceğin imkanlarını şekillendiren bir zemine dönüştüğünü belirtti. Bahçeli, Türk Devletleri arasındaki kardeşlik hukukunun daha da güçlenmesini temenni ediyoruz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinin önceki dönemlere kıyas edilemeyecek kadar güzel ilerlediğini ifade etti. 2 yıldır ocaklara şehit ateşi düşmediğini hatırlattı. 50 yıllık terör belasından kurtulmak üzereyiz dedi. Bu yılın yeni nesil suç örgütleriyle ve uyuşturucuyla mücadele yılı olduğunu hatırlattı. Mücadelenin yurt içinde ve dışında sürdüğünü ifade etti. İstanbul Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 3 iddianame hazırlandı. 3 ayrı suçtan 3 ayrı dava açıldı. 6 şüpheli hakkında suç delillerini yok etme, resmi belgede sahtecilik, yalan

0: tanıklık suçlamalarında bulunuldu. İddianamede Deniz Olgun'un kız kardeşi ve yeğeninin muhafazasında olması gereken cep telefonunun yok edildiği vurgulandı. Suç delillerini yok etme suçundan cezalandırılmaları istendi. Amerika ile İran arasındaki görüşmeler çıkmaza girdi. Şimdi de saldırı ihtimali gündemde. Amerikan basını Amerika'nın Hürmüz Boğazı'na bir uçak gemisi daha gönderdiğini yazdı. Ek Deniz Piyade Birliği de Kasım ayı sonunda bölgeye ulaşacak. Amerikan Başkanı Trump'ın İran'a saldırıları yeniden başlatacağı öne sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik Katsa yaptırımlarına dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sürekli iletişim halinde olduğunu söyledi. Trump, Türkiye'yi seviyorum. Erdoğan'la her zaman konuşuyorum. O benim dostum. Her zaman onu mutlu edeceğim ifadesini kullandı. Spor. A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında deplasmanda Belçika ile karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ülkenin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Euroleague'in 3. haftasında iki temsilcimiz sahne aldı. İlk maçta Beşiktaş Barcelona'yı konuk etti. Siyah beyazlı temsilcimiz rakibine 95-82'lik skorla kaybetti. Fenerbahçe tarifinse Dubai basketbolu ağırladı. Parkeden 76-66 üstün ayrılan Sarı Lacivertli ekip böylece ligde 3'te 3 yaptı.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli ve Yalova, Çanakkale, Muğla, Denizli, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sinop, Amasya, Tokat çevreleriyle Kastamonu ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Rize'nin doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Haberleri dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Hayat radyoda.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT İzmir Radyosu'na hoş geldiniz. Evde, işte, belki de bir şeyler yetiştirme telaşındasınız. Ama kulak verin bize. Düşündüklerinizi, dile getiremediklerinizi, belki de sohbetlerde konuştuklarınızı, aklınızdan geçenleri, ortak düşünceleri bu programda bulacaksınız. Yepyeni farkındalıklara varacağız belki de bugün. Programı hazırlayan Özlem Kaçmaz. Ses kayıtta Ömer Faruk Öğüt. Teknik yapımda Zühal Ergür. Mikrofon başında ben Çağatay Sevdi. Sizlerle birlikteyiz. Hayatı radyoya sığdıracağız. Hayat Radyo'da başlıyor. Nefesimiz, yaşam kaynağımız, ormanlarımız. Dünyanın en önemli nefes kaynağı. Yeryüzü için birçok faydası bulunan yemyeşil ormanlar, yeryüzündeki esas evimiz. İlhan Şeşen söylüyor, yeşillikler içinde.

Her bir ağaçtaki yaprak sayısı düşünüldüğünde ağaçların neden çok büyük bir oksijen kaynağı olduğu anlaşılıyor. Ormanlar dünyanın akciğerleri ve oksijen kaynağı ormanlarımız doğanın dengesini sağlayan pek çok canlıya ev sahipliği yapıyor. Grup Asfalt söylüyor. Ormanlar Kralı.

Ormanlar, yeryüzündeki yaşamın sürekliliği açısından olmazsa olmazlarımız. Öyle ki yetişkin bir çam ağacı 40 insanın bir saatte havaya verdiği karbondioksiti bir saatte oksijene dönüştürüyor. 1 hektar iğne yapraklı orman yılda 30 ton, 1 hektar geniş yapraklı ormansa yılda 16 ton oksijen üretiyor. Bu kadar mucizevi bir yaşam kaynağı ne oluyor da yanıyor? Şebnem Ferah söylüyor. Benim adım Orman.

Orman yangını doğal ya da insani sebeplerden ortaya çıkıyor. Yıldırım düşmesi, yanardağ patlaması ve yüksek sıcaklık gibi doğal sebeplerle çıkan yangınlar var. İnsan kaynaklı olanlarsa neredeyse saymakla bitmez. Sigara, mangal ateşi, cam kırıkları, tarla anızını yakmak ve bütün bunları söndürmemek. Mesela çocukların orman içinde ateşle oynamaları, havaya atılan kurşunlu silahlar, tepelik yerlere selvi benzeri uzun ağaçlar dikilmesi de nefes kaynağı ormanlarımızın yanmasına neden oluyor. Çünkü bunun sonucunda ağaç yıldırımı çekerek yanıyor ve yangın sıçrayarak yayılıyor. Grup Direkt söylüyor. Son ağaç.

Her orman yandığında dünyanın şimdiki sorunu iklim değişikliği ve kuraklık ne yazık ki tetikleniyor. Aynı şekilde iklim değişikliği de kuraklık ve yüksek sıcaklığa neden oluyor. Dünyanın dört bir yanında görülen orman yangınları iklim değişikliğinin sebeplerinden biri ne yazık ki. Kıraç söylüyor. Bozkır'daki ağaç.

İklim değişikliğinin sonucu olarak sel, heyelan gibi çevre felaketleri karşımıza çıkıyor. Şiddetli yağmurlar ne yazık ki toprak kaymalarına ve boğulmalara neden oluyor. İnsanlar yerlerinden oluyor. Dünya Bankası uyarılarına göre iklim değişikliğinin üzücü sonuçlarının sonrasında kuraklık ya da sellerin yol açtığı toprak kaybı, gıda ve enerji yetersizliği, açlık, sıtma gibi sonuçları olabilir. Barış Manço söylüyor. İşte hendek, işte deve.

Orman yangınları sonrasında ise yeşeren her fidan bize nefes olarak dönüyor. Yangın bölgelerinin yeniden ağaçlandırılması her birimize ve geleceğimize umut olacak. Bunun için bireysel ve toplumsal olarak üzerimize düşen sorumlulukları yapmak hayatlarımızı kurtaracak. Hümeyra söylüyor, yaşamaya dair.

Sevgili dinleyiciler, veda zamanı geldi. Unutmayın, hayat radyoda, radyoysa yanı başınızda.

0: Sağlık kontrolünüzü en son ne zaman yaptırdınız? Diyet yapmak isteyip de ertelediniz mi? Stresle baş etmekte zorlanıyor musunuz? Ertelemeyin. Sağlık beklemez. Sizi Sağlıklı Hayat merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat merkezinde hayat var.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamlar. Atının koşuşturmasına kısa bir mola. Her salı saat 14.30'da edebiyat konulu sohbetler ve yayıncılık dünyasından sevilen konuklarla Ayraç, Aslı Tunç'un sunumuyla Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de.

0: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.
2: Efendim? Ne dediniz? Bir daha söyleyin lütfen. Hadi, hadi. Aman Allah'ım, gözleri kapandı. Galiba öldü bu adam. Ne demişti bana? Neden Evans'a sormadılar? Evet, öyle dedi. Ne demek bu şimdi? Nabza atmıyor. Zavallı adam.
3: Neden Evans'a sormadılar? Üçüncü bölüm. Yazan Agatha Christie, çeviren de uygulayan Leyla Onat. Yöneten Rüştü Asyalı, yapımcı Metin Öztekin, efektör Nebi Tam Yüksel. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Kerim Afşar, Frankie Özlem Ersönmez, Bobby Jones Ali İpin, Roger Bessington Atsız Karaduman, Sylvia Hatice Ergök, Dr. Nicholson Özel Aydın, Henry Toğman Gülen, Moira Selen Asyalı.

Bobby Jones, Dr. Thomas'la golf oynarken kayalıkların dibinde ağır yaralı bir adam bulur. Doktor yardım çağırmaya gittiğinde yaralı adam Bobby'ye neden Evans'a sormadılar der ve ölür. Bobby'nin çocukluk arkadaşı Frankie bu olayı çok heyecanlı bulmuş ve soruşturmaları izlemeye başlamıştır. Frankie soylu ve varlıklı bir ailenin kızıdır. Bobby ölen adamın cebinde güzel bir kadın fotoğrafı gördüğü halde gazetede bu resmin adamın yaşlı ablasına ait olduğunu okumuştur. Adamın kendisine söylediği esrarlı cümleyi ablasıyla kocasına ilettikten sonra da başına garip olaylar gelmeye başlar. Önce durup dururken Güney Amerika'dan iş teklifi alır, birilerinin Bobby'yi İngiltere'den uzaklaştırmak veya öldürmek istediğinden emin olan Frankie, esrarı çözmek niyetindedir. İşe adamın öldüğü yerde birdenbire Bobby'nin karşısına çıkan Roger Bessington'dan başlamaya karar verir. Frankie arabasıyla bir kaza yapmış görüntüsü vererek kendisini Bessington malikanesine davet ettirir. Malikanede Harry Bessington, karısı Sylvia, çocukları ve kardeşi Roger'la birlikte yaşamaktadır.

0: Bu malikanedeki üçüncü günüm. Beni konuk etmeye ne kadar heveslilermiş meğer.
1: Kont kızı olmanın yararı.
0: Şimdi bakalım elde ne var. Of, aslında hiçbir şey. Burada yalnızca iyi bir aile buldum. Ama gizemli bir şey var.
2: Tamam, yakaladım.
0: Burada Bay Henry'nin dalgın davranışları ve garip bakan gözleri.
3: İşte seni yine yendim Roger.
2: Sana avans verdiğimi unutma Silvia.
3: Yo, yenildiğini kabul et.
2: Önünde boynum kıldan ince tattım. Ama Lady Dormont'u çok yalnız bıraktık. Ben onun yanına gidiyorum.
3: Bir duş aldıktan sonra ben de size katılırım.
2: Tamam. İyi günler Lady Dormont. Umarım sizi fazla yalnız bırakmam.
0: Hayır hayır. Sizi seyretmek bir zevkti. Teniste öylesine ustasınız ki. Ama her zaman yeniliyorsunuz sanki.
2: Evet. Silvia yenilmekten pek hoşlanmaz.
0: Şaşılacak kadar naziksiniz Bay Roger.
2: Bunu bir iltifat olarak kabul ediyorum. Ya siz bugün nasılsınız?
0: Çok iyiyim. Kendimi epeydir bu kadar dinç hissetmemiştim. Ama sanırım sizi daha fazla rahatsız etmemeliyim.
2: Lafım olur. Bize mutluluk verdiniz. Hem sizinle konuşmak istediğim bir şey vardı.
0: Öyle mi? Nedir acaba?
2: Sizi kısa süredir tanıyorum ama her nedense kendime çok yakın hissediyorum. Sizi akıl danışmak istiyorum.
0: Ya, ay çok merak ettim.
2: Açıkçası nasıl davranacağımı bilemiyorum. Konu abim Henry ile ilgili.
0: Ona bir şey mi oldu?
2: Duruşu, davranışı, gözleri... Hiç dikkat etmediniz mi?
0: Evet, biraz garip görünmüştü. Uzun zamandan beri mi bu durumda?
2: Hemen hemen 6 aydır. O aylarda uykusuzluktan yakınıyordu. Belki de bu nedenle başlamıştır. Saat 6 civarında posta gelince hemen koştu, odasına kapandı. Dışarı çıktığında rahatlamıştı.
0: Bunları bana niçin anlatıyorsunuz?
2: Çünkü bu kuşkularımdan Silvia'ya söz edip etmeme konusunda kararsızım.
0: Yani o bilmiyor mu?
2: Elbette bilmiyor. Ona söylemeli miyim?
0: Bu zor olmalı.
2: Evet, çok zor. Silvia sizi çok seviyor. Bana yardım etmelisiniz.
0: Bilmesinin bir yararı olur mu?
2: Kuşkuluyum. Bu durumlarda insanın en yakını bile çaresiz kalır. Bunu bir yapabilseydim.
0: Silvia geliyor.
2: Evet.
3: Ne o? Gizli bir şey mi konuşuyorlar?
2: Yok. Yalnızca Lady Dormont'a gelecek olan konuklarımızdan söz ediyordum.
0: Lütfen. Bana Frank'i
3: dinle. Nicholson'lardan mı söz ediyordunuz?
2: Doktor Nicholson bir kliniğin başhekimidir.
3: Evet. İlginç biridir ama... ben her nedense hiç sevmedim. Karısı da sessiz sedasız biridir. Hiç konuşmaz. Burada niçin böylesine sıkıldığımı anlıyor musunuz?
0: Ya... biliyor musunuz? Geçen ay Merchbold'da bir adam kayalıklardan düşüp ölmüş.
3: Bu senin adamın olmalı Roger.
2: Evet. Bir rastlantı eseri. Ben de o çevre...

0: Evdeydim. Ambulans gelene dek birkaç dakika adamın yanında kaldım.
1: Oralarda işiniz neydi?
0: Kendime bir ev arıyorum. Bu çevrede bir ev sahibi olmaya niyetliyim de... yoksa siz de mi oradaydınız?
1: Frank? Hayır, hayır, ben Londra'da oturuyorum.
0: Ha,
1: arada sırada babamı ziyarete geliyorum.
2: Evine yerleşir yerleşmez yine kalkıp gidersin Roger. Sen yerleşik yaşayamazsın.
0: Er geç bir yerlere yerleşmem gerekiyor sevgili yengeciğim.
2: O zaman yakınımızda bir ev bul.
0: Belki de öyle olur. Acaba o kazayla ilgili bir ipucu bulundu mu Frank'i? Haberin var mı?
1: Yok, sanmıyorum. Yalnızca bir ablası ve eniştesi olduğunu okumuştum. Gazetelerde fotoğrafları çıkmış.
2: Evet, anımsıyorum. Hatta ölen adamı Alan Carstairs'e benzetmiştim. Anımsamıyor musun Roger? Tıpkı Alan'a benziyor.
0: Ben pek benzetememiştim. Hem gazete resimlerinden pek iyi anlaşılmaz.
2: Doğrusu Alan olduğuna yemin edebilirdim. Her neyse. Hadi artık içeri girelim. Yemek hazırlanmıştır.
0: Evet, peki kızlar, hadi içeri. Nicholson'lar birazdan gelecek.
1: Ben bir telefon edebilir miyim?
2: Babanıza mı?
1: Hayır, babamla bugün konuştum. Şoförümü arayacağım. Yarın gelip beni alsa iyi olacak. Artık evime dönmeliyim.
2: Kesinlikle izin vermiyoruz. Madem ki eviniz Londra'da, birkaç gün daha burada bizimle kalabilirsiniz.
1: Ama babam ne der?
2: Lütfen Frank. Sonra sizi babanıza biz teslim ederiz.
1: Çok naziksiniz.

0: Alo? Hawkins sen misin? Ben Lady Derwent. Yarın arabamı istiyorum. Evet. Bessington malikanesi. Biliyorsun değil mi? Evet. Sabah 11'de. Teşekkür ederim.
1: Merhaba. Giderseniz Sylvia çok üzülecek.
0: Gitmiyorum Bay Roger. Birkaç gün daha sizinle kalmaya karar verdim. Ama biraz alışveriş etmem gerek. Sabah gidip akşam üzeri dönerim. Sizde kalmamı istiyor musunuz?
1: Elbette, sizi görmek beni çok mutlu ediyor. İşte Doktor Nicholson geliyor. Harry de yanında.
2: İşte gazazedemiz Lady Frances Derwent.
3: Konuğunuz ne kadar da genç ve güzelmiş Henry. Geçirdiğiniz kazaya çok üzüldüm Lady Derwent. Ama şanslıymışsınız. Oradan bir doktorun geçmesi iyi bir rastlantı ya, değil mi?
0: Evet doktor.
3: Ne var ki garibime giden bir şey var.
1: Ya nedir o?
3: Bakkalın çırağının dediğine göre bu doktor garip biri olmalı. Çünkü sizi kurtarmadan önce arabasının yönünü değiştirmiş.
0: Anlayamadım.
3: Çocuk bisikletle giderken doktorun arabası yanından geçmiş. Sonra kaza olmuş. Çocuk geri döndüğünde doktorun arabası daha önce gittiğinin ters yönüne dönmüşmüş. Oh. Yani yardıma koşmadan önce arabayı kasabaya doğru çevirmiş. Acaba neden?
0: Bilmem ki. Ben bir şey anımsayamıyorum. Baygındım çünkü.
1: Bir dedektif gibisiniz Doktor Nicholson.
3: Öyle mi göründüm? Yalnızca merak etmiştim. Küçük şeyler ilgimi çeker.
0: Klinikte uyuşturucu bağımlılarının tedavisini yaptığınızı duydum.
3: Evet. Ne yazık ki günümüzde insanlar kendilerini uyuşturmak istiyorlar.
2: Ama insanların hangi nedenlerle bu yola başvurduklarını kim bilebilir?
3: Ne olursa olsun tedavi edilmeleri gerekiyor.
2: Artık yemeğe oturalım mı?

0: Bu sabah çok yorgunum. Neden bilmiyorum. Dün akşamki sıkıcı konuklar yüzünden olmalı.
1: Anlıyorum Silvia. Kimi zaman insan dostlarına bile tahammül edemiyor.
0: Şoförünüz gelmiş Frankie. İçeride sizi bekliyor.
1: Ha, çok iyi. Hawkins.
2: İyi günler efendim. Acaba Lady çıkmak için hazırlar mı?
1: Biraz beklemelisin Hawkins. Yarım saate kadar hazır olurum.
0: Akşam üzere döneceksiniz değil mi?
1: Tabii Silvia. Sen gidebilirsin Hawkins. Dışarıda bekle beni.
2: Peki efendim.
1: Dün akşam sözünü ettiğiniz o adam kimdi?
0: Hangisi?
1: Alan demiştiniz.
0: Ah, Alan Carstairs. Onu çok iyi tanımıyorum. Remington adındaki dostlarımız onu bir gün

0: Hawkins? Hem bu Hawkins adı da nereden çıktı?
1: Bobby derse tanınacağımı mı düşünüyor acaba?
0: İyi ettim de kasabayı gezmeye çıktım. Kapı önünde Lady'yi beklemekten iyidir. Küçücük bir kasaba burası. Bu küçük yerleşim yerleri de ne kadar sessiz ve huzurludur.
2: Yardım edin! Ha. Yardım edin lütfen!
0: Aman Allah'ım. Bu kızın nesi var? Yere çöküverdi. Hasta galiba. Bayan, bayan, bayan neyiniz var?
2: Çok korkuyorum. Çok korkuyorum.
0: Korkacak bir şey yok, korkacak bir şey yok. Size yardıma geldim. Sakin olun lütfen. Tutunun bana, tutunun.
2: Kimse bana yardım edemez. Çok korkuyorum.
0: Sorun nedir? Anlatın bana.
2: Hayır, anlatamam. Siz kimsiniz? Benden ne istiyorsunuz?
0: Yardım etmek istiyorum. Benden size bir kötülük gelmez.
2: Korkuyorum. Çok korkuyorum.
0: Gelin sizi evinize götüreyim. Benden korkmayın.
2: Hayır. Hayır, bırakın beni. Gidin buradan. Gidin. Bana kimse yardım edemez.
0: Bakın, ben edebilirim. Ne yapacağımı söyleyin, hemen yapayım.
2: Hemen gitmelisiniz. Peşimdeler. Sizi görmesinler. Gidin. Bakın, bakın ayak seslerini duyuyor musunuz? Geliyorlar. Hemen gidin.
0: Pekala, pekala. Adım Bobby Jones. Çalılıkların arkasına saklanacağım. Beni ararsanız kasabadaki otelde bulabilirsiniz.
2: Peki, peki.
0: Aman Allah'ım. O kız bu. Deminden beri nereden tanıdığımı düşünüyorum. Evet. Evet, evet. Ölen adamın cebinden çıkan fotoğraftaki kız bu. Onu izlemeliyim. Evet, evet, onu izlemeliyim.

0: Pekala Lady Frankie. Söyle bakalım, bu Hawkins adı da nereden çıktı? Nefret ettiğim bir isim bu.
1: Sevgili Bobby, bir şoföre çok uygun bir isim bu. Hem böylelikle seni tanımalarını da engellemiş olduk.
0: Adımı kendim seçmek isterdim.
1: Ay, doğrusu çok alıngansın. Bir düşünsene, gazete haberinde ölen adamı bulan kişi olarak senin adın geçiyordu. Herhangi birinin aklında kalmış olabilir.
0: Her neyse, söyle bakalım neler buldun.
1: Açıkçası fazla bir şey bulamadım. Bazı kuşkular ve seziler var yalnızca.
0: O kadarcık.
1: Evet. Karısı yalnızlık çekiyor. Roger Bassington ise hiç de kötü biri gibi görünmüyor. Çok nazik, sevimli ve yakışıklı.
0: Neler söylüyorsun sen? Yoksa ona aşık mı oldun ha?
1: Ben değil ama o bana aşık olmuş olabilir. Çok iltifat ediyor.
0: Saçmalama Frankie. Fotoğrafı ondan başka kimse değiştirmiş olamaz. Orada başka kimse yoktu ki.
1: Doğru, doğru. Bir türlü kondurmak istemesem de o adamın bu işle bir ilgisi olduğunu kabul etmek gerek.
0: Öğrendiğin başka bir şey yok mu?
1: Ölen adamın adını öğrendim galiba. Alan Carstairs olabilir. Sonra Doktor Nicholson'la tanıştım. İyi, korkunç bir adam.
0: O da kim?
1: Bu çevrenin en ünlü doktoruymuş. Hani şu kasaba çıkışındaki kliniğin başhekimiymiş.
0: Öyle mi? Hayret.
1: Ne ya? Tanıyor musun onu?
0: Hayır ama bugün ben de bir şey buldum.
1: Ne buldun?
0: Cesedin cebinden çıkan fotoğraftaki kızı.
1: Ne?
0: Nerede biliyor musun? Kız o sözünü ettiğin klinikte kalıyor.
1: İnanılmaz.
0: Görüyor musun? Her şey o çok beğendiğin Roger Bassington'un çevresinde geçiyor.
1: İçimden bir ses onun masum olduğunu söylüyor.
0: Bir daha düşün bakalım. O mu sana hayran, sen mi ona?
1: Saçmalama Bobby.
0: Çok ciddi olmamız gerekiyor Lady'm. Her ikimizin de.
1: Elbette. Şimdi şu Alan Carstairs'i araştırmalıyız. Anlattıklarına göre bu civarda oturan Rivington adında bir ailenin ahbabıymış.
0: Ya, yoksa Rivingtonlar da mı bu işin içinde? Ölen adamın o kızla yakınlığı nedir? Cebinde fotoğrafını taşıdığına göre sıradan bir yakınlık olmasa gerek.
1: Bence Alan Carstairs Doktor Nicholson çetesinin peşindeydi. Bu yüzden buralara kadar geldi. Rivington'ları kullanarak çete mensuplarıyla tanışmak istedi.
0: Ne çetesi? Böyle bir çete olup olmadığını bilmiyoruz ki. Belki de yalnızca kızı arıyordu.
1: Kızı mı?
0: Evet, olamaz mı?
1: Kızın bu çevrede olduğunu biliyorsa bizim oralarda işi neydi? Arada kilometrelerce mesafe var.
0: Bak, bunları bilemiyoruz ama düşündükçe Nicholson'ın bu işte parmağı olduğundan kesin olarak emin olmaya başladım.
1: Bu doğru, onu hiç sevmedim. Durmaksızın sorgulayan küçücük gözleri var. Yine de bu adamın suçlu olduğunu göstermez tabii.
0: Sonuçta fazla bir şey elde edemediğimizi kabullenip bu işten vazgeçeceğiz galiba.
1: Değil misin sen? Asla vazgeçmeyeceğiz.
0: Oraya dönmeye kararlı mısın?
1: Tabii. Er geç bir şey bulacağız. Güven bana.
0: Güvenmek mi? Sen işi gücü bırakıp aşka meşke daldın.
1: Şş, deli çocuk. Roger beni biraz etkiledi yalnızca, o kadar.

0: Yani şimdi o eve dönmenin nedeni Roger Bassington değil mi?
1: Hawkins, şakanın ölçüsü kaçtı. Önüne bak bakalım. Şimdi doğru babamın evine gidelim. Sana bir takım elbise bulalım.
0: Neden?
1: Rivington'ları ziyarete gideceksin bir avukat olarak. Babamın avukatlık bürosunun bir tane kart vizitini de alırsın yanına. Kuşkulanmazlar.
0: Neden?
1: Fazla konuşma, emirlerimi dinle. Kısa bir soruşturma için gitmiş olacaksın. Telefon numaralarını rehberden buluruz. Ben sekreterin olarak arayıp ziyarete gideceğini haber veririm onlara.
2: Anlaşılan başka çarem yok. Emredersiniz Leydim.

0: Radyo 1.
1: Saat 10.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yoğun bir programla Şanlıurfa'da olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, GAP Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest Güneydoğu Festival alanını ziyaret edecek. Daha sonra Şanlıurfa Şehir Hastanesi ve AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı binalarının açılış törenlerine katılacak. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda ikinci kez toplandı. Toplantıda fon hesaplarına ilişkin ödeme takvimi ve ikincil düzenlemeler ele alındı. Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik de masadaydı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da toplantıyı değerlendirdi. Temel önceliğin yatırımcının meşru haklarının korunması olduğunu belirtti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 3 Ekim Türk Dünyası Günü'nü kutladı. Türk Devletleri Teşkilatı'nın ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayan ve geleceğin imkanlarını şekillendiren bir zemine dönüştüğünü belirtti. Bahçeli, Türk devletleri arasındaki kardeşlik hukukunun daha da güçlenmesini temenni ediyoruz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinin önceki dönemlerle kıyas edilemeyecek kadar güzel ilerlediğini ifade etti. 2 yıldır ocaklara şehir ateşi düşmediğini hatırlattı. 50 yıllık terör belasından kurtulmak üzereyiz dedi. Bu yılın yeni nesil suç örgütleriyle ve uyuşturucuyla mücadele yılı olduğunu hatırlattı. Mücadelenin yurt içinde ve dışında sürdüğünü ifade etti. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 3 iddianame hazırlandı. 3 ayrı suçtan 3 ayrı dava açıldı. 6 şüpheli hakkında suç delillerini yok etme, resmi belgede sahtecilik, yalan tanıklık suçlamalarında bulunuldu. İddianamede Deniz Olgun'un kız kardeşi ve yeğeninin muhafazasında olması gereken cep telefonunun yok edildiği vurgulandı. Suç delillerini yok etme suçundan cezalandırılmaları istendi. Amerika ile İran arasındaki görüşmeler çıkmaza girdi. Şimdi de saldırı ihtimali gündemde. Amerikan basını Amerika'nın Hürmüz Boğazı'na bir uçak gemisi daha gönderdiğini yazdı. Ek Deniz Piyade Birliği de Kasım ayı sonunda bölgeye ulaşacak. Amerikan Başkanı Trump'ın İran'a saldırıları yeniden başlatacağı öne sürüldü. Amerikan Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik katsa yaptırımlarına dair açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sürekli iletişim halinde olduğunu söyledi. Trump, Türkiye'yi seviyorum. Erdoğan'la her zaman konuşuyorum. O benim dostum. Her zaman onu mutlu edeceğim ifadelerini kullandı. Yemen'de İran destekli Husiler hükümetin kontrolündeki bölgelere son yılların en büyük saldırısını başlattı. Geçici başkent Aden başta olmak üzere çok sayıda bölge Husiler tarafından hedef alındı. Husiler Suudi Arabistan'a da saldırdı, bir kişi yaralandı. Yemen ordusu ise Taiz'de 30 Husi'nin öldürüldüğünü duyurdu. Çatışmalar nedeniyle yaklaşık 200 bin kişi yerinden edildi. A milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında deplasmanda Belçika ile karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ülkenin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Eurolig'in 3. haftasında iki temsilcimiz sahne aldı. İlk maçta Beşiktaş Barcelona'yı konuk etti. Siyah beyazlı temsilcimiz rakibine 95-82'lik skorla kaybetti. Fenerbahçe Tarifin ise Dubai basketbolu ağırladı. Parkeden 76-66 üstün ayrılan Sarı Lacivertli ekip böylece ligde 3'te 3 yaptı.
0: Hava durumu.
1: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Denizli, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sinop, Amasya, Tokat çevreleriyle Kastamonu ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Rize'nin doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Haberleri sunduk.

0: fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.

0: her yemeğin yanında Sütaş Ayran. İstikçe iyi hissedeceksin.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru

Merhaba sayın dinleyenler, 3 Ekim Cumartesi sabahından herkese günaydın. An itibariyle Bölge Gündemi programı TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Bölge Gündemi'ne hoş geldiniz. Sayın dinleyenler, bugün

0: bölge gündemini Derya Çetin daha hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca bölge gündemi programıyla sizinle olacağız. Programımız boyunca sosyal medya hesaplarımızdan Facebook, Instagram, X ve Ne Sosyal'de TRT Çukurova Radyosu'nu takip edip son gönderiye yorumlarınızı yapabilirsiniz. Sayın dinleyenler, bölge gündeminde bugün dünden bugüne yansıyan haberleri ilk olarak aktaracağız. Ardından Kıbrıs Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu Spikeri Mustafa Soykan Kıbrıs gündemini aktaracak. Bölgemiz hava durumu ve yol durumunu sizinle paylaşacağız. Bölgemiz basınında öne çıkan haberleri de yine bölge gündeminde size aktaracağız. TRT Kozan Yurt muhabirimiz Emre Bozdemir de Adana ve Kozan gündemini aktaracak. Haber ajanslarının servis ettiği son haberleri de Ajans Çukurova köşemizde size okuyacağız. Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya'yla da bugün söyleşimiz olacak değerli dinleyenler. Üzüm pekmezi üretiminin ekonomik boyutunu, üreticilerin gelirlerine, istihdama ve ürünün pazarlanmasına sağladığı katkıları programımızda ele alacağız. Ve bölge gündeminin son bölümünde ise kültür sanat rehberi köşemizde bölgemizde yapılacak kültürel sanatsal etkinlikleri sizinle paylaşacağız. Tekrar bölge gündemine hoş geldiniz.
1: Dünden bugüne.
0: Sayın dinleyenler, bölge gündemi programında dünden bugüne yansıyan haberleri aktarıyoruz. İlk haber Hatay'dan. Hatay Reyhanlı'da Cilve Gözü Gümrük kapısında sağanak taşkına neden oldu. Suriye'nin dağlık kesimlerindeki sağanağın suları Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilve Gözü Gümrük kapısına ulaşarak taşkın oluşturdu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri gümrük kapısı çevresinde biriken suyu güvenli şekilde tahliye etti. Gaziantep İslahiye'de kaygan yolda tır şarampole uçtu, sürücü güçlükle kurtarıldı. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gece saatlerinde Kilis-Hatay Karayolu Tahtaköprü Barajı mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır şarampole uçtu. Sıkıştığı araçtan güçlükle kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Depremzede kadın girişimci prefabrik çarşıda başladı. Hatay'da 6 Şubat 2023 depremlerinde iki dükkanı yıkılan kadın girişimci prefabrik çarşıda yeniden üretime başlayarak 5 şube açtı ve 40 kadına istihdam sağladı. Azmiyle yılın ahisi seçilen girişimci daha fazla kadını iş hayatına kazandırmayı hedefliyor. Kilis'te Yaşlılar Günü yürüyüşünde özel bireyler jandarma komutanına asker selamı verdi. Kilis'te Dünya Yaşlılar Günü kapsamında yaşlılar ve kent protokolünün katılımıyla yürüyüş düzenlendi. Çorum'dan gelen özel bireyler İl Jandarma Komutanı Cengiz Yanık'ı görünce asker selamı verdi. Vali Ömer Kalaylı ve Yanık özel bireylerle sohbet etti. Gaziantep İslahiye'de 47 bin dekarda coğrafi işaretli üzüm kurutuluyor. İslahiye'de yaklaşık 47 bin dekarda yetiştirilen coğrafi işaretli Antep karası ve hatun parmağı üzümlerinin kurutulmasına başlandı. İlçede 60 bin ton üzüm rekoltesi beklenirken 3 bin ton kuru üzümün iç ve dış piyasaya sunulması planlanıyor. Gaziantep Jandarması İslahiye'de 213 öğrenciye KADES ve terör bilgilendirmesi yaptı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İslahiye yerleşkesindeki 213 öğrenciye yönelik farkındalık eğitimi düzenledi. Eğitimde KADES, sosyal medya, terör propagandası ve finansmanı gibi konular ele alınırken öğrencilerin telefonlarına KADES uygulaması da yüklendi. Kahramanmaraş'ta yasa dışı bahis operasyonunda 15 şüpheliden biri tutuklandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 30 Eylül 2026'da yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 15 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 4'ü hakkında da adli kontrol kararı verildi. Osmaniye'de okuma yazma kursiyerleri 12 kişilik gruplarla öğreniyor. Osmaniye Halk Eğitimi Merkezi'nce okuma yazma bilmeyen vatandaşlara yönelik birinci ve ikinci kademe kurslar düzenleniyor. Kursiyerler 12 kişilik gruplar halinde günde 6 saat eğitim görüyor. İkinci kademede matematikte öğrenerek ilkokul düzeyinde bilgi ve beceri kazanıyor. 33. Altın Koza'da onur ödülleri Ferzan Özpetek'le Vahide Perçin'e verildi. Adana'da 33. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde onur ödülleri Ferzan Özpetek'le Vahide Perçin'e verildi. Ödül töreni alışveriş merkezindeki sinema salonunda yapıldı. Perçin ödülünü Güngör Geçer'den, Özpetek ise Zeydan Karalar'dan aldı. Adana'da 401 bin dönüm mandalina hasadı başladı. Adana'da 401 bin dönümde erkenci mandalina hasadı başladı. Kilogramı 8 ila 10 liradan alıcı bulan üründe 1 milyon 165 bin ton rekolte bekleniyor. Başkan Doğan, tesislerin %20 kapasiteyle çalıştığını, gemi trafiği olmadığı için çiftçinin Ekim'de hareketlenme beklediğini söyledi. Sayın dinleyenler, son haberde Mersin'den botoks yaptırdılar, hayatları kabusa döndü. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir güzellik merkezinde botoks yaptıran 7 kadın, işlem sonrası yaşadıkları sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Kadınlardan Tuğba Çöküş, bilinç kaybı, nefes darlığı ve çift görme gibi şikayetler yaşadığını belirtirken, inceleme sonrası güzellik merkezi kapatıldı ve suç duyurusunda bulunuldu. Sayın dinleyenler, bu haberle birlikte dünden bugüne yansıyan haberleri aktardık.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: TRT. TRT Çukurova Radyosu.
9: Adadan Haberler.
0: Sayın dinleyenler, Bölge Gündemi programında konuğumuz Kıbrıs Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu Spikeri Sayın Mustafa Soykan bizimle. Sayın Soykan, günaydın, hoş geldiniz.
10: Günaydınlar, merhabalar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'ndan herkese iyi günler diliyorum. Geçtiğimiz hafta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öne çıkan haber başlıklarıyla yeniden sizlerleyiz. Sayın dinleyiciler, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dün günübirlik ziyaret için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi. Yeni Girne Hastanesi'nde yer alan eş zamanlı Girne ve Güzelyurt Hastanelerinin açılış törenine katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sağlık altyapısını güçlendirme çabalarına yıllardır destek verdiklerini ve bu alandaki öncelikleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla birlikte değerlendirdiklerini söyledi. Cevdet Yılmaz, tamamlanan yatırımların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi kendine yeten sağlık altyapısını pekiştirdiğini ve vatandaşa en kaliteli bakımı doğrudan erişim imkanı sağladığını belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin amiral gemisi olacak yeni Lefkoş Hastanesi'nin inşasının da hızla sürdüğüne vurgu yapan Yılmaz, bunun da önümüzdeki yıl tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Başbakan Ünal Üstel'de göreve geldikleri gün söz verdikleri projeleri bir bir hayata geçirdiklerini belirtti. Ulusal davada da Türkiye ile birlikte hareket ettiklerini söyleyen Başbakan Üstel, "Varsın Güney Kıbrıs halen federasyon peşinde koşsun, biz çağdaş dünya ile yarışır hale geleceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Rum tarafının faaliyetlerini güven aşındırıcı eylem ve işlemler olarak nitelendirerek, Birleşmiş Milletler temsilcisi Olguin'in "düşmanca ortamda müzakere olmaz" sözlerinin kulak ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. Ergürman, güven aşındırıcı eylem ve işlemler kavramını güven artırıcı önlemler gündemindeyken karşılaştıkları uygulamaları muhataplarına anlatmak amacıyla kullandıklarını belirtti. Ergürman, gazeteci Yusuf Kanlı'nın Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Olgin'le yaptığı röportaj altında bulunarak Birleşmiş Milletler Temsilcisi'nin müzakereler düşmanca bir ortamdan doğmaz, karşı tarafın varlığını kabul etmeyi gerektirir şeklindeki hayati uyarısının gözden kaçırılmaması gerektiğini vurguladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Anela Holguin verdiği röportajda Kıbrıs'ta ilerleme sağlanmasına yönelik fırsat penceresinin giderek kapandığını belirterek güven artırıcı adımların hayata geçirilmesi konusunda siyasi irade ortaya konulmadığını ve düşmanca tutumların süreci zorlaştırdığını söyleyerek bölgesel gelişmelerle birlikte diplomatik alanın da daraldığına işaret etti. Olguin, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın New York'ta önerilen üçlü görüşmeye Rum lider Nikos Christodoulidis'in yeni bir öneri sunmaması nedeniyle katılmadığını aktarırken, Ekim ayında yapılacak temaslarda müzakere zemini ve yönetim üzerinde durulacağını belirtti. Birleşmiş Milletler'in sonuca ya tarafların atması gereken adımlara hükmetmeyeceğini belirten Olguin, Birleşmiş Milletler Kıbrıs'ta kolaylaştırıcılık yapmak için bulunuyor, dayatmak ya da yapılacağını, neyin yapılacağını dikte etmek için değil, dedi. Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul çalışmaları için bulunduğu New York'taki temaslarının ardından geçtiği Washington'da Kıbrıs ile ilgili Türk basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündemi değerlendirdi. Ertuğruloğlu, Kıbrıs sorununun özünde Rumların hak etmedikleri bir devlet statüsünde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türklerinin ise hak etmedikleri bir şekilde toplum statüsünde görüldüklerini vurguladı. Adadaki Rumlarla mevcut koşullarda müzakere etmenin herhangi bir anlamının bulunmadığına işaret eden Bakan Ertuğruloğlu, bu uzun soluklu bir mücadeledir. Çok şanslıyız ki arkamızda anavatan Türkiye gibi çok güçlü bir ülke var, dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu noktadaki kararlı duruşunun çok önemli olduğunu vurgulayan Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, İsrail'in bölgede istikrarsızlık yayan bir ülke olmaya devam ettiğini söyledi. Ertuğruloğlu, mevcut durumda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dış politikası açısından da Türkiye ile tamamen koordinasyon içinde adımların atılmaya devam edileceğinin altını çizdi. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen seçim halk oylaması değişiklik yasasını yeniden görüşerek tarma oy sisteminin kaldırılması yönündeki yasayı oy çokluğuyla onayladı. Başbakan Ünal Üstel eleştirileri yanıtladığı konuşmasında yasa önerisinin ilk kez seçime kısa süre kala değil gündeme geldiğini ve 2023 yılında halkın bilgisine getirildiğini söyledi. Üstel, biz seçimi kolaylaştırıyoruz. Ulusal Birlik Partisi'ne, Demokrat Parti'ye ya da Yeniden Doğuş Partisi'ne bir getirisi yoktur. Halkımızın oy kullanmasını kolaylaştırmak açısından bu kararı aldık, dedi. Sayın dinleyiciler, Yüksek Seçim Kurulu 6 Aralık'ta yapılacak yerel kuruluş organları seçimi için takvimi açıkladı. YSK tarafından açıklanan takvime göre seçimin başlangıç tarihi 7 Ekim ve siyasal partilerin 27 Ekim tarihine kadar adaylarını saptaması gerekiyor. Adaylık başvuruları 30 Ekim'de yapılacak. Adaylar 31 Ekim'de Yüksek Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurulları tarafından geçici olarak ilan edilecek. 1 Kasım'da sandık seçmen listeleri askıya alınacak ve alındığı günden itibaren 7 gün süreyle askıda kalacak. Gemi açıklarındaki gemi faciasında hayatını kaybeden ve DNA testiyle kimlikleri tespit edilen 5 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer ile 51 yaşındaki Nihat Pancar'ın cenazeleri Hatay'da toprağa verildi. Başbakanlıktan yapılan açıklamada tüm devlet imkanlarıyla arama çalışmalarının sürdüğü belirtilerek yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, kayıp yakınlarına ise sabır dilendi. Öte yandan Pilojet gemi faciasıyla ilgili soruşturmada tutuklu bulunan 9 zanlının tutukluluğu 7 gün daha uzatıldı. Mahkemede 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 10 kişinin ise hala kayıp olduğu belirtildi. Arama çalışmaları sürerken geminin BVR cihazının Türkiye'ye gönderildiği ve yaklaşık 2 aylık kayıpların incelendiği açıklandı. Kayıp ve hayatını kaybedenlerin yakınları ise duruşma sırasında eylem yaparak adalet çağrısında bulundu. Bugünlük Kuzey Kıbrıs'tan aktaracağımız haber başlıkları

0: şekildeydi. Gelecek hafta yeniden sizlerle olmak adına dinleyicilerimize iyi günler, sizlere de iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz Sayın Soykan katkınız için. İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın. Sayın dinleyenler, programımızda konuğumuz Kıbrıs Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu Spikeri Sayın Mustafa Soykan'dı. Kıbrıs gündemini aktardı.

0: Hava durumu.
1: Sayın dinleyenler, bölgemiz hava durumunu Adana Meydan Meteoroloji Müdürlüğü'nden Sayın Büşra Zeytün aktaracak. Sayın Zeytün, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş buldum.
1: Sayın Zeytün, bölgede nasıl bir hava bekliyorsunuz? Tahminler aktarır mısınız lütfen?
2: Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, arası orta kuvvette. Yağış anında zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor. En yüksek hava sıcaklıkları Adana 26 derece, Gaziantep 23 derece, Hatay 25 derece, Kahramanmaraş 24 derece, Kilis 25 derece, Mersin 26 derece, Osmaniye 27 derece olacak. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre. Görüş iyi. Yağış anında orta olacak.
1: Çok teşekkür ederiz katkınız için Sayın Zeytün. İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın. Sayın dinleyenler, bölgemiz hava durumunu Adana Meydan Meteoroloji Müdürlüğü'nden Sayın Büşra Zeytün aktardı.
0: Yol durumu.
1: Silifke Uzunca Burç yolunda yol genişletme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak yapılıyor. Anamur Aydıncık Silifke yolunda Aydıncık Gözce arası Yenikaş T4 tüneli çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Nurdağ Gaziantep Devlet yolunda köprü ayaklarının güçlendirilmesi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Tarsus Çamlıyer yolunda 42 ila 48. kilometreler arasında yoğun yağış akabinde yaşanan heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Son olarak Fındıkpınarı Tepeköy yolunda yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Tüm dinleyicilerimize iyi yolculuklar diliyoruz. Yolunuz ve radyonuz açık olsun.

0: Şehirden Bölgeye.
1: Sayın dinleyenler, Bölge Gündemi programında konuğumuz TRT Kozan Yurt muhabirimiz Sayın Emre Bozdemir bizimle. Sayın Bozdemir, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın efendim, hoş bulduk, hayırlı sabahlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Sayın Bozdemir, Adana ve Kozan gündeminde neler var? Son gelişmeleri aktarır mısınız lütfen?
2: Tabii ki efendim. Öncelikle tüm hemşehrilerimize, tüm Çukur, TRT Çukurova Radyosu dinleyicilerimize, Adana'nın Kozan ilçesinden güneşli bir hafta sonundan merhabalar, hayırlı hafta sonları dilemek istiyorum. İlk haberimiz efendim, Kozan Ticaret Odası seçimlerinde oy kullanma işlemi başladı. Kozan Ticaret Odası Başkanlığı seçimlerinde, Kozan Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen seçimlerde oy verme işlemi başladı. Oda üyeleri 7 ayrı grupta kendi meslek gruplarına ait sandıklarda oylarını kullanmaya başladılar. Seçimlerde Beyaz Liste'de mevcut başkan Mustafa Kandemir ile Mavi Liste'nin başkan adayları Hakan Ağaca ve Volkan Bayrakçı'nın isimleri yarışıyor. Üyelerin yoğun katılım gösterdiği seçimlerde oy verme işlemi bugün akşam saat 17.00'da sona erecek ve oy sayımına geçilecek. Sayım işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Kozan Ticaret Odası'ndaki yeni dönem yönetimin şekillendirilmesi bekleniyor. Bir diğer haberimiz efendim, Kozan'da Gazi İlk ve Ortaokulu'nda öğrenciler birinci sınıftayken öğretmenleriyle birlikte diktikleri zeytin fidanlarının 8. sınıfta ilk hasadını yaptı. Yıllar sonra aynı ağaçların başında buluşan öğrenciler hem geçmişi yad etti hem de kendi elleriyle diktikleri zeytinleri topladı. Gazi İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin 7 yaşında minik elleriyle diktikleri zeytin fidanları 8 yıl aradan sonra anlamlı bir etkinlikle hasat edildi. Okul bahçesinde toplanan öğrenciler büyüyen ağaçların ilk hasadını gerçekleştirdi. Yaklaşık 25 öğrencinin katıldığı etkinlikte öğrencilerin ilk öğretmenleri Vahap Bozkurt ve okul müdürü Yusuf Baysal da çocuklarla birlikte hasada katıldı. Okul müdürü Yusuf Baysal etkinlikte öğrencilerin üretim sürecini yaşayarak öğrenmelerini amaçladıklarını belirtti.

0: ederek öğrencilerimiz 1. sınıftayken dikmiş oldukları zeytin fidanlarını bu yıl 8. sınıfa geldiklerinde hasat ediyorlar. Kendilerinin dikmiş oldukları zeytin ağacından kendilerine hasat yaptılar. Amacımız üretken bir toplum için öğrencilerimiz dikmiş oldukları fidanlardan üretime, üretimden tüketime geçme sürecini yaşayarak görmeliydi. Okulumuzun bahçesinde yaklaşık 20 ağacımız var. Bu ağaçlardan bazılarında mezun olan öğrencilerimiz dikmişti dedi. Diğer haberimiz efendim. Bozan'ın Çeşitli'de yaşayan 22 yaşındaki Latife Gül Kaplan, Kırşehir Ahi Evren Üniversitesi Bitki Koruma Bölümünden mezun olduktan sonra masa başı iş yerine babasından öğrendiği aracılık mesleğini edindi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kırsal kalkınma desteğiyle 250 kovanla başladığı işinde kovan sayısını bine çıkaran Kaplan, arılarıyla yıl boyunca Türkiye'yi dolaşıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kırsal kalkınma desteğinden yararlanarak 250 kovan ve ekipmanla işe başladığını söyleyen Kaplan, kırsal kalkınma desteği kapsamında bir projeden hak kazandım. 250 kovanla başlamıştık, şu an 1000 kovana ulaştık. Mesleğim zor, arkasında büyük bir emek ve fedakarlık var. Arıları gece gündüz yüklemek zorundayız. Yeri geliyor erkek gibi çalıştığım anlar oluyor. 7/24 saat gece gündüz çalışıyoruz diye konuştu. Bir diğer haberimiz efendim, Kozan ilçesinde Cennet Kaya Delen ve Kemal Karaköse çiftinin düğününde damadın arkadaşı İlyas Beydirli çifte düğün hediyesi olarak keçi verdi. Kozan'da Cennet Kaya Delen ve Kemal Karaköse çifti yapılan düğününde dünya evine girdi. Davetlilerin yoğun olarak katıldığı düğünde takım merasimi sırasında salona getirilen keçi, gelin ve damadı başta olmak üzere davetlileri şaşkınlığına neden oldu. Damadın arkadaşı maden mühendisi İlyas Beydirli, keçiyi düğün hediyesi olarak gelin ve damada verdi. Renkli görüntülerin yaşandığı anlarda davetliler de onları cep telefonlarıyla kaydettiler. Bir diğer haberimiz efendim yine Kozan'dan. Kozan ilçesinde otomobille çarpışma sonucu yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü Selçuk Kelebekli'nin boş kalan oku sırası çiçeklerle donatıldı. Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'ta 28 Eylül'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Yusuf Baysal Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Selçuk Kelebekli için okulunda anma programı düzenlendi. Öğretmenler ve öğrencilerin Kelebekli'nin boş kalan sırasına fotoğrafını koyup çiçek bıraktı. Okul müdürü Hüseyin Şimşek anma programında öğrencilerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti. Kelebekli'nin derslerinde başarılı ve çevresine karşı saygılı biri olduğunu anlatan Şimşek, onun hatırasını yaşatmak sizlerin ve bizlerin görevi. Elimizden geldiğince arkadaşlarımızın hatıralarına sahip çıkmaya çalışıyoruz dedi. Diğer haberimiz efendim, Kozan ilçesinde Trabzon hurması kurutma işi yapanlara yönelik gıda güvenliği eğitimi düzenlendi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce organize edilen program Kozan Ticaret Borsası Salonu'nda gerçekleşti. Kuru hurmaların kalitesinin artırılması ve tüketici sağlığının güvence altına alınması, müdürlük personellerini alınmasının amaçlandığı eğitime müdürlük personeli ve üreticiler katıldı. Müdürlük personeli katılımcılara gıda güvenliği ve hijyeni, kişisel hijyen, sağlıklı üretim ve kurutma saklama koşulları hakkında bilgi verdi. Bir diğer haberimiz efendim Adana'dan. Adana'da sevgilisinin evinde bulunan 42 yaşındaki Özhan Ö, kadının eski eşinin eve gelmesi üzerine pencereden çıkmaya çalışırken dengesini kaybederek 3. kattan düştü. Beton zemine düşen Özhan Ö, hayatını kaybederken olayın ardından TK ile eski eşim M.A.Ç. gözaltına alındı. Olay Sarıçam ilçesine bağlı Sofudede Mahallesi Nilüfer Caddesi'ndeki bir apartmanda gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre 42 yaşındaki Özhan Ö, sevgilisi olduğu iddia edilen TK'nın evine gitti. Bir süre sonra TK'nın boşandığı eski eşi M.A.Ç. kızını görmek için eve geldi. TK içeride sevgilisi Özhan Ö'nün bulunması nedeniyle kapıyı açmadı. İddiaya göre Özhan Ö, M.A.Ç. ile karşılaşmamak için evin penceresinden çıkmaya çalıştı. Bu sırada panikleyen Özhan Ö, dengesini kaybederek 3. kattan aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde beton zemine düşen Özhan Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından Asay Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler TK ile eski eşi M.A.Ç.'yi gözaltına alındı. Özhan Ö'nün cenazesi kesin ölüm nedeni belirlenmesi amacıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili gerekli soruşturmanın başlatıldığı öğrendi.
1: Evet.
0: Bir diğer haberimiz efendim yine Adana'dan son haberimiz. Adana'nın Yeşiloba Mahallesi'ndeki Vedat Dalkoy Hal Kompleksi'nde bir depoda henüz belirlenmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede bitişikteki depolara sıçrayarak 22 depoya yayıldı. Olay yerine polis, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yeşiloba Mahallesi'ndeki Vedat Dalkoy Hal Kompleksi'ndeki çıkan yangında 22 depo alevlere teslim oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürürken olayla ilgili gerekli soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi. Şimdilik Adana, Kozan ve bölgemizden aktarabileceğimiz haberlerimiz bu kadar efendim.
1: Çok teşekkür ederiz katkınız için Sayın Bozdemir. İyi çalışmalar diliyoruz.
0: Sağ olun efendim.
1: Hoşçakalın. Sayın dinleyenler, Adana ve Kozan gündemini TRT Kozan Yurt muhabirimiz Sayın Emre Bozdemir'den dinledik.
2: Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

0: Bölge basınından özetler.
1: Sayın dinleyenler, bölge basından özetlere İmece gazetesiyle başlıyoruz. Gazete Tarsus Ticaret Borsası'nda seçim heyecanı başlıklı haber öne çıkıyor. Tarsus Ticaret Borsası'nda yapılan seçimlerde odanın mevcut başkanı Mustafa Teke'nin yer aldığı beyaz liste ile Veys Avcı'nın bulunduğu turkuaz liste yarıştı. Koçayer'de incir mesaisi. Mezitli ilçesine bağlı Kocayer mahallesinde incir hasadının ardından kurutma tesisi mesaiye başladı. Bozyazı'da alevlerle mücadele. Mersin'in Bozyazı ilçesinde orman alanı dışındaki arazide çıkan yangın söndürüldü. Küçük ihmal, büyük fatura. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte araç sahiplerine bakım uyarısı geldi. Uzmanlar özellikle antifriz, cam suyu, lastikler ve aracın ön takımının kontrol edilmesinin olası arızaların ve yüksek maliyetlerinin önüne geçebileceğini belirtti. Haberlerine bakacağımız sıradaki gazete Hakimiyet Gazetesi. Gazete Mersin'de büyüleyici sanat gecesi başlıklı haberle öne çıkıyor. Mersin Devlet Opera ve Balesi romantik balenin dünyaca ünlü eseri Gisele'yi izleyiciyle buluşturdu. Dans sevdalısı bir köylü kızıyla kimliğini gizleyen bir kontun trajik aşkını sahneye taşıyan eser sanatseverlerden büyük beğeni topladı. Mersin'de uyuşturucuya geçit yok. Mersin'de 21-27 Eylül tarihleri arasında güvenlik güçlerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 204 şüpheli gözaltına alınırken adliyeye sevk edilen 24 kişi tutuklandı. Mersin Valiliği aramalarda 264 binden fazla uyuşturucu hap, yaklaşık 3,4 kilo uyuşturucu madde ve çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildiğini duyurdu. Sel ve su baskınlarına karşı meskit teyakkuzu. Meteorolojinin Mersin için yaptığı kuvvetli sağanak yağış uyarısının ardından meski ekipleri saha çalışmalarını hızlandırdı. Haberlerine bakacağımız sıradaki gazete Metropol Gazetesi. Gazete Çukurova Üniversitesi Teknofest 2026'daki yerini aldı başlıklı haberle öne çıkıyor. Çukurova Üniversitesi Türkiye'nin havacılık, uzay ve teknoloji alanındaki en önemli organizasyonlarından Teknofest 2026'da yerini aldı. Gaziantep 27 gazetesi dikkat çeken faal dernek sayısı sürmanşetini atmış. Gaziantep faal dernek sayısıyla Türkiye'nin ilk 10 ili arasına girdi. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte 1803 faal dernek bulunurken Gaziantep bu sayıyla Türkiye genelinde 9. sırada yer aldı. Sandıklarda yarış, festivalde coşku. Gaziantep'te bugün 3 ayrı heyecan birden yaşanacak. İş dünyasındaki oda ve borsa seçimleri kapsamında üyeler sandık başına giderken, Gaziantep Barosu'nda da başkanlık yarışı için 3 aday yarışacak. Kentteki seçim hareketliliğine 9 gün sürecek Gaziantep Kültür Yolu Festivali'nin açılışı da eklenecek. Kahramanmaraş Manşet Gazetesi Hamsi Festivali Karadeniz lezzetlerini buluşturuyor başlıklı haberle öne çıkıyor. Kültür Yolu Festivali'nin ardından Kahramanmaraş'ta sosyal ve kültürel etkinlikler devam ederken kent bu kez Karadeniz'in yöresel lezzetlerine ev sahipliği yapıyor. Sayın dinleyenler, şimdi de internet haber sitelerinden derlediğimiz haberleri

0: aktarıyoruz. Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü Doğu Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Mersin'de gece yarısından itibaren etkili olan yağmur, Erdemli ve Silikre çevresinde zaman zaman kuvvetli yağdı. Sel, su baskını ve yıldırıma karşı tedbir istendi. ...33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'ndeki sektör buluşmasında oyuncuların çalışma koşulları ve hakları ele alındı. Sendika Genel Başkanı Zuhal Olcay, oyuncunun çalışma, dinlenme, güvenli ortam, ayrımcılık ve tacize karşı korunma ve örgütlenme hakkı olduğunu söyledi. Hatay Ticaret Borsası'nda 7 Ekim'de yapılacak genel kurul öncesinde Metin Kuseyir'i başkanlık seçimine tek aday olarak girecek. Mevcut başkan Ali Celal Musalıoğlu'nun yeniden aday olmaması üzerine tek aday kalan Kuseyir'i, tarımsal ürünlerin gerçek değerine ulaşmasını hedeflediğini söyledi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 aile yılı kapsamındaki 41 yıllık evli Ulu Çınarlarımız Kutsal Topraklarda projesinin kura çekimine katıldı. 17 bin çiftin başvurduğu kurada 41 yıl ve üzeri evli 1000 çift umreye gönderilecek. Sayın dinleyenler, son haberde bir spor haberi. Menemen Futbol Kulübü TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta mücadelesinde bugün Adana Demirspor'u konuk edecek. Menemen İlçe Stadyumu'nda saat 15'te oynanacak maçta 6 puanla 9. sıradaki Menemen Futbol Kulübü, 44 puanla son sıradaki Adana Demirspor'u yenerek üst üste 3. galibiyetini hedefliyor. Sayın dinleyenler, bu haberle birlikte bölgemiz gazetelerinde ve internet haber sitelerinde öne çıkan haberleri aktardık.
1: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
2: TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanıp sunulan Bölge Gündemi devam ediyor.

0: Uzman Görüş.
1: Tarımsal üretim açısından önemli bir potansiyele sahip illerden Kahramanmaraş'ta yetiştirilen tarım ürünleri arasında önemli bir yere sahip olan üzümün değerlendirilme yöntemlerinden biri olan pekmez üretimi, kırsal ekonomiye de katkı sağlayan faaliyetlerden biri sevgili dinleyenler. Üzüm pekmezi üretiminin ekonomik boyutunu, üreticilerin gelirlerine, istihdama ve ürünün pazarlanmasına sağladığı katkıları ele alacağız. Bunun yanında üreticilerin karşılaştıkları sorunlar ve pekmez üretiminin geliştirilmesine yönelik beklentileri Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Sayın Mehmet Çetinkaya ile konuşacağız. Sayın Çetinkaya, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydınlar, iyi yayınlar diliyorum, hoş bulduk.
1: Çok teşekkür ederiz. Sayın Çetinkaya, Kahramanmaraş'ta üzüm pekmezi üretiminin yerel ekonomiye katkısı nedir?
2: Tabii Kahramanmaraş biliyorsunuz ki coğrafya, iklim bakımından geniş kırsalımız çok fazla. Tabii Kahramanmaraş'ın sadece merkez ilçelerinde değil, tüm ilçelerimizde de üzüm ve bağcılık son derece yaygın bir şekilde hala devam etmekte. Yani çok eski tarihlerden bu yana Kahramanmaraş'ta geçmişten bu yana üzüm, bağcılık, şıra ve pek

0: Bitmez işleri hala günümüze kadar da devam ediyor. Kahramanmaraş'ın biliyorsunuz Bertis bölgesi ve Pazardip bölgesi gibi bölgelerimizde üzümlerimiz ciddi anlamda yetiştiriliyor.
1: Evet, peki pekmez üretiminde kullanılan üzümün ne kadarı yerel üreticilerden temin ediliyor? Üzüm üretim kapasitesi nedir bölgenin?
0: Tabii Kahramanmaraş'la özdeşmiş Bertis Kabarcı dediğimiz bu yöreye ait Kahramanmaraş yöresi Kabarcı üzümü dediğimiz bir çeşidimiz var. Hem sofralık tüketimi hem de pekmez yapımında, şıra yapımında Kahramanmaraş'ta son derece özel bir üzüm. Ama yalnız ne yazık ki başka şehirlere gönderemiyoruz. Bu üzümün çok çabuk deforme olması, çok sulu oluşu sebebiyle, yani şırasının suyunun çok fazla oluşu pazarda aslında çok fazla dayanmıyor. Neden dayanmıyor? Çünkü çok hassas, ince kabuklu bir üzüm. Yani başka illere sevkiyatını yapamıyoruz. Bunun için de biz bu üzümün Kahramanmaraş'ta şire yapımında, yani pekmez yapımında ve sucuk, samsa, bastık, pestil gibi ürünlerin yapımında kullanıyoruz. Tabii Kahramanmaraş bu bölgede Adıyaman'la beraber biliyorsunuz sınır oluşumuz ve Adıyaman'da da üzümün çok oluşum. Kahramanmaraş'ta yetişen üzüm aslında Kahramanmaraş'ta satış sonucunda veya pazarlama konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Bu bölgede bağcılık, bu bölgede Adıyaman, Kahramanmaraş ve Gaziantep olmakla birlikte ciddi anlamda potansiyele sahibiz. Sadece pekmez değil, pestil, sucuk veya samsa gibi birçok ürün de yapılıyor. Tabii tüketicimiz, üreticimiz bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Satış konusunda yöresel marketlerde veya belediyelerimiz aracılığıyla, belediyelerimizin bazıları da çiftçimizin kırsalla yetişen üreticimizin ürünlerini tedarik ediyor, alım yapıyorlar. Dukadirol belediyemiz bu konuda çiftçimizin her zaman yanında destek veriyor.
1: Evet, peki üzüm pekmezi üretimi bölgede hangi alanlarda istihdam oluşturuyor?
0: Tabii genelde kırsalda istihdam oluşturuyor. Pekmezi ve üzümü meşhur olan Bertis bölgemiz, Bertis Kabarcı dediğimiz o bölgede istihdamı ve üretimi var. Tabii o bölgede üretilen, kabarcıktan üretilen üzümün tüm il genelinde marketlerde veya mağazalarda satışı tedarik ediyor. Aynı zamanda tüm Türkiye genelinde de pazarlama ile pazarlanabiliyor. Ki lezzet aromasıyla da çok kaliteli olduğu için aranan bir ürün. Diğer bir yandan Muhammed de biliyorsunuz sucuk yapımında, yani şıra yapımında pekmezin diye ayrı. Kahramanmaraş'ta yöresel ürünlerimiz arasında olduğu için yıl 365 gün pekmezi yapıp depolarda muhafaza edip yılın her ayında sucuk yapılabiliyor. Beyaz köpük sucuğu dediğimiz veya siyah sucuk imalatımız. Yıl 365 gün taze olarak yapılabiliyor. Yani sucuğu yapıp depo edip bırakılmıyor aslında. Pekmez depolanıyor. Daha sonra sucuğa döndürülüyor.
1: Evet. Peki pazarda durumu nasıl ürünün? Ne kadarlık bir üretim hacmine sahip Kahramanmaraş üzüm pekmezi noktasında?
0: Tabii Kahramanmaraş'ta üzüm üretimi çok yaygın. Biliyorsunuz ki kayıt altına almak biraz...

0: araştırma hala devam ediyor. Araştırmaların devam ettiği bölgeler var veya davalı araziler var. Bu konudan dolayı üzüm bağı bir taraftan sökülürken bir taraftan yeni bağlar kuruluyor. Eski bağlar, yaşlanmış bağlar sökülüyor. Ama Kahramanmaraş'ta diyebiliriz ki yani ciddi bir üretim kapasitesi, ciddi bir potansiyel var. Yani kayıt altına almakta biraz zorlanıyoruz aslında bu konuda. Yani bunun yani tapusu olmayan bölgelerde de üretim yapıyor. Kayıt dışı üretim de var diyebiliriz.
1: Evet, tabii bir yandan da aslında pekmez üretimi üzüme katma değer de sağlıyor. Öte yandan belirttiğiniz üzere sucuk da yapılıyor ya da şıra olarak da değerlendiriliyor. Bu tip tarımsal ürünlerin katma değer sağlanarak piyasaya sunulması hem yerel ekonomi için hem ülke ekonomisi için ne anlam ifade ediyor?
0: Tabii ki yani üzüm olarak satmaktansa işleyip şıra olarak satıyorlar. 3 katı fiyatına satıyorlar. Ki bu yıl geçtiğimiz yıllarda yaşanan don olayı biliyorsunuz birçok örneği vurmuştu. Geçtiğimiz yıllarda cevizimiz, ürünümüz Kahramanmaraş için çok kısıtlıydı ama bu yıl için ürünümüz hem üzümde hem cevizimizde, şey yapımında kullandığımız cevizimizde ürünümüz gayet iyiydi. Son derece de rekolte yüksek. Bu sefer de şey oluyor yani üründe arz talep dengesi fazlalaştığı için ürün fiyatlarına yansıyor. Tabii ürün fiyatları şu an için biraz çiftçimizin, üreticimizin çok da memnun olduğu fiyatlarda değil. Girdi maliyetlerinden kaynak. Ürünümüz bol ama para etmiyor maalesef ki. Tabii ki kırsalda yaşayan ailelerimizin geçim kaynağı yılın 365 günü emek verdikleri pekmez, sucuk, samsa, pestil gibi ürünlere çevirip satıyor. Tabii bu kırsalda yaşayan ailelerimiz için son derece önemli. Aile ekonomisine ciddi katkılar sağlıyor ki Kahramanmaraş'ta da yıl 365 gün sucuk imalatı yapıldığı için taze taze yani beklemeden taze olarak tüketilsin diye meslek haline geldi. Yani yeni bir sektör haline geldi. Tüm Türkiye'de de yani bütün şıracılarda veya işte şekerlemelerde bulabiliyoruz aslında.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz bu kıymetli katkınız için. Eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı Sayın Çetinkaya?
0: Biz teşekkür ederiz. Kahramanmaraş'ta bugün kapalı bir sonbahar gününden herkese selamlar.
1: Teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz Sayın Çetinkaya. Hoşça kalın. Sayın dinleyenler, programımızda konuğumuz Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Sayın Mehmet Çetinkaya bizimleydi.
2: Bağımlılık.
3: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
2: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
3: Unutma, bağımlılık kader değildir.
2: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
3: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
2: Bir adım at, hayatını geri kazan.
4: Ajans Çukurova.
1: Sayın dinleyenler, saatlerimiz 10.51'i gösteriyor ve Bölge Gündemi programında haber ajanslarının servis ettiği son haberleri sizinle paylaşıyoruz. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında incelenen Büyükşehir Belediyesi belgelerinde 41.419.452 lira tutarındaki 13 doğrudan temin ve ihale dosyasında usulsüzlük yapıldığı belirlendi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde denize giren 3 gençten biri boğularak hayatını kaybederken diğer 2 genç çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 204 şüpheliden 24'ü tutuklandı. Adana'nın Merkez Seyhan ilçesinde 80 yaşındaki yatalak annesini evde yastıkla boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul'daki canlı bomba saldırısında saldırganın üzerine

Atlayarak şehit düşen polis memuru Halil İbrahim Doğan'ın adı Adana'nın Kozan ilçesindeki millet bahçesine verildi. Bahçeye şehit adına anıt da yapıldı. Adana'nın Seyhan ilçesinde Vedat Dalokay Hal kompleksindeki bir iş yerinde başlayan yangın plastik kasaların tutuşmasıyla kısa sürede büyüyerek çevredeki iş yerlerine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 22 iş yeri zarar gördü. Meteorolojinin Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da akşam saatlerinde önce yıldırım ve şimşekler görüldü. Ardından başlayan sağanak özellikle Yayladağ ilçesinde kısa sürede etkisini artırarak hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağış sebebiyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler görüş mesafesinin düşmesi ve yollarda biriken sular sebebiyle araçlarıyla ilerlerken zor anlar yaşadı. Gaziantep

0: Adeta açıldı. Osmaniye'de gürültülü egzozla çevreye rahatsızlık veren motosiklet sürücüsüne 16 bin Türk lirası idari para cezası uygulanırken motosiklet bir ay süreyle trafikten men edildi. Kilis'te kaybolduktan sonra su kuyusunda ölü bulunan 9 yaşındaki Suriye uyruklu kızın ölümüne ilişkin iki sanığın yeniden yargılandığı davada duruşma 14 Ekim'e ertelendi. Adana'nın Kozan ilçesinde Gazi İlk ve Ortaokulu'nda öğrenciler 1. sınıftayken öğretmenleriyle birlikte diktikleri zeytin fidanlarının 8. sınıfta ilk hasadını yaptı. Kilis'te Dünya Yürüyüş Günü kapsamında Kilis Vali Yardımcısı Eray Gürsoy'un katılımıyla yürüyüş düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşe Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Yıldırım, kurum müdürleri, daire amirleri ve 7'den 70'e her yaştan vatandaş katıldı. Yürüyüşle sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı bildirildi. Sayın dinleyenler, son haberde Osmaniye'den. Osmaniye'nin Düzici ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole uçan otomobilin taklalar atması sonucu 3 kişi yaralandı. Sayın dinleyenler, bu haberle birlikte haber ajanslarının servis ettiği son haberleri aktardık.
1: Tarihte bugün.
0: Sayın dinleyenler, takvim yaprakları 3 Ekim 2026'yı gösteriyor. Peki geçmişten bugüne neler yaşanmış? Hadi gelin tarihte bugüne hep beraber bakalım. 3 Ekim 1926'da Atatürk'ün ilk heykeli İstanbul Sarayburnu'na dikildi. 3 Ekim 1929'da Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı ismini Yugoslavya Krallığı olarak değiştirdi. Takvimler 3 Ekim 1931'i gösterirken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faaliyete geçti. 3 Ekim 1990'da Doğu ve Batı Almanya birleşti. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye devlet başkanlarının imzaladığı Nahçıvan Anlaşması'yla Türk Konseyi kurulduğunda tarihler 3 Ekim 2009'u gösteriyordu. Türk sinema oyuncusu Behçet Nacar 3 Ekim 2014'te aramızdan ayrıldı. Ayrıca bugün Dünya Yürüyüş Günü sevgili dinleyenler ve tarihte bugün 3 Ekim'de doğan tüm dinleyicilerimizin doğum gününü kutluyoruz. Nice sağlıklı, mutlu, güzel yıllar diliyoruz.

Sayın dinleyenler, bölgemizde yapılacak kültürel sanatsal etkinliklerin bazılarını sizinle paylaşıyoruz. İlk etkinlikle başlıyoruz. Çocukların merak eden, soru soran, düşünen, sorgulayan ve kendi düşüncelerini özgürce ifade edebilen bireyler olarak gelişimlerini desteklemek amacıyla Çocuklarla Felsefe Atölyesi bugün saat 13'te Mersin Kedi Sanat sahnesinde başlıyor. Karagöz Masallar Diyarı'nda tiyatro oyunu da bugün saat 14.30'da Mersin Hayali Cinas Tiyatrosu'nda seyirciyle buluşuyor. Adalet, kahramanlık ve toplumun çelişkilerini müzikli anlatımıyla sahneye taşıyan Keşanlı Ali Destanı adlı oyunda bugün saat 20'de Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda sahnede olacak. Öte yandan Türk pop müziğinin efsane ismi Erol Evgin bugün Mersin Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 21'de sevenleriyle buluşuyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun kaleme aldığı Bey Mahallesi Öyküleri adlı oyunda bugün saat 18.30'da Papyrus Kafe'de sahnede olacak.

0: Ekim ayının ilk haftasında animasyon ve aile filmlerinden gerilim ve korkuya kadar farklı türlerin aynı hafta içerisinde yer alması sinema severlere geniş bir seçenek sunuyor sinema salonlarında bu hafta sevgili dinleyenler. Özellikle farklı türlerde film izlemek isteyenler için Ekim ayının ilk haftası oldukça çeşitli bir program oluşturuyor. Herkese iyi seyirler, keyifli dakikalar diliyoruz ve bugünlük de Bölge Gündemi programının sonuna geldik. Bugün programı Derya Çetin de hazırladı, Zafer Arzun teknik yönetimde sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem, hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Az sonra Hayatın İçinden programıyla karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle, her şey gönlünüzce olsun, hoşçakalın.
1: TRT Çukurova Radyosu, Bölge Gündemi'ni sundu.

0: TRT Çukurova Radyosu.
1: Hayatın içinden.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 3 Ekim Cumartesi, saatler 11'i gösteriyor ve an itibarıyla da Hayatın İçinden programı TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Hayatın İçinden'e hoş geldiniz. Değerli dinleyenler, bugün Hayatın İçinden programını Derya Çetin daha hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk şarkısı Duman'ı Edis'ten dinliyoruz.

Dakika geçiyor, yaklaşık 2 saat boyunca Hayatın İçinden programıyla sizinle olacağız. Bugün programımızın ilk bölümünde Arsuz İlçe Sağlık Müdürü Doktor Buket Baş Karaca bizimle olacak. İçinde bulunduğumuz Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı olarak anılıyor. Neyin farkında olmalıyız sorusunu Sayın Karaca'ya soracağız. Ardından da değerli dinleyenler, Dünya Yürüyüş Günü olan 3-4 Ekim'i konuşacağız. Dünya Yürüyüş Günü'nde neyin farkında olmalıyız, neden yürümeliyiz? Fizyoterapist Sümeyye Şeşen sorularımızı yanıtlayacak ve programda Tarsus'un çevre sorunlarını, çevre konusunda kentte yapılması gerekenleri, yapılanları konuşacağız. Tarsus Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu Başkanı Tuğba Korkmaz bizimle olacak değerli dinleyenler. Hayatın İçinden programında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Derya Karataş'la da eğitim öğretim yılını konuşacağız. Çocukların eğitim ve öğretim yılında bu süreci nasıl değerlendirebileceklerini, okula gitmek istemeyen çocuklar için neler yapılabilir, anne baba yaklaşımı nasıl olabilir, öğretmenler bu süreçte ne yapabilir, bu soruları Sayın Karataş'a soracağız ve programın son bölümünde ise radyo programcısı Serkan Kızılbayır bizimle olacak. Bu yıl 15. kez düzenlenen Teknofest'i dinleyeceğiz Sayın Kızılbayır'dan. Güneydoğu Teknofest Güneydoğu adıyla Şanlıurfa'da düzenleniyor. Detaylar ilerleyen dakikalarda Hayatın İçinden programında sizinle olacak ve birbirinden güzel şarkılar, türküler sizin için çalmaya devam ediyor. Yabani ile Derya Ulu'yu dinliyoruz.

0: Beslenme ile ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
1: Yanlış. Doğrusu glutensiz beslenme çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
0: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.
1: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
0: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
1: Yanlış. Doğrusu hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı

Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

0: Sevgili dinleyenler, Ekim ayı meme kanserinde farkındalığın artırılması, erken tanının öneminin anlatılması ve toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi amacıyla dünya genelinde çeşitli farkındalık çalışmalarının yapıldığı bir ay. Kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden olan meme kanseri, erken dönemde fark edilmesi ve uygun tedaviye başlanması hastalığın seyrinde de önemli bir fark yaratabiliyor. Biz de bugün konuğumuzda meme kanserinde merak edilenleri konuşacağız. Arsuz İlçe Sağlık Müdürü Doktor Sayın Buket Baş Karaca bizimle. Sayın Karaca merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba Muhammed Bey, teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. Sayın Karaca, öncelikle meme kanseri nedir? Görülme sıklığı açısından nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız ve biz Ekim ayında meme kanseri farkındalık ayında neyin farkında olmalıyız?
1: Öncelikle tüm dinleyicilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Böyle önemli bir konuda toplumumuzu bilgilendirme fırsatı verdiğiniz için de büyük mutluluk duydum. Ülkemizin dört bir yanında Muhammed Bey, Sağlık Bakanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz ve Hatay'ımızda da Sayın İl Sağlık Müdürümüz Doktor Sıtkı Sönmez ve Halk Sağlığı Başkanlığımız önderliğinde koordineli ve yoğun şekilde diğer tüm sağlık hizmetleri gibi ücretsiz toplum tabanlı kanser tarama hizmetlerimiz tüm ülkemizde kesintisiz devam etmekte. Aslında meme kanseri konusundaki söyleşimize başlarken şu mesajı vermek istiyorum. Meme kanserinde korkudan çok farkındalığa, ihmalkarlıktan çok erken harekete geçmeye ihtiyacımız var. Meme kanseri nedir dediğimizde ise meme kanseri meme dokusundaki bazı hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalmasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır.

0: Dünya Sağlık Örgütü de güncel verilerine göre 186 ülkenin 164'ünde kadınlarda en sık görülen kanser olarak belirlemiştir. Yani meme kanseri tüm dünyada önemini şuradan alıyor. Bir tümör, bir kitle ama tüm dünyada kadınlarda en sık hangi kanser görülür dediğimizde meme kanseri. Bu yüzden bizim için çok önemli.
1: Evet, peki meme kanserinde erken tanı neden bu kadar önemli? Belirtileri neler bu hastalığın?
0: Çünkü meme kanseri erken evrede yakalandığında tedavi seçenekleri ve tedavinin başarısı açısından önemli avantajlar sağlayabiliyor. En önemli kısmı bu. Üstelik meme kanseri başlangıç döneminde hiçbir belirti vermeyebiliyor. Taramanın da önemi tam olarak burada çıkıyor. Çünkü kişi kendisini tamamen sağlıklı hissedebilir, hiçbir belirtisi olmayabilir. Ancak yaşına uygun taramasını yaptırdığında henüz belirti vermeyen bir hastalığı biz erken dönemde yakalayabiliriz.
1: Evet.
0: Bu nedenle kadınlarımıza özellikle şunu söylüyorum Muhammed Bey, kendimi iyi hissediyorum, hiçbir şikayetim yok demek taramayı ertelemek için bir neden değildir. Taramanın amacı, burası çok önemli, zaten hiçbir şikayet ortaya çıkmadan önce hastalığı yakalamak ve bu taramayı kadınlarımızın yaptırması. Bütün amacımız burada aslında, en önemli amacımız bu.
1: Peki meme kanseri açısından kişinin dikkat etmesi gereken işaretler var mı?
0: Tabii var. Bunlara da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kadınlarımızın bu konuda farkında olması gerekiyor. En sık görülen belirtilerden biri memede yeni ortaya çıkan özellikle ağrısız bir kitlenin fark edilmesi. Memenin şeklinde ya da boyutunda değişiklik olması, meme cildinde çökme veya kalınlaşma, meme başında içe çekilme, olağan dışı özellikle kanlı meme başı akıntısı ve özellikle de yine sık gördüğümüz belirti ve bulgulardan biri koltuk altında yeni ortaya çıkan bir şişlik. Bunlar dikkate alınmalı. Ama burada çok önemli bir ayrım var. Memede ele gelen her kitle kanser değildir. Pek çok iyi huylu meme hastalığı da kitleye neden olabilir. Dolayısıyla bir değişiklik fark ettiğimizde hemen paniğe kapılmak yerine bunu bir sağlık profesyoneline göstereyim demek en doğru davranış kadınlarımız için. Bence burada önemli olan, akılda kalması gereken üç kelimemiz var Muhammed Bey. Fark et, önemse, başvur. Yani fark ettiğimiz her değişiklik kanser değildir. Fakat nedenini öğrenmek için sağlık kuruluşuna başvurmamız gerekir.
1: Evet. Peki meme kanseri açısından risk faktörleri neler? Yaş, aile ya da genetik faktörler bir rolü var mı bu unsurların?
0: Tabii risk faktörleri var, dikkat etmemiz gereken. Risk faktörleri aslında özellikle kanser hastalıklarında değiştirilebilir ve değiştirilemez risk faktörleri olarak genel anlamda ikiye ayrılır. Değiştirilemez risk faktörlerinden en önemli risk faktörümüz yaş. Yaş ilerledikçe meme kanseri riski artmakta. Bunun yanında yine değiştirilemez nedenlerden biri ama bilmemiz, fark etmemiz gereken en önemli risk faktörlerinden biri de şu: ailede meme kanseri öyküsü. Özellikle birinci derece akrabalarda hastalık bulunması riski artırabilir. Yani bunlar kimler? Anne, anneanne, teyze, kız kardeş. Daha önce göğüs bölgesine radyoterapi uygulanmış olması, yoğun dens bir meme yapısına, meme dokusuna sahip olmak, fazla kilo özellikle menopoz sonrası dönem, fiziksel hareketsizlik ve bazı hormon tedavileri de yine riskle ilişkili. Fakat burada yine önemli bir durumdan bahsetmek istiyorum. Risk faktörü bulunması kesin kanser olunacağı, risk faktörünün bulunmaması da kanser olunmayacağı anlamına gelmez. Yine bunların farkında olmalıyız.
1: Evet, yani ailesinde meme kanseri bulunmayan kişiler de risk altında olabilir, öyle mi?
0: Kesinlikle evet. Bu konuda toplumdaki en yaygın yanlış düşüncelerden biri de bu maalesef. Ailede meme kanseri öyküsünün bulunması evet önemli bir risk faktörü. Ancak biliyoruz ki biz meme kanserlerinin yaklaşık %80'inin cinsiyet ve yaş dışında belirgin bir risk faktörü olmayan kadınlarda da geliştiğini bilmekteyiz.
1: Evet.
0: O yüzden ailemde yok, taramaya da gerek yok dememeliyiz. Her kadın kendi yaş grubuna uygun tarama programını takip etmeli.
1: Evet, peki meme kanserinden korunmak mümkün mü Sayın Karaca?
0: Tüm meme kanserlerini önlemek mümkün değil. Ama riski azaltabilecek, az önce bahsettiğim değiştirilebilir risk faktörlerini azaltabilecek yaşam tarzı değişikliklerimiz var. Bunlar neler? Düzenli fiziksel aktivite yapmak, sağlıklı kiloyu korumak, dengeli beslenmek, tütün ürünlerinden uzak durmak, alkol kullanımından kaçınmak genel olarak sağlıklı bir yaşamın önemli parçaları ve meme kanseri riskini azaltmaya katkı sağlayabilir. Ancak yine bilmemiz gereken önemli bir nokta, sağlıklı yaşamak taramaların yerine geçmez. Ben spor yapıyorum, sağlıklı besleniyorum, dolayısıyla mamografiye ihtiyacım yok dememeliyiz. Hem sağlıklı yaşayacağız hem de yaşımız geldiğinde önerilen taramalarımızı yaptıracağız.
1: Evet, peki ne zaman yaptırmalı meme kanseri taramalarını? Nerede, nasıl yapılır ayrıca?
0: Çok önemli bir soru, teşekkür ediyorum. Ülkemizin Ulusal Meme Kanseri Tarama Programı kapsamında 40-69 yaş arasındaki kadınlara 2 yılda bir mamografi ile tarama yapılmaktadır. Tarama programları ketemlerde, sağlıklı hayat merkezlerimizde, aile sağlığı merkezlerimizde ve kırsal bölgelerimizde mobil tarama araçlarıyla ücretsiz olarak yürütülmekte. Hatta aile hekimlerimiz ve artık Sağlık Bakanlığımızın yeni bir uygulamasıyla hastanelerde de ketem temas noktaları kurulmuştur. Tüm basamaklardan vatandaşlarımız ketemlere yönlendirilebilmekte, randevu verilebilmekte ve bununla birlikte birçok ketem noktasında da randevuya bile gerek olmadan başvuran vatandaşlarımıza hizmet aynı anda verilebilmektedir. Burada önemli olan şu, 40-69 yaşı unutmuyoruz. 2 yılda bir eğer herhangi daha yakın takip edilmesi gereken bir durum yoksa mamografiyle tarama yaptırmamız gerektiğini unutmuyoruz. Bir de mamografi bir tanı testi değildir. Herhangi bir şikayeti olmayan kadınlarda erken evrede meme kanserini yakalamaya yönelik bir tarama yöntemidir.
1: Evet. Peki bu tarama süreci nasıl ilerliyor? Ne kadar sürüyor bu taramalar?
0: Tarama süreci, yani mamografi çok kısa bir işlem, 5-10 dakikalık bir işlem. Dediğim gibi uygun yaş grubunda ve uygun yılda başvuran kadınlarımıza yine çok kısa bir röntgen çekimi, aynı zamanda mamografi dediğimiz meme röntgeni 5-10 dakikalık bir işlemle yapılabiliyor. Daha sonra da bunlar merkezi görüntüleme merkezlerimizde değerlendirilip tekrar sonuçlar bize ulaşıyor.
1: Evet. Peki kadınların kendi meme sağlıkları konusunda farkındalık kazanması için neler yapılabilir? Neyin farkında olmalılar?
0: Şöyle, kişi kendi vücudunu tanıdığında daha önce olmayan bir değişikliği daha kolay fark edebilir. Burada amacımız kadınlarımızı sürekli kaygı içerisinde kontrol yapmaya yönlendirmek değil. 20 yaşından itibaren bizim önerimiz her kadın ayda bir kendi kendine meme muayene yapmasını öneriyoruz her kadına ve eğitimlerimizde de bunları özellikle anlatıyoruz. Burada biz mesela okullarımızın Muhammed Bey 10, 11, 12. sınıflarını çok önemsiyoruz. Bu yaşlardaki kız çocuklarımızın hem bilinçlenmesini hem de evde de yine yakınlarını, sevdiklerini, annelerini farkına vardırmalarını onlardan bekliyoruz. Kendi kendime meme muayenesi yaptım, o halde taramaya ihtiyacım yok şeklinde de düşünmemeliyiz yine. Kişisel farkındalık tarama programlarının alternatifi değildir. Hem farkında olacağız hem de düzenli taramamızı birlikte yaptıracağız ve ikisi birlikte de çok değerli olduğunu unutmayacağız.
1: Evet. Peki Sayın Karaca, meme kanseri tedavisine baktığımızda ne gibi yöntemler uygulanıyor? Bugün meme kanseriyle mücadelede nasıl bir tedavi yöntemi söz konusu?
0: Tabii çok önemli. Öncelikle kişinin korku ve kaygı yaşaması, meme kanseri tanısı aldığında çok anlaşılabilir bir durum. Ancak tanı konulması sürecin bittiği anlamına değil, tedavi sürecinin başladığı anlamına geliyor ve özellikle erken evre yakaladığımız tümörlerde doktor tarafından gerekli görüntüleme yöntemleri uygulanıyor. Kesin tanı gerektiğinde biyopsi ile konuyor. Az önce de söylemiştim, mamografi bir tarama yöntemidir. Riski ortaya çıkarır ama gerçek tanı biyopsi ile konur. Tanı kesinleştikten sonra hastalığın tipi, evresi ve tümörün özelliklerine göre değerlendirilir. Bundan sonraki tedavi planı artık özellikle kanser hastalıklarında tamamen kişiye özel oluşturulur. Cerrahi, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi ve gerektiğinde diğer uzmanlık alanlarının birlikte değerlendirme yaptığı multidisipliner bir yaklaşım büyük önem taşır kanser tedavilerinde. Özellikle meme kanserini konuşurken tek bir tedavi tipinden söz edemeyiz. Günümüzde meme kanseri tedavisi kişiye özel planlanır. Dolayısıyla meme kanseri tanısı alan kişinin en doğru yaklaşımı şu olmalıdır: hekimlerinin önerdiği tanı ve tedavi planını düzenli şekilde takip etmeliler.
1: Evet, peki erkeklere baktığımızda erkeklerde de meme kanseri görülebiliyor mu?
0: Evet Muhammed Bey, erkeklerde de meme kanseri görülebilir. Ancak kadınlara göre oldukça nadirdir. Yine Dünya Sağlık Örgütü tüm meme kanserlerinin yaklaşık %1'inin erkeklerde görüldüğünü bildiriyor bize. Erkeklerde de yine az önce belirttiğim kadınlardaki belirti ve bulguları görürsek, memede, meme başı çevresinde kitle, meme başında içe çekilmeler, anormal akıntılar, ciltte geçmeyen kızarıklık, kabuklaşma, çökmeler, yine koltuk altında şişlikler, erkekler de aynı şekilde görülebilir. Olağan dışı bir değişiklik fark ettiklerinde bunu önemsemeleri, sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekiyor. Erkekler için sadece şunu söylemem gerekir: rutin bir toplum tabanlı mamografi taraması genel olarak önerilmemektedir. Ancak yüksek riskli kişilerin değerlendirilmesi tabii ki gerektiğinde yapılır. Yani meme sağlığı yalnızca kadınların konusu değil. Bunun da farkında olmamız çok değerli bence.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz Sayın Karaca, katkınız için. Eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı?
0: Ben teşekkür ediyorum Muhammed Bey. Genç kadınlarımıza öncelikle şunu söylemek istiyorum: yaşım genç, meme kanseri bana olmaz düşüncesine güvenmesinler. Ama aynı zamanda korkuya da kapılmasınlar. Memede fark edilen her değişikliğin kanser olmadığını, önemli olan değişikliği fark etmenin, geciktirmemenin ve doğru sağlık kuruluşuna başvurmanın olduğunu, yine meme kanserinin hepimizin konusu olduğunu unutmamalıyız. Çünkü her birimizin annesi, eşi, kız kardeşi, kızı, arkadaşı veya çalışma arkadaşı olabilir. Bazen bir kişiye tarama zamanın geldi, yaptırdın mı demek bile çok kıymetli olabilir. Yine bitirirken sözlerimi, Ekim ayı bizim için sadece bir farkındalık ayı olmasın, bilgilenme, fark etme, harekete geçme ayı olsun. Bu şekilde teşekkür ediyorum ve tüm dinleyicilerimize sağlıklı günler diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın.
0: Sayın dinleyenler,
1: programımıza konuğumuz Arsuz İlçe Sağlık Müdürü Doktor Sayın Buket Baş Karaca bizimleydi.

Sağlık kontrolünüzü en son ne zaman yaptırdınız? Diyet yapmak isteyip de ertelediniz mi? Stresle baş etmekte zorlanıyor musunuz? Ertelemeyin. Sağlık beklemez. Sizi Sağlıklı Hayat merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.

0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Hayatın içinden devam ediyor.
2: Ülkemizde her yıl 3-4 Ekim günleri Dünya Yürüyüş Günü olarak kutlanıyor sevgili dinleyenler. Bugün sağlığımız için yapabileceğimiz en basit ama en değerli aktivitelerden biri olan yürüyüşü konuşacağız. Konuğumuz fizyoterapist Sayın Sümeyye Şeşen bizimle. Sayın Şeşen merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhabalar Muhammed Bey, iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ederiz. 3 ve 4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü olarak anılıyor. Neden yürüyüş günü olarak anılıyor bu tarihler? Yürüyüşün önemi nedir?
3: Yürüyüş yapmak bizim için, daha doğrusu hareket etmek diyelim, hepimizin hayatında çok önemli bir yere sahip olması gereken bir konu. Gün içerisinde ne kadar adım atıyoruz, ne kadar hareket ediyoruz, daha da önemlisi bugünümüzün ne kadarını oturarak geçiriyoruz. İşimiz, ulaşım şeklimiz, günlük yaşam alışkanlıklarımız nedeniyle giderek çok daha az hareket eder bir hal alıyoruz. Böylece 3-4 Ekim günü yürüyüş günü gibi farkındalık yaratan günlerle biraz daha aslında bu konuyu öne çıkarıyoruz. Böylece biraz daha insanlarda farkındalık yaratmak istiyoruz. Çünkü hareket etmek bizim için bir lüks değil, inanın ki bir ihtiyaç, bir zorunluluk. Ve sağlığımız için sadece yürüyüş yapmak bile çok kıymetli bir adım. Ama maalesef toplum içerisinde günde 10 bin adım atmalıyız gibi bir hedef var ama bu kesin bir sağlık sınırı değil. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre yetişkinlerin haftada en az 150 dakika orta şiddetli fiziksel bir aktivite yapmasını öneriyor. Bunu da günlük hayata uyarlarsak haftanın 5 günü yaklaşık 30 dakikalık tempolu yürüyüşler bizim için çok güzel bir hedef oluyor aslında. Ama burada kişinin mevcut hareket düzeyi, daha önce ne kadar hareket edip etmediği de çok önemli bir yer kaplıyor. Aslında önemli olan burada gerçekçi ve sürdürülebilir bir program ayarlamak oluyor aslında.
2: Evet. Peki gerçekten yürümek gerekli mi her gün? Baktığımızda kişiye özel bu program nasıl olur? Ne gibi özellikler öne çıkıyor?
3: Her gün yürümek elbette çok faydalı. Daha doğrusu her gün hareket etmek diyelim biz buna. Fakat burada önemli olan günlük hareket alışkanlığımızı kazanmak. Yani hareketi günümüze entegre etmek. Bir gün çok fazla yürüyüp sonrasında sıkılıp bırakmak, hani çok fazla gördüğümüz bir durum aslına bakarsanız. Onun yerine bir gün 30 dakika tempolu bir yürüyüş ekleyip başka bir gün daha rahat, daha sağlıklı kısa yürüyüşler yapabiliriz. Özellikle daha önce hiç egzersiz yapmamış kişilerde kısa sürelerle başlayıp bunu daha sonra kademeli olarak arttırmayı önemli görüyoruz. Amaç burada aslında birkaç gün fazla yürüyüp sonrasında vazgeçmek değil de yıllar boyunca sürdürülebilir bir alışkanlık haline dönüştürmek.
2: Evet, peki bu alışkanlık nasıl edinilir Sayın Şeşen?
3: Yani bu alışkanlığı biz nasıl edinebiliriz? Gün içerisinde kendimize küçük yürüyüş molaları koyabiliriz. Hareketsiz geçirdiğimiz zamanı azaltarak gün içerisinde daha fazla hareket ekleyebiliriz. Özellikle masa başı çalışan ya da sabit işi olan insanlar için bu hareketi eklemek çok kıymetli oluyor. Hani ben haftanın 3 günü yürüyüşümü yaptım, onun dışında diğer günler rahatça oturabilirim gibi bir durum söz konusu değil de biraz daha güne hareket eklemek, gün içerisindeki adım sayımızı arttırmak. Burada hedefimiz direkt olarak belli bir adım sayısına ulaşmak değil de yavaş yavaş adım sayımızı arttırarak, kısa hedefler koyarak günümüze bunu kendimiz için sürdürülebilir ve önemli bir durum haline getirmek çok daha kıymetli bence.
2: Evet. Sayın Şeşen, peki yaşlılar, çocuklar veya kronik hastalığı bulunan kişiler yürüyüş yaparken nelere dikkat etmeli?
3: Onlarda bizim özellikle, yani çocuklarda zaten günde kaç adım attığı şeklinde bir kıstasımız olmuyor. Hani bunu takip etmek çok zor oluyor ama çocuğun daha çok hareket etmesini, ekran süresini azaltıp biraz daha fiziksel aktivitesini arttırmasını, daha doğrusu aktif bir yaşam tarzı benimsemesini istiyoruz. Bunun için de işte oyun, koşma, bisiklet ya da belli sporlara yönlendirmek uygun olabilir. Yaşlı bireylerde de yürümek ve hareket etmek çok kıymetli, fakat bu denge ve düşme riskini de göz önünde bulundurmak lazım. Doğru ve uygun bir ayakkabı, gerekiyorsa yanında kişi ya da bir yardımcı destekle ve denge kuvvetlendirmek.

0: denge ve kuvvet egzersizlerini de eklemek programlarına çok daha iyi olacaktır.
1: Evet. Peki yürüyüşün yanı sıra sağlıklı bir yaşam için fiziksel aktivite konusunda nelere dikkat etmeli? Neler yapılabilir?
0: Evet, yürüyüş bizim için çok kıymetli ama tek başına kaslarımızı kuvvetlendirmek için yeterli değil maalesef ki. O yüzden bizim bu yürüyüş ve hareketimizi arttırmanın yanına mutlaka kuvvet egzersizleri eklememiz gerekiyor. Özellikle yaş ilerledikçe kas gücümüzü korumak, günlük yaşam aktivitelerimizin daha iyi yapabilmemiz için mutlaka bu yürüyüşlerin yanına kuvvet egzersizleri de eklememiz gerekli. Onun dışında mutlaka denge ve koordinasyon üzerinde de çalışmamız gerekiyor. Yine düşme riskini azaltmak ve kişinin bağımsızlığını uzun süre kullanabilmesini sağlamak için. Ve eklem hareket açıklığı dediğimiz daha mobil olabilmek, dizimizi, kalçamızı, omzumuzu rahatça hareket ettirebildiğimiz hareketleri de bunun içerisine eklemek çok önemli olur.
1: Evet, peki bunları nasıl hayatımıza dahil edebiliriz? Artık baktığımızda yoğun bir çalışma temposu var. İnsanlar vakit bulamamaktan da yakınıyor öte yandan. Bir salona veya bir spor merkezine gitmeden de bu iş halledilebilir mi? Evde de basitçe yapılabilir mi bu bahsettiğiniz fiziksel aktiviteler?
0: Tabii ki aslında bu çok basit olarak günümüze ekleyebileceğimiz bir durum. Yani çoğu kişiden de duyduğumuz, ben zaten iş yerinde ya da evde çok yoruldum, nasıl yürüyüş yapacağım? Aslında bunu böyle zorunlu bir saat olarak değil de daha günlük hayatımızın içerisine yerleştirmek çok daha kıymetli. Mesela işe giderken eğer araçla gidiyorsak biraz daha uzağa park edip yürüyüş ekleyebiliriz. Toplu taşıma kullanıyorsak bir durak önce inebiliriz. Asansör yerine merdiven kullanabiliriz. Öğle aralarımızda, tatillerimizde 10-15 dakikalık kısa bir yürüyüş ekleyebiliriz. Burada hedef günün tamamına hareketi eklemek olmalı. Yani ben 30 dakika hareketimi yaptım, günün geri kalanında 8-9 saat aralıksız oturabilirim gibi bir mentaliteden çıkmamız gerekiyor aslında. Çünkü vücudumuz uzun süre aynı pozisyonda kalmak için tasarlanmış bir yapı değil. Mutlaka gün içerisinde hareket molaları eklememiz çok kıymetli.
1: Evet. Peki yürürken nasıl yürümeliyiz? Tempolu yürüyüş mü olmalı? Sakin bir yürüyüş mü olmalı?
0: Aslında buradaki faktör, yani benim en belirleyici faktör kişinin fiziki yapısı, ne kadar hareketli olduğu ve mevcut hastalıkları burada öne çıkıyor. Çünkü burada hem tempolu yürüyüşle normal yürüyüşün arasında vücudumuza bindirdiği yük ve kalp atım hızımızda ciddi değişiklikler oluyor. Tempolu yürüyüşte özellikle kardiyovasküler dayanıklılığımız gelişiyor, daha fazla enerji harcıyoruz. Ama bu illa demek değildir ki herkes hızlı yürümeli gibi bir anlamda çıkmasın buradan lütfen. Örneğin ileri yaştaki bireylerde, uzun süre hareketsiz olan kişilerde veya bazı kronik hastalığı olan kişilerde başlangıçta daha çok düşük tempolar uygun oluyor. Mutlaka hızlı bir yürüyüş değil de sadece hareket etmek için, gün içerisinde oturma süremizi kısaltmak için daha kısa ve kontrollü yürüyüşler burada daha kıymetli olacaktır.
1: Evet, çok teşekkür ederiz Sayın Şeşen katkınız için. Eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı?
0: Ben teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Aslına bakarsanız şunu eklemek istiyorum ki egzersiz ve hareket etmek sadece bir yerimiz ağrıdığında veya hastalandığımızda aklımıza gelen bir şey olmamalı. Egzersizi sağlığımızı korumak için günlük hayatımızın çok önemli bir parçası haline getirmeliyiz. Kendimize yapabileceğimiz en güzel şey aslında ayakkabılarımızı giyip biraz yürümek, hem fiziksel hem de ruhsal sağlığımız için. Çünkü bu sağlığımızı korumak için atacağımız en değerli adım olacak, inanın ki.
1: Tekrar teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Hoşça kalın.
1: Sayın dinleyenler, programımızda fizyoterapist Sayın Sümeyye Şeşen bizimleydi.

0: Dur ve düşün.
1: Kontrol sende mi, alışkanlıkta mı?
0: Teknoloji, oyun, madde, bahis.
1: Bağımlılık fark ettirmeden hayatından çalar.
0: Zamanını, sağlığını ve geleceğini koru.
1: Hayat senin. Kontrolü geri al.

0: Hayatın İçinden devam ediyor.
1: Tarsus, tarımı, tarihi, doğal alanları ve Akdeniz'e uzanan coğrafyasıyla önemli bir ilçemiz sevgili dinleyenler. Ancak nüfus artışı, kentleşme, atıklar, plastik kirliliği, su kaynaklarının korunması ve çevresel farkındalık gibi başlıklar bugün kent yaşamının önemli gündemleri arasında yer alıyor. Tarsus Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu da bu konularda farkındalık oluşturmak, sorunları gündeme taşımak ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla çalışmalar yürütüyor. Konuğumuz Tarsus Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu Başkanı Sayın Tuğba Korkmaz. Sayın Korkmaz merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Sayın Korkmaz, bugün sizinle Tarsus'un çevre sorunlarını konuşalım istiyoruz. Baktığımızda Tarsus hem tarım hem sanayi hem de tarihi ve doğal değerleriyle öne çıkan önemli bir kent. Bu farklı alanların çevre üzerinde oluşturduğu baskıları nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Sizin de bahsettiğiniz gibi Tarsus çok yönlü bir şehir. Aynı zamanda dışarıdan çok göç alan, kozmopolit de bir şehir. Hem sanayi, tarım bazen çelişiyor gibi görünse de bizim düşüncemiz tarihi, kültürel yapımızın bozulmadan sanayinin ve tarımın birbirini destekleyerek, birbirine saygı duyarak bir arada bulunması. Saygı derken hani tarım bölgelerini sanayi atıklarıyla kirletmemekten bahsediyorum. Evet. Ya da tarım bölgesinde kullanılan ilaçların, bitkisel, yani bitkiler için kullanılan ilaçların toprağa ve çevreye zarar vermemesinden, doğal bitki örtüsüne zarar vermemesinden bahsediyorum.
1: Evet, peki son dönemde plastik ve mikroplastik kirliliğine özellikle dikkat çekiyorsunuz. Tarsus ve Akdeniz açısından bu sorunun boyutunu nasıl görüyorsunuz?
2: Bu kirlenmeyle ilgili bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Kent Konseyi'nde genel koordinatörümüzle birlikte insanların yaşamak için temiz bir çevreye ihtiyacı var. Sağlıklı bir şekilde yaşamak için. Yazın eğer tatil için ailece bir denize gidiyor ve denize girip çıktıktan sonra hasta oluyorsanız demek ki biz kaliteli yaşamıyoruz. Mikroplastik atıklar ise sadece denizleri değil içme suyumuza varana kadar etkileri var. İnsanlar bunu görmemezlikten geliyor diyemeyeceğim. Çünkü Türkiye'de birçok kurum ve kuruluşun, sivil toplum kuruluşlarının özellikle gösterdiği tepkiden sonra devletimiz bu konuda sıkı bir denetim uyguladı. Ve ne yazık ki parayla bir şeyleri yapan, etkilenen bir millet olduğumuz için birçok kuruma da ceza yazdı açıkçası. Bu gelişme de bizi çok mutlu etti. Sosyal medyalarda bunu da paylaştık. Demek ki verdiğimiz tepkiler, isteklerimiz, önerilerimiz boşa gitmiyor diye düşünüyorum.
1: Evet. Peki Tarsus'ta atık yönetim ve geri dönüşüm konusunda sizce hangi noktadayız?
2: Atık ve geri dönüşüm noktasında Tarsus bence güzel bir yerde. Hani bunu bir Tarsuslu olarak söylemiyorum. Objektif olarak baktığımızda mesela belediyenin bir birimi var. İklim değişikliği ve sıfır atık birimi. Vatandaşlar 153'ü arayıp ilgili birime bağlanabiliyorlar bu konuda. Atık yağ toplanıyor. O kadar hoşuma gitti ki bu uygulama. Arıyorsunuz, gelip evinizden ya da iş yerinizden bu atık yağları alıyorlar. Size bir hesap oluşturuyorlar ki atık yağların toprağa, doğaya, hani lavabodan döktüğümüz atık yağların ne kadar çok zarar verdiğini çoğu insan biliyor. Hepimiz diyemiyorum ne yazık ki. Hala lavabosuna döken, etrafa, toprağa döken insanlar var çünkü. Bize oluşturdukları hesapta her verdiğiniz yağdan sonra belli bir limite geldiğinizde size hediyeler veriyorlar. Teşvik edici hediyeler veriyorlar. Ya da fazla giysilerinizi Biz bir Gözlü Kule tarihi bir yer. Tarsus'ta bulunan Gözlü Kule. Tarihi çok uzun zamanlara kadar uzanıyor. Orada farkındalık yaratmak amaçlı bir çevre temizliği yaptığımızda birçok kıyafetin oralara atıldığını görmüştük mesela. Ha, belediye bununla da ilgili bir geri dönüşüm projesi oluşturmuş. 153'ü arayıp haber verdiğinizde derhal gelip fazla kıyafetleri alıyorlar. Veya hani bahçelerinizi buduyorsunuz, otları temizliyorsunuz, kenara ya da nasıl diyeyim sokak ortasına yığmanız yerine aradığınız takdirde gelip o fazlalığı alabiliyorlar. O açıdan Tarsus'u bu konuda beğeniyorum.
1: Evet, peki Sayın Korkmaz, baktığımızda çevre sorunlarında sorumluluk sadece yerel yönetimlerin mi ya da kamu kurumlarının mı, yoksa vatandaş, sivil toplum ve özel sektöründe rolü var mı sizce?
2: Ya işte en çok canımızı yakan soru bu oldu galiba. Çünkü bizler çevre sorumluluğuyla ilgili ben insanım diyen herkesin bir sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. Ve bir insana çevre sorumluluğu ailede verilir. Eğitim ve öğretimle de bu pekiştirilir. Eğer elinizdeki bir çöpü, hani su şişesini mesela, bitirdikten sonra sağa sola atmak yerine bir sonraki çöpe kadar elinizde tutuyorsanız, bence gayet medeni bir insansınız. Mesela geçenlerde bir misafirimizi gezdirmek amaçlı Derinkuyu mağarasına gittik. Çok güzel ışıklandırılmış, doğa harikası bir mağara. Kenarda gördüğüm pet şişe beni çok üzdü. Kağıt ve pet şişeler atılmış. Onları ulaşabildiğim kadarıyla topladım. Çıkışta görevliye bunu bildirdiğimde, inanın dediler, henüz sabah temizlik yaptık. Buna rağmen insanlar atıveriyor. Milyonlarca yıllık bir şaheserden bahsediyoruz. Üzerine pet şişe atılmış. Bence sorumluluk her insanda olmalı. Bilmiyorum siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tabii ki belediyeler ilk önce sokak, çöp kutularının temizlenmesi, yıkanması ilk sorumluluğu o olmalı diye düşünüyorum.
1: Evet. Peki
2: sonra atık ve geri dönüşüm konusunda. Ama kamu kurumları kesinlikle bu konuda duyarlı olmalılar.
1: Evet, peki Sayın Korkmaz, baktığımızda Tarsus Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu olarak ne gibi çalışmalarınız var bu noktada?
2: Biz üniversiteyle, biliyorsunuz Tarsus'ta güzel bir üniversitemiz var. Diğer sivil toplum kuruluşlarıyla, özellikle milli eğitimle bağlantıya geçerek başkanımız ve genel koordinatörümüz arasında

0: aracılığıyla elimizden geldiğince farkındalık çalışmaları, ağaç dikme çalışması, çevre temizliğiyle ilgili bilgilendirme ve basın açıklamaları yapabiliyoruz. Ve diyoruz ki kapımız herkese açık. İlla bir şeyler olmasını beklemeyin. Gelin birlikte çalışalım. Bu sonuçta gönüllü bir çalışma. Neden insanların daha iyi yaşamasına vesile olmayalım? Bilinçlendirmeye vesile olmayalım. Mesela Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkısıyla, belediyemizin katkısıyla yeni yapılan bir anaokuluna ağaç diktik geçen hafta. Ve bu bizi çok mutlu etti.
1: Evet. Peki Sayın Korkmaz, davette de bulundunuz. Tarsus Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu'nun çalışmalarına ortak olmak isteyenler, o çalışmalara katılmak isteyenler hangi şartları taşımalı, nereden nasıl ulaşabilirler?
0: Şöyle ifade etsem daha doğru olacak. Hiçbir şey bilmiyorlarsa sosyal medyadan bize ulaşabilirler. Çünkü Kent Konseyi'nin de bir sayfası var. Bizim de sayfamız var. Kişisel hesaplarımız var. Ve çevre grubunun bütün üyeleri bu konuda birçok gönderi yayınlamakta. Ama Yarenlik'teki Asutay iş anının üçüncü katına gelirlerse direkt bizimle de muhatap olabilirler.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz Sayın Korkmaz katkınız için. Eklemek istediğiniz
0: Rica
1: başka bir
0: ederim, bizim
1: nokta var
0: için
1: mı?
0: bir zevkti. Ben sadece son bir cümle eklemek istiyorum. Ekolojik sistem bizim hizmetkarımız değil. Biz onun bir parçasıyız. Nasıl doğaya, ağaçlara, akarsulara, doğaya hani saygılı olmamız gerekiyorsa bence hayvanlara da hassas yaklaşmamız gerekiyor. Çünkü ekolojik sistemi onlarla birlikte paylaşıyoruz. Sokaktaki kedilere, köpeklere, kuşlara elimizden geldiğince yardımcı olmalıyız. Bu konuda lütfen hassas olalım. Çünkü hepimiz doğanın parçasıyız. Doğa bizim hizmetkarımız değil.
1: Evet. Teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz Sayın Korkmaz. Hoşça kalın.
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Değerli dinleyenler, programımızda Tarsus Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu Başkanı Sayın Tuğba Korkmaz bizimleydi.

0: Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.
1: TRT Çukurova Radyosu.

0: aklınızda bulunsun.
1: İngiltere'de bilim insanları ilk yıldızların ne zaman ortaya çıktığını çözdü sevgili dinleyenler. Kraliyet Astronomi Topluluğu'nun aylık bildirimlerinde yayımlanan sonuçlara göre yapılan çalışmalarda yıldızların ilk kez büyük patlamadan 250 ila 350 milyon yıl sonra kozmik şafak olarak bilinen olayda doğduğu anlaşıldı. Çok uzun zamandır kozmik şafağın ne zaman başladığı üzerine araştırmalar yapan University College London'dan Profesör Richard Ayres yaptığı açıklamada evrenin ilk kez ne zaman yıldız ışığıyla yıkandığına dair ilk ikna edici kanıta sahibiz dedi. Bilim insanları çalışmada en uzak 6 galaksiyi inceledi. Galaksiler uzaklıkları sebebiyle dünyanın en güçlü teleskoplarıyla bile bilgisayarda ancak birkaç piksel görülebildi.

0: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
1: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
0: Bir anlık heves, yıllarca pişmanlık olabilir.
1: Geleceğinizi riske atmayın.

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yeni bir eğitim öğretim dönemiyle birlikte çocuklar ve gençler için de yeni bir süreç başladı. Okula başlamak, yeni bir sınıfa geçmek, öğretmen veya okul değiştirmek bazı çocuklar için heyecan verici bir deneyim olurken bazı çocuklar için de kaygı, istekliksizlik, içe kapanma ya da okula gitmek istememe gibi duyguları beraberinde getirebiliyor. Peki bir çocuk okula gitmek istemediğinde anne baba nasıl yaklaşmalı? Öğretmen bu süreçte ne yapabilir? Konuğumuz Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Sayın Derya Karataş'la konuşacağız. Sayın Karataş merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ederiz. Sayın Karataş, tabii yeni eğitim öğretim dönemi başladı. Birçok değişiklikler de oluyor. Baktığımızda işte liseye geçen gençler var, öte yandan sınıf değiştirenler var ya da şehir değiştirenler var. Yeni bir arkadaş grubu, yeni bir sınıf, yeni bir öğretmen derken birçok gencin de çocuğun da kafası karışabiliyor. Okula yeni başlayanlar da var öte yandan. Baktığımızda bu tip durumlarda çocuklarda, gençlerde nasıl bir psikoloji hakim oluyor? Herkes adapte olabiliyor mu hemen?
2: Evet, aslında hayatımızın her evresinde söylediğiniz bu değişimlerle kademeli olarak hepimiz karşılaşıyoruz. Bu dediğiniz gibi anaokuluna başlayan bir çocukta da karşılaştığımız bir durum. Fakat yetişkinlikte de örneğin bir yüksek lisans programına başlayacağımızda ya da bir yeni bir işe başlarken de bir değişimle karşı karşıya kaldığımızda yeni bir ortama adapte olmaya çalışırken içgüdüsel olarak da tanıdık bir güvenli alana sığınma eğilimiyle karşı karşıya kalıyoruz. Ama bunu küçük yaşlardaki çocuklarımızla araştırdığımızda tabii bu durum çok daha bilinç dışı ya da ham bir tepki olarak karşımıza çıkabilir. Bu yeni bir ortamla karşılaştığında çocuğumuzun verdiği tepkiler. Dolayısıyla okula başlamak sadece bir bina değişikliği değil, aslında bunu değerlendirirken çocuklarımız ya da gençlerimiz için konfor alanlarından bir çıkış ya da bir özellik testi gibi algılayabiliriz. Çocuk burada kendi her zamanki alışkın olduğu rutinlerinden farklı bir ortamla karşılaşıyor. Buna göre bir tepki veriyor aslında, verdiği tepkiler. Dolayısıyla biz dönem başladığında çocuklarımızda bir çekingenlik görüyorsak, isteksizlik görüyorsak ya da bunu kaygı olarak değerlendiriyorsak bu aslında bir direkt bir hastalık ya da uyumsuzluk olarak

değerlendireceğimiz bir durum değil. Ve aslında doğal, hepimizin zaman zaman verdiği, beklenen adaptasyon tepkileridir. Tabii bu tepkilerin optimum düzeyde ele alınması ya da bu seviyede tutulması için hem aileler olarak, hem değerli dinleyicilerimizden aileler, ailelerimiz, hem de okul yöneticilerimize ve öğretmenlerimize tabii ki çeşitli roller düşüyor. İsterseniz öncelikle bu, siz tabii ki gençlerimizden de bahsettiniz, liseye başlayan ya da üniversiteye başlayan gençlerden. Öncelikle çocuklarımıza nasıl yaklaşmamız gerektiğinden başlayabiliriz. Psikolojide de okul çağı dediğimiz dönem, tabii okula ilk başlanılan yaşlar olan 6 yaşından başlayıp bu ergenlik belirtilerinin ilk görüldüğü 12 yaş civarına kadar bizim okul yaşı diye tanımladığımız bir dönem. Tabii ki burada çocuk daha önce ailesiyle birlikte elbette çeşitli yine sosyal ortamlarda bulunmuştur, aile ortamındadır ya da farklı sosyal ortamlara yine girmiştir. Ama okul çağı doğal olarak hem çocuğun dış dünyaya hem de toplumsal çevresine daha da aktif bir şekilde katıldığı bir evre. Burada çocuk ilk tepkilerine baktığımızda, eğer çocuk işte sabah okula gideceği zaman kapıda ağlamaya başlıyorsa ya da ben okula gitmek istemiyorum dedi örneğin ilk dönemlerde. Tabii ki ailelerimiz her zaman için çocuklarına duyarlı yaklaşıyorlar. Fakat bazen iyi niyetle iki alanda temel hatalara düşülebiliyor. Bunlardan birincisi, hani ilk ya da bir yanlış bir tepki olarak söyleyebileceğimiz, eğer çocuğun o andaki duygusunu biz geçersiz kılarsak, örneğin şöyle şeyler söylenebiliyor, işte kocaman çocuk oldun, bunda korkulacak ne var, ya da bak diğer arkadaşların hiç böyle tepkiler vermiyor dediğimizde, bunun çocuk tarafından baktığımızda nasıl algılandığında, aslında biz burada bir kıyaslama yapmış oluyoruz ve çocuğun o anki kaygısını da yok etmiş olmuyoruz. Belki de çocuk burada kendisini anlaşılmamış hissediyor. Daha da tepkilerinin içine yeniden gömülmesine sebep verebiliriz. Ya da aşırı bir şekilde korumacılık da gösterirse aile, örneğin tamam işte bugün daha ilk günler, zaten gitmeyi ver gibi bir tepki verildiğinde, bu sefer de çocuk örtük olarak şöyle bir mesaj almış oluyor. Demek ki okul gerçekten de işte güvensiz bir yer olabilir. Belki benim orada tek başıma halledemeyeceğim, baş edemeyeceğim durumlar olabilir diye bir mesaj da alabiliyor. Ya da farklı bir mesaj da verilen çocuğa, demek ki ben bu tepkileri verdiğimde kendi arzularıma göre istediğim zaman gideceğim, istemediğim zaman gitmeyeceğim gibi, sanki kendisi ailesini yönetmeye başlayacakmış gibi öyle bir algıya da kapılabilir. Oysa burada önemli olan, çocuklarımızda erken zamandan itibaren çeşitli sorumlulukları almaları gerektiğini şefkatli bir şekilde öğretebilmek. Ve yine üçüncü olarak, hani sevgili ailelerimizin de belki kafasının karıştığı bir durum. Acaba bu çocuk şu an şımarıklık mı yapıyor, yoksa kaygı tepkisi mi veriyor? Burada yine yetişkin gözüyle baktığımızda, eğer sabah kapıda işte ayak direten, işte ayakkabısını giymeyen, okula gitmemek için bir çocuk varsa, burada ilk tepki bazen evet şımarıklık yapıyor ya da bizi yönetmeye çalışıyor gibi etiketlerle bazen yaklaşıyoruz. Ama burada kaygı mı, çocuğun verdiği tepki gerçekten, ya da şımarıklık mı diye ayırt etmemiz gerekirse, iki şekilde ayırt edebiliriz. Eğer çocuk gerçekten şımarıklıktan dolayı bunu yapıyorsa, farklı durumlarda da işte onun eline bir oyuncak verdiğimizde ya da dikkatini farklı bir yöne çevirdiğimizde, çocuk hemen mutluluk tepkileri vermeye başlar. Ama gerçekten kaygıyla davranan bir çocuğa siz o sırada oyuncak da verseniz, yine onun kalp atış hızlarını hissedebilirsiniz.
ya da o sevdiği şeyi de önüne

0: koysanız çocuğun gözlerinde yine o panik tepkisinin gitmediğini görebilirsiniz. Bu yüzden burada aslında çocuk ailesini manipüle etmeye çalışmıyor. Sadece doğal bir tepki rutinlerinin bozulmasına kendi değerlendirmesiyle rutinlerinde gördüğü değişiklik üzerinden güvenli alanının belki sarsıldığını hissediyor. Bizim burada peki yapmamız gereken aileler olarak öncelikle bahsedersek ilk aşamada. Şımarıklık olarak değerlendirirsek onun çocuğun yalnızlık hissini ikiye katlamış oluruz. Orada çocuk belki yalnızlık ya da güvensizlik hissettiği için bu tepkileri veriyor. Burada bizim psikolojide doğru hani tepki olarak anlatabileceğimiz şey çocuğa hem şefkatli ama aynı zamanda kararlı ve istikrarlı bir duruş sergileyebilmemiz. Öncelikle biz çocuğumuzun duygusunu kabul edip ona bunu anladığımızı, kendisine anladığımızı hissettirmemiz gerekebilir. Örneğin şöyle söyleyebiliriz dediğimiz gibi bunlar doğal tepkiler aslında. Anlıyorum şu an yeni bir ortama giriyorsun, işte yeni arkadaşlarla tanışıyorsun, burası seni biraz tedirgin ediyor. Hatta ben de bir işe başlarken, yeni bir işe başladığımda benzer duygular hissediyorum. Ama arkasından burada hani şefkatli bir şekilde yaklaştıktan sonra kararlılığı da peşinden getirmemiz gerekiyor. Yani çocuk bizdeki kararlılığı da hissederse o kadar dengeli bir şekilde hayatına devam eder. Yani bu cümlenin arkasından ama biliyorsun okula gitmek de senin sorumluluğun, bizim de sorumluluklarımız olduğu gibi. Şimdi hazırlanıyoruz ve ben seni okulun kapısına bu saatte bırakacağım ya da okulun kapısına kadar seni bırakacağım ya da işte servisin seni alacak. Ve çıkışta da tam saatinde ben seni kapıdan alacağım ya da servis tam saatinde seni o kapıda bekliyor olacak. Yani burada çocuğun o okul ortamının hem gittiğinde hem okuldan çıkarken güvenli bir yer olduğunu hissetmesi. Ve kendisine dair de bunları söylerken önemli olan her zaman için dikkat etmemiz gereken çocuğumuzun işte öz güvenini ve öz değerini zedelemeden bu iletişim içerisinde bulunabilmek. Çünkü her bireyde bu aslında bu şekilde kaygımız ne zaman normal seviyelerin üstüne çıkıyorsa aslında altta yatan sebep genellikle bizim kendi değerimizden şüpheye düşmemiz ya da belirsizlik durumlarında kaygı seviyesi daha üst seviyelere çıkabiliyor. Ama genellikle kendi değerimizden şüphe ediyorsak belirsizliğe düştüğümüz durumlarda da o kadar kaygı davranışlarımız sağlıksız seviyeye yükselebiliyor. Bu yüzden genel anlamıyla çocuklarımızı başkalarıyla kıyaslamadan her çocuğun ayrı bir mizacı olabileceğinin, hızının ve becerilerinin kendine özgü olduğunu kabul ederek çocuğumuzla iletişim kurduğumuzda yani senin yapabildiklerin ayrı, bir başkasının yapabildikleri ayrı. Bunlar hayatın doğal akışında olan doğal zenginliklerimiz olarak çocuğa yaklaştığımızda tabii ki hayatın içerisinde aslında biz şunu biliyoruz ki doğal bir rekabet var ve rekabet bizim zaman zaman kendi kişisel gelişimimiz için de gerekli bir kavram. Ama burada önemli olan çocuğa şunu söyleyebilmek. Hani senin için önemli olan başkalarına geçmen değil, kendi becerilerini dünkü halinden, hani dünle bugünü kıyasladığımızda bugün yavaş yavaş daha iyiye gidebilmen. Yoksa bir başka çocukla kıyasladığımızda çocuğumuzu bu artık rekabet yıkıcı bir rekabet haline gelir ve hatta çocuğun kimliğine de bir saldırı ya da özgüvenini yıkan bir tehdit olabilir. Bu yüzden önemli olan her zaman için dediğimiz gibi ailelerimizin bu konularda duyarlı olduğunu biliyoruz. Sadece iletişim konularında da bu durumlara dikkat etmek çocuğun kendisini değerli hissedebilmesi açısından önemli. Tabii ki biz içsel bir güven hissinin çocukta oluşmasının önemli olduğunu söylüyoruz. Ama dış güvenlik ortamının sağlanması da önemli. Bu da dış dünyanın güvenli olduğunu algılamamız bizim hayatın öngörülebilir olduğuna dair bir hissiyatla karşımıza çıkıyor. Örneğin çocukların kaygısının en büyük kaynağına baktığımızda, neden çocuk endişe duyuyor, kaygı duyuyor diye baktığımızda belirsizlik durumlarının karşımıza çıktığını görüyoruz. Biz dediğim gibi rutinlerine yeni bir rutin oluşuyor çocuk için. Bu rutinleri ne kadar somutlaştırırsak çocuğa, işte seni tam şu saatte kapıdan alacağım ya da öğlenleyin işte okulda bu saatte beslenmeni, işte yemeğini yiyorsun dediğimizde ve bir diğer önemli durum da çocuğu kapıdan uğurlarken o vedalaşmayı çok uzatmadan güvenli bir şekilde sınır koyarak çocuğu kapıdan uğurladığımızda çocuk hani bir güvenli alandan diğer güvenli alana doğru gittiğini hissedebilir. Bu yüzden çocuklarla iletişimimizde belki çocuklara çok işte dersin kaçta bitiyor gibi sadece kısa bir soru sormak yerine iletişim içerisinde sakin ve doğal bir konuşma tonuyla çocuk tabii ki okulda belki bazı sıkıntılarda yaşayacaktır, belki arkadaşlarıyla anlaşamayacaktır ya da o gün işte düşmüştür belki bahçede, çeşitli şeyleri tabii ki yaşayabilir. Önemli olan bu konuları dinlerken hem çocuğa bunları anlatabilmesi için alan açabilmek. Örneğin bugün günün nasıl geçti diye sorduktan sonra çocuk bir sorununu anlattığında bunu biz de abartmadan, çok abartılı tepkiler vermeden dinleyebilirsek çocuk da diyebilir ki evet demek ki bu olay aslında baş edebileceğim bir olaymış hissini kendisinde alır.
1: Evet.
0: Bunun için işte seni şaşırsam ya da ilginç neler oldu, peki bundan sonra neler hissettin gibi biraz daha çocuğa kapı aralayıcı sorular sorabilmek önemli. Tabii öğretmen ve aile, bütün öğretmenlerimiz, ailelerimiz ve okul ortamıyla birlikte bunları nasıl ele alabiliriz diye baktığımızda da öncelikle hani nerede acaba rehberlik servislerine iş düşüyor ya da çocuk da hangi durumda rehberliğe ihtiyaç duyarız diye baktığımızda öncelikle çocuğun sıkıntılarını ifade ediş şekline de bakmamız gerekebilir. Zaten öğretmenlerimiz, sahada bulunan öğretmenlerimiz pedagogik anlamda deneyimliler ve bütün dinamiklerin farkındalar.
1: Evet.
0: Sadece biraz telaşlı bir dönem olabiliyor ve burada bazı altı çizilmesi gereken noktalar bulunabiliyor. Özellikle çocuk sıkıntılarını beden üzerinden ifade ediyorsa, bu somatizasyon dediğimiz kavram, yani çocuk doğal olarak kendisini bir yetişkin gibi şu şekilde ifade edemiyor. Ben
1: evet.
0: Okula gittiğimde...
1: Sayın Karataş, özür dilerim, toparlarsanız seviniriz, bir bağlantı daha yapacağız da.
0: Tabii ki, evet. Ben işte kendime endişeli hissediyorum gibi endişeli hissediyorum diye aktaramayacaktır çocuk. Genellikle işte mide bulantıları, işte baş ağrıları gibi şikayetlerle okula gitmek istememe durumları olabiliyor.
1: Evet.
0: Burada çocuğu ya da çocuklar bazen çok içe kapanma tepkisi gösteriyorsa ya da tam tersine tepkilerini çok fazla dışa vuruyorsa ve sınıf içerisinde akışı bozan işte arkadaşlarına sataşan tavırlar içerisindeyse.
1: Evet Sayın Karataş. Çok teşekkür ederiz katkınız için. Değerli dinleyenler, programımızda konuğumuz Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Sayın Derya Karataş konuğumuzdu.

0: Hayatın İçinden devam ediyor.
1: Değerli dinleyenler, Hayatın İçinden programında konuğumuz TRT FM radyo programcısı Sayın Serkan Kızılbayır. Bizimle Sayın Kızılbayır. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Öncelikle merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederiz. İyi. Siz nasılsınız Sayın Kızılbayır?
2: Çok teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Oldukça kalabalık yine etkinlik alanı. Zaman zaman yine kendi sesimi duymakta zorlanıyorum ama hemen sizlere aktaracağım. Teknofest Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda 4. günde de tüm hızıyla devam ediyor. 4 Ekim son gün olacak, yani yarın son gün. Teknoloji meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği bir organizasyon ve yine 4. gününde de az önce söylediğim gibi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Alan oldukça kalabalık, şovlar devam ediyor. Yerde ve gökte birçok görsel şölen bizlerle birlikte Teknofest Şanlıurfa'da. Şunu özellikle söylemek istiyorum. 7'den 70'e herkesin katıldığı bir etkinlik. Çocuklar gerçekten geleceğe dair aslında planlarını, hedeflerini bu etkinlikle değiştirebilir. Daha önce gelmeyenler varsa mutlaka bir sonraki Teknofest'i kaçırmasınlar. İleri teknoloji simülasyonlarından bilimsel atölyelere ve sergilere kadar her yaştan katılımcıya hitap eden etkinlikler yer alıyor. Festival Havacılık ve Savunma Sanayisi'nin gösterilerine de sahne olmaya devam ediyor. Bugün de biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız yine etkinlik alanında bizlerle birlikte olacak. Milli gurur aslında alanda. Kiminle röportaj yapsam, kimi canlı yayına alsam herkes çok mutlu, gurur duyuyor. Bir kez daha sizlere aktaracaklarım bu kadar.
1: Çok teşekkür ederiz Sayın Kızılbayır katkınız için. İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın.
2: İyi yayınlar diliyorum.
1: Değerli dinleyenler, programımızda konuğumuz TRT FM radyo programcısı Sayın Serkan Kızılbayır'dı. Teknofest Güneydoğu'da Şanlıurfa'dan seslendi bize. 15. kez Şanlıurfa'da yapılıyor ve programımızda müzikle devam ediyor değerli dinleyenler.

Değerli dinleyenler, bugünlük de Hayatın İçinden programının sonuna geldik. Bugün programı sizin için Derya Çetin de hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: hayatın içinden.
1: Saat 13.

0: Dinleyenler 13 ana haber bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben İmren Olgun. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilen Teknofest 2026 Güneydoğu Festivali'ne katılacak. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Başkanlığı'nda ikinci kez toplandı. İçişleri Bakanı Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinin önceki dönemlerle kıyas edilemeyecek kadar güzel ilerlediğini ifade etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hakemler dosyası soruşturması derinleşiyor. 3 Ekim 2009'da Nahçıvan Anlaşması ile temelleri atılan Türk Devletleri Teşkilatı 17. yılını geride bırakıyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir dizi programa katılmak üzere bugün Şanlıurfa'ya gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kentteki ilk durağı GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilen Teknofest 2026 Güneydoğu Festival alanı olacak. Erdoğan, milli teknoloji hamlesi heyecanına ortak olarak genç mucitlerin projelerini inceleyecek. Ziyaretin ikinci adresinde ise bölgenin sağlık altyapısını güçlendirecek dev bir yatırım açılacak. GAP Havalimanı'ndaki programın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa Şehir Hastanesi'ne geçerek dev sağlık kompleksinin resmi açılış kurdelesini kesecek. Gün içindeki son duraksa AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı tamamlanan İl Başkanlığı binasının açılış törenine katılarak parti teşkilatı ve vatandaşlarla bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne ve Güzelyurt Devlet Hastanelerinin toplu açılış törenine katıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim milli davamızdır ifadesini kullanan Yılmaz, istedikleri kadar kapıları kapatsınlar, biz yenilerini açarız ifadesini kullandı.
1: Son derece verimli bir işbirliği yaptığımızı ifade edebilirim. Bunlarla birlikte 2026 yılı, sadece 2026'yı söylüyorum, iktisadi ve mali işbirliği kapsamında sağlık sektörüne sadece 1 milyar 514 milyon Türk lirası kaynak ayırdık. Ve bunu kullanıyoruz şu anda, sahada kullanıyoruz. Siyasi egemenliği olan bir ülke olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim milli davamızdır. Bu milli davanın önemli bir parçası da burada yaşayan tüm insanların müreffeh bir şekilde, kalkınmış bir şekilde ve dünyayla yoğun entegrasyon içinde yaşamasıdır. Bunun için de her türlü gayreti sarf ediyoruz, sarf etmeye devam edeceğiz. Geçen gelişimde de söyledim, istedikleri kadar kapıları kapatmaya çalışsınlar. Biz çok daha fazla kapıyı hep birlikte açarız. Bugüne kadar öyle yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.
0: Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda ikinci kez toplandı. Toplantıda fon hesaplarına ilişkin ödeme takvimi ve ikinci el düzenlemeler ele alındı. Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik de masadaydı. Bu arada İngiltere'nin başkenti Londra'daki konferansa çevrim içi katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası yatırımcılara fon piyasasında yaşanan sorunlara dair atılan adımları anlattı. Amacımız bulaşıcılığı önlemekti ve bunda büyük ölçüde başarılı olduk dedi. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında hekimliğe sevk edilen 20 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklanan zanlı sayısı 85'e yükseldi. Başsavcılığın MASAK'la gerçekleştirdiği çalışma kapsamında fonla bağlantılı hesap ve hesap sahiplerine yönelik 3 işlemde dondurulan ve el konulan tutar yaklaşık 750 milyon TL'ye ulaştı. Muhammed Yarız'ın yakın tarihte düşük bedelle bir başkasına devrettiği piyasa bedeli 220 milyon lira olan lüks araçlara el konuldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinin önceki dönemlerle kıyas edilemeyecek kadar güzel ilerlediğini ifade etti. 2 yıldır ocaklara şehit ateşi düşmediğini hatırlattı. 50 yıllık terör belasından kurtulmak üzereyiz dedi.
2: Şu anda terörsüz Türkiye süreci artık yürürlüğe girmiş durumda. İçişleri Bakanlığı olarak bu konuyu hassasiyetle takip ediyoruz. Sürecin herhangi bir şekilde akamete uğramaması noktasında üzerimize düşeni büyük bir hassasiyetle, özveriyle yerine getirmeye gayret ediyoruz. Çünkü 50 yıllık bir terör belasından kurtulmak üzereyiz. İnşallah bu sefer bu süreç başarıya ulaşacak. Çünkü 2 yıldır biliyorsunuz ocaklarımıza şehit ateşi düşmüyor. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge şu anda daha önceki dönemlerle kıyas edilemeyecek kadar hem iç konjonktür açısından hem dış konjonktür açısından son derece güzel ilerliyor. İnşallah bu şekilde de devam edecek ve süreç başarıya ulaşmış olacak. Bundan, bu terör belasından devletimizi, milletimizi kurtarmış olacağız. Bununla da sınırlı kalmayacak. Terörsüz bölgeyle beraber Suriye'de, Irak'ta da güzel gelişmeler oluyor. İnşallah İran'da da bu süreç başarıya ulaşacak ve terörsüz Türkiye, terörsüz bölge tamamen hayata geçmiş olacak.
0: Azerbaycan, Türkiye, Gürcistan üçlü savunma bakanları toplantısı Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlendi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bölgesel istikrar ve işbirliği vurgusu yaptı. Kafkasya'nın güvenliği Türkiye'nin, Azerbaycan'ın ve Gürcistan'ın güvenliğinden ayrı düşünülemez dedi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredileri sınırlarını artırdı. 20 bin lira eşiği 40 bin liraya yükseltti. Buna göre fiyatı 40 bin lira ve altında olan cep telefonları için 12 ay vadeli kredi kullanılabilecek. 40 bin lira üzerinde olanlar için kredi vadesi 3 ay olacak. Kredi kartlarında asgari ödeme tutarının hesaplanmasında esas alınan limiti de 100 bin liraya çıkardı. Böylece kredi kartında asgari tutar limiti 100 bin lira ve altında olanlar için dönem borcunun %20'si olacak. 100 bin liranın üzerinde olanlar içinse dönem borcunun %40'ı şeklinde hesaplanacak. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlananların arasında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. 75 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonlar sonucu yakalanan 1297 şüpheliden 714'ü tutuklandı. 985 kilogramın üstünde uyuşturucu maddeyle 1 milyon 500 binden fazla uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyet güçleri 8 ilde FETÖ şüphelilerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yakalanan 5 şüpheli tutuklandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün gizli askeri yapılanmasında yer aldığı düşünülen şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkardı. Terörle mücadele ekipleri 8 ilde eş zamanlı operasyon için harekete geçti. Belirlenen adreslere baskın yapıldı, 20 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 15 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat verilerini İstanbul'da açıkladı. Geçen ay en yüksek Eylül ayı ihracat rekoru kırıldığını belirtti. Bolat, yıllık bazda %15,4'lük artışla 26 milyar dolar ihracatı başardık dedi.
1: Birincisi, en yüksek Eylül ayı rekoru, ihracat rekoru kırılmıştır. Hayırlı uğurlu olsun. %15,4'lük artış sağlanmıştır Eylül ayında geçen yılın Eylül'üne mukayese ile ve tam 26 milyar dolar ihracatı başardık. 26 milyar dolarlık Eylül mal ihracatı Cumhuriyet tarihimizin 103 yılın en yüksek ikinci aylık rakamıdır. 9 aylık Ocak-Eylül dönemi ihracatı da bir rekordur. O da %5,2 artışla 211 milyar dolara ulaşmıştır. 2026 yılı OVP, orta vadeli program ihracat hedefimiz 282 milyar dolardı. 12 aylık yıllıklandırılmış toplam mal ihracat rekorumuz, rakamımız da 283,7 milyar dolara yükselmiştir. Bu da toplam mal ihracatı yıllık rekorudur. 9 ayda da 26 sektörün 18'inde
3: ihracat.

0: artışları başarılmıştır. Ve yıllıklandırılmış ihracatta Eylül itibariyle 5 bölgede, 46 ülkede, 23 fasılda rekor rakamlara ulaşılmıştır.
1: Ekim 2009'da Nahçıvan Anlaşması ile temeller atılan Türk Devletleri Teşkilatı bugün Türk dünyasının ortak noktası. Ekonomiden ulaştırmaya, eğitimden savunma sanayine uzanan işbirliğiyle teşkilat kuruluşunun 17. yılını geride bırakıyor. 2021'de İstanbul'da düzenlenen zirvede konseyin adı Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirildi. Bugün Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan teşkilatın tam üyeleri arasında yer alıyor. Dışişleri Bakanlığı Türk Devletleri Teşkilatı'nın kuruluşunun 17. yılı ve 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'ne ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kıvançla kutluyoruz denildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 3 Ekim Türk Dünyası Günü'nü kutladı. Türk Devletleri Teşkilatı'nın ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayan ve geleceğin imkanlarını şekillendiren bir zemine dönüştürdüğünü belirtti. Bahçeli, Türk Devletleri arasındaki kardeşlik hukukunun daha da güçlenmesini temenni ediyoruz dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik katsa yaptırımlarına dair açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sürekli iletişim halinde olduğunu söyledi. Trump, Türkiye'yi seviyorum, Erdoğan'la her zaman konuşuyorum, o benim dostum, her zaman onu mutlu edeceğim ifadelerini kullandı. ABD ile İran arasındaki görüşmeler çıkmaza girerken ABD Başkanı Trump'tan savaş öyle ya da böyle çok yakında sona erecek çıkışı geldi. Trump, İran meselesi çözüldüğünde petrol fiyatlarının sert biçimde düşeceğini ileri sürdü. ABD basını ise Trump yönetiminden üst düzey bir ekibin İran ve Yemen konulu gizli bir toplantı gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Gelişmenin Hürmüz'e bir uçak gemisiyle ek deniz piyade birliği sevkinin duyurulmasının ardından gelmesi dikkat çekti. ABD basınına göre söz konusu filo 7000'den fazla denizci ve 2000 deniz piyadesi taşıyor. Yemen'de İran destekli Husiler hükümetin kontrolündeki bölgelere son yılların en büyük saldırısını başlattı. Geçici başkent Aden başta olmak üzere çok sayıda bölge Husiler tarafından hedef alındı. Husiler Suudi Arabistan'a da saldırdı. Bir kişi yaralandı. Yemen ordusuysa Taiz'de 30 Husi'nin öldürüldüğünü duyurdu. Çatışmalar nedeniyle yaklaşık 200 bin kişi yerinden edildi. Amerika Birleşik Devletleri Küba'ya yönelik ablukayı sıkılaştırıyor, petrol ve yakıt girişini engelliyor. Küba'ya yakıt taşıyan iki gemi Karayip Denizi'nde müdahale edilerek durduruldu. Amerikan Sahil Güvenliği gemilerin yasa dışı yakıt taşıdığını ileri sürdü. Küba'da ABD ambargosu hayatı felç etti. Abluka nedeniyle yakıt sıkıntısı yaşanan ülkede ulusal elektrik sistemi sık sık devre dışı kalıyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail şiddeti durdurmuyor. İsrail işgalciler zeytin hasadı yapan Filistinli çiftçileri hedef aldı. İşgalciler çiftçileri bölgeden uzaklaştırmak için ateş açtı, göz yaşartıcı gaz kullandı, Filistinlilerin hasadını çaldı. Katil İsrail unsurlarının baskınlarına da çok sayıda Filistinli alıkonuldu. Soykırımcı İsrail Gazze'de de biri polis, 3 kişiyi daha katletti. Sevgili dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilen Teknofest 2026 Güneydoğu Festivali'ne katılacak. Fon Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Başkanlığı'nda ikinci kez toplandı. İçişleri Bakanı Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinin önceki dönemlerle kıyas edilemeyecek kadar güzel ilerlediğini ifade etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hakemler dosyası soruşturması derinleşiyor. 3 Ekim 2009'da Nahçıvan Anlaşması ile temelleri atılan Türk Devletleri Teşkilatı 17. yılını geride bırakıyor. Spor. Amili futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında deplasmanda Belçika ile karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ülkenin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, spor kamuoyunun gündemindeki Merkez Hakem Kurulu ve diğer adli süreçlerle ilgili de açıklama yaptı. Yabancı hakem ve yabancı Merkez Hakem Kurulu konusuna sıcak baktıklarını belirten Adalı, gerekirse milli aradan sonra

0: ligler 2 hafta ertelensin dedi. Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu bugün başlıyor. Son şampiyon Vakıfbank Beşiktaş'ı konuk edecek. Saat 14'teki mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Denizli, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sinop, Amasya, Tokat çevreleriyle Kastamonu ve Kırıkkale'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın güneyi, Hatay'ın kıyıları, Rize'nin doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara 17, İstanbul ve Bursa 21, İzmir ve Antalya 25, Adana ve Şanlıurfa 26, Muğla 22, Afyon, Karahisar ve Erzurum 16, Kayseri ve Trabzon 20, Samsun ve Zonguldak 19, Diyarbakır 23 derece.
1: Yol durumu.
0: Aydın Denizli Otoyolu'nun 6 ile 7. kilometreleri arasında Denizli istikametinde gerçekleştirilecek üst yapı çalışmaları nedeniyle sağ ve orta şerit araç trafiğine kapatıldığı için trafik akışı sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikametinin ilk 4 kilometresinde bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığı için trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden 2 yönlü olarak sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 1 ile 4. kilometreleri üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.

0: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
3: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
4: Her yemeğin yanında Sütaş ayran.

Sevgili dinleyiciler, TRT Ankara Radyosu yapımı olan Çalışma Hayatı programı ile sizlerleyiz. Ses kayıtta Sevar Köksal, program yapımcımız Berkin Güvendik ve programı hazırlayan ben Tarkan Zengin. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, bu hafta uzaktan çalışma diye bilinen çalışma sistemini bütün ayrıntılarıyla birlikte konuşmaya çalışacağız. Bununla ilgili çok yakın zamanda bir değişiklik oldu. O değişiklikle birlikte uzaktan çalışmanın şartlarını, uzaktan çalışmada dikkat edilmesi gereken hususları, yine benzeri bütün ayrıntılarını bugün konuşacağız. Genelde yaygın kullanımıyla evden çalışma olarak ifade edilse de hukuki terim olarak, kavramsal olarak uzaktan çalışma olarak ifade ediliyor ve aslında yeni nesil çalışma biçimlerinden biri olarak da kabul ediliyor. Ülkemizde bizim çalışma mevzuatımıza, yani iş kanunumuza ilk olarak 2016 yılında uzaktan çalışma girdi. Yaygın olarak da COVID-19 pandemisiyle birlikte biz uzaktan çalışma, evden çalışmayı çok duyar olduk. 2021 yılında da özellikle bu pandeminin etkisiyle birlikte uzaktan çalışma yönetmeliği çıkarıldı. Burada bu çalışma sisteminin bütün ayrıntıları belirlendi. Yine çok yakın zamanda da, yani 25 Eylül 2026 tarihinde bu yönetmelikte bir değişiklik yapıldı ve yeni bir aşamaya geçildi uzaktan çalışmada. Burada da hibrit çalışma dediğimiz, bir kişinin bir iş yerinde hem uzaktan çalışması hem de ofisten çalışması, yani iş yerinden çalışmasına imkan getirildi. Şimdi bütün bu bizim iş kanunumuzda, yönetmeliklerimizde yer alan uzaktan çalışmayı ayrıntılarıyla değerlendirelim. Şimdi öncelikle tabii uzaktan çalışma dediğimiz şey nedir? Yine iş kanunumuzda uzaktan çalışma, bir işçinin işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme yükümlülüğünü evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile iş yeri dışında yerine getirmesine biz uzaktan çalışma diyoruz. Yani burada hani kavram olarak evden çalışma kavramı ifade ediliyor ama işte bu uzaktan çalışma sadece evden değil, günümüzde işte kafelerden, herhangi bir başka mekandan yapılan çalışmaya da aslında uzaktan çalışma diyoruz. Tabii uzaktan çalışma bir iş kültürünü de birlikte getiriyor. Türkiye'de yaygınlaşır mı sorusu da çok sık soruluyor. Şimdi tabii uzaktan çalışmanın yaygınlaşabilmesi için bir kere o ülkenin çalışma kültürünün, aynı zamanda şirket ve kurum kültürlerinin de buna uygun hale gelmesi gerekir. Şimdi COVID-19 pandemisini yaşadığımız döneme geri dönelim. O dönemde de işte kamu kurumları, yine özel sektör iş yerleri uzaktan çalışmaya geçmişlerdi ve o dönem herkes bundan sonra bütün çalışma hayatında uzaktan çalışma olacağına dair bir takım iddialar ifade etmişti. Ancak biz o dönemde ifade etmiştik, bunun ülkenin çalışma kültürünün buna uygun olması gerekiyor. Bizde işverenlerimiz genel olarak çalışanları iş yerlerinde görmek istiyorlar. Bu nedenle evden çalışma ya da uzaktan çalışma, çalışma hayatının dijitalleşmesi nedeniyle bir miktar artmış olsa da çalışma hayatının tamamının böyle bir sisteme geçmesi çok mümkün değil. Zira özellikle uzaktan çalışmada her işinde buna uygun olmadığını ifade etmemiz gerekiyor. Yani örneğin imalat sektörü, üretim sektörü uzaktan isteseniz de çalışamazlar. Ama örneğin işte dijital medya sektörü evden çalışmaya uygun bir sektör olarak ifade edilebilir. Zaten verilere baktığımızda da Türkiye'nin bu konuda, yani belli bir aşamaya geçmesi için orta vadede, uzun vadede daha epey bir mesafe alması gerekiyor. Bizde verilerde örneğin Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat verilerine göre uzaktan çalışma örneğin Avrupa Birliği'nde ortalama %5.2 iken, bu pandeminin hemen öncesindeki veriler, son veri olan 2025 verilerine göre %8,8'e yükseldi.
Türkiye'de de aynı oran dönem itibariyle aynı. Yani pandeminin hemen öncesinde Türkiye'de uzaktan çalışma oranı %2,2'den 2025 verilerine göre %3,7'ye yükseldi. Elbette özellikle çalışma hayatının dijitalleşmesi, yeni bir çalışma kültürü nedeniyle bunun gelecek yıllarda da artabileceğini tahmin ediyoruz. Tabii artması için sektörlerin de buna uygun olması gerekiyor. Örneğin imalat sektörü, otomotiv sektörü, ekip halinde çalışılan işler, savunma ve güvenlik, hizmet ve ağırlama sektörü, sağlık ve bakım hizmet sektörü, isteseniz de bunu uzaktan çalışmayla yapamazsınız. Ancak online pazarlamadır, yazılım geliştirmedir, destek hizmetleri, çağrı merkezleri, dijital medya, tasarım ve müşteri hizmetleri gibi işler uzaktan çalışmaya uygun işler olarak sayabiliriz. İşverenler de çalışanlar da bazıları özellikle uzaktan çalışmayı tercih ediyorlar. Neden tercih ediliyor? Bir kere mekandan bağımsız çalışılıyor. Zaman konusunda esneklik getiriyor. Yolda zaman geçirmiyor. Hele büyük şehirlerde oturanlar için, yani günün önemli saatlerini yolda geçirenler için uzaktan çalışma bir avantaj olabiliyor. İşverenler açısından maliyetlerin düşürmesi bakımından tercih ediliyor. Ama tabii bunun avantajları olduğu gibi dezavantajları da söz konusu. Mesela iş yerlerinde insanlar sosyalleşebiliyor ama uzaktan çalışmada özellikle sosyalleşme eksikliğinin bir dezavantaj olduğunu söyleyebiliriz. Yine fiziksel aktivite eksikliği, evde çalıştığımız gün işte örneğin attığımız adım sayısı, yaktığımız kalori miktarıyla işte sürekli evde olup bilgisayar başında geçirdiğimiz sürede de burada da çeşitli işte bel ağrısından boyun ağrısına kadar bir takım hastalıklara yol açabiliyor. Yine iş hayat uyumu ya da dengesi dediğimiz konuda da uzaktan çalışma bu dengeyi bozan bir unsur olarak kabul edilebiliyor. Tabii mevzuatımıza göre, yani kanunlarımıza göre uzaktan çalışma yapılamayacak işler de sayılmış durumda. Bunlar neler diye baktığımızda, bir kere tehlikeli kimyasal madde ve radyoaktif maddelerle çalışma, bu maddelerin işlenmesi veya söz konusu maddelerin atıkları ile çalışma, yine biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan çalışma işlemlerini içeren işlerde uzaktan çalışma yapılamaz. Kanun bu tür işlerde uzaktan çalışmanın yapılmayacağını ifade ediyor. Yine bir başka başlıkta uzaktan çalışmanın yapılmayacağını belirten işlerde yine yönetmeliğimize göre şöyle belirlenmiş. Kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgili mevzuata göre hizmet alımı suretiyle gördürülen işler ve milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis veya hizmetlerden hangilerinde uzaktan çalışma yapılmayacağı birim, proje, tesis veya hizmetten sorumlu olan veya hizmeti alan kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenir ifadesi söz konusu. Dolayısıyla bu bahsettiğimiz iki temel başlıkta uzaktan çalışma yönetmeliğine göre uzaktan çalışma bu işlerde yapılamıyor ya da yapılacağına kamu kurum ve kuruluşları kendileri karar veriyor. Şimdi hibrit çalışma kavramı var. Buna karma çalışma sistemi de diyoruz. Artık bizim mevzuatımızda, yasalarımızda hibrit çalışma imkanı da getirildi. Özellikle gençler ve kadınların bir iş yerinde çalışırken belli günlerde uzaktan, belli günlerde iş yerinden çalışma sistemini aslında biz hibrit çalışma ya da karma çalışma sistemi diyoruz. Zaten bu alanla ilgili yapılmış araştırmalarda da özellikle kadınların ve gençlerin hibrit çalışmayı tercih ettikleri görülüyor. Tabii neden tercih ettiklerine baktığımızda da
Özellikle iş yaşam dengesini koruma, sosyal zaman ihtiyacını giderme, yine mekandan bağımsız iş yapma gibi hususlar nedeniyle hibrit ya da karma çalışma sistemi tercih ediliyor. Bizde de 25 Eylül 2026 yılında resmi gazetede uzaktan çalışma yönetmeliğinde yapılan değişiklikle birlikte artık hibrit çalışma yasal mevzuatımıza girdi. Bu çalışma hayatı bakımından bence önemli bir düzenleme ve değişiklik. Uzaktan çalışmanın elbette şartları var. Tabii nasıl çalışılacak, bunun şartları neler? Yine kanunlarımıza, yönetmeliklerimize göre uzaktan ya da hibrit çalışmada bir kere yazılı bir iş sözleşmesinin olması gerekiyor. Ve bu sözleşmede de yapılacak işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi, nerede yapılacağı, ücret ve ücretin nasıl ödeneceğine ilişkin hususlar, işveren tarafından işçiye verilen iş araçları, ekipmanlar, yine bunların nasıl korunacağına ilişkin yükümlülükler, işçiyle işverenin kuracağı iletişim nasıl olacak? Yine genel ve özel çalışma şartları bu sözleşmelerde yer alması gerekiyor. Dolayısıyla uzaktan çalışılacak kişiyle

İşçi işveren arasında bir yazılı iş sözleşmesi yapılıyor. Burada da bu bahsettiğimiz ayrıntılar belirleniyor. Burada tabii iş sağlığı güvenliği konuları nasıl olacak? Orada da uzaktan çalışanın yaptığı işin niteliğine ne uygun olarak işveren iş sağlığı güvenliği önlemlerini alacak, çalışanı bilgilendirecek, gerekli eğitimleri verecek, sağlık gözetimini yapacak, yine kişisel koruyucu donanımlarını verecek. İşverenin yükümlülükleri bunlar. İşçinin yükümlülüğü ise alınan tedbirlere uymak olarak ifade edebiliriz. Tabii burada başka akla gelen sorular da söz konusu olabiliyor. Yani örneğin uzaktan çalışmada çalışanla işveren arasındaki iletişim nasıl olacak? Oradaki işverenin verilerinin korunması nasıl sağlanacak? Bunlar da mevzuatımızda düzenlenmiş hususlar. Bir kere uzaktan çalışmada iletişimin yöntemi, zaman aralığı işçi ile işveren arasında belirleniyor. Yine uzaktan çalışan iş yerine ve yaptığı işe dair verilerin korunması ve paylaşımına ilişkin işletme kuralları ve ilgili mevzuat hakkında bilgilendirilir ve bu verilerin korunmasına yönelik de gerekli tedbirleri almak zorunda. İşveren korunması gereken verinin tanımını, kapsamını işçiye belirtir. Verilerin korunması amacıyla işveren tarafından belirlenen işletme kurallarına uzaktan çalışanın uymasının da zorunlu olduğunu ifade edelim. Uzaktan çalışma, peki diyelim ki bir iş yerinde çalışan biri var, normal çalışıyor. Bu uzaktan çalışmaya geçebilir mi? Veya uzaktan çalışıyor, normal çalışmaya geçebilir mi? Şimdi mevzuatımızda hem uzaktan çalışma, hem normal çalışma, hem de ikisi birlikte, yani hibrit çalışma artık yasal bir zemine kavuştu. İşçi eğer normal çalışan biri uzaktan çalışmaya geçmek istiyorsa bir kere uzaktan çalışma yapma talebini işverene bildirir. Yazılı olarak bu talebini bildirir. İşveren de bunu değerlendirir. Talep değerlendirilirken tabii en başta işin ve işçinin niteliği gerçekten uzaktan çalışmaya uygun olup olmadığı belirlenir. 30 gün içinde işçiye talebinin yapıldığı usulle bildirilir. Yani yazılı talebe yazılı bir taleple kabul edilip edilmediği ifade edilir. Eğer kabul edilmesi durumunda yazılı bir iş sözleşmesi yapılır. Bu uzaktan çalışmaya geçen işçinin normal çalışmadan uzaktan çalışmaya geçmesiydi. Aynı şekilde uzaktan çalışan işçi de bu bahsettiğimiz usulle normal çalışma talebinde bulunabilir. Dolayısıyla bunun işverene yazılı bir talepte bulunması, işverenin de 30 gün içinde karar vermesi gerekiyor. Sevgili dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Hoşça kalın.

Merhaba sevgili radyo dostlarımız, saatimiz 13.34'ü gösteriyor ve sizlerle birlikteliğimiz başladı. Radyo 1, Türkiye Radyoları 1. programına hoş geldiniz. Spor gündemi programımız bugün saat 19'a dek. Bildiğiniz gibi milli maç arası olduğu için ligler yok, lig maçları yok ve lig maçları da olmayınca bizim spor gündemi programımız saat 19'a dek sürüyor. Ekibimiz, yapımcımız Berkin Güvendik, teknik yönetimde saat 14.30'a dek Adem Karaman ve Berkay Bigeç ve sunucunuz ben Yüce Er, hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyor ve iyi bir cumartesi günü diliyoruz sevgili dinleyiciler. Ve bildiğiniz gibi futbolu konuşuyoruz, basketbolu konuşuyoruz, voleybolu konuşuyoruz. Özellikle de spor gündemini, bu hakem operasyonunu, hakem dosyasını ve Futbol Federasyonu'nda yaşananları da konuşacağız tabii ki programımız içinde. Ve şimdi ilk olarak milli maçımızı

0: konuşacağız. Bildiğiniz gibi dün Belçika'ya 3-0 mağlup olduk ve Uluslar Ligi'nde 3 maçta puansız döndük. 3 maçın sonunda grubunun sonuncusu milli takımımız. Ve şimdi teknik direktör Celal Kıbrızlı telefon hattımızda. Sayın Kıbrızlı, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk sevgili Yüce İyi Programlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi her milli maç öncesi bu maçı alacağız, bu maçta kazanırız, bu maçta şunu yapacağız, şu futbolcuyu alacağız. Evet, maçın sonunda Fransa'ya 1-0 yenildik. İtalya'ya kendi sahamızda 4-1 yenildik. Dün de Belçika'ya deplasmanda 3-0 yenildik. Ardından işte Montella istifa etmeli mi? İşte şu olmalı mı, bu olmalı mı diyoruz. Montella da şunu söylüyor. İşte eksiklerim vardı. İşte bu A Ligi, evet, biraz sınıfı yüksek, biz işte o seviyeye gelmek için uğraşıyoruz gibi laflar, istifayı düşünmüyorum diyor. Şimdi isterseniz önce sahanın içinden başlayalım ama evet, kısa kısa lütfen, çünkü çok sorun var, evet, dinleyicilerimizden de sorusu olanlar var özellikle, evet, isterseniz böyle kısa kısa saha içinde, evet, oyunumuzu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Bir kere yani milli takımlar açıklandığından beri, bu A Ligi başlamadan hep söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Kadro seçiminde büyük yanlışlıklar var.
0: Evet.
1: Bu yanlışlıklar devam ediyor. Yani teknik adamlıkta fazla duyarlılık, hiçbir duyarlılığın yeri yoktur. Fazla duyarlı olmayacaksınız, fazla acıma hissiniz olmayacak. Teknik adam da, teknik adam başarısını arayacaktır. Bakın şöyle baktığımız zaman Montella yaklaşık yanlış bilmiyorsam, yanlış gelmediyse bilgiler bana, yıllık 2,5 milyon avro alıyor. Ve bunun yanı sıra yeme içme yatma, bunun yanı sıra gene İstanbul gece güzel oluyor, deniz, balık, ışıltılar böyle.
0: Araba veriyoruz kendisine.
1: Tabii özel şoförler, özel şeyler. Ya siz bunları görmeniz hayal. İtalya'ya gitseniz bu paraları falan alamazsınız.
0: Evet, doğru söylüyorsunuz.
1: Mümkün değil, alamazsınız.
0: Çok doğru.
1: Yani şöyle baktığım zaman, ben de araştırmalar yapıyorum tabii. Dünya Kupası şampiyonu 2 milyon euro alıyor İspanya'da.
0: Evet.
1: Yani Xavi 3 milyon euro, Zidane 3,5 milyon euro. Senin maliyetin bize 5 milyon euroya geliyor. Onun dışında saha içinde baktığımız zaman, saha içinde ben şöyle baktığım zaman maç boyunca gördüğüm kadarıyla, bir kere Belçika takımı bazen topu bize verdi, yormak için bizi. Biz de orada iyi oynadık gibi göründü, yan paslar falan. Burada tabii öne çıkan 3 tane oyuncu var bana göre. Ferdi müthiş, mükemmele yakın. İsmail orta sahada gücü oranında ne varsa. Bir de Arda Güler tabii, bunları. O takım için oynayan kişiler bunlar. Kendilerini ispatlama yerine takıma katkı sağlamak için oynayan kişiler. Ama Belçika takımı tabii ki onlar da yeniden bir kurulan bir takım. Gençler var, yaşlılar var. Başta baktığımız zaman işte 35 yaşındaki De Bruyne, sonradan oyuna giren Fenerbahçe'nin Lukaku. Değil mi?
0: Evet.
1: Yani ya bir kere sahanın içine baktığım zaman bir tane çarpıcı örnek vereceğim. Lukaku ile Abdülkerim defara kalktı. Lukaku 10 metre geri, Lukaku 10 metre öne geçti ya.
0: Evet.
1: Yapmayın, kurban olayım ya. Yapmayın la, lütfen ya. Ya bu milli takım sizin milli takımınız değil, bizim milli takımımız kardeşim. Olmuyorsa almayacaksın kardeşim. Meri'yi almayacaksın, Abdülkerim'i almayacaksın, Eren'i almayacaksın, Kerem'i almayacaksın, İrfancan'ı almayacaksın, Samet'i almayacaksın, Altay'ı almayacaksın, Uğurcan'ı gerekirse almayacaksın. Yenilikler arayacaksın. Bir teknik adamın görevi nedir? Yenilikçidir. Yenilikçilik yapmak zorundasınız. Karşınızda, ya bahaneye bak ya, bu seviyeye alışık değilsin.
0: Evet,
1: cümleye bak, tercüme yanlış değilse. Bu seviyeye alışık değilsiniz. Sen neredesin? Sen hangi takımı çalıştırıyorsun? Böyle bir gibi. O an onun ipini keserim ben. Ben yönetici olayım. Zaten TFF'nin neresinden tutsan, evet, elinde kalıyor artık da.
0: Evet.
1: O bunlar da ispatlandı artık her şeyiyle. Yani o an onu oradan görevden alırım ya. Sen oyuncu grubunu suçluyorsun ya. Ya bu oyunculara baktığımız zaman lütfen ya. Kaleci Uğurcan. Şampiyonlar Ligi oynuyor Galatasaray'da. Zeki Juventus'ta oynuyor. Meri Asya ve Suudi Arabistan şampiyonu takımda oynuyor. Abdülkerim Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Uğur Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. İlhan Fakılı yurt dışından gelme. İsmail Şampiyonlar Ligi'nin Demir Ege Braga'da oynuyor. Portekiz'de.
0: Evet.
1: Bartu Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi. Salih Özcan Beşiktaş ya daha yeni geldi Almanya Borussia Dortmund'dan. Ferdi Premier Lig'de oynuyor. Arda Real Madrid'de oynuyor. Yani bunlar oyuncular boş oyuncular değil. Bunları sen kalkındıracaksın. Sen bunları motivasyon edeceksin. Yani bir sorunun dışına çıkıyorum ama kusura bakma çok doluyum. Bunları bir an söylemek zorundayım ben bir. Türk
0: Sayın
1: vatandaş
0: Kıbrıslı.
1: Olarak Türk milli takımını Ay Yıldız'a inanan, güvenen, Ay Yıldız'da yatıp Ay Yıldız'da kırmızı beyaz yatıp kalkan biriyim. Burada ben görev yaptım ya. Hala da görev yapıyorum işte yorum yaparak.
0: Evet.
1: İnsanları bilinçlendiriyoruz. İnan çok doluyum ya.
0: Sayın Kıbrıslı, bir de benim anlamadığım şu var.
1: Evet.
0: Maçtan çıkıyorsunuz, futbolcular röportaja geliyor.
1: Evet.
0: İlk geldiğinde evet kötü oynamış olabilirsin. Kötü oynama hakkı vardı futbolcuların. Mağlubiyet de alabilirsiniz. Ama özür dilemek, ya özür dileyecek olan futbolcu değil ki. Futbolcuları tek tek çıkarıyorsunuz, hepsi özür diliyor. Ya tamam, kötü oynayabilirsiniz, sakat oynayabilirsiniz milli takım için, ama özür dilemek ne demek?
1: Evet, bu
0: ve özür, o çocukların psikolojilerini yerlere indiriyorsunuz ve o maça çıkartıyorsunuz.
1: Evet, özür çok değerli bir kelimedir.
0: Evet.
1: Her şeyde özür dilenmez.
0: Evet.
1: Özür dileyecek yerler vardır. Oralarda özür diler. İyi oynamadık, kötü oynamadık.
0: Evet.
1: Konsantrasyonu sağlayamadık. Evet. Motivasyonumuz düşüktü. Bunu bu şekilde açıklamalar yaparsın. Şimdi ya söyledikleri şeylere bakın lütfen ya. Diyor ki İtalya takımı İtalya maçından sonra 840 milyon avro, biz 417 milyon avroyuz diyor. Ya bak bahanelere bak Montella'nın. Ya Faroe Adaları yendi bizi 2-1 ya. Faroe Adaları'nın değeri kaç para ya? Kaç nüfusu var ya? Ya bırakın bu saçmalıkları ya. Ya arkadaş bir an evvel koparın bu işi. Hatta şu İtalya maçında bile ben takımın başına sahaya çıkardım. Şu maçı çıkarmam ya. Ya yazık, günahtır ya. Ya bu Türk milli takımı 86 milyonun takımı, artı yurt dışında yaşayanların takımı. Ya her nereye giderseniz dünkü maçta 25 bin kişilik stadyum, 15 bini Türk seyircisi ya. Ya siz bu insanlara büyük haksızlık yapıyorsunuz ya. Adamın umurunda değil ya. Adam saçını düzeltmekle uğraşıyor ya. Ya yapmayın, kurban olayım ya. Maçtan evvel bakın diğer takımlara filan hep milli takımın larının eşortmanı ya da formalarıyla çıkıp röportaj veriyorlar. Yani bizim arkadaş sivil kıyafetiyle çıkıyor, veriyor. Hala yani işte bir şöyleydik, böyleydik. Ya sen Dünya Kupası'ndan sonra bir kere bırakmak zorundaydın. 48 takımdan 2 takım ilk saf dışı kaldı. Biri Haiti, biri biz. Ya insan sıkılır biraz ya. Yaptığı işte biraz dik durur ya, onurlu durur ya. Hiç der ki arkadaş ben bunu bir yapamıyorum. Allah ısmarladık. Ha, bırakmaz tabii. Niye bırakmaz? Kimse ona hesap sormuyor ki. Adam sorular bile, ya bazı sorular soruluyor. Çok affedersiniz ama çanak sorular ya. Ya yapmayın, kurban olayım ya. Ya kimdir ya? Bak hep söylüyorum, çok güzel bir atasözü var diyorum. Sel gider kum kalır, gene biz bize kalırız. Ya bu milli takım, bizim milli takımımız sevgili Fatih Terim'le Avrupa üçüncüsü oldu. Bizim bu milli takımımız sevgili Mustafa Denizli ile çeyrek final oynadı. Bizim bu milli takımımız sevgili Şenol Güneş'te dünya üçüncüsü oldu. Konfederasyon Kupası üçüncüsü oldu. Ya bu takım böyle yapmayın, kurban olayım yapmayın ya.
0: Sayın Kıbrıslı.
1: Gerginim çok, ağzımdan ters bir şey çıkacak diye sevgili Yüce sana bırakıyorum sözü.
0: Şimdi gerçekten çok önemli bir durum. Baktığımız zaman şöyle diyeyim, 1981'den bu yana bakın 1981 Ben çok iyi hatırlıyorum. Sovyetler Birliği diye bir takım vardı. Sovyetler evet. Birliği hani Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan birçok devletten bir araya gelmiş bir ülkeydi Sovyetler Birliği ve evet. Gerçekten o zaman söylenen de laboratuvar

0: takımıydı. Böyle evet. denirdi. Biz o takıma 4-0 ve 3-0 yenilmişiz 1981'de. 3 gol ve fazla yiyerek yenildiğimiz son 2 maçsa İtalya ve Belçika maçı. Birine evet. 4-1, birine 3-0. 1980'lere evet. mi döndük şimdi Sayın Kıbızlı?
1: Ya bakın, biz bu Fransa'yı da yendik. Milli takım bazında evet. Almanya'yı da yendik.
0: Evet.
1: Yani bunları yendik. Yenemediğim bir takım İtalya takımı. Yani olabilir, futbolda yenersin, yenilirsin ama bahane üretmek olmaz. Yani şunu diyemiyor ya, ben hatalıyım. Ben hata yaptım. Oyuncu seçimlerinde, tercihlerinde benim hatalarım var. Ben çok duygusal davrandım. Ya sen Samet Akaydın'ı, yanlış anlaşılmasın yani, oynatmıyorsun kadri. Oraya oynatacaksın. Örneğin Gaziantep'ten Arda'yı al. Stoper Arda'yı al. Ne bileyim, Başakşehir'den Emin'i, Bayram'ı al. Stoper bunlar. Bakın sevgili Yüce, sevgili dinleyiciler. Bir takımın, milli takım veya kulüp takım, hangi takım olursa olsun, en önemli merkezi yeri orta sahadır. Ve bunun dışında savunmanın merkezidir, stoperlerdir. Ya bizim stoperler dün maçın bazı bölümlerinde, bakın kaç pozisyon, bizi savunmada eksik yakaladılar kaç defa. Ve savunmamız bizim santra çizgisinin önünde başladık yapmaya. Ve alan geliyor bizim kalemize. Yani bu şekilde bir ekip anlayış olmaz. Ne çalışıyor bunlar? Bir plan, bir program, bir sistem, bir taktik, hiçbir şey olmaz mı ya? Ya biz de seyrediyoruz. Biz de, ben bunu hem amatör hem profesyonel oynadım. Hem de yıllarca en üst düzeyde, en alttan en üst düzeye kadar teknik adamlık yaptım ya. Hala maçlara gidiyorum, seyrediyorum. İkinci lig, üçüncü lig, süper lig, yurt içi, yurt dışı. Ya bu bir sistem olmaz mı arkadaş? Bir taktik olmaz mı? Yandan bir uyarı olmaz mı? Yani siz ondan sonra İlhan Fakılı'yı gönder Ümit Milli Takımı'na, İlhan Fakılı'yı tekrar bu tarafa. İşte onu oynatma, gönder bunu bu tarafa. Ya bakın, şimdi kaleci Berke, bunu hep söylüyoruz.
0: Evet.
1: Diyoruz ki arkadaş, bu adam Şampiyonlar Ligi'nde mücadelenin bir numarası, bir kalecimiz. 6 maçın tamamında oynamış, 3'ünde gol yememiş. Bu bilgileri tabii topluyorum ben.
0: Evet.
1: Ondan ya bu çocuk ya, sen teknik adam kimdir? Teknik adam büyüktür, babadır, abidir, hocadır, öğretmendir, arkadaştır, dosttur. Yani teknik adam budur. Yani alıp konuşursun ya. Bunun yanı sıra Enes Ünal diyor, fiziksel olarak
0: diyor. Parametrelerimize uymuyor diyor.
1: İspanya'da, Avrupa'da temsil, Getafe'nin santforu 9 resmi maçın 7'sinde ilk 11'de olmak oynamış. Ve Enes Ünal midi kadroda yok. Ya arkadaş, Enes'le ilgili yapılan bu açıklamayı ben bir vurdum duymazlık olarak görüyorum. Avrupa'nın en sert futbol oynatan teknik adamlarının birisi Bordalas. Ya bu oyuncuya 720 dakika görev verir mi ya? Verir mi? Ya sen demek ki takip etmiyorsun. Senin kafanda bir kadrolar, oyuncu grubu var onunla. Olmuyor kardeşim. Olmayınca değiştireceksin. Ve milli takım elinde senin büyük bir havuzun var. Bakın, Almanya milli takımı 44 oyuncuyla bir havuz yaptı.
0: Evet.
1: Bu A Ligi için. Ve buradan oyuncuları sevdi. Sen ya ne yapıyorsun? Ne ettiğin de belli değil ya. Üçlü mü oynuyorsun? Dörtlü mü oynuyorsun? Beşli mi oynuyorsun? İkili mi oynuyorsun? Ne yaptığın da belli değil. Yani geriden oyun mu başlatıyorsun? Yoksa uzun toplama oynatıyorsun? O da belli değil. Ya uzun lafın kısası, bu işi yapamıyor. Yaptığı zaman da ben hep şunu söyledim. Elinde müthiş bir oyuncu grubu var. Bu oyuncu grubunu kendilerine oyuncu grupları iyi konsantre ettiler ve oyuncular başarılar elde ettiler. Ya 48 takımın gittiği Dünya Kupası'na gittik. Ve ona şimdi, da son anda gittik.
0: Burada,
1: yani
0: son anda gittik. Burada dinleyicilerimize biraz bilgi verelim.
1: Verelim.
0: 1980'li yıllarda 16 takım katılıyordu Dünya Kupası'na.
1: Evet.
0: Şimdi 4 grupta mücadele edip ondan sonra çeyrek final, yarı final oynuyorlardı. Daha sonra 24 takıma çıktı. Daha sonra 32 takım oldu. Daha sonra 48 takım oldu. Ve biz evet. burada 24 yıl sonra girdiğimiz için çok değerli oluyor Montella. Yani kusura bakmayın da çok da fazla alt sıralarda olan milli takımımız yok ve bu milli takım da gerçekten evet. çok başarılı bir milli takım. Sayın Kıbrıslı, kısa bir iki sorum evet. olacak. Şimdi siz teknik direktör olsaydınız ve biz A Ligi'nde Fransa, İtalya, Belçika ile karşılaşacak olsak, A Ligi evet biraz daha üst sınıf bir lig. Ülkeler anlamında.
1: Evet.
0: Şimdi bunun için önce evet seviyemiz bununla bu kadar iyi değil seviyemiz. Bu kadar iyi değilse bir ne yaparsınız? Hani bunu dile getirir misiniz turnuva öncesinde? Seviyemiz bizim geri biraz işte biz bunu yakalamak istiyoruz bu seviyeyi. Bunun için yeni bir milli takım hazırlığı yapacağız. İşte biz denemeler yapacağız diyeceğiz. Yoksa 3-0, 4-0, 2-0 yenildikten sonra mı bunu dile getireceksiniz?
1: Bunları bir teknik adam dile getiremez.
0: Bu kadar.
1: Böyle bir hakkı yok teknik adamın.
0: Doğru.
1: Böyle bir hakkı yok.
0: Doğru.
1: Ve siz Cebeli Tarık, San Marino'yu yenerken güzel.
0: Evet.
1: Onlar çok güzel. Ondan sonra bunlar hepsi bir yap. Siz bu takımlarla da oynamak zorundasınız. Niye oynamak zorundasınız? Bizim oyuncularımız buralardan geliyor. Ya. İtalya'dan Zeki oradan geliyor bize. Ya eksik oyuncu varmış. Ya bugün Ronaldo, Cristiano Ronaldo oynatmadı ya Jorge Jesus.
0: Evet.
1: Ve dedi ki kardeşim aldım karşıma konuştum. Ben senden 30 dakika faydalanırım en fazla. O da maçına göre diye konuştum diyor. Yani teknik adamın duruşu olur ya duruşu. Çok esneklik yapabilirsiniz. Esneklik ama farklı şeyler de olur esneklikten. Yani siz burada şimdi diyorsunuz ki bu seviyeye alışık değilsiniz. Sen hangi seviyeye alışıksın? Sen kendi seviyeni söyle bir. Ben şu seviyeye alışayım kardeşim de.
0: Evet.
1: Ben burada binli rica üstüne takım çalıştırıyorum de. Bir şey de ya. Parayı alırken diyor musun? Bana bu parayı hakkımdan fazlasını verdiniz. Bunu ben almak istemiyorum. Şu kadarını geri iade ediyorum diyor musun? Ha, diye mesela bazı konuşmalarda diyoruz para bizi konuşmaya ilgilendi ama bu evet. konuda ilgilendirdi benim param o bizim paramız o Türkiye Cumhuriyeti'nin parası o benim paramı alıyorsun kardeşim sen benim takımımı en iyi şekilde hazırlamak zorundasın kaybedebilirsin ama duruşla kaybedersin bir mücadeleyle Fransa maçında oyuncular işte iyi oynadı bana göre iyi oynamadı. Fazla koştuk.
0: Evet.
1: Fazla koştuk.
0: Evet.
1: Yani şimdi dünkü maç işte ya 3-0'ı yeniliyoruz. Direkten dönen topları var. Kaçırdıkları oyuncuların pozisyonları, out attıkları Belçikalıların pozisyonları var. Ya bir temaslı oyun olmaz mı ya temaslı oyun? Ya 20 metre adam Lukaku geriden geliyor, geçiyor 10 metre öne geçiyor. Bu pozisyona giriyor ya. Ya
0: hani bunu
1: oyuncu olarak da bak Edin Dzeko, Bosna Hersek dün dedi takım bıraktım dedi. Ya biraz da insanlar bir duruş göstermek zorunda ya. Kardeşim bırakın ya. Yapışmayın ya insanların yakasına.
0: Peki Sayın Kıbrıslı son olarak şunu sormak istiyorum. Yani
1: evet.
0: son bir iki soru. Ya
1: evet.
0: şimdi bizde Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Orkun Kökçü. Yani bu futbolcular olmadığı zaman bizim futbolumuz daha da az seviyede mi?
1: Hayır hiçbir zaman değil. Bak sayıyorum ya bizim oyuncularımız hep yurt dışında oynuyor diyorum. Tekrar isimlerini saymayayım. Şampiyonlar Ligi oynuyor oyuncularımız ya.
0: Hayır çünkü şunu söylüyor. Sayın Kıbrıslı şunu söylüyor Sayın Montella devamlı. İşte diyor bizim diyor sakatlarımız vardı. İşte bizim elimizdeki kadro da bu. Hani sanki 15-20 tane oyuncu var. Türkiye'de birçok yetenekli oyuncu var.
1: Ya sen gidip bir tek Kasımpaşa stadında, Recep Tayyip Erdoğan stadında Kasımpaşa Gaziantep maçını seyredersen sen gidip Başakşehir sahasında Başakşehir Göztepe maçını seyredersen ya oyuncu bulamazsın kardeşim. Sen ya git bakalım Trendyol birincilikte de oyuncular var. Yani sen gol işte her maç oynayan bank oynayan ya var Eren Tozlu var ya. Erzurumspor'da her
0: evet.
1: maç atıyor golünü ya. Devre bir yer gibi golünü atıyor ya. Yani 50 tane ya şey var geçen sene Kocaeli'nde Serdar Dursun var şimdi Antep'te.

0: antrenörlük yenilikçiliktir. Evet. Bakın sevgili Yüce, şöyle hemen
1: son bir dakikamız.
0: Bak, teknik adam antrenör şudur: oyunculara ilham verebilen, değişimi etkileyen, psikolojiyi bilen, açık iletişim kurabilen, takımlar oluşturan, büyük kararlar alan, liderler yetiştiren, krizlerle başa çıkabilen. Bizim takım şimdi krizlerde, bununla başa çıkacaksın. Sonuçlar üreteceksin buradan. Sağlam duruşun olacak. Mesleğini seveceksin, parayı fazla sevmeyeceksin. Kendine güveni olacak. Motivasyonu olacak. Bunalım uzak olacak. Sen bunalımın içindesin. Otoriter olacak, hiç yok otoriterliği. Evet. Empati yeteneği olacak, hiç yok. Genel kültür olacak, bilemiyorum, oturup bir çay içmişliğim yok. Sinirlerine hakim olacak, o da olamıyor. Güvenilir olacak, onu da bilemiyorum, şüpheliyim. Bilgi birikimi olacak, sosyalleşme, kendini yenileme, yaşanmışlıklar olacak, görmüş olmak, geçirmiş olmak, tecrübeli olmak. Ya yani neler sayarım. Bunun yanı sırada değişim olmadan gelişim olmaz. Değişim olmadan gelişim olmaz. Yani kendimizi aşmamız,
1: yenilememiz. Çok teşekkür gerekir. Ediyorum.
0: Ve resmin tamamını görmemiz lazım. Parça evet. parça görürsek puzzle'da eksiklikler kalır. İşte bizde de o. Benim kısa ve net olarak söyleyeceğim şu: Montella'nın devri artık bitmiştir. Misyonu çoktan bitmiştir. Montella ile yola devam etmenin hiçbir anlamı yok. Yeni bir arayış içine girmekte büyük fayda var. Çünkü önümüzde bir Avrupa Şampiyonası var. Hala devam eden bir A Ligi var. Uluslararası A Ligi var. Onun için buradan yol yakınken, atasözlerimiz var, yol yakınken görev yapalım. Sel gider, kum kalır diyor.
1: Çok teşekkür ediyorum Sayın Kıbızlı. Kolay gelsin, iyi günler diliyorum.
0: Ben de iyi günler sizlere, iyi programlar. Her şey gönlünüzce olsun.
1: Sizlerin de. Sayın dinleyiciler, teknik direktör Celal Kıbızlı bizlerle birlikteydi.
2: Reklamlar.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Migros Yemek'ten ilk siparişine özel tam 350 TL indirim.
2: Migros Yemek'le yerimde yerim, yerimde yersem yerimde yerim.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

nefesi, ellerin eskisi gibi beyaz mı? Bana bunları o ellerle mi yazdın? Ah, yeniden başlamalı dersen,

yavaşlamalı dersen, beklemek eskisi gibi kolay mı? Zaman geçmiyor, zaman

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Efendim, reklamın ve müziğin ardından tekrar birlikteyiz ve saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız. Şimdi birinci ligi konuştuğumuz bölüme girdik ve birinci ligi konuşurken de tabii milli takım arası var ve teknik direktörler de kamp çalışmaları içinde yeni haftaya milli maçın ardından hazırlık için kamptalar. Ve şimdi biz önemli bir konuğumuz var. Bodrum Futbol Kulübü teknik direktörü Sayın Burhan Eşer bizlerle birlikte telefonumuzun diğer ucunda. Sayın Eşer, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size başarılar diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz.
2: Çok sağ olun, çok teşekkürler.
1: Şimdi gerçekten önemli bir lig olarak düşünüyorum ben. Hani Süper Lig'i de gördük, alt ligleri de gördük ama birinci lig kadar gücü, denk, aynı zamanda Türkiye'nin her yerine, illerine, bölgesine dağılmış bir lig, gerçekten Süper Lig'den daha güçlü bir lig. Seyircisi arkasında olan bir lig. Öncelikle birinci ligi nasıl değerlendiriyorsunuz ki siz Süper Lig'de de önemli oyunculardan, gelecek vadeden oyunculardan biriydiniz?
2: Şöyle söyleyeyim, kesinlikle katılıyorum. Birinci lig heyecanı şu an baktığımızda Türkiye liglerinde en heyecanlı lig olarak göze çarpıyor. Hem Süper Lig hem de ikinci ligleri baz aldığımızda, üçüncü ligleri baz aldığımızda. Bunun da nedeni şöyle açıklıyorum. Şimdi ilk takımları çok, özellikle bu dönem çok oldu. Bundan önceki dönemlerde de vardı. Şimdi 20 takımlı bir ligde 6'a 4 takım küme düşme hattında bulunuyor. 7 takım playoff mücadelesi veriyor. 11 takım oldu. Geriye kalan 9 takım da bu 9 takımın işte 4'ü 5'i düşme mücadelesinde bulunacak. 4-5 tanesi de playoff hattında son haftaya kadar kovalayacak. Çünkü 7. haftaya kadar playoff oynama durumu var.
1: Evet.
2: Yani ligin 1. haftasından 8. haftasına kadar her takım bir hedef doğrultusunda mücadele ediyor. Bazısı ilk 2 için 3.lük direkt final oynuyor. İşte 4, 5, 6, 7 playoff oynuyor. İşte sondan 4 küme düşüyor. Yani ligin başından 1. haftasından 38. haftasına kadar hedefsiz takım çok zor oluyor. Hedefsiz takım sadece işte ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan, doğru yönetilmeyen ve transfer yasağı olan takımlarda, işte onlar da her sezon bir tane, geçen sene Adana Demir, işte ondan önceki sene Malatya, bu evet, sene biraz Bolu. Onun dışındaki bütün takımlar hedefleri olduğu için ligin seyir zevki, heyecanı biraz daha iyi duruma geliyor diye düşünüyorum.
1: Çok doğru. Şimdi biz Bodrum Futbol Kulübü'ne gelelim. Bodrum Futbol Kulübü sezona başlarken nasıl bir hedef koydu? Nasıl bir kadro yapılanması içine girdi? Ve şu ana kadar bu hedeflerinizde nasıl bir yol aldınız?
2: Öyle söyleyeyim, Bodrum Futbol Kulübü olarak bu sezon yeni bir yapılanma içerisinde büründük. Biliyorsunuz 2 sene önce Süper Lig'de küme düştükten sonra geçen sene küme düştük, düşüp üçüncü birinciliğe geldikten sonra liderliğe kadar yükseldiğimiz, işte sezonu 5. sırada bitirip yarı finalde Çorum'a 2. maçta elendiğimiz bir serüven yaşadık.
1: Evet.
2: Ama inanın şu an futbol ekonomisinde doğru bir yapılanmada çoğu kulüpler sıkıntı çekiyor. Biz de bu sezon işte Süper Lig'den düştüğümüz için yabancı oyuncularımızın maaş beklentileri yüksek olduğu için, kontratları yüksek olduğu için biraz yeni bir yapılanmaya gittik. Biraz daha genç bir takım oluşturmaya çalıştık. Zaten altyapısı ve bundan önce alt liglere yatırım yapan bir kulüp olduğumuz için o Süper Lig'den geldiğimiz o maddi yükü biraz hafifletmek için o oyunculardan çıkıp biraz daha genç potansiyeli yetiştirip hedefe hem yetiştirip hem de yarışmacı bir kulüp haline bürünmeye çalıştık. Öyle söyleyeyim, bu sezon 17 tane oyuncumuz gitti, 16 tane oyuncu aldık. Yeni bir yapılanma, sürdürülebilir, daha sağlam temellerinde oluşturduğumuz. Çünkü 2 sene önce Süper Lig'e çıktığımızda kulüp olarak, altyapı olarak, değişim olarak hazır olmadığımız bir yapıda zaten bir sene bulunabildiğimiz için

0: hemen küme düştük. Biz de oradan dersler alıp biraz daha sürdürülebilir, daha temelini sağlam oluşturduğumuz hem tesisleşme hem altyapısında hem de denge anlamında yeni bir oluşum yapıp bu süreçte işte hedef yarışmacı bir takım ama yetiştirici bir takım potansiyeli olarak da böyle bir yapılanmaya gittik. Biliyorsunuz şu an kadromuzda gerçekten milli takım düzeyinde çok oyuncularımız var. Şimdi Bodrum Futbol Kulübü olarak hedef alanında dediğimizde inanın dediğim biraz önce dediğim gibi hep bu ligde hedefler vardır. Bizim hedefimiz playoff'a girebilmek, playoff'ta olabilmek, bunun yanında da oyuncu yetiştirmek, Türk futboluna oyuncu yetiştirmek. Biliyorsunuz mesela bir Habeşoğlu'nu 3. ligden evet. aldık. Lazanspor'a verdik. Onun gibi birkaç tane daha oyuncumuz var. Böyle yetiştirip yabancı oyuncular da tattığımız. Ama şimdi temelini sağlam oluşturduğumuz ve sürdürülebilir bir bütçeyle bu ligde yani yukarıya oynayabileceğimiz düzeyde bir takım oluşturduk.
1: Sayın Eşer, şimdi baktığımız zaman 8 haftada 1 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet. Şimdi öyle ki sert bir takımsınız, genç bir takımsınız. Evet, tecrübesizlikler var ama 5 beraberlik, kolay yenilen bir takım değilsiniz. Bunu neye bağlıyorsunuz? Hani bu genç olmaya, hani biraz daha futbola, başarıya aç olmaktan mı, yoksa biraz tecrübesizlikten mi bu beraberlikler fazla geldi?
0: Şöyle söyleyeyim, yani evet beraberlikler fazla geldi ama dediğiniz gibi şeyde katılıyorum. Mağlup olma, yani mağlubiyetler de iki tane mağlubiyetimiz var. Bir ilk hafta Bursa Spor, bir de Mardin deplasmanında.
1: Evet.
0: Genç bir takımız ama mesela Bursa Spor maçına 21 yaş ortalamasıyla çıktı.
1: Evet.
0: Maça. Bizim savunma anlamında 2 senedir 3 senedir takımın iskeletini oluşturan işte kalecimiz Diego, kaplanımız Ali Aytemur, işte sağ beyimiz Berşan, o bölgeye biraz daha dokunmadık ama orta sahayla ön tarafla ilgili bir sirkülasyon, yeni bir oluşum oldu. Bu oluşumu yaparken de öyle söyleyeyim, sezon başı Topuk Elazığ kampına 30 oyuncuyla gittiğimiz Topuk Elazığ kampında şu an o kamptan sadece takımımızın bünyesinde kalan 11 oyuncu var.
1: Evet.
0: Yeni bir takım. Bu yeni bir takımın birbirine uyumu, alışması, bizim oyun sistemimize alışması, birbirlerini tanımaları biraz süreç alıyor. Bu süreçte de bence en az hasarla atlattık.
1: Evet.
0: Milli aradan sonra iyi bir kamp dönemi geçirdik, çalışıyoruz. İnşallah milli aradan sonra o beraberlikleri galibiyetlere çevireceğimiz süreç bizi bekliyor olacak.
1: Şimdi siz de genç bir teknik direktörsünüz. Daha yeni futboldan teknik direktörlüğe geçtiniz. Peki oyuncularınız bu ilk 8 haftada alınan sonuç için neler söylüyorlar sizinle? Çünkü genç bir takım, 11 oyuncu kaldı 30 oyuncudan, 21 yaş ortalamasıyla ilk maça çıkıyorsunuz ki Bursa Spor gerçekten hedefi yüksek ve Süper Lig amaçlı olan bir kulüp şu anda. Neler konuşuyorsunuz birbirinizle?
0: Ya şöyle söyleyeyim, oyuncularla yaptığımız toplantılarda şimdi oyun olarak aslında iyi oynuyoruz. Yani oyunun birinci bölgesinden ikinci bölgesine, ikinci bölgesinden üçüncü bölgesine kadar yapılan organizasyonlarda istediğimiz çalışmaların hepsi hemen hemen çıkıyor. Sadece üçüncü bölgesiyle ilgili mesela bir oyuncum bugün bir toplantıda şöyle dedim. Yani neye bağlıyorsunuz? Belki bizim görmediğimiz, çünkü ben oyuncu psikolojisinden yakın zamanda futbolu bıraktığım için gerçekten evet. iyi anladığımı düşünüyorum.
1: Doğru.
0: Sizler de karşılıklı istişare yapalım, gidelim dedim. Ne görüyorsunuz? Yani bizim belki görmediğimiz bir şey eksik var mı?
1: Doğru.
0: Hocam, evet hocam dedi. İnanın dedi, diğer takımlarla oynadığımızda mesela bir oyunu doğru domine ediyoruz. Sadece sonuçlandırma kısmında biraz sıkıntımız var. O sonuçlandırma kısmında doğru işleri yaptığımızda sonuç kendiliğinden gelecek dediler. Ve bunu da Batman maçından önce yapmıştık bu toplantıyı. Evet, bizler maçlarımızı analiz ettiğimizde, çalıştığımız

0: istediğimiz formasyonlar, oyun içindeki işte aksiyonların çoğu gelişiyor. Sadece 3. bölgeye geldiğimizde orada kalite dediğimiz, evet, ilk dokunuş sonuçlandırma dediğimiz kısmında biraz sıkıntımız var. Onu da açtığımızda, onu da aşmak için transferin son günlerinde biliyorsunuz Türkiye'de yıllarca oynamış üst düzey Abubakar'ı transfer ettik.
1: Evet.
0: Fernando'yu aldık. Biraz daha şey yapmaya çalıştık orada. Evet, genç oyuncuların genç oyuncularımız var. Bu genç oyuncularımızın gelişimi için de saha içinde de 1-2 tane 3 tane tecrübeli oyuncularla beraber oyun listelerinin yani kırıldıkları anda, özgürlükleri getirdikleri anda o tecrübeli oyuncuların oradaki liderliğine de, saha içindeki liderliği de bizim için önemli. Onun için de son transferin son günü 2-3 tane böyle bir hamle yaptık. Oyuncular saha içinde biraz daha özgürlüğü ve kaliteli oyuncularla biraz daha pekiştiğinde performansların daha iyi olacağını düşündüğümüz için son gün işte öyle transferler yaptık. Onun da meyvesini Batman maçında da hatta aldık. Bendik maçı da çok iyi geçen bir maç. Deplasman'da berabere kaldığımız. Batman'da biliyorsunuz bizimle oynadığı kadar mağlubiyeti yoktu.
1: Evet, evet.
0: İlk mağlubiyeti de biz de 4-0'lık galibiyet almıştık.
1: Peki bu son ki Batman gerçekten çok önemli bir çıkış içinde olan takım ve sizin maçınızda siz kazandıktan sonra neler konuştunuz? Hani bir güven geldi mi takımda oyunculara?
0: İşte ondan önce konuştuğumuz şey işte birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü, evet, bölgeye kadar yapılan organizasyonların ne kadar doğru olduğunu, ikinci bölgedeki kalite ve o bitiricilik anlamındaki sonuçlandırma anlamındaki şeyi yaptığımızda sadece şunu o hoşuma gitmişti. Oyuncularımızda o ilk 6 haftada galibiyet alamamanın özgüveni yoktu. Aslında doğru çalışıyoruz, doğru işi yapıyoruz. Sadece bitiricilik kısmında sıkıntımız kaldı. Tabii o, biz onlarla ilgili de antrenmanlarımızı biraz daha bitiricilik sonuçlandırma ile ilgili yoğunluk yapınca 4-0'lık galibiyetten sonra da oyuncularımız hocam hani biz doğru işler yapıyoruz. Yani sonuçlandırdığımızda da böyle skorlar alacağız. O özgüveni geldi oyuncularımıza. Hani galibiyet almadan önce de çocuklarımızda, oyuncularımızda o özgüven vardı. Sadece bir galibiyete bakıyordu. O galibiyeti de Batman maçında aldık ve inşallah bundan sonraki süreçte daha iyi, daha özgüvenli ve biraz da oynayarak tecrübe kazanıyor bu oyuncularımız. Şu an elimde mevcut oyuncularımın içinde inanın 5-6 tanesi TFF 1. Lig'de ilk defa oynuyor. 3-4 tanesi dosyal liglerde daha 3 tane 4 tane maçı var. O da bir yapılanma içindeyiz biz.
1: Peki şimdi herkes milli takımda bir forvetin eksikliğini hissediyor ve işte devamlı eleştiriyor Montella'yı. Siz elinizde Ali Habeşoğlu vardı ve gerçekten geleceğin en önemli forvetlerinden biri olarak Trabzonspor'a transfer oldu ve siz de tanıyorsunuz yakından. Biraz Ali Habeşoğlu'nun özelliklerinden, gördüğünüz gelişiminden bize bahseder misiniz?
0: Tabii ki. Şimdi Ali Habeşoğlu'nu biz 3. Lig'den aldık.
1: Evet.
0: 3. Lig'de aldığımızda sezonun ilk maçında Ali Habeşoğlu'yla ben lige başladım. Herkes şaşırmıştı mesela. Gökdeniz vardı, bizde Celal vardı. Hocam işte Ali Habeşoğlu işte dedim ki kampta hazırlık maçlarında iyi durumda. Benim için önemli değil 3.lükten, 2.lükten,
1: çok işte, doğru,
0: bal liginden gelmesi. Ben oyuncunun kalitesine, saha içindeki konumlanmasına ve benim ondan istediğim şeyleri yapıyorsa burada isimler değil. Yani isimlere bağlı olarak yaşarsak o zaman bizim sadece hocalık anlamında kısmında biz sadece isim oyuncular alalım. Evet, bunu bu kadar. Ama biz oyuncuların gelişiminde de katkılı sunmamız gerekiyor. Yani 3. Lig'den geldi diye Efe 1. Lig'de hiç maçı yoktu Ali Habeşoğlu geldiğinde.
1: Evet.
0: Olabilir. Ama bir kalitesi var. Santrafor'dan istediğimiz bizim oyun anlayışımızda bağlantı oyununda gelip servis yapabilmesi, kenar ortalarında vuruş yapma özelliği, arkadaşlarına servis hazırlayabilecek, pozisyon hazırlayacak şekilde konumlanması. Ali Habeşoğlu özelinde öyle söyleyeyim, boyuna rağmen hızı iyi, iki ayağını kullanabiliyor, hava hakimiyeti var, oyunu biraz biliyor. Bu bu kadar özelliği varken neden değerlendirmiyoruz? Değerlendirmiyoruz. Sadece zaafı, ona da söyledim ekstra çalışmamızda, temaslı el savunmaya karşı o temasta biraz dağılıyor. Yani daha oradaki mücadele gücünü biraz daha yükseltmesi gerekiyor. O da oynaya oynaya, gelişe gelişe ve bunu da yaptı. Geldi. Biz ona güvendik. O da inandı. Çalışıyor. Çünkü bu iş karşılıklıdır. Hoca güvenir ama oyuncudan istemesi de lazım. Oyuncuda çalışması lazım. Teslim olması lazım. Abeşoğlu özelinde Abeşoğlu çok çalışıyor. İstekli. Gerçekten gelişime çok açık oyuncu. Geldi geçen sene bizde 13 gol. Efe birinci hiç maçı olmayan bir oyuncu 13 gol 6 asist yaptı. Ümit milli takımımızda da geçen maçı vardı hatta. Gol evet. Dağıttı. Ümit milli takımımızın da oyuncusu Trabzonspor'a transfer oldu. İnşallah orada da çok başarılı olacak. Tam milli takım seviyesine yükselecek. Dediğim gibi santrafor eksiğimiz milli takım özelinde olabilir ama biraz daha çerçeveyi geniş görmek gerekir. İnanmak gerekir, güvenmek gerekir. İsim bağlı değil. Potansiyeli varsa biraz ısrar etmek, denemek gerekir. O zaman çok oyuncu var. İnanın Türkiye'de çok oyuncu var.
1: Şöyle ki demin saat 13.30'dan itibaren programımız başlamıştı ve yılların teknik direktörü Celal Kıbrızlı ilk konuğumuzdu ve kendisiyle milli takımı konuştuk. Şimdi birinci ligi konuşuyorduk ve hep o da şunu söyler ya, amatör liglerde, ikinci ligde, üçüncü ligde biraz gezmesi lazım milli takıma futbolcu almak için. Çok değerli futbolcularımız var. Ki benim de aklıma Ali Habeşoğlu geldiği için ve sizin de oyuncunuz olduğu için ben size bu soruyu yönelttim. Sizin ki altyapınızda değerli oyuncular da var dediniz. Böyle gördüğünüz kendi takımınızdan çıkış yapabilecek oyuncu var mı? Neden sordum bu soruyu? Şimdi birincilik maçlarını da TRT Spor yayınlıyor. İzleyicilerimiz Bodrum Futbol Kulübü'nün maçını izlerken biraz da hani o isimler geldiği zaman ben öyle olurum. Biraz heyecanlanırım genç oyuncu sahaya girdiği zaman. Bakalım ne olacak? Hani genç oyuncuyu yakaladığımız zaman nereye doğru, ki ben sizin de futbolunuzu bilirim. Genç bir oyuncuydunuz. Gerçekten yetenekli bir oyuncu olarak girdiniz. Ben sizi sahada da seyrettim. Hani böyle oyuncular var mı elinizde ya da gördüğünüz kadarıyla?
0: Var. Çok inanın şöyle söyleyeyim. Bodrum Futbol Kulübü'nü izlerken seyircilerimiz, evet, TRT Spor'dan maçlarımız canlı yayınlanıyor. Bu da çok önemli. Çünkü TRT Spor ülkede her türlü, her yere, yani Anadolu'nun her ucuna köşesinde bile izleyebilecekleri, takip edebilecekleri kanal. Onun için de bir önemli bence. Bodrum Spor Kulübü'nde de genç potansiyeli çok oyuncumuz var. Şimdi tek tek söyleyebilirim isim isim. İşte Ege Bilsel daha 22 yaşında. Tabii biz biraz da şunu da düşünüyoruz artık. Yani 22, 23 yaş, 24 yaş genç oyuncu da değil artık.
1: Doğru.
0: Yani evet, bizim artık genç oyuncu statüsü dediğimiz 17, 18, 19 yaş.
1: Evet.
0: Ama maalesef Türkiye'de şimdi artık 21, 22 yaşta genç oyuncu statüsünde oluyor. Ege Bilsel var. 8 haftada 3 gol, bir asisti var. Müthiş goller attı. Stopper'de İsmail var, Ali Şahin var. Orta sahada Yusuf Sertkaya, Mustafa Erdilman, Ege Arslan, Altın Ordu'dan aldık. Mesela Yusuf Sertkaya'yı 3. ligde Bursa Spor'dayken aldık. İsmail stoperimiz bizim altyapımızdan yetişme, Bodrum Spor'un altyapısından yetişme oynadı. 6-7 maçımız hep banka oynadı. Bunlar hep Ümit Milli takımına yaşı tutuyor. U20'ye yaşı tutuyor. Bizim Adem Metin Türk var, Devrim Şahin var, Beşiktaş'tan aldığımız Berkay Aslan var, Başakşehir'den aldığımız. Yani tek tek baktığımızda inanın çok genç oyuncularımız var. Eğer Bodrum Futbol Kulübü'nü takip ettiğinizde, bu genç oyuncuların izlediğinizde belki şey size genç bile gelmeyebilir, çünkü o kadar olgun oynayan oyuncularımız var. Çünkü evet, geçen sene hepsini çoğunu oynattık, bu sene de üstüne katarak devam ediyoruz. Bizim dışımızda başka takımlarda da mesela santrafor özelinde genç oyuncular, potansiyeli oyuncular var. Çünkü bizim de işimiz bütün ligleri takip edip bütün oyunculara hakim olmak. Mesela şu an şeyde oynayan, Alanya'da oynayan Arda Usluoğlu gibi santrafor, işte burada oynayan Oyraz Efe var, Trabzonspor'dan gelme iyi bir santrafor var. Bu tarz bir tane Başak

0: şehrin oyuncusu vardı, çaprazı geçirdi. Geçen sene Ümraniye'de oynuyordu mesela, çok potansiyelli bir santrafordu. Yani genç oyuncular takip edilmesi gereken, özellikle milli takım düzeyinde, öyle söyleyeyim, milli takım departmanlardaki bütün hocaların alt liglerdeki bütün oyuncuları takip etmesi ve izlenmesi gerekiyor yani. Şu an şunu söyleyeyim, sadece bu kadar genç oyuncum var, bu kadar oynatıyoruz. 3 milli takıma, bu 20 takımda bir tane Bodrum Spor Kulübü'nden oyuncu seçilmedi.
1: Ben de size başka bir şey söyleyeyim. Hani ben sizden çok daha büyüğüm. Şimdi baktığınız zaman şimdi Arda'yı, Arda Güler'i, Abdülkerim Bardakçı'yı, Kerem Aktürkoğlu'nu, İsmail Yüksel'i Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a gelmeden evvel milli takım, alt yaş milli takımlarında yer vermediler.
0: Evet.
1: Yani şu anda milli takımın iskeleti olan oyuncuları alt yaş gruplarında milli takımı almadılar. Ben izlediğim için biliyorum. Yani hani şimdi değil, yıllar öncesinde de anladığım kadarıyla İstanbul'daki amatör ligleri, mahalli ligleri, bölgesel amatörleri izliyorlar. Onun dışında Anadolu'ya gitmiyorlar. İşte gitmedikleri zaman da bu gençler Ali Habeşoğlu gibi hani zor kardelen karı delip çıkıyorlar bunlar. İşte milli takıma işte bu yaşta geliyor. Ben hesabını sormak istesem federasyon başkanı olsam derim ki arkadaş, bu adam bu yaşa kadar neredeydi, niye bulmadınız diye de hesap sorarım.
0: Bizim eksikliğimiz, evet. Yani şöyle, bizim eksikliğimiz derken milli takım departmanlarında bulunan hocaların,
1: evet,
0: organizasyonun eksikliği acı, evet, bir şey. Kerem Aktürkoğlu'nu, Arda Güler'in, yani işte Barış'ı da buna katabiliriz.
1: Tabii.
0: Bunlar milli takım seviyesine gelmeden, milli takım yani U17'miz var, U18, U20'miz var.
1: Hiçbirinde oynamadılar.
0: Evet. Bir de düşünün, oralarda oynayıp gelseler daha farklı bir duruma gelebilirler.
1: Çok doğru.
0: Şöyle söyleyeyim. Geçen gün bir oyuncum Ümit Milli Takım'a seçilmediği için çok üzülmüştü. Ümit'e çağırdım. Yani iyi de performans sergiliyor. Bazen de oyuncularda bu kırgınlık yaratıyor.
1: Evet, çok doğru.
0: Yani
1: çok doğru.
0: Kendi oyunculuk döneminde de biliyorum. Yani Süper Lig'de o dönem Sivas Spor'da oynarken, bak bir nacizane bir şey anlatayım da.
1: Tabii tabii.
0: Süper Lig'de oynarken yerli oyuncular olarak ligi 12-8 asistle bitirdim. Milli takıma seçilmedim.
1: Evet.
0: Yani evet, şu an Süper Lig'de 3 gol atan, 2 gol atan milli takıma seçiliyor. Bizim dönemimizde şöyle söyleyeyim, hatta bizde atıf şeşi vardı. O 7 golle gol kuralı oldu. Ben 12 golle, yani orta saha oyuncusu olmama rağmen o zaman çok üzülmüştüm mesela. İçimde kalmıştım. A milli takım formasını giyememek işte. Şimdi de genç oyuncularda bazen onu görüyorum. Çünkü oyuncular performans sergilince milli duygu ayrı bir şeydir.
1: Tabii.
0: Yani onu satmak ister. Orada bulunmak ister. O vitrinde bulunmak ister. Mesela geçen bir organizasyon vardı. Federasyonumuzun düzenlemediği, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün düzenlediği U20 bir turnuva atıyordu İtalya'da. Bizde Ege Aslan vardı, Berkay Aslan vardı. Uğur Hoca aradı, Uğur İnceman Hoca aradı beni. Hocam, böyle bir organizasyon var, sizin de maçlarınız var, gönderir misiniz? Tabii göndereceğim dedim. Niye göndermeyeyim dedim yani. Milli formayı orada temsil edecekler. Öyle bir turnuvada bizim amacımız zaten oralara oyuncu vermek orada.
1: Tabii.
0: O turnuvalarda görünsünler oyuncular yani. Gönderdim. İki tane maçımı da kaçırdılar. Kaçırsınlar, hiç önemli değil. Orada o turnuvayı, atmosferini, milli takım atmosferini yaşattılar. Bizim için önemli olan onlar.
1: Çok doğru, çok doğru. Sayın Eşer, o bu kadar ne diyeyim, çalışmanın içinde bizim programımıza yer verdiniz, siz zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum ve başarınızın devamını diliyorum.
0: Çok teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok güzel, sağ olun, bir program oldu.
0: Herkese selamlar.
1: Sağ olun, hoşça kalın. Sevgili dinleyiciler, Bodrum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Burhan Eşer'le hem Türk futbolunu konuştuk, hem Bodrum Futbol Kulübü'nü, altyapısını konuştuk ve milli takımımızı konuştuk kendisiyle.
2: Reklamlar.
3: Ben Münir Uzaybiyalı olacağım.
4: Ben dijital arkeolog.
5: Ben iklim mühendisi olacağım.
6: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan

kullansın diye Shell'de boşuyor. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, tabii ki programımız başlarken teknik yönetmen arkadaşlarım saat 14.30'a dek birlikte olacağız demiştik. Adem Karaman ve Berkay Bigeç'le görevlerini tamamladılar, dinlenmeye gittiler ve yeni bir ekip geldi. Zafer Altay ve Volkan Kahraman, kendilerine teşekkür ediyoruz ve saat 19'a dek onlarla birlikte olacağız. Radyo 1'de bizlerle birlikte olacaklar sevgili dinleyiciler. Şimdi birinci ligi konuşmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi ilk bölümümüzde Bodrum Futbol Kulübü teknik direktörü Burhan Eşer vardı ve biz de Ali İhsan Sarıçoban'la, spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban'la birinci ligde Ege takımlarını konuşacağız şimdi. Ve Sayın Sarıçoban telefon hattımızda. Merhaba efendim.
2: Merhabalar Yücel, iyi yayınlar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Tüm dinleyicilere sevgiler, saygılar. Bodrum Spor Teknik Direktörü Burhan Eşer'i de keyifle dinledik. Gerçekten hem bu ligi değerlendirdi hem Türk futbolunun önemli konularına değindi. Kendilerine, diğer takımlara olduğu gibi başarılar diliyoruz. Zorlu maratonda umarım hayallerine ulaşırlar.
1: Şimdi belki dinleyicilerimizden... yeni kuşakta dinleyicilerimiz vardır. Burhan Eşer'in futbolculuğunu görmemiş olabilirler. Gerçekten yetenekli bir oyuncuydu. Çok genç yaşta çok umut vadeden oyunculardandı. Onun için Türk futbolunu hani genç takımdan itibaren neler yaşadığını ve gördüğünü, bilgisini, tecrübesini bizlere yansıtarak da Türk futbolunda önemli bir yere geldi. Onun için hani soruyoruz ama geçmişte çok iyi bilen bir teknik direktördü.
2: Elbette teknik direktörlüğü de iyi gidiyor. Çünkü bir istikrar var Bodrum Spor'da. Daha önce orada işte yardımcı antrenörlük, şimdi Sefer Yılmaz'la beraber güzel bir ikili. Tabii kolay değil. Kendisi de zaten söz etti Bodrum Spor'dan. Mütevazı bir kadro. Bütçesine uygun futbolcuları alarak yoluna devam ediyor. Bahsettiğim gibi zorlu bir maraton. Çünkü daha önümüzde yaklaşık 30 haftalık bir maraton var. Gerçekten ligin üstü de altı da çok keyifli maçlar oynanıyor. Puan cetveli de hep böyle birbirlerine yakın. O nedenle bu lig çok ayrı bir lig. En önemlisi de TRT ekranlarından maçların yayınlanması. Bu da ligimize ayrı bir kalite katıyor diye düşünüyorum.
1: Şimdi bugün demiştik ki sizinle hafta içinde konuştuğumuzda Ege takımlarını konuşalım. Bodrum Futbol Kulübü'nü Burhan Bey'le, Burhan Hocam'la konuştuk. Şimdi isterseniz Manisa Futbol Kulübü'yle başlayalım fazla zaman kaybetmeden. Manisa Elbette. Futbol Kulübü nasıl başladı, ne yapıyor, ne ediyor, bunları konuşmak isteriz.
2: Elbette. Öncelikle tabii Ege takımlarından söz etmek lazım kısaca. Bildiğiniz gibi İzmir'de en önemli takımlardan bir tanesi Göztepe. Göztepe şu anda Süper Lig'de. Mütevazı bir kadro, çok güzel bir şirket yönetimi var. Kulüp başkanlarını fazla kimse tanımıyor. Antrenör işte sağ kenarında deyim yerinde ise takla atmıyor. Hakemlere çatmıyor. Böyle bir süreç Göztepe. Taraftarı muhteşem. Gürsel Aksel standa maçlarını oynuyor. Tabii baktığımızda esas da İzmir'in en köklü kulüplerinin birisi, hatta başkanı.

sonunda gelen Altay. Maalesef Altay mazisini arıyor. Şu anda 3. ligde 1914 yılında kurulan bir kulüp ve o dönemde Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bir İzmir seyahatinde Fahrettin Paşa'ya diyor ki size Altay soyadı yakışacak ve Fahrettin Paşa'nın soyadı da bu şekilde Altay oluyor. Geçmişi başarılarla dolu Altay ama maalesef son yıllarda sürekli düştü. Şu anda 3. lig 2. grupta mücadele ediyor. Altay gibi yine taraftarı olan çok önemli bir camiye Karşıyaka. Onlar da uzun yıllar üst liglerde yer almasına karşın maalesef onlar da hatalardan dolayı Karşıyaka'da bugün işte 3. ligde mücadele, 3. lig 2. grupta. Yine aynı şekilde bir dönem 1. ligde yer alan Buca Spor yine 3. ligde mücadele ediyor. Menemen ve Alea takımları da 2. ligde mücadele eden takımlardan bir tanesi. Gerçekten hem Altay'ın hem Karşıyaka'nın içinde bulunduğu durum çok üzücü bu durum. Nedenine gelince Türk futboluna sayısız yıldızlar kazandıran ve önemli başarıları elde eden bu iki takımın esasında buralara yakışmadığını söyleyelim ama şu bir gerçek Yücel, işte yönetimlerin hataları sonrasında bu kulüpler, asırlık kulüpler nereden ne hale geliyor. Tabii İzmir demişken hemen ifade edelim. Bildiğiniz gibi İzmir'de 16 Mayıs 1981 tarihinde Göztepe Karşıyaka arasındaki mücadeleyi Atatürk Stadı, İzmir Atatürk Stadı'nda bildiğiniz gibi İzmir Atatürk Stadı 1971 yılında hizmete girdi, yapıldı. Akdeniz oyunları için yapılan bir stadyum. Şu anda da atıl durumda. Yani kapılarını kapadı. Tabii bir değişim mi olacak, yıkılacak mı belli değil. Ve bu stadyumda 51 bin kişiyi aşan bir stadyum. Ama tabii önceden koltuklar olmadığı için 1981 16 Mayıs'ında Göztepe Karşıyaka arasındaki ikincilik mücadelesini yaklaşık 75 bin üzerinde taraftarın izlediği yönde notlar var. Yine aynı şekilde 31 Ekim 1976'da Türkiye Malta arasındaki mücadeleyi yine yaklaşık 68 bin taraftarın izlediği notlar arasında. Yine Altay Fenerbahçe arasında 1989 yılındaki mücadeleyi 62 bin taraftar yine takip etmiş. Bu da şunu gösteriyor ki İzmir'de bir potansiyel var. İzmir'de bir taraftar katkısı var. İşte bunu gösterme maçlarında hep beraber takip ediyoruz. Ve yıllarca Türk futboluna ev sahipliği yapan bir stadyum. Şu anda da ismini aldı bildiğiniz gibi. Yeniden inşa edildi, yeniden yapıldı. Alsancak Mustafa Denizli Stadı. Orada da zaman zaman işte gerek Altay oynuyor, gerek işte diğer takımlar mücadele ediyor. Şu bir gerçek, İzmir'de bir potansiyel var ama İzmir'deki kulüplerin çoğunluğu iyi yönetilmediği için maalesef sıkıntı, maalesef işte takımları bu noktaya getiriyor. Gelelim hemen dibinde İzmir'den aşağı doğru gidersek Aydın, bildiğiniz gibi Aydın Spor bir dönem çok çok iyi yerlerdeydi. Şu anda amatör kümelerde Aydın, bir zaman işte Fenerbahçe yaptı, o 4 evet. Gündeme gelmişti bildiğiniz gibi. Şu anda sadece Aydın'da Söke Spor var. Söke Spor da 3. ligde mücadele ediyor. Bir dönem Nazilli yine 2. ligdeydi. Onlar da işte maalesef bulunduğu ligde arzu ettiği yerlerde değil Nazilli amatör kümede. Muğla takımından söz ettiniz. İşte Bodrum Spor'dan bahsettik. Muğla Spor'da hani böyle alt liglerden gelen bir takım. 4 yılda işte Bal Ligi'nden, Bölgesel Amatör Lig'den, 3. ligden, 2. ligden şu anda 1. ligde Muğla Spor. Ve iyi de gidiyorlar esasında ligde. İşte oynadığı 8 maçta 2 galibiyeti, 5 beraberliği, 1 mağlubiyeti var. İyi futbol oynuyorlar. 11 puandalar. Yalçın Koçukavak yönetiminde iyi işler yapıyorlar. Muhtemelen bu kadro yapısıyla, bu mücadelesiyle, bu yönetim şekliyle Muğla Spor'un playoff potası içerisinde yer alabileceğini tahmin ediyorum. Çünkü bu mücadele onu gösteriyor. Hemen Muğla'dan biraz daha aşağı gelecek olursak Denizli. Bir dönem Avrupa kupalarında ses getiren, 2000'li yılların başında çeyrek final oynayan bir takım şu anda amatör kümede Denizli. Orada sadece Denizli İdman Yurdu var. O da 3. ligde mücadele ediyor. İşte bir dönem Afyon. Afyon'da, Afyonkarahisar'da işte Ümit Davala'nın ilk futbol oynadığı yer, Almanya'dan gelip ilk futbol oynadığı yer 1993-1994 sezonu. Sonrasında İstanbul Spor, sonrasında Galatasaray ve milli takımda attığı goller hala hafızamızda. İşte o Afyon Spor şu anda maalesef liglerde yok. Sadece şu anda Bölgesel Amatör Lig'de Afyonkarahisar'da 1923 adıyla bir takım mücadele ediyor bölgesel ligde. Yine Çakırköy diye bir takım var. Yine aynı şekilde

0: ligde mücadele ediyor, amatör ligde. Kütahyaspor yeniden bir yapılanma içerisinde ve geçen sezon çekişmeli geçen bir maratonun ardından ikinci lige yükseldi. Zaman zaman sıkıntıları var. İşte ikinci lige iyi başlayamadılar. Erkan Sözer yönetiminde pek iyi sonuçlar alamıyorlar ama gelecek haftalarda Kütahya'nın özellikle tesisleşme anlamında güzel işler yaptığını biliyoruz. Yeni bir tesis, yeni bir altyapıyla Kütahyaspor bu ikincilikte kalıcı olmak istiyor. Siz de söz ettiniz. Manisa bir dönem tabii isim değişikliği oldu. Amatör kümeye kadar. Şu sonrasında Manisa FK. Manisa FK'da bildiğiniz gibi birincilikte mücadele ediyor. Geçtiğimiz sezonlarda da Manisa takımı böyle genç bir kadroyla liglerde yer almıştı. Bu sezonda yine oynadığı 8 maçta 2 galibiyeti, 3 beraberliği, 3 mağlubiyeti var. Attıkları yedikleri eşit 12'ye 12, 9 puan toplamışlar. Genç bir kadroya sahip, aynı Bodrum Spor gibi. Milli takımın altyapılarına oyuncu verebilen, üretime önem verebilen bir takım. Ama birazcık eksiği şu, taraftar potansiyeli biraz daha az, biraz daha mutlaka oralara gelmesi gerekiyor Manisa takımının. Manisa takımı demişken Akhisar'dan söz etmemek olmaz. Akhisar takım bildiğiniz gibi bir dönem Süper Lig'de yer alan Okan Buruk gibi, Hamza Hamzoğlu gibi teknik adamların görev yaptığı Süper Kupayı, Türkiye Kupası'nı müzesine getiren Akhisar maalesef bugün amatör kümelerde. İşte bu da şunu gösteriyor. Eğer kulüpler, spor kulüpleri iyi yönetilmezse isimleri sadece notlarda kalıyor, tarihte kalıyor. O güzel stadyum eğer bu sene Vanspor orada maç oynamamış olsaydı hiç gündeme gelmeyecekti. Bir yönde de ölü bir yatırım olacaktı. Elbette orada bölgesel amatörlük maçları oynanıyor ama bu kadar yatırım, bu kadar hizmete karşılık mutlaka o bölgenin de, çünkü Manisa'nın da önemli bir ilçesi, büyük bir ilçesi, orada da mutlaka yeniden bir toparlanma gerekiyor Akhisar'da, çünkü geçmişteki başarılar ortada. Gelelim Uşak, yine bir Ege takımı. Bir dönem iyi işler yapmışlardı siyah kırmızılı takım. Onlar da şu anda üçüncülükte mücadele ediyor. Bu da şunu gösteriyor ki Ege takımlarında başarı sıralamasında Göztepe İstiklal anlamında çok çok iyi gidiyor. Muğla Spor bir toparlanma süreci içerisinde, iyi işler yapıyorlar. Manisa evet bu ligin bir yönde gediklisi oldu. Belki hedefi büyük olmuyor ama en azından ayağını yorganını gürüzü uzatıp iyi işler yapıyor. Üretim yönünde işler yapıyor. Keza Bodrum Spor'da öyle. İşte siz de söz ettiniz. Ali Habeşoğlu gibi bir oyuncuyu Ayvalık Gücü'nden alıp Türk futboluna kazandırdılar. Önemli goller attı. Şimdi de Trabzonspor'da. Milli takımımızın yaş kategorilerinde alt liglerde oynuyorlar. Hata yapan takımlar işte böyle birer kaybolup gidiyorlar. İşte Denizli'nin olduğu gibi, Afyon'un olduğu gibi, hele hele Aydın'ın olduğu gibi Büyükşehir statüsündeki bir Aydın'a mutlaka bir Süper Lig takımı olmalı mı? Elbette olmalı. Ama Ege futbolunda maalesef Altay gibi 1914 yılında kurulan bir kulübün daha iyi yerlerde olması gerekiyor diye düşünüyorum şahsen.
1: Şimdi gerçekten çok önemli bir hani tarih anlamında bize birçok takımın neler yaptığını söylediniz ki ben geçtiğimiz günlerde bir belgeseli gördüm. Altay'ın Avrupa kupalarındaki maçını siyah beyaz çekmişler ve film kamerasıyla çekmişler. Çok da net ve Altay'ın bu karşılaşmasını belgesel olarak tutuyorlar ellerine ve çok hoşuma gitti. Hatırlıyorum ben Altay'ın Mustafa Denizli ile Avrupa'da Dinamo Dresden karşısında bir golle elendiğini biliyorum. Şimdi öyle bir şey ki neden İzmir ya da Ege futbolu bu duruma düştü? Hani çok fazla mı endüstriyelleşti? Çok mu sanayi orada yerleşti? Hani biraz daha İşçi çocuklarından, mahalle çocuklarından ya da çok mu şehirleşti özellikle İzmir? Hani mahalle arasında top oynayacak çocuk kalmadı artık. Hani o anlamda gelişememesinin nedeni ne? Ya da hani bir tek yöneticilerin iyi yönetememesi olamaz bu.
0: Elbette. Zaten bütün sorduğunuz sorunun karşılığı son cümlelerinizde saklı. İşte binaların çok olması, semt sahalarının olmaması. Altay gibi bir kulüp 41 sezon işte Süper Lig'de yer alıyor. Yani evet. Zaman zaman birincilik. 41 sezon bir ligde yer almak öyle kolay bir şey değil. Yani 100 yılı aşan bir kulüp

0: gün neredeyse ömrünün yarısı bu ligde geçiyor ve üretimle geçiyor, Avrupa Kupası'yla geçiyor, taraftarıyla geçiyor, camiasıyla geçiyor. Ve İzmir sadece bir spor kulüplerinin maç yaptığı bir yer değil, milli takımlarımızın da orada maç oynadığı güzel bir bölge. Bu da şunu gösteriyor, taraftar potansiyeli var. Ha, burada eksiklik ne? Evet, işte bir döneme geliyorsunuz, çıkarıyorsunuz. İşte Altın Ordu modeli. İşte İzmir'in bir güzel takımıydı. Lige renk getiriyordu. Belki de bir dönem işte Süper Lig kapısından döndü. Tavşan Lig'de çekiştiği dönemlerde. Baktığımız zaman işte üretim yapıldı. Tesisler var. Ama işte bir yere geliyorsunuz, tıkanıyorsunuz. İşte burada sıkıntının kaynağı şu. Ve son dönemlerde, son 15-20 yılda maalesef velilerin bu işlere daha fazla karışması, işte her velinin, her babanın, annenin çocukları deyim yerindeyse bir Messi, bir Ronaldo. Hemen istiyorlar. Kesinlikle öyle olmaz. Bildiğiniz gibi iki bölümde kolay kolay torpil olmaz. Birisi sanattır, birisi işte futboldur, spordur. Bir yere kadar belki sahaya sürebilirsiniz ama yeşil sahaya çıktığınız zaman orada eğer siz başarılı olamazsanız, orada beklenenin altında performans sergilerseniz maalesef işte yeniden geldiğiniz yere dönersiniz. Ama üretim yönünde, eğitim yönünde işte Altın Ordu yıllarca bunu taşıdı. Baktığımız zaman yıllarca bunu Altay'a taşıdı, yıllarca Karşıyaka taşıdı. Hemen Ege'nin yukarısında Çanakkale Dardanel yıllarca taşıdı.
1: Evet.
0: Ama bir döneme geliyorsunuz, orada tıkanıklık başlıyor. Burada çok önemli bir şey, tabii çocuklarımızın eğitimi de çok çok önemli ama işte idmanların genelde eğitim saatlerine denk gelmez. Çünkü 17'de 18'de okuldan çıkan çocuklarımız bir yönde yani yeterli gıdayı alamadıkları için antrenmana gidiyorlar. Sentetik saha, günün yorgunluğu maalesef üretim yönünde sıkıntılara neden oluyor. Evet, spor liseleri var ama bu spor liselerinde yeteri kadar hani eğitim anlamında yeteri kadar donanımlar olmadığını zaman zaman hep beraber görüyoruz. Kısacası özeti şu, sadece Ege bölgesinde değil diğer bölgelerimizde de maalesef işte hem sahaların az olması, binaların çok olması, sokak futbolunun olmaması bunun sonucunda da işte nereye kadar yansıyor? Tavana kadar yansıyor. Tavan nedir? İşte A milli futbol takımımız, hala bir santrafor arıyoruz, hala santrafor'su oynuyoruz, hala kadrodaki oyuncuların büyük bölümü, 4-3'ü Avrupa'dan getiriyoruz gurbetçi oyuncularımızı. Oysa biraz daha eğitime önem vererek, biraz daha ki siz de biliyorsunuz ilkokullarda beden eğitimi dersi yok. Bunu tekrar koymamız lazım. Branşlar olması lazım. Bu olay sadece okullarla sınırlı kalmamalı. Türkiye'deki spor bilimleri fakültelerinde mutlaka hakemlik bölümü açılmalı. Siz yayınlarınızda dile getiriyorsunuz. İşte Türk futbolundaki hakemlerin ne noktaya geldiği, nasıl duvara tosladığı ortada. Siz sadece bir eğitimle, sadece bir iki kursta hakem yetiştirirseniz ortam bu olur. Oysa spor bilimleri fakültelerinde 4 yıllık bir süre var. Bu sürede çok çok rahat bir şekilde eğitim alırlar ve burada da kazanan Türk futbolu olur diye düşünüyorum şahsen.
1: Esasında şuna da yer vermek lazım. Hani 2 dakikalık, 2,5 dakikalık elbette bir zaman dilimim kaldı. Hani spor yöneticiliği, evet kulüp başkanı olabilir ama bunu biraz da abi ben mahallede futbol maçı seyrediyorum, ben futboldan anlarım, kurallarını da biliyorum. Ya bununla idarecilik yapan, bununla yöneticilik yapan birçok insan var. Hani Futbol Federasyonu biraz daha ön alarak bunların da bir eğitimden geçmesi gerektiğini, bir şekilde en azından bir dil bilmesi gerektiği, en azından dünya futbolunu ve geleceğini anlatabilmesi, anlayabilmesi, futbolcu nereden çıkar? Mesela ben hiç unutmuyorum, bir yazı okudum. Alex Ferguson tek tek mahalle mahalle geziyor İngiltere'de, Londra'da, her yerde, Manchester'da ve birçok futbolcuyu annesinin babasının evinden alıp getiriyor Manchester United altyapısına. Hatta güzel, bunlardan
0: bizim de milli takım antrenörümüz sadece İstanbul'daki maçlara gidiyor. Bir ikincilik maçına gidin, bir üçüncülük maçına evet gidin. Bir dolaşın bakalım oralarda kimler var.
1: Evet.
0: Oralara kimler gidiyor? Oradaki temsilciler gidiyor. İşte sonuçta enkaz ortada. Bu enkaz bir an önce kaldırılmalı.

0: bu programda tüm takımlara, tüm spor dallarını önem verdiğiniz için sizlere de teşekkür ediyorum.
1: Hani bunu şunun için de söylüyoruz biz, şu anda nereye gideceğim, işte bir aktivite arayan dinleyicilerimiz olabilir. Eskişehir'de ya da yakınlarında olabilir. Oradan geçiyor olabilirsiniz. Eğer yolunuz oralara da düşerse orada da çok güzel maçlar, kaliteli maçlar oynanıyor. Bu anlamda bunu dile getirdiniz bir anladığım kadarıyla.
0: Elbette. Yine ayrıca Ankara'da 19 Mayıs'ın yeni stadyum yapılıyor. Koltuklar döşenmiş. Umarım bir yaz döneminde, bir bahar döneminde Ankara'da o güzel stadyumda, merkezi yerde hep beraber keyifli bir şekilde bir milli maçı hep beraber takip ederiz diye düşünüyorum.
1: Ben Avrupa'da bir final maçının burada oynanacağını düşünüyorum esas.
0: Elbette, inşallah öyle olur. Çünkü çok güzel bir stadyum. Hem merkeze, her yere yakın, tren istasyonuna yakın, merkeze yakın. O nedenle zaten ben şahsen stadyumların merkezde olmasından yanayım. Çünkü Avrupa'da birçok yerde öyle. Umarım bir an önce hizmete girer. Koltuklar çok güzel yakışmış. Kırmızı beyaz koltuklar. Geniş bir, yaklaşık 50 bin seyirci kapasiteli Ankara'da. Umarım uzun yıllar Türk futboluna o güzel stadyumumuz hizmet eder. Güzel güzel orada keyifli maçları hep beraber takip ederiz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Son olarak da handbolla ilgili de güzel mesajlar verdiniz. Kolaylıklar diliyorum. İyi günler.
0: Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum ben de.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban bizlerle birlikte oldu ve birinci ligi konuştuk sevgili dinleyiciler. Bu arada sizlere bazı bilgiler de vereyim futbolla ilgili. Kasımpaşa Karagümrük hazırlık maçı yaptı sevgili dinleyiciler. Kasımpaşa 2 Karagümrük, Fatih Karagümrük 1 olarak sonuçlandı bu karşılaşma. Bugün aynı zamanda saat 16.30'da Çaykur Rizespor Bolu Spor karşılaşması var. Fenerbahçe ise Azerbaycan'da Bakü'de Turan Tovuz takımıyla karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmada saat 19'da oynanacak. Bu arada sevgili dinleyiciler, saat 19'dan itibaren de Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nin düzenlediği bir turnuva var. Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası. Gençler Birliği Keçiören Gücü karşı karşıya gelecek. Saat 19'da bu karşılaşmada bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedik. Saat 15 haber bülteninin ardından voleybolu konuşacağız. Saat 16'ya dek sevgili dinleyiciler. İşler.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: İyi günler sevgili dinleyenler, haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Devletleri İşbirliği gününü kutladı. Erdoğan birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla çıktığımız bu kardeşlik yolunda birliğimizin, beraberliğimizin, dayanışmamızın daim ve kaim olmasını diliyorum dedi. Dışişleri Bakanlığı da Türk Devletleri Teşkilatı'nın kuruluşunun 17. yılı ve 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği gününe ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Türk Devletleri İşbirliği gününü kıvançla kutluyoruz denildi. Türkiye'nin ihracatı 26 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin Eylül ayı rekorunu kırdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Zorlu küresel koşullara rağmen ihracatın arttığını belirten Yılmaz, bu durumun ekonominin dayanıklılığını artırdığını belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise ihracatı destekleyecek adımlar atmaya devam edeceğiz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yıllıklandırılmış ihracatın 284 milyar dolarla orta vadeli program hedefinin üzerine çıktığını açıkladı. Bolat, ihracattaki güçlü seyrin cari dengeyi desteklemeye devam edeceğini söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Teknofest Güneydoğu'yu ziyaret etti. Nükleer enerji alanına ilişkin konuştu. Küçük modüler reaktör çerçeve kanunu hazırlıyoruz dedi. Finansmanı sağlayacak bir çerçeve oluşturacağız ifadelerini kullandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest Güneydoğu'yu ziyaret etti. Standlarını gezen Bakan Göktaş, teknolojinin çocukların faydasına olması için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Çocuklarımızın teknolojide üretimin parçası olmasını önemsiyoruz dedi.

yılında sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında hakimliğe sevk edilen 20 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklanan zanlı sayısı 85'e yükseldi. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar, fon soruşturmasının bankacılık sektörüne olumsuz bir etkisi olmadığını söyledi. Çakar, COP31 sürecinde yeşil yatırımlara daha fazla kaynak sağlanacağını da belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, en eskisi 39 yıllık 7 faili meçhul dosyada 8 cinayetin aydınlatıldığını açıkladı. Yeni deliller ve yeniden alınan ifadelerle yürütülen soruşturmalarda 5 şüpheli tutuklandı, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Böylece bugüne kadar 58 dosyada 65 cinayet çözüldü. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet güçleri 8 ilde FETÖ şüphelilerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yakalanan 5 şüpheli tutuklandı. 75 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonlar sonucu yakalanan 1297 şüpheliden 714'ü tutuklandı. 985 kilogramın üstünde uyuşturucu maddeyle 1 milyon 500 binden fazla uyuşturucu hap ele geçirildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, hakemler dosyasındaki gelişmelerin Süper Lig'e etkisine ilişkin konuştu. Sürecin bir an önce netleşmesi gerektiğini söyledi. Lige ara verilecekse ara verilir, sessizliğin kimseye faydası yok diyerek TFF'yi karar almaya çağırdı. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ekonomik destek devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 9 ayda ailelere 17 milyar liranın üstünde destek sağladı. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

0: Dijital dünya her gün yenileniyor. Maksimum Genç sana dijital platformlarda %50 maksi puan fırsatıyla geliyor. Sen de dijital film, dizi, müzik ve oyun platformlarındaki üyelik ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap. Toplamda 100 TL'ye varan maksi puan kazan. Hemen iş cepten, iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 15.11'i gösteriyor. Voleybol saatindeyiz. Voleybol için neler oluyor ki kadınlarda? Filenin sultanlarında lig başladı sevgili dinleyiciler. 2026-2027 sezonunun maçları başladı. İşte bildiğiniz gibi Avrupa şampiyonu oldu Filenin sultanları milli takım olarak. Ve şimdi artık lig başladı antrenmanların ardından. Bugün de saat 14'te Vakıfbank Beşiktaş karşılaşmasıyla başladı. Özellikle ve TRT Spor'dan da naklen yayınlanıyor sevgili dinleyiciler bu karşılaşma. Vakıfbank karşılaşmada 2-0 önde setlerde sevgili dinleyiciler. Beşiktaş ise 3. sette 10-6 öne geçmiş durumda. Bu bilgiyi de sizlerle paylaştık.

0: isteriz. Ve saat 16'da Nilüfer Belediye Eczacıbaşı Peron İstanbul'la karşı karşıya gelecek ve bu karşılaşmada TRT televizyonlarından sizlerle birlikte olacak sevgili dinleyiciler. Ve biz şimdi Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigürek telefon hattımızda, kendisiyle sezonu konuşacağız ve voleybolda neler yaşanıyor bunları konuşacağız. Savaş Eskigürek, hoş geldin.
1: Hoş buldum Yüce Bey, nasılsınız?
0: İyiyim sağ olun, siz nasılsınız?
1: Hamdolsun çok iyiyim, teşekkür ederim. Yeni heyecan, yeni sezon başladı. Sultanlar Ligi'nde 43. sezona başladık. Şu anda da TRT Spor ekranlarında Beşiktaş'ta Vakıfbank'ın karşılaşmasını takip ediyorum. Şimdi de sizlerle birlikte olmaktan dolayı tabii ki çok sevinçliyim. Çünkü voleybol konuşacağız.
0: Evet, voleybol konuşacağız. Milli takımımızı konuşmuştuk yaz boyunca ve sonu Avrupa Şampiyonluğu oldu. Bakalım burada neler olacak Sultanlar Ligi'nde. İsterseniz şöyle, üst sıralar için oynayacak olan takımları, bunun yanında Avrupa Kupası için oynayacak olan takımları, bunun dışında... Evet, nefesi yeter mi yetmez mi onu bilmiyorum ama hani düşmemek için mücadele edecek takımları istersen böyle senden dinleyelim. Çünkü sen daha hakimsin, bunu konuşalım, ne dersin?
1: Elbette bu senelik geçen seneye göre birazcık daha fazla heyecanlı ve çekişmeli olacak. Neden diye soracak olursanız şöyle söyleyeyim size, Vakıfbank hep söylüyoruz ya, kendine her zaman yeni bir meydan okuma çıkartıyor Giovanni. Daha önce çok çok daha yüksek bütçelerle, çok çok daha nasıl söyleyeyim size, yıldız oyuncularla sezona başlayan Vakıfbank bu sene birazcık daha düşük bir bütçeyle ama yıldız adayı oyuncularla sezona başlıyor. Şu anda da baktığım zaman gerçi her iki takımda da var. Sezon başında da ilk karşılaşmada yer alamayan Emine Arıcı var Beşiktaş'ta. Emily Maglio var Vakıfbank'ta. Onlarla geçmiş olsun dileklerimizi dedim. Şu an için kadroda yer alamıyorlar sakatlıkları sebebiyle. Şöyle söyleyeyim size, Vakıfbank'ın düşük bütçeye göre tecrübeli oyuncularla birlikte zaten oturmuş bir kadrosu vardı. Bu seneye çok fazla büyük bir transferle girmedi. Brancuşka gibi elinde Aylin varken pasör çaprazı olarak oynayabilecek bir oyuncu vardı yerli statüsünde. Onu smaçöre çekip Brancuşka'yı aldı. Boşkoviç'i yedekledi. Böyle olunca da işte bir libero değişikliği yaptı. Biliyorsunuz Galatasaray'dan Eylül'ü aldı. Ayça'yı Galatasaray'a verdi. Ve Naz Aydemir Akyol gibi Türk voleybolunun faal sporcular içerisinde, faal voleybol içerisindeki en deneyimli, en iyi pasörlerinden bir tanesini kadroya kattı. Bu da eline tabii ki zaten yerli rotasyonunda iyi olan elini daha da güçlendirmiş oldu. Çünkü aynı zamanda Cansu'yu da yedeklemiş olacaktı. Bu arada bugün izleyebildiğim kadarıyla şu anda işte 3. set oynanıyor. Beşiktaş da 3. sette şu anda önde 12-10. Şöyle söyleyeyim size, özellikle ben hazırlık karşılaşmalarını da takip etmiştim. Cansu çok fazla çeşitli atak denemeye başladı. İşte Brancuşka'nın gelmesi, Gazot'un iyi bir şekilde başlaması, Marina Markova'nın bıraktığımız yerden devam etmesi, ne olursa olsun Boşkoviç gibi çok önemli bir yıldız oyuncu da var tabii ki. Öyle olunca ortaları da dahil olmak üzere işte Zehra ve Deniz de oynayacak bu sene ortalarda. Şimdi gene de harika bir sayı kazandırdı. Hem de servis attığı sırada Zehra'ya orta oyunculardan. Yani bizi dinliyormuş gibi ben ne söylesem aynısını yapar oldu.
0: Evet.
1: Dolayısıyla Vakıfbank bambaşka bir takım halinde ortaya çıkacak. İzmir'de oynanan Aras Kargo'nun düzenlemiş olduğu dostluk turnuvasında da ezeli rakibi Eczacıbaşı Peron İstanbul'u yenmişti. Bu maçın ardından hemen Antalya'ya gideceğiz. Antalya'da ayın 6'sında sezonun ilk resmi kupasının sahibi belli olacak. Geçen senenin şampiyonu Vakıfbank ile finalisti Eczacıbaşı Peron İstanbul karşılaşması sezonun ilk kupasının sahibini belirleyecek Antalya'da. Dolayısıyla bu sene değişik bir Vakıfbank izleyeceğiz. Değişik bir takım izleyeceğiz. Kimi? Eczacıbaşı Peron İstanbul'u. 60. yılında kulübünün kuruluş yılının 60. yılında mutlak şampiyonluk için ortaya çıkıyor. En son şu anda Beşiktaş'ı yönetmekte olan Lorenzo Michelli ile şampiyonluk yaşamıştı Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı. O zamandan bu zamana kadar da bir şampiyonluk elde edemedi. Lig şampiyonluğu elde edemedi. Hemen hemen her sene final oynadı.

0: Bir tek Fenerbahçe'ye kaptırdığı bir final var. Yani Fenerbahçe'de Vakıfbank'ın oynadığı bir final var. Onun haricinde mutlak surette final gördü Eczacıbaşı. Fakat bir türlü şampiyon olamadı. Bununla birlikte bu sene hani kimi keseceğini zor bulacak şekilde büyük bir kadro oluşturdu Eczacıbaşı Peron İstanbul. Bu bakımdan da Eczacıbaşı tabii ki hem 60. yılının hem de oyuna getirmiş, transfer etmiş olduğu, takıma kazandırmış olduğu oyuncularla gerçekten önemli bir kadro kurdu. Ama dediğim gibi hazırlık karşılaşması da olsa Vakıfbank'a kaybetmişti dostluk turnuvasında, Aras Kargo dostluk turnuvasında. Fenerbahçe için hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Fenerbahçe'nin iyi olan kadrosu daha da iyi oldu. Dünyanın en iyi liberolarından bir tanesi olan Brando Castillo'yu kadrosuna kattı. Zaten Türkiye'nin en iyi liberolarından bir tanesi, belki de birincisi, Gizem Örge'yi kadrosunda barındıran Fenerbahçe Medikan'a. Baktığımız zaman şöyle işte Arina Fedorova gibi, Ana Cristina gibi gerçekten milli takımlarının önemli oyuncularından, ki Ana Cristina Fenerbahçe'de her sene üstüne koyuyor. Yani daha doğrusu konuşmak gerekirse Brezilya milli takımdayken çok çok iyi oynayıp Fenerbahçe'de birazcık daha böyle rölantide oynuyormuş gibi hissettiren bir oyuncu, ama ne olursa olsun önemli bir oyuncu. İşte yerli smaçörlerimizden Hande'yi aldı, Saliha'yı aldı, yerli rotasyonunu güçlendirdi. Orta oyunculara baktığımız zaman Eda Erdem var, üstüne Sinekçek Kısal'ı aldı. Böyle olunca da yerli olarak rotasyonunu çok güçlendirdi Fenerbahçe. Ama Fenerbahçe'de tabii ki iki senedir ev sahipliği yapılan Şampiyonlar Ligi dörtlü finalinde bu sene mutlak surette dörtlü finale kalıp kupayı kazanma hedefi var. Çok büyük bir hırs. Yani Şampiyonlar Ligi'ndeki beklenti ve hedef şu anda Sultanlar Ligi'nin önünde diyebilirim Fenerbahçe için. Sezona böyle başlayacak. Kaldı ki önemli de kendisiyle son şampiyonluğu yaşamış olduğu Lavarini'yi tekrardan takıma kazandırdılar transfer anlamında, teknik direktör olarak. Dolayısıyla birbirini tanıyan takım. Menajerlik tarafına baktığımız zaman, yani idari bölümde de Pelin en son biliyorsunuz şampiyonluk yaşayan kadroda yer alıyordu. Pelin Çelik tekrardan Fenerbahçe kadrosuna geldi. Dolayısıyla bu sene kadro yapılanması itibariyle Fenerbahçe'nin Eczacıbaşı, Peron İstanbul'un Vakıfbank'a göre birazcık daha önde olduğunu söylersek çok hatalı bir şey söylememiş oluruz. Ve bununla birlikte her sene daha fazlasını yapmak için yola çıkan, ama bana göre hali hazırda smaçör eksikliğinden bahsediyordum, ama birkaç karşılaşmasını da gördükten sonra, özellikle Yunanistan'daki turnuvayı da seyrettikten sonra İyice Bey, sanki bir pasör eksikliği de olabilirmiş gibi, bir smaçörle bir pasör transfer ihtiyacı doğacakmış gibi görünüyor Ocak ayında Galatasaray Daikin için. Bakalım neler olacak. Küme düşme çalışmalarına, küme düşme potasında gerçekten çok değişik isimlerle karşı karşıya kalabiliriz. Şöyle söyleyeyim, yani Afyon Belediye Yüntaş takımının, Göztepe Yupo takımının, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un işi gerçekten kolay değil. Keza geçtiğimiz sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden, bir üst tura da çıkıp dörtlü finalin kapısından dönen Zerenspor'un bu sene eski gücünde olmadığını söyleyebiliriz. Aynı şekilde İlbank'ın orta sıralarla alt sıralar arasında yer alabileceğini düşünürken, Kuzey Boru tarihinde ilk kez bir yabancı antrenörü kadrosuna kattı ve bakalım neler olacak. Deneyimli kadroları vardı. Bakalım ilk karşılaşmasında da Sultanlar Ligi'nin yeni ekibi Sinada Otels Afyon Belediyesi Yüntaş takımı ile karşılaşacak. Yani önümüzde tabii ki çok şey var, hafta var. Sezonun başı her türlü sonuca gebe diyoruz, ama bugün baktığımız zaman Beşiktaş karşısında 4 sayı geriye düştüğü karşılaşmada 17-15 tekrardan öne geçti Vakıfbank. Yani büyüklerin büyük oynadığı az sıra takımlarının da, yani 5-8 arasındaki takımların da son iki takım olmamak için mücadele edeceğini söyleyebiliriz. Her zaman için bir tehdit oluşturabilecek, üst sıralar için tehdit oluşturabilecek bir takım Türk Hava Yolları ve Kuzey Boru'dan bahsedebiliriz. Bakalım neler göreceğiz. Aras Kargo sessiz geliyor, derinden geliyor, istikrarlı geliyor. Aras Kargo da bu takımın, bu ligin 5-8 takımlar arasında olmayı bana göre hak eden bir kadroyla mücadele edecektir diye düşünüyorum Yücel Bey.
1: Peki hani hep diyorlar ya Sultanlar Ligi'nde bir denge vardır. Bu dengede hem mali olarak hem oyuncu olarak bir hamle yapıyor ve bu istikrar bu anlamda sürüyor. Peki burada sıkıntı var mı gördüğün kadarıyla Sultanlar Ligi'nde özellikle?
0: Yüce Bey şöyle söyleyeyim. İlk 4-5 takım arasında bile mali olarak çok çok büyük farklar var. Kaldı ki 5'ten 8'e doğru indiğimizde ve 8'den aşağıya doğru indiğimizde Yüce Bey çok büyük farklar oluşabiliyor. Yani şöyle söylemem lazım. Şampiyonluğa oynayabilecek, ülkemizi Avrupa kupalarında temsil edecek takımların elbette ki Şampiyonlar Ligi ayarı gerçekten çok çok yüksek. Yani futboldaki gibi düşünün. Ölçek birbirine benzer, aynı olmasa da hani kıyaslama anlamında değil ama nitelik olarak baktığımızda futboldaki Şampiyonlar Ligi gibi gerçekten çok iyi takımlar var. Ama aynı şekilde Şampiyonlar Ligi'nde de sadece ülkesinde şampiyon olduğu için Şampiyonlar Ligi'nde yer alan, bu kategoride olmayan, büyük takım hüviyetinde olmayan Avrupa takımları da var. Dolayısıyla ligimiz arasında hangi kategoriye bakarsanız ilk 5, 5-8 ve 8'den sonraki takımlar için maliyetler anlamında çok büyük dengenin olduğunu söylemek doğru olmaz Yüce Bey. Ben öyle düşünüyorum.
1: Peki şöyle diyelim, Avrupa kupalarında nasıl bir kulüp takımları olarak beklentiniz var?
0: Bugünü eğer Sultanlar Ligi'ne ayırdıysak, ki Efeler Ligi, evet, daha biliyorsunuz daha bir 14-15 gün kadar bir süremiz var Efeler Ligi'nin başlamasına, 18'inde başlayacak. Şöyle söyleyeyim Yüce Bey, özellikle Şampiyonlar Ligi için elbette ki gönlümüz 4 Türk takımının İstanbul'da Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde gerçekleştirecek olan, 3. kez gerçekleştirecek olan 4'lü finalde yer alması çok çok önemli. Çok çok güzel olur. Fakat şurası da bir gerçek. Galatasaray bu kadro yapısıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki çok iyi bir kura çekti. Hani ne derler, kura şansı yanında diyebiliriz. 4 temsilcimiz içerisindeki en iyi kurayı çeken takımlardan bir tanesi. Buna rağmen demin de söylediğim gibi mutlak surette bir pasöre ve bir smaçöre ihtiyacı var gibi görüyorum ben Galatasaray'ı. Bunun dışında Şampiyonlar Ligi'nde İnşallah bu sefer Fenerbahçe ev sahibi olduğu turnuvaya da katılır. Son iki senedir katılamıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla Eczacıbaşı, Peron İstanbul'un, Vakıfbank'ın ve Fenerbahçe'nin bana göre dörtlü final için çok ama çok çok büyük avantajı olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında Aras Karva biliyorsunuz ülkemizi ilk kez Avrupa'da temsil edecek. Kadrosu temsil ettiği kupa düzeyinde bana göre yeterli. İstikrarlı bir şekilde Suki Doğancı ile devam ediyorlar ki biliyorsunuz programımıza da konuk almıştık kendisini. İstikrardan yana güzel bir kurumsal anlayışla sporu bilenlere emanet ederek devam ediyorlar. Bu bakımdan da iyi bir görüntü olacağını düşünüyorum. Bunun dışında söylemek gerekirse de yani şeyde Challenge Cup'ta ki takımların hemen hemen hiçbir tanesi Türk voleybolu ayarında değil rakiplerimiz anlamında. Ama tabii ki oynanmadan bir şey olmaz. Onların da karşılaşmaları Kasım ayı itibariyle başlayacak. Yüce Bey, Avrupa kupalarında da karşılaşmalar Kasım ayı itibariyle başlayacak. Ama şurası bir gerçek. Şampiyonlar Ligi'nden geriye doğru gittiğimizde Sev Cup'ta, yani 2 numaralı kupada ve 3 numaralı kupada Türk takımlarının şansının oldukça fazla olduğunu söyleyebilirim.
1: Hani bunu şunun için de sordum. Her sene en azından bir kupa, iki kupa hedefliyoruz. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Vakıfbank, Eczacıbaşı, Fenerbahçe kafaya oynuyor ve buna Galatasaray da katılıyor. Ama kupayı elde eden takımların arasında İtalyan ve Türk takımları oluyor. Diğer kupalarda bir kupayı alabilir miyiz diye sormuştum esasında.
0: Ya şöyle söyleyeyim Yüce Bey, bu sene Sev Cup'ta iddialı olabiliriz şeyde, kadınlarda. Challenge Cup içinde turnuva şeyden, elemelerden gelecek takımlarla eşleşecek olan takımlarımızın durumuna bakmamız lazım. Ama şöyle söyleyeyim, yani son 16 turu çeyrek final etaplarında Türk takımlarını görmemiz çok normal. Save Cup'ta da, Save Challenge Cup'ta da. Kupa gelir mi? Elbette gelebilir. Tabii ki öncelikli olarak herkesin gözünü çevirdiği, bütün Avrupa'nın gözünün üstünde olduğu Şampiyonlar Ligi kupası çok değerli. Bunda da sizin de belirttiğiniz gibi İtalyan takımlarıyla çarpıyor.

0: konuşuyoruz. Ama işte o üç takımın arasına girebilecek olan bir İtalyan takımın, yani Fenerbahçe, Vakıfbank, Eczacıbaşı, Peron İstanbul takımların arasına girebilecek bir İtalyan takımının geçmek suretiyle biz bir Türk finali yaşatmayı çok da uzak görmüyorum. Çünkü gerçekten kadro yapısı itibariyle şu an Türkiye'de bizim takımlarımızı zorlayabilecek İtalyan takımları arasında bir tek Imoco var. Ki Imoco'nun da artık takımında çok fazla transfer yok ve geçmiş olduğumuz senenin yaş almış oyuncularıyla devam edecek. Filenin Sultanları'nın baş antrenörüyle gene devam ediyor Daniele Santarelli ile. Fakat şurası bir gerçek. Türk voleybolunun çıkışta olan dinamizmi, özellikle kadın voleybolundaki çıkışta olan, yükselişte olan dinamizmi İtalyan takımlarıyla final öncesinde gerekli galibiyetleri elde edecektir diye düşünüyorum.
1: Hani bir de takımlarımız ilk dördü oynayan Sultanlar Ligi'ndeki takımlarımız İtalya Ligi'nden birçok transfer yaptılar. Hem de İtalya milli takımının oyuncularını transfer ettiler. Hani bu biraz daha zayıfladıklarını dile getirebilir miyiz?
0: Elbette hani bu bir yaklaşımdır, doğru da bir yaklaşımdır. Fakat şurası da bir gerçek ki altyapısından da iyi oyuncuların tabii geldiğini düşünecek olursak İtalyan voleybolu için nasıl biz kendi kadın voleybolundaki altyapımızla övünüyoruz, onların da altyapılarıyla ilgili iyi oyuncuların, iyi bir neslin geldiğini ve yavaş yavaş da A takımı adapte olduğunu söyleyebiliriz. Ama her ne olursa olsun bir Antropova'nın İstanbul'a gelmesi, Eczacıbaşı'nı tercih etmesi önemli bir eksiklik olacak voleybol adına, İtalya adına.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bir reklamımız var, ardından bir müziğimiz var, ardından gerçekten çok değerli bir konuğumuz var. Sizinle birlikte ağırlamak isteriz. Telefonun diğer ucunda kalırsanız seviniriz.
0: Tamamdır.
1: Sevgili dinleyiciler, Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigürek bizlerle birlikteydi.
2: Reklamlar.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Voleyboldan basketbola, atletizmden jimnastiğe, okçuluktan atıcılığa, halterden güreşe, su sporlarından futbola. Bütün spor dalları bu programda. Güncel haberler ve röportajlarla spor gündemi her cumartesi pazar TRT Radyo 1'de sizlerle.
1: Saatimiz 15.35'i gösteriyor. Spor gündemindesiniz ve saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız. Sadece saat 16'ya dek voleybolu konuşacağız sevgili dinleyiciler. Ve şimdi sizlerle birlikte olduğumuzu duyurmak istedik. Ve şimdi şöyle diyeyim. Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek telefonumuzun diğer ucunda. Tekrar hoş geldiniz Savaş Bey.
2: Hoş buldum Yüce Bey.
1: Şimdi çok önemli bir misafirimiz var sevgili dinleyiciler. Es Voleybol kurucusu ve antrenörü Sırma Üç. Sayın Üç, hoş geldiniz.
3: Merhabalar, çok teşekkürler. Hoş buldum.
1: Şimdi gerçekten çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Ve biz geçen hafta altyapıları konuşmak istedik özellikle. Savaş Eskigülek'le ve dedi ki altyapı için iyi bir kulübümüz var. Ve bu kulübün altyapıyla ilgili, yaptıklarıyla ilgili biraz dinleyicilerimize bilgi versinler. Bunun üzerine Es Voleybol'u konuşmak istedik. Altyapıda neler yapıyorlar, nasıl bir organizasyon kurmuşlar, bunları öğrenmek istedik. Şimdi Es Voleybol nasıl kuruldu ve kurulduğundan beri nasıl bir organizasyonla, özellikle altyapısından üst yapıya çıkan oyuncularıyla neler yaptı, neler yapacak?
3: Şöyle bilgi vermeye ya da özetlemeye çalışayım. Es Voleybol 22 sene önce kuruldu.
1: Evet.
3: Kurulurken biraz idealist bir yapı, biraz hatta ütopik bir yapı. Zor şeyler yapmak üzere kuruldu. Dedik ki biz sporcu yetiştirelim ama sporcu yetiştirmekle kalmayalım. Antrenör yetiştirelim, spor adamı yetiştirelim, yönetici yetiştirelim. Bunları yaparken kendi gelir kaynaklarımızı üretelim. Yani ekonomik olarak bir sponsora bağımlı olmayalım. Kendi gelir kaynaklarımızı yaratalım. Ve bütün bunların ötesinde de sadece altyapıda kalalım. A takımlarda, Süper Lig'de, Birinci Lig'de her neyse bu liglerde mücadele etmeyelim. Çünkü buralarda mücadele etmeye başlarsak altyapıyı, odak noktamızı kaybederiz. Altyapıda kalalım. Yetiştirici bir kulüp olalım, aynı zamanda sadece sporcu değil, spor adamı yetiştirelim. Fikir buydu. Bence en zor kısmı bu işin ekonomisini çözmekti. Yani kendi gelir kaynaklarımızı yaratmak, kendi kendimize ayakta durabilmekti. Bunu çözdük. Hatta bu konuda önder olduğumuzu söyleyebilirim. Türkiye'de pek çok kulübe, özellikle İstanbul'da, İstanbul'dan sonra Türkiye'de pek çok kulübe örnek olduk, örnek teşkil ettik. Ve bu örnek aslında bugün Türkiye'de voleybol, özellikle kızlarda, altyapısında büyük kulüplerin dışında tamamen farklı bir sektör, farklı bir yapılanma ve kendi kendine, kendi kulübün, tıpkı şey gibi düşünün, eczacılık eğitimi almış birinin kendi eczanesini faaliyete geçirmesi gibi düşünün.
1: Evet.
3: Antrenörler kendi spor kulüplerini kurarak sporcu yetiştirmeye başladılar. Ve katlanarak artan takım sayıları, sporcu sayıları bizi aslında Türkiye'de, dünyada başarıdan başarıya götürüyor. Bence bizim kulüp olarak yaptığımız en önemli şey bu. Tabii ki bu arada sporcu yetiştirdik. İşte milli takımlara sporcu verdik. Sporcularımız arasında hem kızlar hem erkekler, Süper Lig'lerde hala oynayanlar var. Bir yandan aşağıdan gelen oyuncular var. Ama dediğim gibi daha önemlisi bence voleybolun yapılanmasını, kulüplerin yapılanmasını, ekonomisini değiştirip bunu sürdürmeye, geliştirmeye devam ettik. Yani

0: 22 senedir aynı şeyi yapıyoruz. Hep biraz daha geliştiriyoruz. Ve spor yetiştirmeye devam ediyoruz. Es voleybolun özeti budur.
1: Şimdi Savaş Eski Gülek'te diğer telefonun ucunda. Savaş, senin soruların ya da ekleyeceklerin var mı?
2: Vallahi Sırma hocama öncelikle teşekkür ediyoruz. Tekrardan kırmadı bizi. Bizim kendisiyle yapmış olduğumuz ilk bağlantıda Filenin Sultanların 2. Milletler Ligi şampiyonluğu coşkusunu anı anına yaşamıştık. Dolayısıyla benim sevinç nidalarından kendisine fazla söz kalmamıştı. Bir kere daha özür dileyelim ama çok güzel bir an yaşamıştık sizlerle canlı canlı hocam. Ben her şeyden önce bir voleybol insanı olarak 22 senenin ötesinde göstermiş olduğunuz tevazu için, göstermiş olduğunuz yakınlık, dostluk için hakikaten teşekkür ediyorum şahsım adına. Şöyle söylemek istiyorum. 22 sene nerede başladığınızı çok iyi anlattınız. Nereye gideceksiniz? Onu sormak istiyorum. Ve esas hani bizim hedefimiz şudur. Biz bunu yaptığımız zaman elbette ki hedefler bitmeyecek hocam. Sizde de bende de ama biz bunu yaptığımız zaman bir sonraki aşamaya geçebiliriz dediğiniz eşik nedir? Ben bunu da öğrenmek istiyorum. Çünkü siz durmayı bilmeyenlerdensiniz bizim gibi.
1: Çok güzel.
0: Çok teşekkürler. Şimdi bizim 22 senede aslında bir ekonomi yarattık, örnek olduk ama bir yandan da bu işin yönergeleri, kanunları, hukuku bu tarafla da ilgilendik. Mesela nereden başlayalım? Bir spor kulübünün yükümlülükleri her neyse, özellikle bir gelir elde etmeye çalışıyoruz da bir ne diyelim, ticari faaliyet gibi düşünebiliriz bunu ya da bir okul gibi düşünebiliriz. Nasıl bugün bir özel okul açılıyor, Milli Eğitim'den onay alıyor, kendi muhasebesi var, kendi finans sistemi var, bankalarla anlaşmalar yapıyor, paralar tahsil ediyor, o aynı zamanda bir ticaret de yürütüyor ama özünde bir eğitim kurumu. Şimdi spor kulüpleri de tam olarak bu yapılanma içine girmeli diye düşünerek yıllardır bir takım çalışmalar yapıyoruz. Mesela Milli Eğitim'de bir voleybol müfredatı onaylattık. Bir voleybol müfredatı hazırlattık. 6 yaştan yetişkin yaşlara kadar, 16 yaş ve üstüne kadar yaş gruplarına göre bu müfredatı onaylattık ve kulüplerin ya da güzel kişilerin, spor AŞ'lerin bu müfredatı uygulayacağını beyan ederek kendi özel okullarını açmasına olanak sağladık. Gençlik sporda bir takım çalışmalar yapıldı. Türkiye Voleybol Federasyonu gerçekten öncü ve ilerici davran. Yani diğer federasyonlara göre çok ileride bence. Voleybol okullarıyla ilgili ya da ücretli takımlarla ilgili bir takım kurallar, yönergeler, yönetmelikler getirdi. Bu sene iki önemli değişiklik var burada. Türkiye Voleybol Federasyonu bütün kulüpleri, bütün voleybol okullarını denetleme ve voleybol okullarına bir sertifikasyon, bir yeterlik belgesi verme. Bu belgenin işte A artı sınıfı, A sınıfı, B artı B sınıfı gibi sınıflandırılması ve bu belgeyi almayan kulüplerin voleybol okulu faaliyetlerinin durdurulması gibi bir yola çıktı. Yani burada Türkiye Voleybol Federasyonu'nun, Milli Eğitim'in, Gençlik Spor'un, resmi kurumların da desteğiyle çok önemli şeyler yapılıyor. Şimdi bizim bunlara katkımız var. Tabii ki hani örnek olmak üzere buralarda onaylar alıyoruz, bir takım çalışmalar yapıyoruz ama bir yandan da akademik tarafımız var. Yani bir yandan da geçtiğimiz sezon takımlarımız 5 takımla sahaya çıktı. 5'i de Türkiye derecesi yaptı. Yani 5'i de Türkiye'nin ilk 3 takım arasında yer aldı. Bunu nasıl yaptığımızı, nasıl çalıştığımızı, nasıl fark yarattığımızı aslında bütün kulüplerle paylaşmak istiyoruz. Yani biz bir rekabet ortamı içinde biz bildiğimizi saklayalım, kimseye de anlatmayalım falan demiyoruz. Tam tersine diyoruz ki bilgiyi paylaşalım ve ilerleyelim, hep birlikte ilerleyelim. Şimdi bu sezon, hani bundan sonra ne yapacaksınız diye sordunuz ya.
1: Evet.
0: Önümüzde sporculara özel, yani profesyonel voleybolcu olmaya aday, kendini milli takımda görmeyi hayal eden sporcularla ilgili onlara özel voleybol kampları yapmaya başladık. 5 günlük, 3 günlük kamplar. Burada biz 5 günde sporcu yetiştiremeyiz. Çeşitli kulüplerden bize bu kamplara katılanlar oluyor. Bir sporcunun hayatını 5 günde değiştiremeyiz ama bir anlayışı değiştirebiliriz.

0: sporcunu voleybola bakışını değiştirebiliriz. Ya da kendi istatistiklerine, kendi başarısına, kendi performansına ne katabileceğini öğretebilir. Böylece kendi kulübüne gidip orada başka şeyler yapabilir. Aynı çalışmaları aslında antrenörler için de yaptık. Aynı programları hazırladık. Yani antrenörler için farklı kulüplerden katılacak farklı antrenörler. Üniversite öğrencileri, antrenör adayları. Onlarla ilgili antrenör kampları, antrenör tartışma grupları, antrenör klinikleri diyebilirsiniz. Programlarımızı hazırladık. Bu sene uygulamaya başlayacağız. Şimdi burada amacımız bir yöntemle, aslında dünyayı yeniden keşfetmiyoruz ama bir çalışma yöntemiyle, bir prensiple, bir anlayışla başarı elde edebiliyorsak bunu bütün Türkiye ile paylaşmak istiyoruz.
1: Harika.
0: Aslında burada benim bir iddiam daha var. Bu gerçekten iddialı bir cümle ama bugün el voleybol değil ama Türkiye'nin voleybol altyapısında bir ekol olduğunu düşünüyorum. Biz genellikle şu cümleleri duymaya çok alışmışız. İşte İtalya'dan örnek aldık, Fransa'dan şuna baktık. İşte dünyanın çeşitli ülkelerini inceledik, onların yöntemleri böyle, biz bunları alıyoruz, bunları uyguluyoruz. Ben diyorum ki şu anda tam tersine, Türkiye artık voleybol altyapısında kendi çalışma yöntemleri, kendi ekonomisi, kendi sistemi ve kendi sporcu sayılarıyla aslında başlı başına bir ekol olmuş durumda, bir ekol yaratmış durumda. Aslında şu anda İtalya'nın gelip buradan bir şey öğrenmesi lazım. Ya da herhangi bir ülkenin, herhangi bir sistemin gelip burada ya Türkiye'de neler oluyor demesi lazım. Biz bu noktaya geldik. Şimdi bizim en voleybol olarak amacımız önce biz Türkiye'de bunun farkına varalım. Yani antrenörler, kulüpler başarılarımızın farkına varalım. Arkasından bunu biraz yurt dışına doğru yayalım istiyoruz. Önümüzdeki kısa dönem hedeflerimiz bunlar. Yani bu artık şeyin ötesinde bizim işte 16 yaş altı kız takımımız Türkiye şampiyonu oldu. Olabilir, olmayabilir. Bunun çok önemi yok. Önemli olan sistem geliştirme üzerine çalışmak diye düşünüyoruz.
1: Sırma Hanım, gerçekten çok önemli bir nokta. Dediniz ki yani biz paylaşmak istiyoruz yaşadıklarımızı, yolumuzu, organizasyonumuzu, hedeflerimizi, yaptıklarımızı, sporcularımızı ya da spor adamlarımızı bu konuda nasıl yetiştiriyoruz, bunu konuşmak istiyoruz dediniz. Peki bununla ilgili bir girişimde bulunan ya da bulunmak isteyen oldu mu?
0: Sporcu kamplarımızda Temmuz ayında başladık.
1: Evet.
0: Çok özür dilerim. Temmuz ayında bütün kulüplere ya da hani Türkiye'den gelebilecek herhangi bir sporcu grubuna açık olan kamplar yapmaya başladık. Belirli bir kontenjan. Kontenjanımız çok kısa sürede doldu. Aslında sadece Türkiye'den değil, Amerika'dan, Kanada'dan sporcular katıldı. Farklı kulüplerden sporcular katıldı. Yani aslında biz yola çıktık. Antrenör kamplarını çok yakında duyurmaya başlayacağız. İlk kampımız 14 Aralık diye bir tarih hatırlıyorum ve devamı gelecek.
1: Peki Savaş Eski Gülek?
2: Valla Sırma hocama ben tahmin ettiğimin ötesinde güzel çalışmalarda evet hocam, bilgilerinizi filan sırıtlı bir saklamış ama bu gibi haberleri bize vermerken birazcık imtina ediyorsunuz gibi. Hiçbir tane haberimiz olmadı. Paylaşırız lütfen hocam. Biz de size destek verelim böyle şeylerde. Bunları duymak bile benim çok hoşuma gidiyor. Haberini yapmak inanılmaz keyif veren şeyler. Açıkça söylemek gerekirse. Elinize, emeğinize sağlık. Hocam ben özellikle Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanımız Sayın Mehmet Akif Üstündağ ile yapmış olduğum görüşmelerde, işte programlarda hep söylüyordum. Yani birebir görüşmelerimizi de sizler de bilirsiniz hep. Altyapıda çok kulüp var ama maalesef yani Türk voleyboluna hizmetin dışında başka şeyler var. Bakın, hiç kimsenin kazandığı parada burada gözümüz yok. Ama ve lakin bu çocukların, bu ailelerin vermiş olduğu, maddi manevi vermiş olduğu emeklerin, harcamış oldukları zamanın, paranın karşılığında ortaya çıkan bir ürüne ihtiyacımız var olduğunu söylüyordum. Bunun mutlak surette Spor Bakanlığımızda, il müdürlüklerimizce ve en başta da voleybol federasyonumuzca denetlenmesi gerektiğini hep söylüyordum. En son yapmış olduğum programda da senin benden bir isteğin vardı ya, hep konuşuyordun ya, bu sene başlıyoruz dedi. Bir hafta sonra da sizin o bahsetmiş olduğunuz sertifikalandırma olayına duyurularını yapmıştı. Ben bu konudan çok umutluyum ki böyle konuştuğum için tepki çektiğimi de biliyorum hocam. Biliyorsunuz yani...

0: özellikle İstanbul ölçeğiyle Anadolu ölçeği arasında maddi olarak bu şeyleri verebilecek olan kulüp sayısının çok fazla olmadığını da biliyoruz. Bunun belli bir şekilde rasyonel hale getirilmesi ama daha iyi tanıtılarak neden böyle bir yola gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Siz de düşünürsünüz bu konuda.
1: Şimdi ben size isterseniz biraz rakamlarla bilgi vereyim. İstanbul Türkiye'de voleybolun en yaygın biçimde en fazla sayıda sporcuyla oynandığı şehir. Bu biraz nüfusla da ilgili ama tabii ki çok büyük Süper Lig takımlarının İstanbul'da bulunmasıyla da ilgili. Yani İstanbul bu işin merkezi. İstanbul'da bugün bu sezondan bahsediyorum 13-14 yaşla 20 yaş arasında milli küçük yıldız genç kategorilerinde yaklaşık 1500 takım resmi liglere katılıyor. 1500 takım burada her takımda işte 12 sporcu 14 sporcu arasında sporcu sayısı olsa burada çok büyük bir sayıdan bahsediyoruz. Aşağı yukarı 20 bine yakın kız sporcu var. Burada hep kızları anlatıyorum çünkü erkeklerde sayılar çok az, kızlardan hareket ediyorum. 20 bin sporcu, bunlardan çok azı aşağı yukarı 1000 tanesi böyle milli takıma doğru giden, hedefli olan, Türkiye şampiyonalarına giden kulüplerin sporcuları. Yani sadece %6'sı. Bu takımlar kim? İşte Vakıfbank, Esvoleybol, Eczacıbaşı, Fenerbahçe, Galatasaray vesaire, Türk Hava Yolları, bu takımlarda toplasanız 1000 tane çocuk var ama geri kalanları yani %94'ü farklı farklı kulüplerde, daha küçük yapılanmalarda. Biraz önce Eczacı örneğini vermiştim. Kendi spor kulüplerini kurmuş olan antrenörlerin kulüplerinde voleybol oynuyorlar. Şimdi bu kulüplere devam ederken sporcular bir bedel ödüyor. O ödediği bedel karşılığında kulüp bir spor salonu kiralıyor. Antrenör istihdam ediyor. Maçlara katılıyor. Tabii ki kendisi de biraz para kazanıyor. Ama bir ekonomi yaratmış oluyor. Şimdi ben bu kalabalık grubu yani aşağı yukarı işte 20 bine yakın kız sporcuyu 1000 tanesi evet başarıya koşuyor ama geriye kalanları aslında bir kalabalık gereksiz ya da ya, ne yapıyorlar ne anlamı var gibi görmüyor musun? Tam tersine bu 20 bin kişiden gerçekten aday, ilginç, önemli sporcular çıkıyor. Sadece sporcu çıkmıyor, buradan spor adamı çıkıyor. Yani bu sporcuların arasından sporun içinde kalmaya karar veren, fizyoterapiyi seçen, spor psikolojisini seçen ya da yurt dışına gidip Amerika'da ya da Avrupa'da çeşitli bölümlerde eğitim alan ama bu arada voleybol bursu alan sporcular çıkıyor. Yani burada ciddi bir voleybol ekonomisi var aslında. Bu ekonomi gelişirken, bu sayılar gelişirken İşgal ettiğiniz, biraz geciktiğiniz konu ki bu sene uygulamaya giren denetim konusu. Evet artık denetim de var. Denetim neyi denetler? Bu denetim sistemi bu kulüplerin verdiği eğitimin eğitim kalitesini denetler. Antrenörlerin kalitesini denetler. Antrenör belgelerini denetler. Bütün sistemi denetler. Bir de tabii aslında burada kayıt dışı bir ekonomi var. Böyle nakit olarak ödenen paralar vesaire. Bunları denetlemeye başlar. Şimdi bunlar denetim altına girdiğinde aslında sistem daha da iyileşecek ve daha da gelişecek. Şimdi ben İstanbul'dan rakamlar verdim ama Türkiye diye düşünürsek bu rakamı en az 5'te çarpmak lazım. Yani bugün İstanbul'da 20 bin lisanslı kız voleybolcudan bahsediyorsak Türkiye genelinde aşağı yukarı 100 bin lisanslı kız sporcudan bahsetmek lazım. İşte 10 yaşla 18 yaş arası ya da 13-14 yaşla 20 yaş arası diyelim. Bu çok büyük bir sayı. Bu sayı sadece voleybolcu adayları, milli voleybolcu adayları çıkarmak anlamında değil. Bir voleybol sektörü yaratmak, voleybola farklı eğitim alanlarında, farklı uzmanlık alanlarında gençler katmak ve tabii ki aslında biraz da kadın gücü katmak anlamına geliyor. Zaten bu sistemin sonucu olarak şimdi bir yandan da dünya derecelerinde milli takımlara geliyoruz. Tabii ki Süper Lig takımlarının bu işe çok büyük yatırım yapan kulüplerin ve Türkiye ve Voleybol Federasyonu çok çok büyük katkıları var. Doğrudan katkıları var ama bir yandan da aşağıdan altyapıdan gelen bu çocukların

0: sonuçları ne? Aşağı yukarı son 15 senedir kadın takımlarımız, sadece A takımımız değil, 21 yaş altı, 19 yaş altı, 17 yaş altı, yaklaşık 15 yıldır hep dünya ilk 10'u içinde. Mesela bugün şu anda FIVB sitesine basarsanız A takım kadın takımımız dünya üçüncüsü, 21 yaş altı dünya sekizincisi, 19 yaş altı dünya altıncısı, 17 yaş altı dünya ikincisi. Yani gelmeye devam ediyor. Evet. Kaçlar dönmeye devam. Ben bunları anlatırken bile heyecanlanıyorum. Gerçekten evet. Aşağısı yani biraz böyle kalabalık, karışık gibi görünen o çok sayıda sporcu, çok sayıda takım aslında çok büyük, büyük bir güç. Hani böyle damlalar birleşiyor. Damlaya damlaya işte bir su akmaya başlıyor. O sular birleşiyor. Ne oluyor, nehir oluyor gibi bir şelaleye dönüyor ve A takıma doğru çıkıyor diye düşünüyorum ben. Ve zaten biz bu hevesle ve bu umutla ve bu istekle çalışmaya devam ediyoruz.
1: Sırma Hanım, keşke zamanımız olsa da daha detaylı, daha farklı bilgileri de alabilsek sizden, ama habere bağlanacağız. Sizi ilerleyen zamanlarda yine programımıza katmak isteriz. Burada bilgi almak isteriz. Çünkü dediğiniz gibi sizden öğreneceğimiz çok şey var. Altyapı ve voleybolun geldiği nokta açısından.
0: Çok teşekkür ediyorum. Büyük bir keyif alarak mutlulukla katılırım. Davet ederseniz, fırsat bulursa, vakit olursa.
1: Çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. Başarılar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. İyi günler.
1: Sağ olun. Es Voleybol kurucusu ve antrenörü Sırma 3 bizlerle birlikteydi. Savaş Eskigürek, son 2 dakikanın içindeyiz. Neler söylemek istersin? Gerçekten muhteşem bir organizasyon.
2: Vallahi hiçbir şey söylemek istemem Yüce Bey. Yani yarım kaldı Sırma Hocam'ı. Bizim mutlaka bir şekilde hazır bu futbolda böyle bir ara verken Sırma Hocam'la benim daha az konuştuğum, ilk bölümde de daha az konuştuğum ama Sırma Hocam'ın aydınlatacağı bilgilere çok ihtiyacım var. Ben teşekkür ediyorum size. Türk voleybol altyapısında kadın takımlarımız açısından özellikle gelinen noktayı anlatması bakımından çok güzel bilgiler verdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Daha geniş zamanda inşallah gene konuşalım Yüce Bey.
1: Şimdi bu arada Beşiktaş Vakıfbank maçında setlerde 2-1 oldu. Beşiktaş set aldı ve 4. sette de zorluyor Vakıfbank'ı. Gerçekten iyi bir maçla açıldı lig sezon.
2: Evet, Vakıfbank'ta Giovanni özellikle 3. sette bir kadro değişikliğine gitti. Bu arada 3. sette Buket'in servis turunda 6 sayı buldu. Merve Atlayer'in arka arkaya bulduğu 4 tane sayıyı da hakkını teslim edelim. Setin alınmasında çok büyük başarıydı. Şu anda da 16-16 eşitlik oldu. 3 sayıya kadar

0: dinleyicilerinle paylaşıyorsun tabii. Buradan da bu haberi de aktaralım Savaş Eskiyürek.
1: Teşekkür ediyorum, sağ olun.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Yarın tekrar birlikte olacağız. 15 haber bülteninin ardından ve yine voleybol konuşacağız. Sevgili dinleyiciler, Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigürek bizlerle birlikte oldu. Voleybolu konuştuk. Sevgili dinleyiciler, bu arada Vodafone Sultanlar Ligi'nde Vakıfbank Beşiktaş maçı TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor. Ve Vakıfbank setlerde 2-1 önde ve 4. set 16-16'ya dayandı. Gerçekten çok büyük bir oyun ortaya konuyor. Bu da keyifli bir sezon başlayacağını, sezon izleyeceğimizi gösteriyor. Saat 16'da Nilüfer Belediye ile Eczacıbaşı Peron İstanbul karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmada TRT ekranlarından izlenebilir sevgili dinleyiciler. Bu arada hazırlık maçları da devam ediyor demiştik. Kasımpaşa 2, Fatih Karagümrük 1, bu karşılaşma bitti hazırlık maçlarında. Ve bir diğer karşılaşma Başakşehir ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ilk 45 dakikasını Başakşehir 1-0 üstün tamamladı. Bunun dışında saat 16.30'da iki karşılaşma var. Çaykur Rizespor, Bolu Spor ve Alanya Spor Ahmet karşı karşıya gelecek. Saat 19'da ise Turan Tovuz Fenerbahçe karşılaşması var hazırlık maçları olarak. Ve Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nin de finali var. Gençler Birliği Keçiören Ankara Keçiören Gücü karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmada TRT Spor'dan naklen yayınlanacak sevgili dinleyiciler. Saat 16 haberleri var az sonra. 16 haber bülteninin ardından kadın basketbolunu ve erkek basketbolu, özellikle Euroligi konuşacağız sevgili dinleyiciler saat 17'ye dek.
2: Saat 16.
3: Haberler.
2: İyi günler sevgili dinleyenler, haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutladı. Erdoğan birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla çıktığımız bu kardeşlik yolunda birliğimizin, beraberliğimizin, dayanışmamızın daim ve kaim olmasını diliyorum dedi. Dışişleri Bakanlığı da Türk Devletleri Teşkilatı'nın kuruluşunun 17. yılı ve 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'ne ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kıvançla kutluyoruz denildi. Türkiye'nin ihracatı 26 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin Eylül ayı rekorunu kırdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Zorlu küresel koşullara rağmen ihracatın arttığını belirten Yılmaz, bu durumun ekonominin dayanıklılığını artırdığını belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de ihracatı destekleyecek adımlar atmaya devam edeceğiz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yıllıklandırılmış ihracatın 284 milyar dolarla orta vadeli program hedefinin üzerine çıktığını açıkladı. Bolat, ihracattaki güçlü seyrin cari dengeyi desteklemeye devam edeceğini söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Teknofest Güneydoğu'yu ziyaret etti, nükleer enerji alanına ilişkin konuştu. Küçük modüler reaktör çerçeve kanunu hazırlıyoruz dedi. Finansmanını sağlayacak bir çerçeve oluşturacağız ifadelerini kullandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest Güneydoğu'yu ziyaret etti. Standlarını gezen Bakan Göktaş, teknolojinin çocukların faydasına olması için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Çocuklarımızın teknolojide üretimin parçası olmasını önemsiyoruz dedi. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında hakimliğe sevk edilen 20 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklanan zanlı sayısı 85'e yükseldi. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar, fon soruşturmasının bankacılık sektörüne olumsuz bir etkisi olmadığını söyledi. Çakar, COP31 sürecinde yeşil yatırımlara daha fazla kaynak sağlanacağını da belirtti. Yıllardır aydınlatılmayı bekleyen 7 cinayet dosyasında yeni gelişmeler yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, en eskisi 39 yıllık 8 cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Yeniden incelenen deliller ve tanık ifadeleriyle yürütülen soruşturmalarda 5 şüpheli tutuklandı. Böylece bugüne kadar 58 faili meçhul dosyada 65 cinayet çözüme kavuşturuldu.

0: Ataşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet güçleri 8 ilde FETÖ şüphelilerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yakalanan 5 şüpheli tutuklandı. 75 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonlar sonucu yakalanan 1297 şüpheliden 714'ü tutuklandı. 985 kilogramın üstünde uyuşturucu maddeyle 1 milyon 500 binden fazla uyuşturucu hap ele geçirildi. Girne'deki gemi kazasında bir naaşa daha ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, hakemler dosyasındaki gelişmelerin Süper Lig'e etkisine ilişkin konuştu. Sürecin bir an önce netleşmesi gerektiğini söyledi. Lige ara verilecekse ara verilir, sessizliğin kimseye faydası yok diyerek TFF'yi karar almaya çağırdı. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar.

0: Maksimum Genç sana özel indirim ve maksi puan fırsatlarıyla geliyor. Hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Alışverişlerinde bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları yakala. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Reklamlar.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 16.10'u gösteriyor ve sizlerle birlikteliğimiz devam ediyor ve bu bölümümüzde basketbolu konuşacağız. Basketbolda bildiğiniz gibi özellikle kadın basketbolunda ilk iki hafta, yani ilk hafta bitti, ikinci hafta başladı sevgili dinleyiciler ve bu özellikle bu ligde önemli bir bilgi var. Bu hafta içinde bir karşılaşma var basketbolda. Süper Kupa finali. Kim oynayacak? Fenerbahçe Tarfin ile Çukurova basketbol karşı karşıya gelecek. Ve iki önemli kupa, kadın basketbolunda iki önemli kupa Türk takımların oldu ve Avrupa'da üçüncü kupa, büyük kupada yine Türk takımlarının olacak. Avrupa'da büyük bir dominasyonumuz var sevgili dinleyiciler ve işte biz de bunu konuşmak üzere konuğumuz şu anda kadın basketbol yorumcusu, eski basketbolcu, eski milli basketbolcu Ayşegül Aydemir Kazmaz bizlerle birlikte. Sayın Kazmaz, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi hani Süper Kupa maçını konuşacağız ama lige bakışınız nedir? Ligde nasıl bir mücadele oluyor veya olacak? Beklentiniz nedir?
2: Şimdi biliyorsunuz geçtiğimiz hafta başladı sezon. Sizin de belirttiğiniz gibi biraz önce kupalarda final oynayan, hatta iki kupanın da ülkemize geldiği bir ligimiz var. Ve önümüzdeki haftada Süper Kupa'yı yine iki Türk takımı oynayacak. Temsil gücü Avrupa için çok yüksek bir lig. Ama tabii bu ligimizin her takımının aynı güçte olduğunu göstermiyor. Bence buradaki asıl ölçüt bu kaliteyi daha fazla kulübe yaymak ve kulüplerin devamlılığını sağlamak olmalı. Tabii geçen haftaya baktığımızda ligin yeni ekiplerinden İstanbul Gençliği'nin Orman Sporu yenmiş olması, aynı şekilde bir, yani bunu bir hani sürpriz demeyelim ama neticede ligin yeni takımının iyi bir şekilde sezona başlamış olması söz konusu. Bunun yanında tabii galibiyetler, mağlubiyetler ilk haftanın kusuru olmaz diyerek sezonu yavaş yavaş ısınmaya başlıyor. Tabii bazı takımların, özellikle Euroleague oynayacak takımlarımızın ya da Euro Cup oynayacak takımlarımızın birçok oyuncusunun da şu anda Women NBA'de işte finaller, playofflar oynaması sebebiyle de aslında lige biraz eksik başladık diyebiliriz. Ama bu tabii ligimizin ilerleyen zamanlarında kaliteyi daha da arttıracaktır. Ligin genelinde ciddi değişiklikler olan takımlar var. Antrenör değişiklikleri çok damga vurdu bu sene bence sezona.
1: Evet.
2: İşte Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon sonu Ahmet Çakı'yla anlaşması, Galatasaray'ın keza Frederik Dussart'la

0: başlayacak olması, Çukurova basketbolun Ceyhun Yıldızoğlu ile tekrardan dönmesi gibi aslında ligi domine eden takımların da açıkçası zirveye oynayacak takımların da böyle ciddi değişiklikler olduğunu görüyoruz. Euroleague şampiyonu olan takımımız Fenerbahçe Tansin'de tek tek özellikle söylemek istemiyorum.
1: Evet.
0: 11 takımımızı söylemeyeceğim ama özellikle takımların geneline baktığımızda Fenerbahçe'de kemik bir kadronun üstüne, hani Sevgi Uzun'u kaybetmelerine rağmen Emma Messaman gibi, Julia Almond gibi, Olcay ve Alperi gibi isimlerin etrafına kurulu bir takım var. Diğer taraftan kadro derinliğini geliştiren ve yeni antrenörle yola çıkan Galatasaray Çağdaş Faktoring'in ciddi bir kadro yapılanması var. Bunun yanında Emlak Konut'un eleme oynayarak Euroleague'e katılmış olması ve kadrosunu buna göre organize etmiş olması var. Bunların hepsine baktığımızda demin dediğiniz gibi Avrupa'yı aslında domine ettiğimizi söyleyebiliriz. Ama güçlü bir takımı, yani güçlü bir lig demek aslında rekabetin ligde de çok yüksek olması demek. Dolayısıyla da demin dediğim gibi bunu daha fazla kulübe yaymak, kulüplerin de bu devamlılığı sağlaması çok önemli. Bunu yapmak için de genç oyuncularımızın biraz daha fazla rol alabileceği bir ortam sağlamak lazım diye düşünüyorum. Ve neticesinde de daha önceki yayınımızda da konuştuğumuz gibi bunun da milli takımlara çok olumlu yansıyacağını düşünüyorum.
1: Şimdi hatırlarsınız, hava atışı diye bir program yapıyorduk TRT,
0: evet,
1: Spor'da ve o zaman
0: çok kıymetli bir programdı,
1: evet,
0: gerçekten.
1: Evet, kadın basketbolu üzerine olan bir programdı ve burada Avrupa'da mücadele eden, kupalar getiren takımlarımız vardı ve gerçekten Avrupa'da hani o zaman Ukrayna-Rusya savaşı da yoktu, Rus takımları da vardı. Buna rağmen iyi mücadele eden, başa oynayan takımlarımız vardı. Şimdi biraz daha oraya mı yaklaşıyoruz Sayın Kazmaz?
0: Evet, zaten aslında baktığınızda geçen sene Euroleague finalini iki önemli takımımız oynadı. Bu çok kıymetli bir şeydi. Yani bunu hatırlarsanız birkaç sezon daha bunu yaşamıştık.
1: Evet.
0: Nisan ayında Euroleague finalinde Fenerbahçe 68-55'lik skorla Galatasaray Çağdaş Faktörü'nü yenerek kupanın sahibi olmuştu. Aynı şekilde ÇBK'da biraz önce bahsettiğimiz gibi Eurocup finalini oynadı ve kupayı ülkemize getirdi. Bunlar çok kıymetli. Bunun akabinde Dünya Şampiyonası oynandı. Dünya Şampiyonası'nda aldığımız sonuç bizi hiç tatmin etmedi.
1: Evet, evet.
0: Ve gerçekten biraz da hayal kırıklığıyla geri döndük diyebiliriz. Önemli olan bunların ülke basketboluna katkısı diye düşünüyorum. Yani evet, yıllardır zirveyi yakalayan takımlarımız var. Ve özellikle Fenerbahçe'nin bu konuda son yıllarda hem Avrupa'yı hem Türkiye'yi domine ettiğini görüyoruz. Bunun yanında Çukurova Basketbol'un da aslında Eurocup'ta yıllardır kupayı almak için ne kadar uğraştığını biliyoruz. Dolayısıyla evet, biz oralarda hep olmaya devam ediyoruz. Yeter ki demin de söylediğim gibi bunları milli takıma taşıyacak organizasyonları yapabilelim.
1: Peki şimdi şunu da belirtelim. Sizin de kadın basketbolunda alt yaş kategorilerinde milli takımda oynayan bir kızınız var. Şimdi alt yaş kategorilerini de çok yakından takip ediyorsunuz kızınızdan dolayı. Bir basketbolcu, basketbol milli takımına bir aday bir oyuncunun annesisiniz. Acaba bu alt yaşlarda, alt yaş kategorilerindeki organizasyon yavaş yavaş bir umut veriyor mu bu anlamda? Çünkü çok yakından görüyorsunuz. Kızınız orada sizin ve milli takımda.
0: Şimdi açıkçası altyapı milli takımları geçtiğimiz sezonlara baktığımızda bu sene daha iyi sonuçlar aldı diyebiliriz. Özellikle U16'da çeyrek finale kadar çıktılar ve bence en kuvvetli gelen ekiplerden biri olduğunu düşünüyorum. Şimdi bunu buna bakarken aslında mesela geçtiğimiz hafta ÇBK Mersin'de hakkını vermek lazım. Çünkü alttan gelen oyuncularını cesaretle sahaya atabilen bir organizasyon yapmaya gayret ediyorlar ve bu sene bunu yapacaklarını da zaten daha önceden de belirttiler. Şimdi güçlü bir takımın kadrosunda bulunmak genç oyuncu için tek başına yeterli olmamalı.
1: Evet.
0: Yani burada eğer ülke basketboluna da bir katkı sağlamak istiyorsak kupaları almak haricinde cesaretle bu genç oyuncuları sahada fark olduğunda değil ya da zayıf bir anda değil, maç dengeli giderken de o sorumluluğu onlara verebilmeliyiz. Yani bunu biz Dünya Şampiyonası'nı izlerken aslında çok net gördük. İspanya'da ve bazı özellikle İspanya'da bu çok rahatlıkla yaptıkları gibi diğer takımlarda da genç diyebileceğimiz ümit milli takımda olan oyuncuların, ümit milli seviyesindeki oyuncularını A takıma alarak onları entegre ediyorlar. Dolayısıyla maç dengeli giderken de bu oyunculara sorumluluk verirsek gelişebilirler. Şimdi siz yani bir kulübün genç oyuncusuna o sorumluluğu vererek bazen ama doğru yerlerde,
1: evet,
0: oyuncuları sahada o tecrübeyi kazandırarak hem kadronuzdaki maliyetleri de düşürebilirsiniz. Aslında bu yani basketbol ekonomisi açısından da çok önemli. O yüzden de altyapıdaki milli takım, sadece milli takım düzeyinde değil, bütün kulüplerimiz o altyapısında bulunan sporcuları zaman zaman onları da çok, nasıl söyleyeyim, gereğinden fazla sorumluluk vermeden ama gerekli yerde de sorumluluğu vererek bence zamanın içine yayarak basketbola kazandırmalılar. Çünkü burada hep söylediğim bir şey var. Havuzumuz çok daralıyor. Bu daralan, evet, havuzu genişletmek için de sporcularımızın motivasyonunu arttırmamız gerekiyor. Onlara bir nevi havuç göstermemiz gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani genç oyuncuyu oraya motive edecek A takım seviyesinde oynayacağını ona hissettirerek, belki işte yurt dışına çıkan oyuncuları daha iyi takip ederek, bu oyuncuların niye buradaki liglerde değil de işte hep Amerika'daki üniversitelere, liselere gitmek için çaba harcadın, bir sorgulamak lazım diye düşünüyorum. Bunun için de aslında kulüplerin biraz daha istikrarlı kadrolar kurması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir kulübün bir sezonda iddialı kadro kurması kadar birkaç yıl boyunca bu organizasyonu devam ettirebilmesi de çok çok önemli. Bence ligi asıl kaliteyi sağlayan şey budur diye düşünüyorum. Burada da aslında istikrarla devam eden 7-8 takımımız var tabii ki. Bunu da görmezden gelemeyiz. Ama dediğim gibi kaliteyi sağlamak için de ve kaliteyi devam ettirebilmek için de bu genç oyunculara ihtiyacımız var.
1: Peki Süper Kupa finali var. Avrupa'nın iki şampiyonu, hem Euroleague'de hem Eurocup'ta şampiyon olan iki takımın maçı olacak. Bu maçta nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz? Fenerbahçe Tarfin ile ÇBK Mersin karşı karşıya gelecek.
0: Şimdi iki güçlü ekip tabii ki. Kadro yapıları tabii Euroleague ve Eurocup'ın her ne kadar farklı olsa da finale oynayan bir Eurocup takımının zaten normal şartlarda Euroleague seviyesinde bir kadrosu olmalı. Ki ÇBK Mersin'de senelerde zaten bunu yapıyor açıkçası. Ve karşı tarafta da demin de dediğimiz gibi yeni bir antrenörle kemik bir kadronun üstüne kurulu bir Fenerbahçe var. Buradaki aslında bizim merak edeceğimiz şey Ahmet Çakı'nın yeni düzen, yeni rolleri nasıl belirleyeceği, burada takım içerisindeki kimyayı nasıl oturtacağı ve nasıl bir basketbol oynatacağı,
1: evet,
0: onu göreceğiz ilerleyen zamanlarda. Dediğim gibi eksik oyuncuları var takımların, birkaç aya tamamlanacak birçoğunun kadrosu, özellikle üst sıralara oynama hamlesiyle kurulmuş takımların. Dolayısıyla çok keyifli bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Bunun da ülkemizde oynanıyor olması ligimizin ayrı bir kalitesini gösteriyor tabii. ama

0: netice itibariyle kupa ülkemizde kalacak. Bu da çok bizim böyle hani ne olursa olsun kupa evimizde,
1: evet,
0: diye gururla söylediğimiz bir şey.
1: Şimdi hatırlarsanız o hava atışı programını yaptığımız dönemlerde Adana'dan, Hatay'dan, Mersin'den kadın basketbolcular altyapıya büyük bir hareketlenme yaşamıştı. Hani İstanbul, Ankara, İzmir'den başka Hatay'dan, Adana'dan, Mersin'den. Şimdi ÇBK Mersin'in burada harekete geçmesi, istikrarını koruması, kupa getirmesi, aynı zamanda Süper Kupa'da karşı karşıya gelmesi Fenerbahçe tarifinde. Mersin ve civarındaki kız çocuklarının basketbola yönelişini hızlandırır mı?
0: Yani zaten açıkçası Adana bölgesi her zaman kadın basketboluna altyapı konusunda hep destek olmuştur.
1: Evet.
0: Buna Ankara'yı da ekleyebiliriz. Ama Adana bölgesi, Çukurova bölgesi gerçekten hem fiziksel olarak hem fiziki olarak ülke basketboluna katkı sağlamıştır. Hem de başarı olarak da sağlamıştır. Büyük bir motivasyon. ÇBK Mersin bu organizasyonu da çok iyi yapıyor ve evinde seyircisini hep dolduruyor. Bunların hepsi çoluk çocuk, anne baba hep birlikte gidilen güzel bir organizasyona imza atıyor. Bunlar aslında çok değerli. Çünkü burada çocukların böyle bir organizasyon içerisinde ah ben de bu abla gibi olur muyum, ben de, evet, burada alkışlanır mıyım diye ümit etmesi onları daha fazla motive ediyor. Kaldı ki burada hep altyapıdan yetiştirme misyonu da sağladıkları için bence ülke basketbolu için çok önemli işler yapılıyor.
1: Şundan dolayı bunun tabii ki özellikle isteriz. Kadın voleybolunda kız çocukları voleybolu seçmeye başladı ağırlıklı olarak. Eskiden kadın basketbolunu seçerlerdi ama bu altyapısını kaybetmeye başladı. Bunun en azından voleyboldan seken bir grubu kadın basketboluna yerleştirebilir miyiz ya da gönderebilir miyizin telaşı sardı biz artık.
0: Evet. Ama bunu da aslında ailelere düzgün anlatmak lazım.
1: Evet.
0: Çünkü şimdi voleybolda atıyorum 1 milyon çocuk oynuyorsa elit sporcu olabilme şansı çok daha düşük.
1: Doğru.
0: Ama basketbolda daha az kız sporcudan seçileceği için iyi çalışan, iyi organize olan, kendini bu işe adayan bir sporcunun elit sporcu olabilme şansı daha yüksek. Bence ailelere bunu anlatmak lazım. Ve bu altyapı organizasyonlarını yaparken de bence en önemlisi ülke sporu için, bence bütün branşlar için geçerli ve bunu açıkçası her geçen gün başka branşlarda da görürüz. Antrenör çok çok çok önemli. Altyapıda antrenör iyi olmadığı sürece ne yukarıya oyuncu çıkarabilirsiniz, ne o çocukları ikna edebilirsiniz. Ergen psikolojisinden anlayacak, çocuk ya, psikolojisinden, evet, anlayacak. Yani beslenmesine ön ayak olacak. Yani bu konularda hep bilgili olacak. Aile bilgili olacak ayrı ama mutlaka altyapıdaki sporcu idareci, menajer, antrenör, yardımcı antrenör, fizyoterapist, kimse ama kimse bir kere çocuk psikolojisinden, sporcu psikolojisinden anlayacak. Gerekirse bununla ilgili destek alacaklar. Yani bu konu her geçen gün artıyor ve önemi de ortaya çıkıyor. Bence antrenör yetiştirmemiz, sporcu yetiştirmemizin birinci sebebi olmalı. Yani birinci seçeneği olmalı. Çünkü bir antrenörün elinde yeşeriyor bir çocuk. 10 yaşından itibaren diyelim, U10'dan başlıyor maçlara, evet, giden çocuklar. Yani maç sırasındaki tavırlar, maç sırasında çocuğa hitaplar, çocuklara verilen şanslar, o veli-çocuk ilişkisini kurabilmek, o heyecanı yaşayabilmek, antrenman ederken ona doğru şeyleri öğretebilmek, doğru şeyleri doğru şekilde aktarabilmek, bunların hepsi aslında antrenörün işi. Dolayısıyla biz eğer kız çocuklarını burada tutmak istiyorsak sadece bağırarak çağırarak antrenörlük olmadığını,
1: evet,
0: bunun yanında o kız çocuklarını sahada tutabilmek için, onların motivasyonunu sağlayabilmek için ve onları iyi bir şekilde yukarıya taşıyabilmek için onları çok iyi anlamamız ve çok iyi çalıştırmamız gerekiyor.
1: Özellikle Iniesta'nın bir kitabı vardı, futbolun önemli isimlerinden biri. Kitabında diyor ki bizi

0: işte orta sahaya topluyorlar. Devamlı dar alanda kısa paslaşmalar yaptırıyorlar. E peki maç, biz sadece bunu yapıyorduk diyor. Yani düşünebiliyor musunuz, bir oyun olarak gösteriyorlar ve buna alışkanlıklarını artırıyorlar. Hani illa işte şu maçı yendin, şu kadar gol attın, şu kadar sayı yaptın değil. Sadece önce bir oyun halinde aktarıyorlar. Bizde ise biraz daha farklı olmaya başladı. İşte o onu yendi, o onu yendi, o kadar gol attın, o kadar sayı attığına dönmeye başladı.
1: Evet,
0: bu da
1: evet.
0: Çocukları
1: çok, çok
0: kaybediyoruz.
1: Doğru bir şey söylediniz. Gerçekten de bu şu anda, ama sadece bu antrenörlerin hatası diyemeyiz
0: tabii,
1: bir yandan
0: tabii,
1: da
0: tabii,
1: şimdi
0: tabii.
1: Hani onlara yüklenirken bir yandan da kulüplerin beklentileri ve altını çok çizerek söylüyorum, velilerin beklentileri.
0: Çok doğru.
1: Yani velilerimizin hepsi çocuklarının NBA, Women NBA oyuncusu olacağını düşünüyor.
0: Evet.
1: Yani baktığımızda istatistiklere kaç tanesi gerçek anlamda olabilir?
0: Evet.
1: Çok kolay bir şey değil bu. Şimdi bu zor olan şey aslında, İlla ki her sporcu da elit sporcu olmak zorunda da değil. Basketbolun veya sporun kattığı o kadar olumlu şeyler var ki, mesela biraz önce söylediğiniz örnek o kadar kıymetli ki aslında. Şimdi ben biraz önce söyledim ya, U10 maçlarıyla başlıyorlar,
0: evet,
1: çocuklar,
0: evet,
1: diye. Yani 10 yaşındaki bir çocuğun gerçekten maçta işi ne?
0: Evet.
1: Yani o rekabetin içerisinde veliler tribünden bağırıyor, antrenör kenardan bağırıyor. Veli diğer takımın çocuğu faul atarken yuh diye bağırıyor,
0: evet,
1: mesela.
0: Evet, evet, evet.
1: Yani bunların hepsi aslında biraz da spor kültürünün içerisinde yer alması gereken bir şey. Ben aynı zamanda eğitimciyim.
0: Evet.
1: Ve eğitimci olduğum için de bunlar benim daha çok canımı yakıyor diyebilirim. Yani bir velinin başka bir çocuğa kötü bir şey söylemesi,
0: evet,
1: ya da kendi takımındaki bir çocuğa bağırıyor olması kabul edilemez bir şey. Dolayısıyla biz üst tarafa oyuncu çıkaracağımız zaman velileri de eğitmemiz lazım.
0: Çok doğru. Çok doğru. Çok teşekkür ediyorum Ayşegül Aydemir Kazmaz. Tekrar
1: rica
0: yine
1: ederim.
0: Kadın
1: çok
0: basketbolunu
1: keyifli sohbeti, ben teşekkür ediyorum.
0: Evet. Kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum, iyi günler. Sevgili dinleyiciler, kadın basketbol yorumcusu Ayşegül Aydemir Kazmaz bizlerle birlikteydi.
2: Reklamlar.

Hanımefendi dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 16.36'yı gösteriyor. 19'a dek sizlerle birlikte olacağımızı söyledik ve şimdi spor yazarı Okan Can bizlerle birlikte. Okan Can, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Euroleague erkeklerin, erkek basketbolunun önemli liglerinden biri. Hatta NBA hani ele geçirmeye çalışıyor. Bence çok önemli bir değer Euroleague Avrupa'da. Nasıl buluyorsun Türk takımları? Şu ana kadar 3 hafta bitti.
2: Tabii ki beklentiler doğrultusunda Fenerbahçe 3'te 3 yaptı. Yani ben Fenerbahçe'den 3'te 3 bekliyordum. Tabii ki Cidan Şampiyonluk maç, Dubai maçı çok zor oldu. Ama rakip çok iyi bir rakip. Fiziksel bir rakipti. Euroleague'in iyi takımlarından birine karşı oynadı Fenerbahçe. Bir ara 14-15 sayılık bir fark yakalamasına rağmen rakibine yakalandı. Ama yine maç içinde maçı doğru yöneterek, maçın kontrolünü kaybetmeden tekrar skoru alarak maçı kazandı. Tabii ki Anadolu Efes konusuna ayrı parantez açmak lazım. Çok tarihsiz bir sakatlık yaşadı Mark James ve o andan sonra Anadolu Efes'in bütün o ritmi kayboldu Kızılgız maçında. Ki maç Anadolu Efes bence o maçı o sakatlık olması götürüp alacağını düşünüyordum. Yani Anadolu Efes'in kazanacağı bir maç çok tarihsiz bir sakatlıkla, ki şöyle bir durum var Yücel. Kızılgız'ı sarat

0: taraftarları çok agresif ve çok böyle baskın taraftarlardır. Evet. Yani o salonda herkesin o sakatlığa nasıl üzüldüğünü gördük. Herkes o andan sonra o maçın bütün o heyecanı, atmosferi değişti bence. Maç kimse buradan geçmiş olsun diyoruz ki, çünkü basketbol bütün o Avrupa basketbol kamuoyu ayağa kalktı. Yani çünkü çok zor bir sakatlık. Aşil tendon kopması en az 7-8 ay sürüyor. İyileşse bile eski ritmini bulması çok kolay değil. 36 yaşında bir basketbolcu ve Anadolu Efes'in de ana transferiydi. Yani bütün merkezini onun üzerine kurmuştu ve Anadolu Efes için kötü bir soru, yani kötü bir durum yarattı ki şimdi bugün bir transfer açıklayacaklar muhtemelen o Mike James'in yerine. Beşiktaş'a gelirsek, Beşiktaş 3 maçta bir galibiyet aldı.
1: Evet.
0: Şimdi Beşiktaş'a ilgili şöyle şey söylemek lazım. Beşiktaş şu anda iyi oyun kötü oyundan öte, ben yaşadığı temel problem Euroleague'e adaptasyon sorunu yaşıyor. Euroleague çok sert bir lig. Avrupa basketbolunun en sert ligi. Çok iyi koçlar var ve maç içerisinde hem teknik açıdan hem mental açıdan güçlü kalmanız gerekiyor. Koçunuzun da oyuncunuzun da maç içi kırılmalarını çok mühiz etmesi gerekiyor. Yani dün mesela Fenerbahçe Dubai'ye karşı 14 sayı öne geçtiğinde maç bitmiş olmuyor birlikte. Dubai'ye girip yakaladı, hatta öne de geçiyordu. Ama Fenerbahçe tekrar oradan geri dönebildi. İşte bu sekansını kontrol edebilmek çok değerli. Ben Beşiktaş'ın temel yaşadığı sorunun, yani iyi kadro kötü kadrodan öte veya koç hatası, işte koçun maç yönetimleri problemlerden öte, maçın psikolojisini böyle maçlarda psikolojiyle tutmak, kontrol edebilmek, kırılmamak, güçlü kalabilmek, bunları tekrar tecrübe edip buradan ders çıkarması gerekiyor. Yoksa yürekte çok iyi takımlar var, çok iyi kadrolar, çok iyi oyuncular var ama günün sonunda oralarda oynamayı bilmeniz gerekiyor. Ben Beşiktaş'ın oralarda oynamayı öğrendiğini düşünüyorum. Bu yavaş yavaş gelişecektir. Geçen hafta da konuştuk. Bence gerçekçi hedef play'in olması lazım Beşiktaş'ta. Böyle maçlar olacak. Ama renk kattığı kesin Beşiktaş'ın. Ama daha çok maç var. İnşallah 3 takımımızı sezon sonunda play-off'lara alacaklardır diye düşünüyorum ben.
1: Peki milli takımımıza geçelim. Futbolda. Şimdi milli takımda alınan sonuçlar ki şöyle, son 3 maçımızı kaybettik. Uluslar Ligi'nde, daha doğrusu ilk 3 maçımızı. Montella'yla son 6 maçımızda 1 galibiyetimiz, 5 mağlubiyetimiz var. Şimdi 1981'de 3 ve daha farklı mağlup olduğumuz bir takım var. Sovyetler Birliği, 2 maçı da kaybetmişiz ve yıllar sonra 1-4-1, 1-3-0 mağlup olduğumuz iki karşılaşma yaşadık. Nasıl değerlendiriyorsun Montella ve kadrosunu, seçtiğini ve seçtiklerini kullandığı bir 11'ler ve burada Montella ve milli takımı nasıl değerlendiriyorsun?
0: Ya Yücel, ben artık bugün Montella'nın konusunu sevdiğine inanan tarafta değilim. Belki de böyle bir kesim de yoktur. Yani ben artık konunun Montella olduğunu düşünmüyorum. Montella zaten gidecek. Belki İtalya deplasmanından sonra orada kalacak. Yani bilmiyorum. Ben Montella'nın konuşulması bence futboldaki en son şey. Şu anda biz futbol olarak bittiyiz. Köküntü yaşıyoruz. Patladı her şey. Sistem çöktü. Bir sistem olmadı. Zaten biliyorduk. Ama yani bugün konuşulan şey, bir federasyon başkanı var. İstifa etmesi gereken hakem operasyonlarını görüyorsun. Milli takım içerisinde zaten sıkıntılar var. Yani olmayan bir yani nasıl söyleyeyim, zor cümle kurmak lazım. Yani hayali bir federasyon konuşuyoruz. Hayali bir takım konuşuyoruz. Hayali bir başkan, hayali bir teknik adam. Hayali bir hakem sistemi. Yani biz bugün yüzleşmemiz gereken çok büyük sorunlar var ve Montella bu işin aslında en magazinel yeri. Yani bir son çöküş içindeyiz ve bu çöküşten nasıl çıkacağımızı konuşmamız gerekiyor. Montella zaten bence o bitmiş, yani konu Montella tarafı zaten Türk futbolunda kapandı. Ama Montella'nın yine o geldi bu geldiğinin bir önemi yok bu saatten sonra. Buradan nasıl çıkacağız? Hangi hakemler çıkacağız? Hangi federasyon başkanı çıkacağız? Yani başkanının belli olmadığı bir yerde biz nasıl teknik adımla eleştirelim? Yücel, bilmiyorum, bana evet, biri anlatması lazım. Bunun içinde spor medyasının problemleri var. Hakim camiasını görüyorsun. Yani facia bir durum var yani Türk futbolunda. Dolayısıyla biz sabahtan akşama kadar oturup ya yani düşünsenize kaç maçtır kaç tane gol yedi milli takım. Ya yani ben açıkçası hiç bana tesadüf gelmiyor. Şu sürecin geçen yani ben Dünya Kupası'ndan biri milli takımda hatırlarsın Dünya Kupası'na giderken savcılık tarafından işte milli takıma ya bir haber çıktı hani milli takıma Dünya Kupası'ndan sonra bir hani
1: operasyon düzenlenecek.
0: Operasyon olacak. Yani biz bunu 3-4 aydır bekliyoruz olacak evet. diye bekliyorduk. Geçen sene bahis olayları vardı. Yani şimdi burada ne konuşalım? Ben dünden beri bir sürü insanla şeyi görüyorum. Şampiyonlar işte el değiştirmesi lazım. Şampiyonluklar işte bazı işte geçmişle ilgili şampiyonlukların konuşması lazım diye. Ya kaç tane takım küme düşecek? Yani bence daha önemlisi onlar biliyor musunuz? Kaç tane takımın canı yandı? Şehirler
1: evet.
0: küme düştü. Yani bu çok büyük zincirleme bir olay. Yani bunu böyle bir şampiyonluk işte Fenerbahçe, Galatasaray'dan öte burada büyük bir sistem problemi var. Yani orada canı yanan teknik adamlar, kulüpler, şehirler, taraftarlar, orada oynayan futbolcular, oraya yatırım yapanlar, sponsorlar, zincirleme bir şey var burada. Yani bu çok büyük bir problem. Ya belli ki hakemler içerisinde bir düzen var. Bu düzen kurulmuş. Bu düzen Türk futbolunun son 10 yıldır falan tamamen kaos etti ve herkes bunu biliyor. Herkes konuşuyordu. En sonunda bu operasyon geldi. Kimse bu operasyon geldiği şikayet değil zaten farkında insan.
1: Şöyle herkes bir şey Okancan, işin tuhaf tarafı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı diyor ki bahisle ilgili olan yöneticileri, hakemleri, spor adamlarını diyor eğer yayınlayacaksanız önce diyor bizle konuşun, biz diyor hamle yapalım, ardından siz profesyonel futbol disiplin kuruluna gönderirsiniz diyor.
0: Yani adamlar diyor ki aslında açıklamayın ki hani şey yapmasınlar.
1: Gelir
0: yani,
1: karartmasınlar.
0: Evet karartmasınlar. Yani diyorum ya sana Türk futbolu çok büyük bir karanlık dönemde. Yani kendi
1: ve işin tuhaf tarafı yani. Sen buna karşı yayınlıyorsun. Ta 11 ay geçmiş. 11 ayda son 5 yıla bakıyorsun. Peki 11 ay önceki son 5 yıla baktığınız zaman kimler kurtardı burada? Bunu evet. kimse konuşmuyor şu anda.
0: Şimdi kimse konuşmuyor. Ya bazı isimler mesela bazı isimler hala bir şey olmuyor. Yani biz orada biliyoruz o isimleri.
1: Evet. Ve sonra diyorsunuz ki bunu açıkladıktan sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı diyor ki bu yaptığınız yanlıştır diyor bir kuruma, bir devletin kurumuna. Ardından bir tek federasyon başkanı ve yetkilisi konuşmuyor. Ardından hakemlerle uğraşıyoruz. Hakemlerden de bir şey çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum da WhatsApp görüşmeleri ortada. Şimdi ne olacak yani tabii ki milli takıma da yansıyacak bu, Türk futboluna da. Sonra Sayın Dursun Özbek çıkmış diyor ki Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek. Sessiz kalmayalım bunu halledelim. Ardından Türkiye Futbol Federasyonu yine Merkez Hakem Kurulu Başkanı tutuklanan, suçlu suçsuz o hukuki bir olaydır. Tutuklanan ekibiyle birlikte ardından o Merkez Hakem Kurulu'ndaki insanlara tekrar atamaları yaptıracaklar. Bu nasıl bir kaostur?
0: Ya bu ya bir kere Yücel bence yani Türk futbolundaki yönetici sınıfındaki insanların bir kere ne yaptıklarını falan bilmiyorum. Hepsi dağıldı yalnız söyleyeyim.
1: Evet.
0: Yani orada onlardan bir şey bekleyemezsiniz. Yani dün akşam oturuyoruz biz Montel'e Türkiye'yi yenildi diye konuşuyoruz değil mi? Milli takımımız kaybetti. Ya orada başında kaybeden başkan var. Yani kaybetmiş. Yani nasıl söyleyeyim? İşi yani mundar etmiş, mahvetmiş. Yani iş kaos olmuş. MHK başkanı soruşturma altında, gözaltına alınmış. Hakemleri gözaltına alınmış. Bugün tutuklama kararları çıkmış. Bir fa etmiş gereken biz milli takımımız kaybediyor konuşuyoruz Üçer. Yani dün akşam oraya giden yönetici kafilesi aslında baktığınızda şu an meşruluğunu kaybetmiş. Yani hani başkan olabilirsin ama meşru değilsin şu anda. Yani bunu kimse konuşmuyor. Salı günü istifa eder etmez mi? Beni ilgilendirmiyor ki o bu saatten sonra. Dolayısıyla Montelli işi. Yani Montelli'yi konuşmak gerçek söylüyorum.
1: Evet.
0: En büyük korkaklık şu anda yani.
1: Ve işin
0: zaten tuhaf Montelli'nin işi bitti yani. Gidecek bu saatten sonra kalamaz zaten. Oturmuşsa arkalarından Fatih'e yol açan eski topçular var. durup durup Fatih'in hikayesini getiriyorlar. Hala aynı.

0: hikayeyi satıyorlar. Kaç gün süresinde adam yani yani yetmedi bir türlü. Fatih Emre de yetmiyor, Şenol Güneş'e de yetmiyor. Hala milli takım üzerinde kendi hikayelerini yapan insanlar var yani. Yani çeksinler ellerini ya. Gerçekten çok sıkıcı artık Güzel ya. Yani kaç kere, 5 kere mi 6 kere mi ben hatırlamıyorum kaç kere girip gittiğini Fatih Emre'nin.
1: Hayır, bir de şimdi işin tuhaf tarafı, herkes bu durumda, bir gazeteci de ben de Futbol Federasyonu olacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım demeye başladı. Buradaki ortamı görerek yani şey de kalmadı, liyakatli insanların gelebilmesi, şartları, odur budur, bunları da konuşmuyoruz artık.
0: Ya rasyonel bir zemin yok şu anda Yücel, yani rasyonel bir zemin yok şu anda. Yani futbolla ilgili, ya bu çok basit, bunun çözümleri var. Gidersin bir kurul kurarsın. Bu kurul üzerinden içinde akademisyenlerin olduğu, futbolun için bazı özel isimlerin olduğu, liyakati dayalı isimler yok mu? Mutlaka var. Yani herkesin bildiği isimler var. Bu işlerde adı kirlenmiş isimler var. Kurul kurarsın. Bu kurul süreci yönetmekte yükümlü olur. Yani tabiri caizse bunun için bir ekip kurman gerekiyor. Bunun için de 2 yıl hakem, Türkiye'den hakem liglere vermezsin, yurt dışından yabancı hakem getirirsin, oradaki yapılan bir kere hakem camiasında kim varsa yönetici sıfatında tamamen Yücel, yani hakemlik, yani hakem yani federasyonlara görev alması yasaklanması lazım. Ben bazı isimler var ya, ben çocukluğum vardı, hala varlar.
1: Şey yani, diyor Fırat Aydınus bugün, diyor ki birçok Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve ekibi tutuklandı diyor. Ardından diyor federasyon açıklama yaptı. Yine aynı kurulla diyor lige devam edeceksiniz. Nasıl bir şeysiniz? Elinizde WhatsApp görüntüleri var. Odur budur diyor.
0: Evet. Yani bir kere o isimleri ya bir kere ya direkt at, yani hiç adını getirmeyeceksiniz. Yani geçen gün birini yazıyor işte Zekeriya Alp, ya Zekeriya Alp olayı değil veya işte Kutbisi Müftüoğlu olayı falan değil. Ya bir kere sizin artık bazı isimleri bu seçim dışına atmanız gerekiyor. Yani iyidir, hoştur olayları değil bu insanların. Bu sistemin arınması lazım. Bu sistem yine aynı isimlerle, aynı çatışmalarla arınamaz. Türkiye'de hakem camiası sorunlu. Bizim son 3 yıldır, 4 yıldır hakemler gözlerimizin içine baka baka çirkin, yanlış, hatalı ve manipülatif kararlar verdiler maçlarda. Ben bazı hakemlerin adını buradan veririm. Yani kimse kusura bakmasın. Yani Türkiye'de milyonların yüzüne bakarak dalga geçer gibi yalan yanlış kararlar verdiler. Biz seninle konuştuk. Hata değil o kararlar.
1: Daha evvel seninle yine konuştuk. Şimdi daha evvel yaptıkları hatalardan sonra hakemliği bırakıyorlar ve yayıncı kuruluş dahil olmak üzere birçok kanalda hakemleri eleştiriyorlar. Ya böyle insanların esasında, böyle hakem lerin eski hakemlerin diyelim, sayın eski hakemlerin, daha kibarca konuşayım, esasında oralarda yer almaması lazım.
0: Ya ben size isim vereceğim. Ali Palabıyık.
1: Evet.
0: Ali Palabıyık'ın, ya ben Fırat Erdoğan'ı söyleyeyim. Yani ben hatta bazı Fenerbahçeler bazı hakemlerin, eski hakemleri referans olarak anlatıyorlar. Aldıkları referans hakemlerin çoğu Fenerbahçe ile ilgili çok hatalı kararları var, çok abusuk kararları var mesela. Çünkü şu anda Fenerbahçe'de birçok isim o referans aldığı isimlerden duymak istekleri şeyleri duyuyorlar diye referans alıyorlar. Yani o hakemlerin geçmişleri çok problemli. Ben size söyleyeyim, inanılmaz hatalı kararları var. Ali Palabıyık mesela bana göre çok kötü hakemdi. Bir sürü maçta çok tuhaf kararları var Ali Palabıyık'ın. Bugün oturmuş bize başka bir şey anlatıyor.
1: Şey öyle Fırat Aydınus.
0: Selçuk Dereli, ben size söyleyeyim. Selçuk Dereli'nin bir sürü maçında problem var. Yani nasıl ya, hata ya, yani görüyorduk o maçları.
1: Denizli Spor Fenerbahçe maçını hatırlamıyor musun? 18 dakika maç uzadı.
0: Denizli Spor Fenerbahçe maçında o gün şampiyona karar verdi Selçuk Dereli. Yani o bugün birçok, diyorum ya size, yani her şey problemli. Yine ben bir şey daha söyleyeceğim Yücel. Bugün hakemlerle ilgili şikayetçi olan herkes pozisyon almaya çalışıyor mesela.
1: Çok doğru söylüyorsun. Çok doğru.
0: Yani pozisyon almayacak, nasıl olacak bu şimdi? Baksınlar son yılda kim çok şampiyon olmuş. Ben bugün baktım, en çok penaltı kazanan takımlara baktım Yücel son yılda.
1: Evet.
0: Hiç öyle çok enteresan şeyler var yani. Yani oturup bakmak lazım. Bazı problemler böyle şey değil, çözüm. Yani bu isimler çözülemez. Yani ben o açıdan, çok bana zehirli bir ortam geliyor. gazetecilerin içinde olduğu, gazetecilerin de manipülasyon yaptığı birçok olay.

0: var yani bu hakemlerle ilgili.
1: E şimdi siz Eskişehir Spor Fenerbahçe maçında Fırat Aydınus
0: evet,
1: uluslararası
0: Caner'e kırmızı kart göstermiş.
1: Evet, Caner Erkin'e kırmızı kart gösterdin ve duymadığın, yani duyduğun ama kimden geldiğini bilmediğin halde, ki Eskişehir Sporlu futbolcu ben söyledim demesine rağmen Caner Erkin'e attınız. Yani şimdi burada yani şunu kabul edelim.
0: Ya güzel, bak güzel bir şey soracağım. Çok basit bir şey soracağım. Lafını kestim. Ya dünyada offside'ımsı diye bir cümle kurarak karar alır mı hakem ya?
1: İmkansız. Offside. Olamaz böyle bir şey.
0: Yani bunu söyleyen hakemi araştırsınlar ya. Ben söylüyorum, o konuşmaları yayınlasınlar. Offside'ımsı ne demek ya? Yani böyle kararlar, bu ülkede böyle karar verdi hakemler yani.
1: Ve bu hakemi siz VAR hakemi olarak değerlendiriyorsunuz. Aylardır her yere gönderiyorsunuz.
0: Her yere gönderdiler ya. Her yere gönderdiler ve hala devam eder yüzümüze baka baka.
1: Evet.
0: Yani şimdi yani biz hani burada... Hatta yanlış karar verirsin, görme, yani gayipten ses duyarsın, küfür duyarsın, onu da anlarım. Gördüğünü olsaydımsın demektir ne demek mesela. Onu ben bilmiyorum. Hani yanlış gördüm dersin, olsaydı evet dersin, değil dersin, her şey dersin.
1: Renkleri karıştırdım dersin.
0: Yani şey, renk körüyüm ben dersin. Olsaydımsın ne? Olsaydımsın bir şey yok. Güzel, böyle karar verdiler bu ülkede.
1: Ne diyelim şimdi... Gülüyoruz ağlayacak hali bize sevgili Okancan, yani gerçekten nasıl çıkacağız bilmiyorum. Hani dedin ya işte bu isimlerin hepsini devreden çıkaracaksın ve sıfırdan, şimdi hep eski isimlerle bir akademisyenin adını söylüyorlar. Akademisyenin adını söylüyorlar da bu akademisyen daha evvel ceza almış, soruşturma yaşamış Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nda. Şimdi yani kimi konuşacaksınız ve isimler de hep geçmişte hataları olan insanlar. Ve televizyonda da yorum yapanlar da daha ondan daha evvel işte Beşiktaş'ın Van deplasmanında her tarafın beyaz olduğu yerde siyah eldiveniyle barajın içinde elle oynayan futbolcuyu görmeyen Metin Tokat.
0: Evet.
1: Yani şimdi bunların neyini konuşacağız gerçekten ben anlamıyorum.
0: Ya kimler vardı? Bülent Yıldırımlar vardı. Sonra televizyon çıkıp bize şeylik anlattılar. Hepsi
1: hala
0: aynıydı.
1: Anlatıyorlar.
0: Ya. Yani hepsi aynıydı Yücel. Yani bu konuşulacak şeyler değil. Yani ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben kendi de hatırladığım isimler içerisinde ben bir tek Bünyamin Gezer üzerinde bir ben hiç şu an soru işareti bırakmamıştır. Şu an TRT'de yorum yapıyor sanırım.
1: Evet.
0: Tek bir o isim üzerinde her zaman kafamda hiçbir soru işareti olmadı. Ama onun üstüne Yunus Yıldız, hepsi aktif hakemliklerinde hep rezil kararlar verdiler. Hepsi. Yani kimse demesinler ki şimdikiler kötü, biz masumuz. Hayır, hep söyleydi. Türk hakemliği 15 yıldır, 16 yıldır böyleydi.
1: Doğru. Doğru.
0: Yani ben Bünyamin Gezer dışında bir maçı izlerken, yani kutu karar vermiş olabilir. Serdar Tatlı da keza vardı.
1: Aynı fikirdeyim.
0: Serdar Tatlı da o ismin nazarımda saygı duyduğum isimlerdi. Kötü karar verdiler, yanlış karar verdiler ama hiçbir zaman maçlarda kafadan arkalarında tilt olan isimler değillerdi.
1: Esasında sevgili dinleyicilerimize bunu da açıklayalım. Şimdi hakem öyle görmüş olabilir. Hakem yanlış görmüş olabilir. Hakem kötü niyetli olmasın, art niyetli olmasın, yeter ki iki takıma da gördüğünü çalsın. Hani Bünyamin Gezer de böyle bir hakemdi. Serdar Tatlı da benim gördüğüm kadarıyla böyle bir hakem. Mesela Erman Toroğlu da böyle bir hakemdi. Ben seyrettim, sahada seyrettim. Bir de futboldan geldiği için hangi hareketin nasıl yapıldığını bilirdi. Ne maksatla? Çünkü sert bir oyuncuydu. Farklı bir oyuncuydu. Yani nasıl hırsla girildiğini topa, nasıl özellikle girildiğini topa bilirdi. Ona göre kartını verirdi. Şimdi böyle isimler varken tutup da biz hep aynı hataları yapmış hakemleri eğer yine Merkez Hakem Kurulu'nun başına ya da üyelerinin içine yerleştirirsek vay halimize, herhalde bir 20 yıl daha geriye gideriz. Hani o 1981'deki örneği özellikle verdim. Sovyetler Birliği'ne 4-0 ve 3-0 yenilmişiz. Bu bir alışkanlık yapar, bu bir tedirginlik yaratır. 81'den zor çıktık. Bu yere geldik. Avrupa'da futbol oynuyor oyuncularımız. Geri düşmeyelim diye bu örneği verdim.
0: Ya Yücel, bu bir kere bir karar meselesi. bunu artık karar verecek mi bilmiyorum. Karar vermeleri gerekiyor. Bu evet. Her şeyden hakemlik camiası, mesela milli takımları, bazı oyuncuları artık bitti. Yani misyonu bitti.
1: Evet.
0: Yani İrfan Can'ın falan milli takımda yeri yok. Yani bu oyuncular haksızlık değil. İrfan Can'ın milli takıma

0: O için olması lazım. Milli açıdan güçlü kalmalı gerekiyor. Böyle yani kendi takımda oynayamıyor. Zaten yani ben hep onu anlatmaya çalışıyorum. Bizdeki hem yerli teknik adamlar hem yerli oyuncular iyi değiller yani. Kendilerini iyi durumda hazır etmiyorlar. Yani sürekli aynı problemler, aynı konular. Yani durup durup ya Yücel 2026 ya. Fatih'im için konuşuyoruz hala.
1: Evet.
0: 2026 Yücel 70 yaşında. Çocukların yaşları 25-26 yaşında bir takım. 50 yıl fark var, 45 yıl fark var ya. Yok öyle bir şey yani. Yani ya ben de dedim ki Aykut Kocaman'ı getirin o zaman. Aykut Kocaman çok hak ediyor dedim milli takım. Yani bunun sonu yok yani. Böyle oturmuşlar medyadaki herkesin bir adamı var. Herkes kendi adamını orada şey yapıyor. Promote ediyor yani. Onu öne çıkartıyor. yani ben Fatih Hoca'ya inanın yani çok renkli bir karakter. Ben futbolcu olmasından çok keyif alırım. Ama ben mesela Fatih Terim'i
1: evet,
0: başkan görmek istiyorum bu saatten sonra. Federasyon başkanı başlıyor. Yani
1: son 1-2 saniyem çünkü habere bağlanacağım Okancan. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten biz bunu çok konuşacağız. Sevgili dinleyiciler, spor yazarı Okancan bizlerle birlikte oldu. Sevgili dinleyiciler, az sonra saat 17 haber bültenimiz var. Haber bülteninin ardından saat 19'a dek sadece futbolu konuşacağız.
2: Saat 17.
3: Haberler.
2: İyi günler sevgili dinleyenler, haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden kazasında soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiğini belirtti. Erdoğan mesajını Şanlıurfa'daki Teknofest Güneydoğu'da verdi. İhmali veya suçu olan kim varsa hesabını mutlaka verecek, biz de bunun takipçisi olacağız dedi. Erdoğan konuşmasında Türkiye'nin savunma sanayinde destan yazdığını söyledi. Savunma ihracatında şu anda dünyanın en büyük 11. ülkesiyiz dedi. Cumhurbaşkanı Kızıl Elma mefkurenizden vazgeçmeyeceksiniz diye seslendi. Manisa'nın Soma ilçesinde 5 işçinin hayatını kaybettiği göçükle ilgili soruşturma çok yönlü olarak yürütülüyor. Aralarında işletme yöneticilerinin bulunduğu 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Maden kazasında hayatını kaybeden işçiler toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Devletleri İşbirliği gününü kutladı. Erdoğan birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla çıktığımız bu kardeşlik yolunda birliğimizin, beraberliğimizin, dayanışmamızın daim ve kaim olmasını diliyorum dedi. Dışişleri Bakanlığı da Türk Devletleri Teşkilatı'nın kuruluşunun 17. yılı ve 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği gününe ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Türk Devletleri İşbirliği gününü kıvançla kutluyoruz denildi. Türkiye'nin ihracatı 26 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin Eylül ayı rekorunu kırdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Zorlu küresel koşullara rağmen ihracatın arttığını belirten Yılmaz, bu durumun ekonominin dayanıklılığını artırdığını belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise ihracatı destekleyecek adımları atmaya devam edeceğiz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yıllıklandırılmış ihracatın 284 milyar dolarla orta vadeli program hedefinin üzerine çıktığını açıkladı. Bolat, ihracattaki güçlü seyrin cari dengeyi desteklemeye devam edeceğini söyledi. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında hakimliğe sevk edilen 20 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklanan zanlı sayısı 85'e yükseldi. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar, fon soruşturmasının bankacılık sektörüne olumsuz bir etkisi olmadığını söyledi. Çakar, COP31 sürecinde yeşil yatırımlara daha fazla kaynak sağlanacağını da belirtti. Yıllardır aydınlatılmayı bekleyen 7 cinayet dosyasında yeni gelişmeler yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, en eskisi 39 yıllık 8 cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Yeniden incelenen deliller ve tanık ifadeleriyle yürütülen soruşturmalarda 5 şüpheli tutuklandı. Böylece bugüne kadar 58 faili meçhul dosyada 65 cinayet çözüme kavuşturuldu. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Merkez Hakem Kurulu soruşturması kapsamındaki tutuklamaların ardından kulüplerden ilk açıklamalar gelmeye başladı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol

0: Federasyonu'na çağrı yaptı. Hakem atamaları konusundaki belirsizliğin giderilmesi istendi. Tartışmaların ardından Türkiye Futbol Federasyonu da açıklama yaptı. Yeni MHK oluşturmak için çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir naaşa daha ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. 9 kayıp yolcuyu arama çalışmaları devam ediyor. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan yabancılara kenti terk etmeleri uyarısını yineledi. Açıklamada Rus ordusu saldırılarına devam edecek denildi. Rusya uyarı öncesinde saldırılarını sürdürdü. Ukrayna'da Rus hedeflerini vurdu. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: kutlamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
2: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
1: İçtikçe iyi hissedeceksin.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

olsun diye Shell'de boşuyor. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Yeni lezzetler keşfedilmeyi bekliyor. Maksimum Genç sana kafe ve restoranlarda %20 indirimle geliyor. Sen de iş cepten kampanyaya katıl. Kafe ve restoranlarda hesabı Maksimum Genç kredi kartınla öde. %20 indirimin keyfini çıkar. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Reklamlar.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 17.11'i gösteriyor sevgili dinleyiciler ve spor gündeminde futbolu daha ağırlıklı konuşacağımız bölümlere girdik. Son 2 saatin içindeyiz. Saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız ve spor yazarı Özgün Erdoğan stüdyo konuğumuz olarak bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi müzik arasında bayağı hararetli konuştuk.
2: Evet.
1: Hem milli takımı konuştuk, hem spor gündemini, futbol gündemini konuştuk. Gerçekten hani 70'li yılları da iyi hatırlarım ben.
2: Evet.
1: Çocuktum ama milli takımımızın işte İngiltere'den 8 yediği dönemler, ondan sonra 6 gol yediği dönemler. Şimdi ama işte Türk futbolu Sepp Piontek ve sonrasında Serpil Hamdi Tüzün, Adnan Dinçer, onlarla birlikte Türk futbolu bir noktaya geldi onların altyapılarıyla. Ama gerçekten dünkü mağlubiyetin ardından, hele 1981'deki Sovyetler Birliği,
2: evet,
1: iki karşılaşmada 4 ve 3 gol yenerek ve bunun tekrarı, yine 4 ve 3 gol yiyoruz ve acaba dedim, acaba yine eskiye mi dönüyoruz, o dönemlere mi dönüyoruz diye düşünmedim değil.
2: Haklınız da var yani, haklısınız.
1: Yani şimdi futbolcunuz var, Avrupa'da oynuyor. Ama o futbolcuları değerlendiremiyorsunuz.
2: Evet.
1: Ve 4 gol yiyorsunuz. Aynı zamanda Avrupa'da, Fransa'da iyi bir kaleciniz var. Efendim, Berke Özer beni aramadı diyorsunuz Montella olarak. Yani arayacak olan sizsiniz.
2: Tabii.
1: Ya da sizin bir menajeriniz ya da Futbol Federasyonu görevlisi bir ara bulucu olur. Gel kardeşim, sen de delikanlısın, bak işte böyledir dersiniz. Yani böyle bir şey yok. Avrupa'da gerçekten futbol oynayan çocuklarımız var. Bugün programımızın başında saat 14'te Burhan Eşer, Bodrum Futbol Kulübü, evet, teknik direktörü, gerçekten çok güzel konuştu. Dedi ki ikincilikte ve birincilikte o kadar değerli futbolcular var ki dedi.
2: Eski futbolcu.
1: Ha. Ve yetenekli bir futbolcuydu.
2: Evet.
1: Gerçekten büyük kulüplerin her zaman istediği oyunculardan biriydi.
2: Doğru.
1: Şimdi yani o zaman bir çıkın İstanbul'dan, yürüyün gidin. Yani ben çok doluyum dünden beri.
2: Doğru. Ben de öyleyim.
1: Nasıl, ne yapacağım bilmiyorum ama sizin düşünceleriniz nedir?
2: Ya bir kere şu çok önemli. Benim hep dikkatimi çekiyor. Bizim milli takımın hocası Montella çıkıyor. O kadar rahat açıklamalar yapıyor ki. Hani sanki 4-0, 3-0, 4-1'lik mağlubiyetleri alan Montella'nın takımı değil çalıştırdığı. Biz çalıştırıyoruz takımı. Montella çok rahat konuşuyor.
1: Yorum yapıyor sadece.
2: Yorum yapıyor. Ondan sonra işte efendime söyleyip bakıyorsunuz sürekli bir bahane üretiyor, bilmem ne yapıyor. Ya peki ben Montella'ya, Sayın Montella'ya bir şey sorsam buradan. Desem ki Sayın Montella, siz bu takımı, elinizdeki bu oyuncuları Avrupa'nın herhangi bir takımında çalıştırsanız ve Avrupa'da iyi isim yapmış, orada başarıyı yakalamış bu genç oyuncular elinizde olsa, siz bunları oynatmasanız çıkıp bu kadar rahat açıklama yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Montella bütün bunları açıklarken ben hep şeyi düşünüyorum. Sanki ben yapmadım, aynı MHK'deki olduğu gibi.
1: Evet.
2: Bunu ben yapmadım, nasıl olsa arkada bana yaptıranlar var, sorumlu onları ilan ederim, geçer giderim diye düşünüyor herhalde. Ben orada da bir kaos yaşandığına eminim.
1: Oraya geçeceğiz.
2: Yani burada da gerçekten bir kaos yaşanıyor. Milli takımdaki yaşanan kaosu da Dünya Kupası ile birlikte çok net bir şekilde görüyoruz. Elindeki kadroya bakıyorum. Yani sen bir maçta 40-42 tane orta, kanatlardan orta yapıyorsun ceza alanına. Kime? Kerem'e. Senin elinde Deniz gibi bir 9 numara var. Avrupa'da çok başarılı oynayan bir oyuncun. Sen niye Deniz'i orada değerlendirmiyorsun? Hadi ilk iki maçta görev vermedin. Üçüncü maç. Artık senin kader maçın. Niye bir santrforla çıkmıyorsun? Niye bir gol adamıyla çıkmıyorsun o bölgede? Yok. O zaman sistemini değiştir. Eğer santrforsuz oynayacağım diyorsan kanatlardan içeri orta yaptırmazsın. İçeriye ortadan girip, yani drive edip kısa paslarla şut arayıp ya da ceza sahası içerisinde pozisyon yaratıp gol bulursun.
1: İşte De Bruyne'nin attığı,
2: aynen,
1: goller gibi.
2: Onu yapacak kapasitede bir tane elemanım var elinde, Arda Turan. Arda da sağa veriyor, topu
1: Arda
2: alamıyor.
1: Güler.
2: Evet, Arda Güler. Sağa veriyor, topu alamıyor. Sola veriyor, topu alamıyor. Ver kaç yapmak istiyor, alamıyor. Yok o ayarda topçusu çünkü. Ne yapıyor? Biraz sonra kendi denemeye başladı. Ve Arda bir süre sonra yoruldu artık ya. her şeyi arda yapmaya başladı. Baktı ki ben bu tür şekilde yapamayacağım. Kendi çabalarımla gireyim atayım dedi. Onu da yapamadı. Yani Montella maçı tribünden izleyen bir seyirci gibi izliyor. Müdahalesi yok. Yaptığı değişikliklerin hiçbirisi doğru dürüst değişiklikler değil. Aksayan yan başka bir yer. Yani saha içerisinde bakıyorsun. Evet, orta sahada aksamalar var. Defans zaten tel tel dökülüyor. Forvetinde hiçbir şey yok. Sen bir tane hamle yapmıyorsun ya. Bekliyor. Son anlarda hamle. Peki niye? Niye bu kadar rahatsın? Bu mağlubiyetleri alırken bir teknik direktör nasıl bu kadar rahat olabilir ya? Nasıl bu kadar rahat konuşabilir? Basın toplantısında yapılan sorulan sorulara karşı sanki hiç suçu yokmuş gibi bunlara girmek istemiyorum. Peki ne konuşacaksın? Şimdi sen eğer orada oturuyorsan, ben spor yazarıysam hatalarını ben sana soracağım. Gördüklerimi sana soracağım, cevap vereceksin. Ha cevap vermiyorsan ben o soruyu değişik şekilde sana olsun cevaplatmak zorundayım. Ben bunları duymuyorum diyemezsin, yapamazsın. Sen bunu İtalya'da bir basın toplantısında yapacak olsan İtalya basın mensupları seni orada tukaka yapar. Mümkün değil. Şimdi bakıyorum her taraf çok rahat hareket ediyor. Şimdi tabii öbür tarafta da bir kaos yaşanıyor.
3: Evet, futbol federasyonu.
2: Evet, federasyon içerisindeki o kaostan dolayı da federasyon da zaten kendi derdine düşmüş. Öyle olunca da işte o sonuç böyle olur. Yani bu kadroyla bu
3: yani
2: oyun
3: biz
2: şekli...
3: İtalya maçında bir mağlubiyet yine bekliyor muyuz yani, böyle mi düşünüyorsunuz?
2: Vallahi ben kalan 3 maçımız, 3 maçın belki 1 puan diye düşünüyorum alacağımız. Başka bir puan görmüyorum. Yani Fransa deplasmanından, İtalya deplasmanından puan mı alacağız şu oyunla? Allah'ını severseniz şu kadroyla. Ha değişiklik yapar da bilmem ne olur onu bilmiyorum ama yani çok da fazla bir şey beklemiyorum. Çünkü moralmen ve motivasyon olarak zaten bir takım dibe vurmuş durumda.
3: Gençler düştü, evet.
2: Yani seyircinin de artık tahammülü yok. Yani bakıyorum şeydeki Belçika'daki maçta Türk seyircilerin sesi çok daha fazla çıkıyordu ilk başta. Evet. Golü yedikten sonra tamamen sustular.
3: Ve Montella istifa diye bağırmaya başladılar ama Montella duymuyor.
2: Duymuyor ki, duymuyor zaten. Evet. Ne söylerseniz olumsuz hiçbir şey duymuyor. Sanki Montella'ya öyle bir telkinde bulunulmuş. Siz bunlara kulağınızı tıkayın, siz devam edin, biz sizin arkanızdayız gibi. Ama böyle bir hocanın arkasında böyle bir oyunda durulmaz. Yani 85-86 milyon ülkeden yıllarca ne futbolcular çıkmış, ne futbol oynanmış, ne kadar zor maçlarda ve imkansızlıklar içerisinde çıkılan maçlarda ne sonuçlar alınmış. Hepsi canla başla mücadele eden çocuklar. Evet, sahadaki futbolculara bakıyorsunuz, anca bu kadar, gücü buna yetiyor. Senin bir sistemin yok ama.
3: Hayır, moralleri zaten bitti futbolcuların. Moralleri bitti. İşte yani çorbaya döndürdüler.
2: Kesinlikle
3: kadroları
2: değiştirmek lazım, bakın. Eğer moralsizse oyuncuyu sahaya sürdüğün anda ondan yine verim alamazsın. Niye ısrar ediyorsun? Ne bekliyorsun yani? Sihirli bir değnek dokunacak da aynı şeyleri yaparak farklı sonuca mı gideceksin? Gidemezsin. Değiştirmen lazım. Bir sistem koyman lazım.
3: Ben özellikle İtalya milli maçından bir gün evvel basın toplantısına sokmam. Hani kendi ülkesinde deplasmanda, evet, oynayacağız. Kendi ülkesinde basın toplantısına sokmam, direkt görevden alırım.
2: Olması lazım ama
3: direkt görevden alırım. Yani bu kadar oynaması milli takımımızla hoş değil. Yani ben çok üzüldüm ve gerçekten biraz dağıldım yani.
2: Peki mevcut Futbol Federasyonu yönetimi sizce ya da başkanı bu işi yapabilir mi?
3: Bu işi yapmazsa kendi de zaten durumu zayıfladı ve onun salı günü büyük ihtimalle ya da çarşamba günü bir toplantı yapacakmış. Büyük ihtimalle ya istifa edecek ya da işte olağanüstü seçimli genel kurula gidecek. Yani Türk futbolu büyük bir sıkıntıda.
2: Bence de, ama gidecek de kim aday olacak, kim gelecek? Bence yani
3: adaylar arasında da ne diyeyim, ışık yok.
2: Yok. Işık. Yok yani, gelenin gideni aratacağı bir toplumda, bir ortamda, bir futbol federasyonunda bir şey beklemek mümkün değil.
3: Eğer spor kamuoyu olarak, spor taraftar ya da bileşenleri olarak bir isteğiniz varsa, bu futbol, Türk futbolu hakemiyle, teknik direktörüyle, sistemiyle, kulüpleriyle eğer yeni bir döneme, bir milada girecekse, o zaman bıçakla keseceksiniz bazı şeyleri, tamamen yürüyeceksiniz temiz insanlarla.
2: Vallahi sizin dediğiniz hani bana böyle nasıl geliyor, hayal gibi geliyor. Gerçekten çok doğru tespitler ama hayal gibi geliyor. Şu anda onu yapabilecek ne yönetim var Futbol Federasyonu'nda, ne de futbol camiası içerisinde futbol kulüplerinin yöneticileri var. Hepsi birbirine girmiş durumda. Şöyle bakıyorsunuz, elle tutulur, elle tutulacak tarzda bir tane doğru dürüst kulübümüzün yönetimi de yok. Yani evet bu böyleydi, bu şöyleydi diyemezsiniz. Yok yani, göremiyorum. Evet, ufak tefek ışıklar veriyorlar, ufak tefek adımlar, hamleleri var. Bazen 2-3 yıl üst üste çok kötü gidip de biraz düzeldiği zaman aa iyi olmuş diyoruz falan, o değil ki. Yani kalıcı bir çözüm bulmak lazım. Altyapıdan başlayıp çok yeniden bir planlama lazım, yeniden örgütlenme lazım. Liyakata göre insanları göreve getirmek lazım. İşi bilen adamları yani lazım. Nedir? Eğitim lazım.
3: Hakemlerin İstanbul Şubesi'ni kapattınız. Hakemler ve yani kapattırdınız daha doğrusu. Evet. Oradaki yönetiminizden dolayı.
2: Aynen.
3: Mahkeme lağvetti. Ya bu ne acı bir şeydir biliyor musunuz?
2: Ve ona ama ona rağmen çıt yok ya. Çıt yok yani.
3: Yani bilemiyorum ya.
2: Çıt yok
3: çok,
2: yani.
3: Çok biz, üzücü bir şeydir.
2: Ya düşünebiliyor musunuz? Ya,
3: hangi... ya o kurumdan ben atarım o insanları.
2: Kesinlikle. Ya kangren olan bir şey ne olur? Kesilmez.
3: Kesilip
2: mi?
3: Kesilip atılması lazım.
2: Evet. Yani artık kangren olmuş. Görüyoruz yani. Geçen sezon, ondan önceki sezon sürekli biz hakemleri konuşmadık mı? Konuştuk. Evet. Yapılan hatalardan, yapılan maçta bariz hatalardan konuşmadık mı? Konuştuk. Geçen sezonun ikinci yarısından önce Futbol Federasyonu Başkanı çıkıp demedi mi? Bariz hata yapan hakemlerimize artık bunu izin vermeyeceğiz. Onların bu hatalarla ilgili yapan hakemlerimizi kesinlikle ve kesinlikle görev vermeyeceğiz dedi. Sonra ne oldu? Sonra hatalar ayyuka çıktı. Ses yok. Şimdi geldiğimiz noktada ne? Ben evet dilekçe verdik biz. Bu konuda yapılan hataları gördük. Biz bu işin soruşturulması için gerekli belge ve bilgileri sunduk diyor. Peki sunduysanız o zaman niye alelacele ligleri tescil ettirdiniz?
3: 19 Mayıs'ta. Neden? Daha ligler bitmemişti.
2: Neden ettirdiniz? Madem bu işi biliyorsunuz, madem sizin bundan hepsinden haberiniz var. Orada bir yolsuzluk var. Orada bir haksızlık var. Orada bir şike var. Yani bütün bunları bile bile niye ligi tescil ediyorsunuz? Peki geçen sene küme düşen takımların bunların bu olaylarına maruz kalmadığını nereden biliyorsunuz? Bir golle, bir puanla küme düştü takım.
3: Evet.
2: Peki bunlardan birisi bugün itiraz etse, araştırmaların sonucunda da o çıkar.

0: ne yapacaksınız? O takımı lige tekrar alacaksınız. Kimi düşüreceksiniz? Yani o kadar kaos içerisinde ki. Böyle bir şey olur mu ya? Yani siz burası bir koskoca bir futbol federasyonu. Yani kurumsal anlamda yıllarını vermiş. Çok büyük badireler atlatmış. Örgütlenmesiyle, altyapısıyla bugüne kadar gelene kadar çok önemli insanlar göreve getirilmiş. Büyük katkılar sunmuş. Bütün bunların hepsini elinizin tersiyle itip de bir anda boş bir çuval gibi pat diye çökertilir mi bir kurum ya? Yani bütün bunlara nasıl izin veriliyor? Nasıl göz yumuluyor? Ben anlamıyorum. Ya bir işe, bir göreve getirilen insanın o sorumluluğunu taşıması bu kadar mı zordur ya? Oradaki oturduğunuz koltuğun hakkını vermek bu kadar mı zordur? Niye bunun peşinde değilsiniz? Niye siz buna izin veriyorsunuz? Ya baştan kafasını koparmadığınız sürece yapılan hatalar böyle hani bir kere olur, iki kere olur. Öyle bariz olmaz, onları anlarım. Ama bu kadar ayyuka çıkmış. Herkesin, bütün Türkiye'deki taraflı tarafsız bütün futbol kamuoyunun bas bas bağırdığı hakem hatalarından dolayı siz hep kulağınızın üstüne yatıp hep gözlerinizi kapatarak ben bunları biliyordum bugün demenizin bir anlamı yok.
1: Eski milli Merkez Hakem Kurulu üyesi Ali Kunak, evet. Biliyorsunuz. Tanırsınız, siz de tanırsınız.
0: Evet.
1: Geçen yıl sanırım bir özel televizyonda şöyle bir açıklama yaptı. Daha evvelki Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, evet. Galatasaray'ın aleyhine bir penaltı ya da bir kırmızı kart verildiği zaman Futbol Federasyonu'nun koridorlarında bağırıyordu diyor. Ve bu hakemlerin üstünde bir baskı yaratıyordu diyor.
0: Bu işi düşünün yani.
1: Şimdi düşünün. Eski bir hakem söylüyor Sayın Ali Kunak. Ardından böyle bir konuşma var ki veya bir kere değil demek ki birçok kez konuşuldu ki bunu dile getiriyor
0: kesinlikle,
1: Sayın Ali Kunak.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü Merkez Hakem Kurulu yönetim kurulunda üyesi odur budur. Şimdi siz hakem olsanız bir dahaki maçı da alabilmek için ne yaparsınız? Futbol Federasyonu Başkanınızın istediği gibi davranırsınız.
0: Çünkü görev vermezler.
1: Evet.
0: Görev alamıyorsunuz diyor ya bak. Hakem atamalarında telefon konuşmaları çıkıyor ortaya.
1: WhatsApp görüşmeleri,
0: evet,
1: var.
0: Diyor ki şu hakemi atayalım daha iyi olmaz mı? O da diyor ki tamam onu atayalım. Peki var hakemi kim olacak? Şu olsun diyor. Yani isim isim belirleyip ona göre maç maç belirleyip hakem gönderiyorlar ya. Ondan sonra siz nasıl güveneceksiniz?
1: Ve sonra da diyor ki bana diyor Merkez Hakem Kurulu Başkanı tutuklanan Futbol Federasyonu Başkanı'nın diyor bilgisi vardı diyor. Şimdi bu lafı dedikten sonra Futbol Federasyonu Başkanı bugün açıkladı. Dedi ki Merkez Hakem Kurulu'ndan dedi kalan hakemlerle yeni dönem, yeni haftalar oynanacak. Ya arkadaş bu nedir ya? Ne periz ne lahana turşu.
0: Kesinlikle önce sen ona cevap vermen lazım, evet. Sayın Başkan.
1: Evet.
0: Yani bu bir çok büyük bir zan altında kalmaktır. Yani kamuoyunun gözünde kendinizi aklamanız lazım. Siz o koltukta oturuyorsunuz. Futbol Federasyonu Başkanlığı herhangi bir koltuk değil. Türk futbolunun en tepesindesiniz.
1: Şimdi burada da başka bir şey yapıldı. Esasında bunu da dinleyicilerimize aktaralım. Belki gazetelerde yer almıyordur. Şimdi 2025'in son aylarında bir bahis, illegal bahisle bahis, veya evet, bahis siteleriyle bağlantısı olan yöneticiler, başkanlar, idareciler, teknik direktörler, özellikle yönetici ve başkanlar, bunların listesi çıkmıştı.
0: Evet.
1: Şimdi
0: evet,
1: 2025'in atıyorum Eylül ayı, ki bu değil de savcılığın elinde var bu, başsavcılığın var elinde. Diyor ki başsavcılıkta, hatta emniyet, bunları diyor yayınlamadan evvel bizim haberimiz olsun. Çünkü diyor delil karartılabilir, her şey olabilir, telefonunu suya sokabilir, telefonundaki bilgileri öğrenemeyiz. Bu nedenden dolayı bizim haberimiz olsun. Şimdi 11 ay evvel bu konuşma olmuş iki önemli kurumun,
0: evet,
1: arasında.
0: Evet.
1: Ve siz Merkez Hakem Kurulu ve onunla ilgili yöneticileri gözaltına alıyorsunuz, aldırıyorsunuz. Ardından kimse sesini çıkarmasın diye de bu 488 kişilik listeyi veriyorsunuz. Ve bunları Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na. Sonra da diyor ki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kardeşim diyor böyle konuşmadık mı sizle diyor. Niye o zaman? O zaman bir de geriye dönelim, 11 ay evvel geçmiş 5 yılın içinde olan kişiler kurtarmadı mı 11 ayda?
0: Tabii ki kurtardı.
1: Şimdi yani biz neyini konuşacağız? Yani Cumhuriyet Başsavcılığı bir kere yani bildirdi, duyurdu. Dedi ki hata yaptınız arkadaş dedi.
0: Neresinde?

0: tutacağız? Hadi tutun bakayım, neresinden tutacağız? Hani her tarafı pislik içinde, neresinden tutacağız? Yani federasyon başkanına bakıyorsunuz, federasyon başkanı bir sürü
1: konuşmuyor.
0: Bir sürü suçlamayla, bir sürü kendisine yöneltilen bir takım suçlamalar var, bir takım ithamlar var. Onların hiçbirine cevap vermiyor. Yeni hakemler, yeni şey. Ya nereye devam ediyorsun? Bir kere temizlenmen lazım. Sana temiz eller operasyonu lazım. Ve tepeden tırnağa, federasyon dahil, bütün kurumlarıyla birlikte bir yenilenmen lazım sen. Ve sen işin, hala o koltukta nasıl oturacaksın? Oturamazsın
1: işin
0: yani.
1: Tuhaf tarafı, yüzlerce hakem mahkemeye başvurdu.
0: Evet.
1: Ben konuşmak istiyorum. Ben şunu yaptım. Bana şunu yaptılar bunu. Ya şimdi buradaki olaylar aydınlanmadan siz ligi nasıl başlatabilirsiniz?
0: Mümkün değil. Aynı ligin tesciline döner bakın.
1: Aynı fikirdeyim.
0: Aynı şeye dönecek bu.
1: Tabii.
0: Yani sen alelacele yani olayı örtbas etmek istiyorsanız anlarım. Tamam, hemen kapatalım, bitsin gitsin. Ama olay gerçekten yasal bir şekilde, hukuk çerçevesinde devam edip sonunda da herkes hak ettiği cezayı alacaksa, o zaman beklemek zorundasınız. Başka hiçbir şey yapamazsınız. Yani burada ben kalan, herkesin kafasında bin tane soru var. Sen o soruyla, o hakemle nasıl maça çıkacaksın? Ben nasıl güveneceğim o hakeme? Benim maçıma bir tane hakem atadın.
1: O seyirci, o hakemi gördüğü zaman zaten şu anda bütün kulüplerin seyircileri, taraftarları şu anda hakemlerin nerede, hangi maçta ne hata yaptığını, hangi kartı gösterdiğini ezbere biliyor ve videolarını sosyal medyada dolaştırıyorlar.
0: Kesinlikle.
1: Amatörliklerden Süper Lig'e kadar.
0: Diyelim ki bir maç, bir hakem atadınız. Hakem bilerek, isteyerek değil de yani bir hata yaptı. Hatalı bir karar verdi.
1: Olabilir.
0: O seyirci ne yapar biliyor musun?
1: Olabilir.
0: Evet, ama o seyirci ayağa kalkar.
1: Yani ayağa kalkar. İşte, yani bunun
0: bunu temizlemeden olmaz Yüce Bey. Bakın bunu bir, evet, bir sonuca vardırmalısınız. Çıkıp ya ben hiçbir yaşım 63. Yıllardır, 42 yıldır bu sporun içerisindeyim ve inanamazsınız daha böyle bir, bunun binde biri
1: ya milyonda birini görmedim.
0: Evet,
1: ben
0: milyonda biri kadar bir olayda çıkıp çok ciddi açıklamalar yapılırdı.
1: Tabii.
0: Hiçbir açıklama yok yetkililerden. Böyle bir şey olur
1: i̇şte
0: mu?
1: İşte bugün açıkladılar, hoş geldiniz. Merkez Hakem Kurulu'nun şu üyeleri vardır. Bu üyeler işte hakemleri tayin edecektir. 6-7-8'de Türkiye Kupası maçları vardır. Bu maçlar için hakem tayinlerini bu Merkez Hakem Kurulu
0: onlara yapacak. Nasıl güveneceğiz? Onlar kim? Onlar nereden gelmiş? Onlar hangi eğitimi almış? Onların altyapısı ne kadar sağlam? Onlar futbolun yeni kurallarını ne kadar biliyorlar? Var mı öyle bir bilgi? Yok.
1: Yok.
0: Eğitim de vermemişsiniz. Hadi sokaktan gel. O zaman beni de götürün.
1: Hayır, eski hakemler de var onların
0: ya içinde. Ama işte yani yok ama. Aradan geçmiş yıllar. Bunlara eğitim vermek lazım. Siz eski hakem o sahada nasıl 90 dakika koşturacaksınız? 105 dakika koşturacaksınız ya?
1: Yok. Kurulda hakemleri tayin edecek ekip olarak belirlediler. Onlar da öbürlerini seçecek.
0: İşte o da güvenilir değil bence. Şu anda hiçbiri güvenilir değil. Bence bu camianın sıfırdan örgütlenmesi lazım.
1: Sayın Serdal Adalı dün TRT Spor'a çıktı ve dedi ki temizlenene kadar en az 2 hafta bu operasyonlarda devam etsin ve ligleri ara verelim.
0: Kesinlikle dedi. Doğru diyor. Ben de aynı fikirdeyim. Yani bunlar temizlenmeden siz oraya kimseyi getiremezsiniz. Evet. Getirdiğiniz adam da şaibe ve şey altında kalır, zan altında kalır.
1: Tabii.
0: Çünkü oraya oturan adam, öbür taraftan biz şu anda bilinen 7 kişi var. Belli değil kaç kişinin bu işe bulaştığı da. Yani bizim elimizdeki bilgilere göre 7 kişi. Buna kaç kişi bulaşmış? Hala bunlara dışarıdan kaç, evet, tane etki olan adam var?
1: İsimler var.
0: Gelecek insanlara ne kadar, hakemlere etki edecekler? Nasıl bir baskı yapacaklar? Nasıl bir tehdit olacak? Onu da bilmiyorsunuz.
1: Sayın Doğan, bekleyeceğiz, göreceğiz ama reklam daha önemli. Reklama girelim. Volkan arkadaşım da reklama girmek için bakıyor gözüme.
0: Tamam.
1: Sevgili dinleyiciler, bir reklam arası, ardından şarkımız var. Daha sonra yine futbolu konuşacağız.
2: Reklamlar.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
4: Halk,
2: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlar

0: değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklamlar.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 17.38'i gösteriyor sevgili dinleyiciler ve futbolu konuşmaya devam ediyoruz. Futbolumuzu konuşmaya devam ediyoruz. TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven bizlerle birlikte. Erhan Seven hoş geldin.
2: Ne dilerim?
1: Şimdi şöyle diyeyim. Dün gerçekten önce bir sahanın içine girelim, sahanın içini konuşalım. Nasıl bir karşılaşmaydı? Eksik olarak neyi gördünüz Erhan Seven? Yıllardır da futbolu takip ediyorsunuz. Hem de bunların haberlerini yapıyorsunuz. Sıkıntı neydi bizim o maçta 3-0 yenilmemizdeki sıkıntı?
2: Dünkü maçı sadece dünkü maç üzerinden değerlendirmek de doğru olmayabilir. Çünkü evet. Ayın 25'inden bu yana maç yapıyoruz. Önce Fransa, sonra İtalya, kendi ülkemizde Kocaeli ve Bursa'da kaybettik. Dünkü maçı üçüncü maç olarak görüp bir sarmal, bir bütün olarak bakmak gerekir diye düşünüyorum. Önceki maçların, hele hele İtalya maçının hem iyi olmayan oyunu hem de farklı yenilgisinin de yansıması bu maçta da yaşandığını söyleyebiliriz. Aslında maçın belli bölümlerinde, özellikle ikinci yarıda iyi oynadığımız dakikalar da var, bölümler de var, anlar da var. Hatta gole yaklaştığımız anlar da var ama sonuçlandırma noktasında sıkıntı yaşayıp da ardına yediğimiz gollerle de farkın açıldığı süreleri, bölümlerde gözlemledik. Bir oyun aklımızın yeterli seviyede olmadığını düşünüyorum. Oyun aklını sağlayan bir teknik direktördür evet, onun uygulayıcıları sahada futbolculardır evet, ama oyun aklının sağ içi liderleriyle beraber daha rahat tatbik edilebileceğini düşünüyorum. Daha rahat uygulanabileceğini düşünüyorum. Bazen eleştiriliyor, bazen ben o eleştirilere çok katılmıyorum ama bizim oyun aklımıza çok önemli katkı yapan ve sağ içi liderliği konusunda da önemli bir isim olan Hakan Çalhanoğlu'nun olmaması, bakın bir işle mal etmiyorum ama evet, oyun aklının dantela gibi örülmesini sağlayan önemli bir isimdir Hakan Çalhanoğlu. Bazı kişilerin onu çok sert eleştiriler oluyor, bilmiyorum sizler ne diyorsunuz ama ben evet, Hakan Çalhanoğlu'nun saha içerisinde varlığını değerli buluyorum. Hem oyun aklı hem saha içi liderli anlamında. Kenan yok, Orkun yok. Bu rol böyle olunca da Arda Güler'e kalıyor gibi. Arda bu olgunluğu yaşıyor. 21 yaşında. Ben onu 17 yaşında Kadıköy'de işte İsmail Kartal'ın 5-10 dakika süre verdiğinde, 18 yaşında Cesus'un yine 5-10 dakika süre verdiğinde dönüp Ankara'da yaptığım yorumlarda bir dünya yıldızı 5 dakikada olsa izledim diyordum. Bundan 4 yıl önce, 3 yıl önce. Hakikaten de bir dünya yıldızı. Çok daha büyüyecek, çok daha önemli bir isim olacak. Ama Arda Güler'e çok fazla iş düşüyor. Arda Güler de çok fazla iş yapmaya çalışıyor. Oyun aklı kelimesini Arda üzerinden dünkü maçta değerlendirirsek, o cümleyi Arda üzerinden değerlendirirsek şöyle de bir şey söyleyeyim. Arda her topu alıp her topu efektif kullanmaya çalışıyor. Bu da beraberinde neyi getiriyor? Artık rakipler de bunu çözmüş durumda oluyor. Arda'ya ikili sıkıştırmalar, zaman zaman sert oyunlar, zaman zaman işte diz çıkartmalar, vücutla temaslarla onu yıldırmalar, hatta sinir sistemini bozmalar. Bunları yapınca da Arda istenilen verimi alamıyor. Öyle olunca da ne oluyor? Başka bir isme de yönelmediğinizde, bu genç oyuncunun bu takımı kurtarmasıyla ilgili beklentiyi arttırdığınızda, ki buna bu beklentinin artmasında Arda'nın hem iyi oyunu, bakın hem iyi oyunu genel itibariyle hem de isteği gerçek. Ama bu tür oyunlara, bu tür 90 dakikayı sadece bir isim üzerinden, genç bir isim üzerinden devam etme noktasında olmak çok zordur. O nedenle burada alternatifler üretilmesi gerekiyor. Dünkü maçın özelinde baktığımızda da hücum anlamında her topu alan, bakın tecrübeli oyuncusu da genç oyuncusu da Arda'yı bulmaya çalışıyor. Ve her topu da Arda almaya çalışıyor. Böyle bir oyun sistemi yok. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Oyun kurucular vardır. Evet, oyun kurucular oyunu yönlendirir. Ama onlar da eğer bir 90 dakika oynayacaksa, aktif olarak da 80-90 kez topla da buluşacaksa, bunların en efektif şekilde uygulanabileceği, en efektif şekilde o topların kullanılabileceği dakikalarda buluşması gerekir. Arda'yı biz fazla yoruyoruz. 65-70'ten sonra genç bir isim olmasına rağmen sağ zemin ve hava şartları, ortam, dünkü maçın özelinde söylemiyorum, İtalya'da bu, İtalya maçında, Bursa'da bu çok yaşandı. Ben de maçtaydım, hakikaten müthiş bir yağış vardı, zemin de etkilendi. Hepsi bir araya geldiğinde genç oyuncuda düşüşler olabiliyor, sinir sistemi bozulabiliyor. Kart da gördü maçın son bölümünde. Şimdi takımın da havası o kadar, gazı o kadar kaçmış ki ilk iki maçtan dolayı. Ya Belçika maçını Belçika maçı gibi o yüzden okumadım, okuyamadım. Evet. Ve hani tribün ağzı diyelim. Takım da gazı kaçtığı için Arda sarı kart sınırında olmasına rağmen gitti rakibin siyahi oyuncusu da itişti kakıştı kart gördü. Takımın gazı kaçmış olmasına rağmen oyundan çıktıktan sonra Barış çok gereksiz bir şekilde dördüncü hakemle münasebet kurdu, orada ilişki irtibat kurdu, sözlü kart gördü ve cezalı duruma düştü. Bakın Arda da Barış da takımın gazının, ben onları eleştiri anlamında söylemiyorum, ortam bu anlama bu noktaya çocukları da getirmiş olabilir. Cezalı durumlara düştüler ve son maç olan İtalya deplasmanında oynamayacaklar. Bu ikisinin de, bu fiili ikisini de söyleyeyim. Hangisi adlarına üstlerine yapışırsa onlar da üstlerine alınsın. Arda da Barış da. Şuraya geleceğim. Milli takım geografi havası kaçtı ama ben Fransa maçından önceki basın toplantısında şunu sormuştum. Bu anları bu 7-8 gün sonra görerek de olabilir. Çünkü futbol içerisinde var. Montelli'ye şunu sormuştum. Dünya Kupası'nda iyi sonuç alamadık. Maalesef siz de biz de hepimiz üzüldük. Ve sizin de bu dönemde ayrılmanızı gerektiğini söyleyen bir grup da var. Artı bugün itibariyle 10 günde 4 kırıcı maç yapacaksınız. O 4 kırıcı maçın sonunda Allah korusun, birkaç kez de söylüyorum, Allah korusun, Allah korusun, İstenilen sonuçlar alınmayınca siz bu sürecin ardından yaşanacak gelişmelere mental olarak kendinizi hazır hissediyor musunuz dedim. Sevgili Dani çevirdi. Ondan sonra kendi cevap verdi hafif gülümseyerek. İlk cümlesi şu oldu. Doğrudan da sorabilir. Direkt de sorabilirdin dedi. Sorabilirdin dedi. Yani istifa edebilme durumu olabilir mi? Göreve ayrılma durumu olabilir mi demeye getirdiğimi anladı. Anladı evet. Ama ben kibar bir adamım. Tabii o şekilde sormadım. Bir de ben Montella'yı istemezlik gibi yapıda olan bir adam değilim. Gitsin diye de bakmıyorum ama bu kırıcı olacağına inandığım 4 maçın 4'ü de kaybedebilir, 3 kayıp bir beraberlik olabilirdi. Benim hesabım bu yöndeydi. Bakın çok net söylüyorum. 3'te 3 yenilgiyle devam ediyoruz. 4'te 4 yenilgi de olabilir. Ama sonuç itibariyle bizim bu dönemlerde birlik olup bu dönemlerde destek vererek bu dönemlerden sıyrılmamız gerekiyor. 2 maç daha var Kasım ayında. Yine Fransa ve Belçika'yla. Belki onlar da iyi olmayacak ama sonuç itibariyle bizim, bakın bu Uluslar Ligi, Uluslar Ligi A Ligi A kategorisi. Alın buyurun. Çok istiyorlardı. Ben istemiyordum. Sonucun böyle olma ihtimali vardı. Bu da takımların, milli takımımızın daha doğrusu mental olarak düşmesi sebebiyet verecek bir dönemdi. Ha zirve de yapabilirdi. 4 maçta 3 galibiyet bir beraberlik falan. Olmayınca olmuyor. Olmayabilirdi de. Ben bu dönemin bu şekilde geçmesiyle ilgili öngörümü yapmıştım. Bunun ardından da ben Montella'nın gönderilip kovulması noktasında olan tarafta asla değilim. Bakın asla değilim. Benim için önemli olan Mart ayında başlık olan Avrupa Şampiyonası elemeleridir. Avrupa Şampiyonası'na katılmaktır. Evet denir ki işte 24 takım 32 takım neyse Avrupa'nın yarısı, UEFA'nın yarısı katılıyor. Evet önemlidir katılmak. Avrupa Şampiyonası'na katılıp ben 2028'de Avrupa Şampiyonası'nda finallerinde Türkiye'yi görmek istiyorum. O zaten sözleşmesinin bitiş tarihi Montella 2028. Elde edecek başarı ya da başarısızlığa göre ona bakılır. Ama ben Montella'yı kırıcı olan bu Belçika, İtalya, Fransa serisinde alacak sonuçlardan sonra gönderilme sözlerini doğru bulmuyorum. Ha şunu söyleyeyim, bir cümle daha söyleyeyim. Ben Türk milli takımın başına Türk hocadan yanayım ama Montella bu 39 maç seride katkı yaptığını düşünüyorum. Kendi adına 12 Ekim'den 2023'ten beri başlayan sonuçta. Bir yazar ya da yorumcu olarak söylemiyorum. Bir taraftar olarak söylüyorum. Beni her zaman için milli takımda her zaman için düşündüğüm bir numaralı isim de Aykut Kocaman'dır. Ben Montella gitsin Aykut Kocaman gelsin demiyorum ama Montella giderse de benim favorim Aykut Kocaman'dır.
1: Peki şimdi futbol gündemine gelelim. Hakem dosyası, hakemlerden Merkez Hakem Kurulu'ndan 5 kişi bugün tutuklandı. Tabii ki hukuk sürecidir. Ne olacağını, ne biteceğini bilmiyoruz. 2 kişi adli kontrol sebebiyle serbest bırakıldı. Ve gelinen nokta Sayın Dursun Özbek bir açıklama yaptı. Dedi ki yani sessiz kalınıyor. Dün de Serdal Adalı dedi ki sonuca gidilecekse 2 hafta ligler ertelensin. Siz neler söylemek istersiniz şu yaşanan kaosa? Ki kaos diyorum ben, kaosa ne diyorsunuz?
2: Evet aslında hani bugünlerin gelebileceği son birkaç yıldır yapılan eylemlerden, faaliyetlerden, söylemlerden, sessiz kalmaktan, konuyla ilgili bazen kafamızı kuma gömmekten, futbol camiası olarak söylüyorum. Yani çok da kendimi dahil etmek istemiyorum ama evet. Dahil edelim. Mütevellit bu sürecin aslında sessiz kalmaya rağmen bağır bağır geldiğini gözlemliyorduk, görüyorduk. O kadar fütursuzca hareketler vardı ki, özellikle MHK'de, Merkez Hakem Kurulu'nda ve MHK'nin başında Ferhat Gündoğdu'nun yaptıklarıyla ve yapmadıklarıyla o kadar bağır bağır geliyordu ki bir sonuç geldi. Kendisine o kadar nasıl bir özgüven vardı...

0: anlamda, güvendikleri anlamda söylüyorum, güvendiği yer anlamda, illegal yerlere de güvendikleriyle ilgili kafamızda soru işaretleri vardı. Zaten bağlantılar çerçevesinde baktığımızda da o illegal bağlantılar da görülebiliyor Ferhat Gündoğdu ile ilgili. Bu çerçevede baktığımızda bağır bağır gelen bir sonuç. Tutuklandı, siz de bahsettiniz, masumiyet karnesi var. Tutuklandı, yargılanacak, ceza verecek, verilmeyecek, çıkacak ceza daha sonra Yargıtay'da onanacak, diğer istinaftı tüm unsurlardan sonra hüküm subut ettiğinde daha net konuşabiliriz. Ama gözlemlediğimiz kadarıyla, zaten 1-2 yıldır gözlemlediğimiz kadarıyla gelinen nokta şaşırtıcı değil. Ama çok çok çok üzüntü verici. Yani evet. Türk futbolunda hakemlerin maçları almasıyla ilgili bize şunları söylüyor. Yok yapay zeka, yok işte formülasyonlarla belirleniyor. Yani hani bizi de karşımızda hani bilmem bir kötü bir sıfat kullanmayayım da bir yere koyuyorlar, olumsuz yere koyuyorlar. Yani biz o olumsuz yerde değildik, yani aptal değildik yani. Onların puanlama sistemleri. Ya yani çok kötü maç yönetiyor bu hakem. Herkes kani olmuş, hakem hocaları yorumlar yapmış, bizler görmüşüz. Adama veriliyor çok yüksek puan. Bir sonraki maça tekrar en üst seviyede maçlar veriliyor. Yani öyle bir planlama, öyle bir puanlama var ki, öyle bir maç seçimi, mobbingli, iyi hakemlerin gönderilmesi, ortamı derdest etme. Ya bakın futbol üzerinden bir zihniyet. Zaten Türkiye'yi karıştırmaya çalıştılar. Allah'a şükürler olsun. 10 yıl önce yapılmaya çalışan kalkışma, darbeye karşı milletimizi, feraseti, devletimizin gerçek asli kahramanlarıyla birlikte yapılan mücadelede bu darbe girişimine de karşı kondu ama sinsi yapı hala devam ediyor. Ya futbol üzerinden Türkiye'yi karıştırmanın altyapısı olduğunu düşünüyorum, bakın biraz da iddialı konuşuyorum. Evet. Bu insanların, tutuklanan insanların potansiyel anlamında geçmişlerinden bugüne kadar getirdiğim bu silsile anlamında kararı mahkemeler verecek, hükmü mahkemeler verecek, ayrı konu. Yani geldiğimiz nokta itibariyle gördüğüm kadarıyla futbolun arınma süreci oldu. Dün de TRT Haber'de bir 15 dakikalık yayındaydım. Bir arınma sürecinin aslında belki bir altyapısı, bir dönemsel başlangıcı olabilir. Bir kilometre taşı olabilir Ferhat Gündoğdu ve ekibinin yaptıklarıyla alakalı. Tabii ki geçmişe dönük şaibeler de var. İşte yok deniyor, şampiyonluklar iptal olur mu? Avrupa, ben hiçbirinin iptal olacağını düşünmüyorum. Olmaması gerekirdi. Şampiyonluklar kazanıldı. Ülkemizi takımlar temsil etti. Efendim Avrupa'sı temsil etti. Küme düşüldü. Alt kümeye düşüldü. Kümede kalındı. Ya bundan hiçbir geçmişe dönük dizayn olacağını sanmıyorum. Ama sonuç itibariyle gelecekle alakalı daha dingin, daha arınmış, daha sade, daha işi bilen, sadece ve sadece işini yapmak üzere orada o koltuklarda oturmuş, ona göre kodlanmış, işini yapmak üzere kodlanmış insanların varlığıyla beraber Türk futbolu tekrar bir yere gelebilir. Bakın Belçika'ya giderken VIP'den geçmeleri veya daha iyi işlem görmeleri gerekirken biraz daha evet, soruşturuluyor, ediliyor federasyon yetkilileri. Açıklama yaptılar, öyle bir şey olmadığıyla alakalı ama bunları görüyoruz. Dünya futbolu ve Avrupa futbolu da artık Türk futbolunu sorgular hale geldi. O nedenle ben 7 gözaltı vardı. İşte 2 de gözaltı sonradan oldu. 2 faal hakem, bir yardımcı hakem, bir de Yasin Kol. Evet. 9 gözaltı var. Tabii onların diğer ikisinin gözaltı süresi devam ediyor. 4 gün dolmasına daha 2 gün var. Ama diğer 7 gözaltından 4 günün dün itibariyle dolduğunda bu sabah itibariyle de 5'i tutuklandı. İkisi yurt dışı yasağıyla birlikte yine yargılanacak ama tutuksuz yargılanacaklar. Yani geldiğimiz noktada Türk futbol adına çok çok üzüntü verici bir durum. Hakemlerin sahada koşan futbolcunun emeği, teri, teknik adamların teknik taktik uygulamaları, taraftarların destekleri, camiaların heyecanının önüne geçip de hakemlerin verdikleri kararlarla lig dizaynı ediliyormuş izleniminin verilmiş olması bence bizim gibi futbol romantikleri adına çok çok çok çok çok çok büyük darbedir. Bakın darbe bu yönde olmuştur. Evet. Türk futbol adına ve de bizim gibi futbol romantikleri, evet taraftar olabiliriz, hepimiz birer takım taraftar olabiliriz. Ama futbolumu seven, 1976 yılından beri maç izleyen biri olarak da ben ve benim gibileri, ki 15 yaşındaki çocuk içinde, 25 yaşındaki genç içinde geçerli bu, hep bizi üzmüştür. Bence geç kalınmış bir müdahale olduğunu düşünüyorum. Ama burada da Sayın Adalet Bakanımıza Akın Gürlüğe de teşekkürlerimi sunuyorum. Bugüne mahsus bir şey değil. Bu araştırmalar hakemlerin başvurusuyla Antalya Başsavcılığı'na başvurusuyla başladı. Ondan sonra bir sarmal büyüdü. Bakın 2 hafta ertelensin lafını etti Serdal Adalı tarafından söylenen.
1: Evet.
0: Ben dünkü sabah yayınında söylemiştim. Dün öğleden sonra

0: Savcılığının adli kısmını takip etmedim, edemedim. 54 kişi ifade vermişti. Çoğu evet. Eski hakem, hala hakem de var ve bazı vatandaşlar da var. Farklı sıfatlarda. Çoğu eski hakem, 54 kişi. Her yeni kişi ifade verdiğinde başka isimler geliyor. Başka isimler geliyor, başka isimler geliyor. O yüzden sanki bu ifade verme alma süreci uzun olacak. Sanki böyle bir kısa sürede karar çıkacak gibi durmuyor. O nedenle 2 hafta erteledik diyelim. Bu 2 hafta daha sonra 2 haftayı doğurabilir. 2 hafta daha sonra 4 haftayı doğurabilir. Daha sonra ligi var, Avrupası var. Milli takımların oyuncuların sahada oynayıp ter döküp idmanları yanı sıra maç ritmi var. Hepsine baktığımızda bu trafik ve takvim bozulabilir. Ben 2 hafta ertelenmesinden yana değilim. Ya da ertelenmesinden yana değilim. Ama sonuçta MHK Başkanı içeride tutuklu ve haftaya çarşamba günü de 4 gün sonra da perşembe günü en geç hakemlerin açıklanması gerekiyor ki cuma cumartesi pazar dediği bana maçlar var, alt lig üst lig neyse, bu da çok ilginç bir noktaya geliyoruz. Taylor'a mı kalacak bilemiyorum, o da İngiltere'deymiş, çok da fazla irtibatla kurmamış, nereye düştüm, nasıl bir yere düştüm noktasında. Taylor da çok kişiyle de irtibat kurmuyor, maçların hakemlerini kim belirleyecek noktasında bir Taylor'la ilgili beklenti vardı ama hakikaten trajikomik ve büyük üzüntü verici bir noktada Türk futbolu özellikle MHK çerçevesinde baktığımızda.
1: Erhan'sa ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bir çırpıda hem milli takımı hem de futbol gündemini yorumladınız. Kolay gelsin, iyi akşamlar diliyorum.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar, iyi akşamlar.
1: Sağ olun. TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven bizlerle birlikteydi. Son 3 dakika reklama gideceğim. Siz notlar aldınız gördüğüm kadarıyla. Evet. Ekleyecekleriniz ya da söyleyecekleriniz var mı?
2: Tabii yani şimdi Sayın Erhan Seven'in söylediği gibi futbol içerisinde bir kaos var ciddi anlamda. Fakat bunun hani bir takım güçlere bağlanması ya da bazı yerlerden dış güçlerin etkisiyle yapıldığı, Türkiye'yi çökertmek için bir futbolun kullanıldığı görüşüne katılmıyorum.
1: Ama şunu da unutmayalım, biliyorsunuz bir Yugoslavya böyle bir olayın ardından bir futbol maçıyla, bir kıvılcımla değişik bir noktaya gelmişti.
2: Ama Yugoslavya Türkiye değil. Türkiye'nin evet. Bir gücü, geçmişi, bir tarihi var. Yani Türkiye'de
1: bir de mukavemeti fazla var. Yani bu biz tip olaylara.
2: Bir futbol kaosuyla ya da futbol karıştırmasıyla çökecek bir ülke değiliz biz. Yani biz çok sağlam bir ülkeyiz. Öyle biraz önce söylediği gibi 15 Temmuz'a direnmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Yani bir darbe püskürtülmüş, Kurtuluş Savaşı'nı topla tüfekle değil, kazmayla kürekle yapmış bir ülkeden evet. bahsediyoruz. Onun için böyle kolay şeylerle yıkılacağını zannetmiyorum ama bu futbolun içerisindeki kaos belli ki büyük bir rantın, paranın döndüğü noktada buna benzer olaylar yaşanmadı mı? Çok yaşandı ülkemizde. Paranın döndüğü olaylarla ilgili birçok futbolda, diğer spor dallarında, hatta benim kendi yaptığım bir haberde Basketbol Federasyonu hayali kamplar düzenleyip, hayali ikili kamplar ülkelerle düzenleyip trilyonlarca paranın gittiği olayı biz
1: eski yıllardaki.
2: Evet, çok eski. Açığa çıkardık ve yargılandı. Yani bu ilk kez olmuyor. Yani bir futbolda da değil. Sporun her alanında da var. Neden? Çünkü rant var, para var. Paranın olduğu yerde insanlar tamah ediyorlar. Onun için ne yapmak lazım? Liyakatlı insanları göreve getirmek lazım. Bu tür insanlar yok mu ülkemizde? Mutlaka var yani. Hakemlerimiz de var, gözlemcilerimiz de var, yöneticilerimiz de var. Mutlaka var. Futbolu çok iyi bilen insanlarımız da var. Yani ben iyi futbolcuyum, çok iyi futbol oynadım, iyi teknik direktör olurum, yok öyle bir kaydı. Ya da ben çok iyi bir futbolcuydum, çok iyi hakem de olabilirim, öyle de bir kaydı yok. Yani her mesleğin kendi içerisindeki eğitimi var. O eğitimlerden geçmek lazım. Ama başarıyla geçmek lazım. Biz ne dedik geçen sezonun başında? Yani bu sezonun başında hakemlerin çoğu koşuyu yapamamış. Yapamadığı halde verilmiş bu.
1: Şu anda Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan şikayetçi olan hakemler var. Ve onların ifadelerinde gelen yazılar var. Tabii bunun doğruluğu, o mahkemedeki karar, ifade, tutanak, bunlarla şey yapar. Koşularda bile başarısız gösterildim diyen hakem var.
2: Tabii ki. Var yani, yok değil. Var. Onun için yani bu bir şeylerin dizaynından çok bir şeylerin önüne geçip Türk futboluna

0: tazlıyor. Bu gerçekten ranta dayalı bir yolsuzluk belli ki. Ama benim korktuğum bu davada lütfen şeye gitmesin. Sonraya kalmasın, sümen altı olmasın. Neyse gidilsin üstüne ve bir an önce temizlensin. Bakıyoruz bahis, şike. Yani bu şikeydi artık, bahis de demiyoruz. Yapılan şikeler. Burada da aynı şeyler geçerli. O zaman niye bunların ikisi bir aynı...
1: 11 ay beklendi de şimdi çıkartıldı.
0: Çıkartılıyor ve niye hala daha ne olacak ne bitecek demeyelim. Yani
1: birilerinin 11 ay evvel bu listenin içinde olduğunu ve bunların korunduğunu söylemek isterim.
0: İşte burada. Bu bakın. Bütün hepsinin özeti bu.
1: Ya çünkü
0: bu işin içinde ve bu işin yönetiyorlar. Onların ortaya çıkmaması için
1: ben mesela bir kurumun başındayım. Bana böyle bir liste geldi. Hemen açıklarım.
0: %100.
1: Eğer niye 11 ay bekleyeyim?
0: Eğer gerçekten değil mi tarafsız ve dürüst davranıyorsanız, liyakatlıysanız yaparsınız. Ama çekinceleriniz varsa yapamazsınız.
1: Veya korkularınız varsa.
0: Korkularınız daha doğrusu.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi reklam saatimiz. Reklamın ardından tekrar birlikte olacağız.
2: Reklamlar. Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
5: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
6: İçtikçe iyi hissedeceksin.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklamlar.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 18.08'i gösteriyor. Artık son 52 dakika içindeyiz ve sevgili dinleyiciler, saat 19'a dek spor gündeminde sizlerle birlikte olacağız. Ve şimdi teknik direktör Adnan Şentürk telefon hattımızda. Sayın Şentürk, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Yüce Bey, kolaylıklar diliyorum.
1: Sağ olun. Şimdi dünkü maçı konuşalım dedim Sayın Erhan Seven'e. Dedi ki 3-4 maç öncesine gitmek lazım dedi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu son 3 maçı? Artık yani konuşacak bir şey de kalmadı gibi geldi bana.
2: Evet, yani aslında birçok kişi, herkes futboldan az ya da çok anlayan, futbolun içindekiler, dışındakiler, taraftarlar bir konsensus oluştu. Yani kafalarında bir düşünce oluştu. Artık böyle olmuyor gibi bir durum oluştu. Bu durumun bu şekle gelmesi de önce Dünya Kupası ile başladı. Orada takımımızın oyun performansından ziyade sonuç üzerinden elbette ki düşünmeliydi. Çünkü bir Dünya Kupası elemeleri vardı ve biz ilk elenen takım olduk ayetiyle birlikte. Her izleyici, her taraftar, her milletin unsuru bundan haklıydı tabii böyle düşünmekte. Arkasından biraz yıpranmış olarak başta teknik adam, sonra futbolcular, ki futbolcuların orada yaklaşımları, olaya bakışları, yani Dünya Kupası'na gelmenin başarısıyla yetinmeleri, hatta maç sonu demeçlerindeki biraz tutarsızlık, sadece Arda Güler'in en son ortaya çıkıp daha farklı bir bakış açısı ortaya koymasıyla bambaşka bir yöne evrilmişti. Biraz kırılgandık ve nitekim zor bir ligdeyiz. A liginde kurallar çekildiğinde en zor kurallardan birini çektiğimiz belliydi. Yani bu ligde bu takımları yenebilmek çok kolay değil. Daha önce biz bu takımları yendik. Evet, Fransa'yı yendik. Belki İtalya'yı yenemedik ama Belçika ile bildiğim kadarıyla kaybettiğimiz kadar da maç kazandık Belçika'ya karşı. Fakat bizim takımımızın şöyle bir özelliği var. Yani biz herkesi gerçekten yenebiliriz. Özellikle şu anda sahip olduğumuz kadro, tabii bütün oyuncularımız hazır olduğunda, yani buna Hakan'ı, Kenan'ı, Orkun'u da dahil ederek söylüyorum. Gerçekten dünyadaki en klas takımları dahi mağlup edebiliriz. Onların karşısına galip gelebiliriz. Ama aynı şekilde biz Letonya'ya da kaybedebiliriz. Daha önce Faroe Adaları'na kaybettik, yine kaybedebiliriz. Bizim için önemli olan maçı kazanmak, kaybetmekten ötesi bana göre. Biz bir istikrar yakalamalıyız, bir ekol yakalamalıyız. İşte Faroe Adaları bizi mağlup edememeli. Biz zaman zaman İtalya'yı mağlup edebilmeliyiz, İtalya bizi mağlup edebilmeli, bir çizgimiz olmalı. Yani A liginde Montella sürekli işte bu lige biraz hafif kaldık demeye getiriyor, bir takım mazeretlerin arkasına sığınıyor, ama öyle olmamalıydı. Yani bu lige hafif gelebiliriz, bu ligdeki takımlar bizi mağlup edebilir, ama sahada istikrarlı bir oyun olur. Her maçı Fransa maçı gibi örneğin çıkarsın, oynarsın, gol pozisyonları da bulursun, ama yaptığın bir hatayla kaybedebilirsin. Zaten bu ligde benim gördüğüm şu: bizim takımımızın karşısında rakiplerin bizi hataya zorlaması ve kolay gol yememize neden olması. Yani bu kadar kişisel hata üstte normal mi? Elbette ki değil. Seni hataya zorlayan birileri var, bir rakip var. Ve bu hataya zorladıktan sonra da bunu çok kolay cezalandıran usta oyuncuları var. Ve biz çok tedbirli olmalıydık, bunu başaramıyoruz. Yani şimdi Kevin De Bruyne gibi bir oyuncu varken orta sahada İsmail Yüksek'le ve Bartu'la oynuyorsan, bu oyuncu nasıl iki tane ceza alanının dışından gol atabilir?
1: Evet.
2: Akıl mantık almaz bunu. Burada taktik düşünceyi uygulamak, oyuncuyu ikna etmek konusunda çok büyük bir zayıflık görüyorum. Bence buralardan çıkarttığım donelerle, teknik direktörle milli takım oyuncuları arasında bir güven kaybı var. Her nasıl görünüyorsa görünsün, oyuncuları ikna edemediğini düşünüyorum. Yani Bartu'nun oynadığı, İsmail'in Yüksek oynadığı, Yüksek'in merkezde oynadığı bir takımın Kevin De Bruyne'nin ceza alanı dışından ön cepheden attığı iki golü gözümün önüne getirdiğim zaman bunu kabul etmem mümkün değil. Yani planlamada yanlış var ve oyuncular doğru seçmiş bile olsan, yani bunun için onu, oyuncuları ikna edip oradaki görevlerini, onlara o sorumluluğu vermek konusunda eksiğim var, ya da oyuncuların almakla ilgili, iletişimle ilgili bir sıkıntı var. Böyle baktığımız zaman daha maçın ilk yarısında maçın ortalarında 1-0 gerideyken savunmamızın arkasına atılan top, ki orta yuvarlağın, yani santra yuvarlağın orada Uğurcan'ın gelip engellediği bir pozisyon var. Hatırlıyor musunuz Yüce Bey?
1: Evet.
2: Şimdi bu nasıl olabilir? Yani bu kadar dikkatsizlik oldu mu da bir kalecinin Santa yuvarlağının içinde topu karşılamaya geldiği dönem, maçın son dakikası, son saniyesi, uzatma dakikalarında tek farkla gerideyken ya da beraberken mutlaka galibiyet ihtiyacının olduğu bir an değil. Daha maçın ilk yarısının ortasında o kadar büyük bir boşluk bırakıyorsun. Bence planlama ile ilgili, organizasyonla ilgili daha önceden çok iyi maçlarında izlediğimiz, çok iyi planlamalar da yaptığına şahit olduğumuz, bunları da övdüğümüz, zaman zaman hatalarından da, hatta bariz hatalarından da bahsettiğimiz Montella'nın bana kalırsa oyuncularla olan iletişimin kopukluğu, milli takımın havasını kaybetmesi ve bu hava kaybıyla bazen oynuyormuş gibi görülürken bile çok kolay gol yiyebiliriz duygusundan bir türlü kurtulamıyoruz. Yani maçı izlerken de her an gol de olabilir ya, keşke yemeden bir atabilsek gibi maçı izliyorsak, burada bir garanti oyun, sağlam oyun, planlı oyun, bırakın A Ligi'ni, bir futbol takımının sahadaki sağlam duruşunu yansıtan bir oyunu göremiyoruz demektir. Bizim de milli takımımızda maalesef birçok sorunun yanında, temel sorun benim ilk önce bahsedebileceğim şeyler bunlar, ama birçok sorunumuz olduğunda elbette ki söylemeliyim.
1: Sayın Şentürk, gerçekten bir teknik direktör olarak çok farklı bir bakış açınız var, sakin bir bakış açınız var, ayrıntılı bir şekilde değerlendiriyorsunuz. Şimdi çok önemli bir noktaya getirdiniz. Dediniz ki milli takım oyuncularıyla teknik direktörün arasında bir güven kaybı var. Şimdi bir teknik direktörsünüz. Böyle bir durumda ne yapılması gerekli? Yani şimdi Montella istifa etmiyor. Futbol Federasyonu görevden almak gibi bir düşüncesi yok anladığımız kadarıyla. Peki bu dakikada bu güven kaybını nasıl onarmalıyız? Esasında şu anda şu geldi aklıma. Hatırlıyor musunuz futbolcuların bir mentor tarafından Dünya Kupası'nda biraz maçlara çıkarken farklı bir şekilde psikolojilerini havaya yukarı kaldırmak için biz biraz mentor yardımı istemiştik. O zaman evet. Sayın Montella ne gerek var demişti. Ben varım ya demişti. Acaba yine bildiğini okuduğu için mi Montella bir teknik direktör olarak güven kaybı yaşıyor, ya da bu güven kaybını nasıl yok edeceğiz?
2: Şimdi Montella'nın tavır ve davranışlarından her maç gittikçe çemberin daralmasıyla aslında sakinliğini koruyarak verdiği demeçlerden elbette ki bir takım anlamlar çıkartabiliyorum. Montella eğer toparlanırsa ne âlâ, ama toparlanmazsa ben Avrupa Şampiyonası'na, sonra Dünya Kupası'na götürdüm. Avrupa Şampiyonası'nda başarılı oldum. C grubundan A grubuna geldik. Bütün bunlarla takım başında ben vardım ve ben başardım. Dolayısıyla ben istifa etmem. Ama illa beni göndermek istiyorsalar tazminat hakkımı alırım gibi bir noktaya gelmiş. Bu sakinlikten ben onu anlıyorum. Yani bir maç sonu o programda mikrofon uzatıldığında bir Türk teknik direktör bu kadar soğukkanlı ve olgun olamaz. O ya yani olmamalı da zaten. Ben sanki buna hazır bir noktada gönderilirse tazminatımı alırım ve tazminatım peşindedir demiyorum. Yani evet, bir tabii. Şeyi söylemek istemiyorum ama en azından böyle düşünüyor. Bizim açımızdan bakmamız gereken taraf daha başka. Biz şimdi futbolun saha içindeki kısmını çok rahat ve sağlıklı konuşabilmemiz için bir kere çok sağlam bir futbol federasyonuna sahip olmamız lazım. Bizim şu anda en büyük handikaplarımızdan birisi, herkes kendi derdine düşmüş durumda. Yani federasyonun başka sorunları var. Futbolun çok ötesinde. Her ne kadar milli takımın performansı federasyon başkanlarının olumlu ya da olumsuz geleceği noktayı belirleyen en önemli noktalardan biri olsa da, federasyonun şu anda MHK'nın içindeki durumu, federasyon başkanının bir takım yazışmalarının basına yansıması, mesajlaşmalarının vesaire bir hayli garip, kaotik bir durumu ortaya koyuyor. Oysa her şey normal olsa şu anda eğer Montella görevden alınmıyorsa, ki Montella'nın istifa edeceğini düşünmüyorum ben, burada Montella ile oyuncular arasında çok sağlam bir köprü oluşturulmalı. Daha önce söylediğimiz gibi bu sadece mentor değil, aynı zamanda teknik anlamda danışmanlık verebilecek çok usta bir teknik adam olmalı. Belki Montella'nın tahtı böyle sallanmalı ve bazı şeylere de zorlanmalı, ama daha çok takım üzerindeki o etkisizliğini ortadan kaldıracak bir dayanışma ortamı sağlanmalı. Ha, oraya çok güçlü birinin gelmesi belki Montella'yı tamamen devre dışı bırakıp takımın oyuncuların ona olan inancını tamamen de yok edebilir. Böyle bir handikap da var ama yani şu anda bu iletişimin kopmuş olması, takımın havasının bozulması, her maça çok iyi başlayabilir ama en ufak bir şeyde kırılıp dökülüp arkasını getirememesi gibi durumları yaşıyoruz. Yani Fransa maçındaki oyunu zaman zaman eleştirebiliriz ama genel anlamda Fransa'ya karşı doğru bir oyun oynadık. Bunu kabul etmeliyiz. Yani pozisyonlar da bulduk. O bariz hatayı her takım cezalandıramıyordu ama Fransa cezalandırır. İtalya maçında daha farklı bir oyunla çıktık sahaya. Sakat Orkun'u oynatmak istedik. Çok yorgun Salih ile beraber merkeze koyduk. Sakat Orkun zaten ayağını topa sokamıyor. Beşiktaş'ta olağanüstü performans ortaya koyan Salih Özcan milli takımda Fransa maçındaki performansını da üstüne koyduğunda o ağır zeminde üst üste çok yoğun maçlar sonrası onun da direnci düşmüştü ve ortada müthiş bir geçirgenlikle İtalya'ya davetiyeler çıkarttık, hatalar yaptık, kaleci hataları da sonra üstüne geldi. Son bölümdeki oyunda İtalya istediğini almıştı ve biz son bir çırpınışla oyuncu değişiklikleriyle de direncimizi arttırarak bir şeyler yapmaya çalıştık. Yani bizim takımımız istikrarlı olarak bir 90 dakikayı tamamını bölümleme olarak planlayıp oynayamıyor. Bulunduğu duruma göre tepki vermeye çalışıyor. Burada da en ufak bir sıkıntıda ya da hatada o kalesinde golle cezalandırıldığında da ondan sonrası aslında plansız herhangi bir organizasyon içinde olmadan oynanmış bir oyuna dönüşüyor. Yani Arda Güler'in bu kadar çok sorumluluk üstlenmesi çok güzel. Ama bunun çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Hem Arda açısından hem takım açısından. Dolayısıyla bu yükün paylaşılması gerekiyor. Artık orada klas yapılması gereken işlerin Arda tarafından yapılması gerekiyor. Arda'nın bu gençlikle, bu hırsla, bu arzuyla her şeyi sahiplenerek her yere koşuşturması evet takdirle karşılanabilir. Ama futbol adına doğru mu? Değil. Yani uzun süreli bu etkiyi sürdüremez. Ama takıma katkısı da giderek azalır. Kontrolü kolaylaşır ve diğer oyuncuların etkisi ortadan kalkar. Onun için bizim takımımızın tepeden tırnağa güven problemini ortadan kaldıracağı bir duruma ve havaya yeniden sokulup kamuoyunun da desteğiyle bu inancın tekrar yükseğe çekilmesi gerekiyor. Bazı oyuncularımızı çarmıha gerdik, onları astık, onlardan tekrar verim almamız gerekiyor. Çünkü hala en iyi onlar.
1: Evet.
2: Formsuzlar.
1: Evet.
2: Ama hala en iyi onlar. Dolayısıyla bunlara da dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Sayın Şentürk, esasında Sayın Özgün Erdoğan'a da soracağım ama önce size sorayım. Neden şimdi hep Dünya Kupası'nda dedik ya, işte Hakan Çalhanoğlu bu takımda işte yaşlandı gitsin. Ama Sayın Montella diyor ki Hakan Çalhanoğlu'na ihtiyacım var. Benim en büyük kozum o, sakattı. 2 Orkun Kökçü. 3 Kenan Yıldız. Peki şimdi bunları dile getirmesi şu anda kadroda bulunanlara nasıl yansır? Bir, ikinci, peki Montella yani bir teknik direktör bu oyuncuların sakat olduğunu bilerek o oyuncuların yerlerine birilerini düşünmek, tabii bir Hakan Çalhanoğlu bulmak, bir Kenan Yıldız bulmak anlıyorum ama bir şeyler yapabilir ama baktığımız zaman gerçekten 3 maçta da farklı farklı şeyler denedi. Hani burada A seviyede, A ligi seviyesinde denenebilir miydi bunlar?
2: Evet, şimdi şöyle bir şey var. Yani 4 maçı 3 günde bir oynayarak bu A liginin ilk bölümünü tamamlıyorsunuz. Dolayısıyla bu zor bir fikstür. Gerçekten çok zor bir fikstür. Eğer kadronuzda birbirine yakın çok sayıda oyuncu yoksa bu bir handikap. Ama
1: evet,
2: milli takıma seçilen her oyuncunun milli takımda görev almak hakkı var ve burada bu görevi yapabilir diye buraya çağırıyorsunuz. Ama son dönemlerde milli takıma çağırdığınız bazı oyuncular misafir sanatçı gibi sadece kampa gelip kamptan dönüyorlar. Ve bunlar milli takımda antrenman yapılmadığı için yeteri kadar sadece taktik çalışmalar olduğu için aslında bu oyuncular ligde takımlarına döndüklerinde bunların performansının çok düşeceğini de hep beraber göreceğiz. Çünkü 20 gündür yatıyorlar. Yani hiç olmasa bu oyuncuları kullanmayacaksan bırak takımlarında çalışsınlar.
1: Evet.
2: Daha genç, daha dinamik, daha çabuk kendine gelebilecek oyuncuları hem de yarınlara yönelik de gençlerin de takıma adaptasyonuyla ilgili örneğin son maçta İlhan Fakıl'ın olduğu gibi.
1: Evet.
2: Bu tip oyuncuları da katarak, Ali Habeşoğlu'nun olduğu gibi. Bunlara evet. da az da olsa şans vererek bunları kadroda bulundurmak daha doğru. Hakan Çağlanoğlu bu takım için çok önemli. Gerçekten önemli. Orkun Kökçü çok önemli. Bu iki oyuncu gibi milli formayı giyebilecek oyuncu henüz yok. Hem bu olgunlukta, hem bu deneyimde, hem bu ustalıkta, hem bu tecrübe ve beceride. Dolayısıyla bu oyuncuların yüklendiği misyon milli takım için çok önemli. Yani oyunu yöneten, yönlendiren, kontrol eden, arkadaşları üzerinde etkisi olan ve onların sahada olmasının bile arkadaşlarına güven verdiği ve zaman zaman çok iyi oynamadığında bile konuşarak onları doğru konumlandırabilecek oyuncular bunlar. Dolayısıyla Kenan Yıldız bizim kanat rotasyon diyelim hadi, kanatlardaki oyuncularımızın içindeki en elit, en seçkin oyuncu. Ve bu oyuncunun birebir de yaptığı, gösterdiği etki ve sonuç alma becerisi herkesten daha yüksek. Pozisyonlara giriyoruz, değerlendiremiyoruz. Şutlar atıyoruz, hepsi kalecinin kucağına ve şiddeti düşük. Yani tam hazır olmadan yapmak için yapıyormuş gibi bir durum var. Oysa Kenan Yıldız gibi oyuncular ya da Hakan Çalhan, Orkun Kökçü gibi oyuncular bu pozisyonu yakaladıklarında bu vuruşu gol yapmak için yapıyor. Yani bütün oyuncular aynı ayarda değil. Farklı ayardaki oyuncuların, klas olarak daha üstteki oyuncuların değerini de onlara teslim etmemiz lazım. Ki ilk sorunuza cevap olarak da şunu söylemeliyim. Milli takım kadrosundaki herkes, her oyuncu birbirini bilir ve herkes birbirini bildiği için doğru konumlandırır onu. Yani doğru yere koyar. Hakan Çalhanoğlu'nun, Orkun'un takım için ne kadar önemli olduğunu bilir ve o saygıyı gösterir. Öyle olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi peki bu böyle devam edecek. Şimdi Arda Güler yok. Barış Alper Yılmaz yok. Ve İtalya maçı, ki bunu biraz daha geniş konuşacağız yarın saat 18'de reklamın ardından. Nasıl bir kadro bekliyorsunuz veya nasıl bir oyun tarzı bekliyorsunuz? Siz olsaydınız ne yapardınız İtalya karşısında?
2: Ben takımın güven kazanacağı bir performans ortaya koymasını sağlamaya çalışırdım. Bu maçı sadece oyuncuların tekrar kendi kimliğine

0: dönmesini sağlayacak sağlıklı bir planlama uygulamaya çalışırdım. Kolay gol yemeyi engelleyecek sahada, yani İtalyan takımını, biz İtalyanları yeneriz. Bütün kamuoyunun takımın üzerindeki en olumsuz etkisi buydu. Hatta biz o gün yine konuşmuştuk ve ben, evet, size düşüncemi söylemiştim Yüce Bey. Daha zor maç olacak diye Fransa maçından. Evet. Çünkü her ne olursa olsun İtalyan futbolu asla ne kadar aşağılarda olursa olsun yere düşmez. Yani onların bir planı var. Taktik olarak hep güçlü duruş sergileyebilirler ama kalifiye oyuncuları olmadığında sonuç almakta zorluk çekebilirler. Biz İtalyanlara karşı kendi oyunumuzun, yani gerçek kimliğimiz şu bizim. Elimizdeki kadro kapasitesine uygun, sahada sağlam duran, kolay pozisyon vermeyen, kalecisiyle savunmanın arasında çok çok geniş alanlar bırakmayan, çünkü savunma oyuncularımızın halini gördük. Yani Lukaku bile arkadan, evet, gelip çok öne geçebiliyor. O zaman akıllı bir planla ikinci bölgede ve pas oyunuyla rakip arkasına sarkmaya çalışarak, ki biz bunu yaptık daha önce, çok da iyi yaptık, biraz oyunu sıkıştırıp oyuncuların tekrar güven kazanmasını ve biz İtalya'dan da orada puan alırız, hatta İtalya'yı da yenebiliriz demesini sağlamak için ucuz rakibin avantajına gol fırsatı vermekten uzak bir oyun oynamalıyız. Bulabilirsek atmalıyız. Bunu söylemekten hoşlanmıyorum. Türk milli takımı bulabilirsek atmalı olmamalı. Yani bulmalı, atmalı, yenmeli. Ama hamasetten öteye geçmeyecek şu durumda. Bu kadar klas oyunculardan eksikken, yoksukken biz duran toplarla ve hızlı oyuncularımızın arkaya sarkmasıyla pozisyon bulmaya çalışalım ama rakibe ucuz, kolay pozisyon vermeyelim. Duran toplara dikkat edelim. Duran top çalışması yapıp ucuz yine duran toptan gol yememizi engelleyelim. Sonuç olarak takımın tekrar bir güven kazanması, itimat kazanması ve sonraya bu şekilde yol alması için bir planlama yapalım. Çünkü kadromuz her şeye rağmen sınırlı. Bazı klas oyuncularımız, kreatif oyuncularımızın eksik olması sonuç almakta işimizi zorlaştıracaktır doğrusu.
1: Peki şimdi baktığımız zaman Avrupa Futbol Şampiyonası'na gittik. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk maçımız İtalya'ylaydı ve Uğurcan Çakır gerçekten hatalı goller yemişti. Şimdi baktık Dünya Kupası'na gittik. Dünya Kupası'nda Uğurcan Çakır yine özellikle ceza sahası dışından goller yedi. Şimdi tabii ki anlıyorum, gol goldür, yani ceza sahası ya da altı pasın içinde olması fark etmiyor. Ama hani Uğurcan Çakır gibi deneyimli bir kalecinin oralardan gol yemesi, bilemiyorum. Ama bu sefer yine yedi. Üstelik iki tane gol yedi. Bir teknik direktör olarak, evet, duran toplara çalışacağız, köşe vuruşlarına çalışacağız, taca çalışacağız. Ama buna çalışabilecek miyiz bu yaştan sonra? Özellikle Uğurcan Çakır'ın bu dakikadan sonra hani eksiklerini giderebilmesi nasıl olur?
0: Yüce Bey, Dünya Kupası'nda yediği hatalı gol var elbette. Ama şimdi ben bu maç için Uğurcan Çakır'dan önce orta sahada, evet, merkezde, tek hamleyle savunma oyuncumuzun bacak arasından topu geçirip vuruş yapan De Bruyne'nin bu kadar serbest bırakılması, tek bir vücut hareketiyle ve topu bırakarak çalım atarak bütün savunmayı ortadan kaldırmasını asıl sorumlu tutuyorum, yanlış buluyorum. Daha sonra vuruşunda köşeye ayak içi plase ile yapmış olduğu vuruşu kalecinin kurtarması çok zor. Daha ceza alanının içine girmek üzereyken vurdu. Yani kurtarabilecek kaleciler de var. Uğurcan Çakır en formda döneminde kurtarabilirdi, size katılıyorum. Ama burada daha öncelikli olarak sorumlu olan takımın saha yerleşiminde o pozisyonda oynayan oyuncuların görevlerini doğru yapamaması ya da daha önce de söylediğim gibi buna ikna olmamış olmaları. Yani Kevin De Bruyne dünya futbolunda son yıllarda en öne çıkan orta saha oyuncularından biri. Kanat oyuncusu olarak başlamış ama ondan sonra merkez orta sahada, forvete yakın, Manchester City'de çok özel oyunlar ortaya koymuş bir oyuncu ve uzaktan yapabildiği vuruşlar, arkadaşlarına verdiği paslar, daha top gelirken tek pasta giden oyuncuları topla buluşturma gibi özelliklerinden dolayı buna birisinin yakın oynaması gerekiyordu. Yani biz kimseye adam adama markaj yapın demiyoruz ama alanına gelen oyuncunun rakibe çok yakın oynayarak marke ettiği modern futbolda, dar alanlarda oynanan bu oyunda o kadar ona imkan tanımamalıydı. İkinci golde hakeza ayak içi plaseyle uzağa gösterip yakın köşeye doğru çevirdiği vuruş çok usta bir vuruştu ve bu vuruşu ben takdir ediyorum. Kalecinin hatalı olduğunu düşünmüyorum ama onu da kurtarabilecek kaleci var. Belki Uğurcan en formda durumunda o da kurtarabilirdi. Fakat burada yine o merkezde bu kadar boş kalıp bu topa vurma şansının ona verilmesi son derece yanlış. En azından ona bir temas ya da önüne bir koşu yaptığınızda bu vuruşu bu kadar rahat yapamaz. Dolayısıyla biraz bu olaya daha başka bakıyorum. Ama kalecilerimizin formsuz olduğunu ve şu anda milli takımımızın aldığı bu sonuçlarda onların da çok büyük rolü olduğunda elbette ki söylemeliyiz. Geçen maçta Altay'ın yediği goller, hakeza Uğurcan'ın Dünya Kupası'nda ve yani özellikle Dünya Kupası'nda yediği goller, uzaktan birbirinin benzeri aynı köşeye bir hayli uzaktan vurulan bu toplara tepkisiz kalması, tabii ki eleştirmeliyiz. Daha iyi olmaları lazım. Daha iyi kaleciler oynamalı. Hep burada iş dönüp dolaşıp Berke'ye geliyor. Ama ben bu konudaki görüşüm aynen devam ediyor. Berke'nin her ne kadar Montella en son demecinde yani bizi aramadı gibi bir şey söylemişse de bu da bir mesajdır.
1: Evet.
0: En azından Berke bu arada arasaydı. Yani Berke milli takımda oynamak istemiyor musun? Haklı da olsan ki bana göre haksız. Hiçbir oyuncu ne kadar haklı olursa olsun milli takım kampını sorunsuz, sualsiz terk edemez. Bu milli formaya karşı yapılmış çok büyük bir saygısızlık olarak bir teknik direktör olarak böyle addederim ve kolay affetmem. Ama şartlar her şeyden önemlisi milli takım ve eğer Berke oynayıp bunların üstesinden gelecekse o oynamalı ve bu ara düzeltilmeli. Ama ben size şunu söyleyeyim, Berke de olsa bu golleri yiyebilirdi. Disiplin kolay vazgeçilmemesi gerekiyor ama hepsinden önemlisi takım bütünlüğü, takımın havası ve doğru organizasyon konusunda çok büyük sıkıntımız var. Montella'nın maç analizini doğru yapıp bunu sahaya uygulayıp oyuncularını bu konuda ikna etme konusunda bir hayli handikaplı olduğunu artık net bir şekilde görmeye başladık.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize emeğinize sağlık. Yarın tekrar birlikte olacağız. Kolay gelsin. İyi akşamlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Sağ olun. Efendim Adnan Şentürk, teknik direktör Adnan Şentürk bizlerle birlikteydi. Şimdi bir kısa reklam aramız, şarkımız var. Ardından son 25 dakika içindeyiz.
2: Reklamlar.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto Ekspertiz.
1: Reklamlar.

Olur mu ne ne mi var diyor oğlan. Yürüyelim işte ne çıkar bundan. Hem sizinle de tanışmış oluruz. Hem konuşuruz şuradan buradan. Ali Desidero. Ali, Ali Desidero. Ne kibar çocuk diyor kız içinden. Hem samimi hem vefalı yani. Bir imtihan çekeyim şuna diyor. Serseri mi yoksa bir daha iyi mi diyor. Felsefeyi sever misiniz Ali?

Ali'ye kibarca bir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali belki.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 18.38'i gösteriyor sevgili dinleyiciler. Bu arada bir bilgi de verelim. Fenerbahçe Azerbaycan'da Bakü'de Turan Tovuz takımıyla karşı karşıya gelecek. Saat 19'da başlayacak bu karşılaşma. Son derece destekli, özellikle altyapı takımlarından destekli. Tabii ki sezon başından beri bu çalışmalar yapılıyor, antrenmana katılıyor bu gençler. Bu gençlerden oluşan bir kadro da var aynı zamanda. Ben kadrosunu vereyim. Turan Tovuz maçı için özel bir kanalda yayınlanacak. Kalede Mert, geride sağda Semedo, savunmanın ortasında sevgili dinleyiciler Brown'u koymuş aynı zamanda. Genduzi orta sahada, Levent'i sola bırakmış. Efe Yılmaz var. Ondan sonra Kante'yi, Asensio'yu oynatıyor, Greenwood'u oynatıyor. Bu arada çok önemli iki oyuncu altyapıdan, ki Gençlik Ligi'nde de golleri olan iki genci, Çağrı'yı ve Alaaddin'i koymuş. İsmail Kartal takıma dostluk maçı bu aynı zamanda Bakü'de. Büyük bir ilgi var. Aynı zamanda Bakü'de hem Fenerbahçe Kulübü Başkanı, yöneticileri hem de futbolcular çeşitli etkinliklere de katılmış, bir dostluk karşı.

0: karşılaşması bu aynı zamanda. Bunun da bilgisini verelim. Şimdi siz de notlar aldınız, evet. Sayın Doğan, Sayın Şentürk'ün konuşması sırasında. Neler söylemek istersiniz artık programımızın son 20 dakikası?
1: Adnan Hoca güzel bir noktaya değindi. Gerçekten Hakan Çalhanoğlu işte Montella'nın dediği gibi vazgeçilmez bir oyuncum. Çünkü bir maestro gibi oyunu yönetiyor dedi. Ama ben Dünya Kupası maçlarını izlediğimde Hakan Çalhanoğlu'nu da çok formsuz gördüm. Yani o sistem içerisinde kimi koyarsanız koyun çok fazla verim bekleyemezsiniz. Yani bir kere bir sisteminiz olacak. Oynayacağınız sistem içerisinde futbolcularınızı moral ve motivasyon yönünden maça çok iyi hazırlamanız gerekiyor.
0: Dedi ya bir güven kaybı var dedi.
1: Ya onu çok net görüyoruz zaten. Topu ayağına alan futbolcu top benden gitsin diye gönderiyor. Pas değil. Ben atayım nereye giderse gitsin sorumluluk benden gitsin diye gönderiyor.
0: Hani sözünüzü unutmayın. Bizden. Bir baskı olduğu zaman bizlerde de bir baskı olduğu zaman aklımızın bir bölümünü kaybederiz.
1: Kesinlikle
0: o baskıyı
1: öyle.
0: Kontrol edemezsek.
1: Kesinlikle öyledir.
0: Ve ne yapacağımızı, yapacaklarımızın bir bölümünü unutarak hareket ederiz.
1: Ya düşünün şu programda.
0: Ya bu futbolcuların ben bu kapasitede olduğunu düşünmüyorum.
1: Kesinlikle değil. Şu programda bile düşünün bize böyle konuşacaksın. Şurada niye bunu konuştun? Bak böyle yanlış yaptın diye sürekli telkin gelse bir sonraki programda ikimiz de çuvallarız. Acaba ne diyeceğiz?
0: Evet.
1: Acaba böyle desek yine mi tenkit alacağız diye. Sürekli yani kendimizi kontrol altında tutmaya çalışırız. Otokontrol artık resmen kendini kontrol kapsamının dışına da çıkmaya başlıyor. Karşı tarafı da düşünerek kontrol ediyorsunuz. İşte burada da öyle yani futbolculara çok iyi telkin ya da işte moral motivasyon vermesi ve bir sistemi oturtması lazım hocanın. Evet. Hangi sistemle oynayacağını karar vermesi lazım.
0: Teknik direktör olarak şimdi Sayın Şentürk bunu söylüyor. Sayın Kıbrıslı bunu söylüyor. Teknik direktörlerin bildiği bir dil bu.
1: Tabii.
0: Peki siz bunun önlemini niye alamıyorsunuz? Uluslararası bir oyuncusunuz. Uluslararası bir gerçekten futbolu farklı bir yerde oynadı. Kesinlikle, Roma'da kesinlikle. Ve Fiorentina'da.
1: Şimdi hani bizde bir güzel söz var. Atasözdür. Kel derman bulsa kendi başına sürer diye. Güzel bir sözdür aslında. Bakıyorum İtalyan futbolunun geldiği nokta çok iyi bir nokta değil. Evet İtalyanlar bizi yendi ama Dünya Kupası'nda yoklardı. İtalya futboluna şu anda bakıyorum Avrupa'da böyle yani vasat bir futbolu var.
0: Çok onlar da ruhlarını kaybettiler.
1: Evet. Ve
0: Catenaccio'yu kaybettiler.
1: Ettiler. İkincisi bakıyorum İtalya'nın Carlo Ancelotti'si Brezilya'yı çalıştırıyor. Brezilya tabii. Gibi bir efsane takım.
0: Evet.
1: Dünya Kupası'nda son 6 turunda Norveç'e elendi gitti.
0: Onlar da 1994'te biliyorsunuz Carlos Pereira'nın
1: evet.
0: Taktikleriyle onlar da oyun ruhlarını kaybetti.
1: Aynen öyle. Zaten kendi oyun ruhundan ve kendi kimliğinden evet. Uzaklaşan takımların akıbeti bu. Başka evet. Şansları yok.
0: Bakın Almanya'da öyle.
1: Evet.
0: İspanya gibi oynamaya çalışıyor.
1: Aynen.
0: Olmaz böyle bir şey.
1: Çünkü niye biliyor musunuz? Teknoloji ve günümüzün getirdiği çağ şu. Ben kendi tekniğimi geliştirim değil. En iyi kim oynuyorsa ona göre oynamak. Evet,
0: olmaz o.
1: Oradan alalım diyor. Yani hep kopya olacak gibi değil tabii. Bizde de şimdi bakıyorum Montella evet bir sistemsiz bir şekilde oynuyor. Ama bunun yanında rotasyon da elinde Hakan'ın olmadığı, Kenan'ın olmadığı, Orkun'un olmadığı bir ortamda o kadro, o kalitede futbolcusu yok. O kalitede futbolcu bulmamış, getirmemiş, monte etmemiş takıma.
0: Mesela Bartu Elmaz'ı almış. Bartu Fenerbahçe'de evet hani genç bir futbolcuydu. Genç takımlarda da milli takımlarda da genç milli takımlarda da oynadı. Ama belli eksikleri var. Hala o eksiklerini gideremedi.
1: Ya bu seviyedeki bir futbolda tabii ki çocuğun olacaktır. O çok genç.
0: Fenerbahçe İsmail Kartal'ın 3. gelişinde hatta 99 puanlı gelişinde de Bartu Elmaz'a çok yer verdi. Çok teknik bir oyuncu ama savunma anlamında orta sahada çok büyük hatalar yapıyor.
1: Kesinlikle.
0: Ve golün de yenmesinin nedeni Bartu'nun orada o evet. Sistemin içinde olamamasından
1: kesinlikle
0: dolayı.
1: Kesinlikle odur. Ama yani hani Bartu'ya da yüklemek tabii. Şey olmaz. Çünkü
0: oraya gelene kadar
1: çok bariz hatalar vardı. Ama şu da bir gerçek yani ben şunu da anlamıyorum ya. Milli takım demek niye? 4 büyük takımın futbolcularından kurulu evet. Demek.
0: Esas
1: milli
0: konu
1: takım bu.
0: Bu
1: mu yani?
0: Esas konu
1: yani
0: bu.
1: Bizim 18 tane Süper Lig takımımız, birincilik takımlarımızda ne futbolcular var? Yani ben birincilik maçlarını izliyorum. Orta sahaya yakın yerden şut atıp gol atan futbolcularımız var. Yani bunları niye görüp değerlendirmiyoruz? Futbol Federasyonu kurulları ne işe yarıyor? Sizin

0: komiteleriniz var. Altyapı komiteleriniz var, futbolcu seçme belirleme komiteleriniz var, maç izleme komiteleriniz var. Bunların hiçbirisi niye aktif değil? Niye çalışmıyorlar? Yani ben sadece bu takımda işte bana şunu önerdiler, al bunu önerdiler, Allah olmaz ki. Yani mesela Celal Hoca her zaman der, İç Anadolu bölge sorumlusuydum. İç Anadolu bölgesindeki bütün takımları Celal Hoca tarardı.
1: Tabii.
0: Yapardı, ederdi, futbolcu önerirdi. Hani siz yaparsınız vazifenizi, götürür önerirsiniz. Hoca eğer gerekiyorsa oradan izletir, alır. Ha bu ne kazandırır diyeceksiniz. Bu şöyle bir şey kazandırır. O kademedeki bir futbolcunun milli takım formasını giymesi hem kendisine olan güveni artırır, hem Türk futbolunu daha da yukarı götürür. Yani o seviyede futbol oynayan herkesin bir gün o milli takım formasını giyebilme ümidini doğurur. O zaman daha çok çalışırlar. Alttaki liglerinizin kalitesi artar.
1: Tabii.
0: Bunlar çok önemli şeyler ama bakıyorum hiç öyle bir şey yok. Dört büyük takımımızdan belirli sayılar belli. Oradan bu kadar, oradan bu kadar.
1: Galatasaray'dan 6, Fenerbahçe'den 5. O da Mert Müldür sakat olduğu için. Evet. Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray aynı sayıda
0: aynı
1: tutuyorlar.
0: Aynı sayıda tutuyorlar, evet.
1: Beşiktaş 4 futbolcu. Bunun gibi devam ediyor.
0: Evet.
1: Şimdi burada şu da var, programımızın başında Burhan Eşer söyledi. Dedi ki bizim için dedi milli takımda futbolcu olması büyük şey. Benim dedi birçok dedi futbolcum alt yaş milli takımlarına bile çağrılmıyor diyor.
0: Evet doğru.
1: Şimdi,
0: haklı yani.
1: Ali Habeşoğlu'nu yeni çağırdılar Trabzonspor'a gidince. Hani tabii, daha evvel konuşuyorduk
0: tabii,
1: ya.
0: Aynen, aynen.
1: Barış Alper Yılmaz. Ondan sonra Abdülkerim Bardakçı, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, bunların hatta İsmail Yüksek.
0: Yüksek.
1: Bu beşi Fenerbahçe'de A takıma girene kadar alt yaş gruplarında milli takımda yer almadılar, kadroya çağrılmadılar.
0: Ve o kalitedeki futbolcular.
1: Evet. Yani şu anda gerçekten milli takımın çekirdeği bunlar.
0: Çekirdeği Arda Güler. Avrupa'nın, dünyanın göz bebeği olmuş, evet. Yani artık. Siz bu futbolcuyu nasıl keşfedemiyorsunuz?
1: Nasıl göremiyorsunuz?
0: Ve işin garibi bizim bu göremediğimiz futbolcuları Avrupa'daki takımlar görüyor. Çok küçük yaşta alıyorlar yani.
1: Fenerbahçe işte Real Madrid kaç yaşındayken verdi,
0: evet,
1: o parayı aldı,
0: evet.
1: Götürdü. O parayı verir mi?
0: Yani... O ışık olmasa tabii ki vermez yani.
1: Real Madrid hepsi, o parayı vermez.
0: Futbol otoritesi insanlar, futbolu iyi bilen insanlar, iyi okuyan insanlar. Onun için ya ben artık yani bu işin gerçekten çok fazla şey yapılmamasından yanayım. Yani çok ısrar edilmemesinden yanayım. Ya ben hocamın, Adnan hocamın bir tek sözüne katılıyorum, doğrudur. Montella sanki hani ben de Adnan Hoca gibi yumuşak olmayacağım. Tazminatı ben ayrılırsam alamam ama kulüp gönderirse, yani ülke gönderirse beni federasyon, ben bu tazminatı alırımın noktasında düşünüyor. Çünkü bu kadar rahat hareket ediyor. Yani siz bir takımı çalıştırırken hatalar zinciriniz üst üste geliyorsa bundan sonra bir öz eleştiri yapmanız gerekir. Yapmıyorsunuz. Yapılan sorulara ve öz eleştirilere karşı da çok lakayt ve geçiştiren bir cevaplar veriyorsunuz. Ve biz bu seviyede bir takım değiliz diyorsunuz. Hangi teknik adam bunu
1: bu
0: söyler
1: çok,
0: ya?
1: Çok.
0: Hangi takım şeyi söyler?
1: İçimi burktu.
0: Benim de yani sen o takımı Dünya Kupası'na götürdün diye övünüyorsun.
1: Dünyada önemli bilim adamlarıyla çalışan bilim adamlarımız var. Önemli keşiflerde bulunan insanlarımız var. Olimpiyat şampiyonu olmuş sporcularımız var.
0: Evet.
1: Almanya'da bizim Türk olup da oranın vatandaşlık vermek istediği, o çocukların, o gençlerin Türkiye'ye geldiği grup gençlerimiz var. Ya bu gerçekten benim içimi kararttı ve şu anda Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan, altyapıdan birçok futbolcuyu Avrupa'da almak istiyorlar.
0: Evet.
1: Ben biliyorum isimlerini. Tek tek burada.
0: Yani bir de bu bizi biraz aşağılamak yani, olmuyor mu yani?
1: Yani hani Mourinho söyleyince herkes
0: tukaka.
1: Evet.
0: Hemen tukaka ama evet. Montella söyleyince kimsenin sesi çıkmıyor.
1: Evet. Çünkü federasyonun
0: desteklediği doğru ama ya bu da yanlış ya, ben federasyona falan bakmıyorum, kimseye bakmıyorum, madem milliyiz hani,
1: evet.
0: Yerli ve milliysek biz, o zaman burada gelen yabancı hocaların bize saygı duyması gerekiyor. Çünkü maaşını sen Türkiye'den alıyorsun kardeşim. Sen bu takıma hizmet etmek için, bu takımı daha iyi yerlere götürmek için getirmişsin. Ben Dünya Kupası'na götürdüm. Bitti mi peki? 24 yıl sonra Dünya Kupası'na götürdüğün elemelerde oynadığın takımlar ortada. Romanya ile oynadık ya. Romanya'nın ne başarısı var futbolda Allah'ını seversen. Çok geçmişini bırakın. Son 10-15 yıldır Romanya ne yapmış? 20 yıldır ne yapmış? Siz onu eleyerek gittiniz yani.
1: Alanya'dan Beşiktaş'a giden futbolcuyu kendi milli takımında oynatmak için, Romanya doğumlu olduğu için,
0: evet.

0: vatandaşlık teklif eden bir Romanya bu.
1: Yani onu elemiş gitmişsiniz. Peki orada ne yaptın? Paraguay karşısında ne yaptın yani?
0: Ben konuyu değiştirelim. Dün akşam çok güzel bir yerden nedir o? Bir anlaşma. Şimdi bir aile var. Bir bu aile kimin ailesi? Ekrem Eren Kanağı.
1: Evet.
0: Batman Petrol Spor'un altyapısında ve 14 yaşında. Bu genç kaleci 14 yaşında ve gerçekten Avrupa'dan bile takip edilen bir kaleci bu. Ve Sayın Aziz Yıldırım Fenerbahçe Kulübü Başkanı olarak gidiyor. Çocuk da 14 yaşında. Gerçekten çok güzel bir fotoğraf esasında.
1: Aziz Başkan'ı biliyorsun değil mi? O bölgelerde son derece
0: evet.
1: etkili bir insan.
0: Aynı zamanda Selçuk Şahin de orada biliyorsunuz.
1: Tabii.
0: Teknik direktör olarak. O da onun güvenmiştir, getirmiştir. Ve bu genci Fenerbahçe'ye kazandırıyor. Daha 14 yaşında. Ve gerçekten geleceğin kalecisi olduğu söyleniyor. Şimdi burada hani... Çocuğa Allah selamet versin, Türk futbolu kazansın. Ama bir başkanın, ben ilk kez görüyorum. Ben bunu daha evvel Manchester United'da Alex Ferguson'un o Manchester United'ın bütün kupaları alırken o kadrosunu oluşturan Alex Ferguson'un mahalle mahalle gidip toparladığı gençlere benzettim. Ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Oğuz Çetin, Müjdat Yetkiner eski futbolcusu birlikte gidiyorlar, alıyorlar.
1: Ne
0: Şimdi
1: güzel.
0: Bunu konuşalım esasında.
1: Tabii.
0: Bu bir örnektir. 14 yaşında bugün de Fenerbahçe'nin Tovuz'la oynadığı karşılaşmada da 3 tane genci 11'e koymuşlar. Seyretsin dinleyicilerimiz eğer evet. seyredebilme imkanı varsa. Alaaddin Metin, Çağrı, Hakan, Balta seyretsinler. Yani ne kadar değerli gençlerin olduğunu Türkiye görsün. Montella da inşallah seyreder.
1: Yani seyretmesi yani fikri ve diyor ya dervişin zikri neyse fikri de odur hesabı. Seyretmesi bir şey değiştirir mi? Bence değiştirmez. Çünkü bakış açınız değişmediği sürece hiçbir şey değişmez. Yani buradaki önemli nokta gençlere fırsat verilmesi. Diyoruz ya elimizde neden bir Arda veya Hakan veya neden Kenan Yıldız yok? Neden bizde yok?
0: Evet.
1: Niye bir Orkun'u yetiştiremiyoruz veya işte Ministers Junior'u biz neden öyle bir futbolcumuz olmuyor? Neden olmuyor biliyor musunuz? Aşağıdan çıkan futbolcuyu görmüyoruz. O çocuğun elinden tutup bir yere getirebilmek için onu izlemek lazım. O takımlardan buraya getirdiğin zaman o çocuk iyi hocaların elinde çok iyi olur. Çok daha iyi şeyler yapabilir. Biz buna kapamışız gözlerimizi. Hiçbir zaman artık altyapıymış, gençmiş bakmıyor. Bütün takımların aklında şu var.
0: Ama
1: hazır olsun.
0: Ama taraftarın da aklında bu var. Bakın net söylüyorum. Şimdi hatırlarsınız siz hemen hemen aynı yaştayız. Ben sizden daha yaşlıyım. Fenerbahçe'de böyle başarısızlık olduğu dönemlerdi. Ve Fenerbahçe karar aldı. Dedi ki gençleştireceğiz bu takımı.
1: Evet.
0: Fenerbahçe bunu 2-3 defa yaptı. Galatasaray'da yaptı ama ben gördüğüm için söylüyorum. Şimdi altyapısından Müjdat Yetkiner'i getirdi. Libero'ya koydu.
1: Evet.
0: Ondan sonra Şeker Spor'dan Selçuk Yula'yı aldı. Altyapısında Tavşan Mustafa'yı aldı.
1: Evet.
0: Onun yanında bir tane daha İsmail vardı. Onu aldı. İsmail Kartal değil ama Karat'ta
1: evet,
0: oynuyor
1: evet.
0: İsmail. Sonra bu takımı bir sene sonra yine diğer kulüplerden aldığı futbolcularla Stankovic'e verdiler. Ve Fenerbahçe şampiyon oldu. Şimdi eğer değer verirseniz futbolcunuza, gence... O genç kazandırıyor size.
1: Tabii siz ona güveneceksiniz.
0: Evet.
1: Siz ona güveni verip özgüvenini kazandırırsanız o futbolcu size çok geri dönüşleri çok muhteşem oluyor zaten. Buna benzer tarihimizdeki birçok futbol takımı buna benzer başarılarla dolu. En basitinden yakinen bildiğim için söylüyorum Gençler Birliği.
0: Evet.
1: İlhan Cavcav böyle mahalle mahalle dolaşır mahalle maçlarından futbolcu tespit ederdi. Aynı Ferguson gibi
0: yani
1: gerçekten.
0: Ben Aziz Yıldırım'ın bu davranışını çok farklı bir şekilde değerlendirdim.
1: Kesinlikle.
0: Yani son yıllarda ya ben doğduğumdan beri böyle kolay kolay bir şey görmedim.
1: Ya çok nadir bizim ülkemizde.
0: Evet.
1: Çok nadirdir. Yani hep artık Anadolu takımlarımız eskiden bunu yapıyorlardı.
0: Tabii.
1: Kendi şehirlerinde mahalle takımları işte 3. lig amatör takımlar oralardan futbolcu devşirip getiriyorlardı. Oradan ümit veren futbolcuları buluyorlardı. Şimdi onlar da ona girmiyor. Hazır para, hazır futbolcu koyuyor, sonra ertesi sene küme düşüyor. Ne oldu bu kadar masraf? Bitti. Sonra transfer yasakları geliyor. Halbuki elinizde böyle bir

0: Kaynak var. Niye
1: tabii
0: kullanmıyorsunuz?
1: İki sene,
0: yani?
1: İki sene kaleye geçireceksiniz.
0: Tabii.
1: İki sene. Goller yiyecek.
0: Yiyecektir tabii ki. Yasin tecrübe kazanana
1: Özdenak,
0: kadar.
1: Yasin Özdenak, oo, hani kosmosa giden tabii. Yasin Özdenak Galatasaray'ın kalecisiydi. İstanbul Spor'dan aldılar. İstanbul Spor'dan sonra ne goller yedi Galatasaray'da.
0: Kesinlikle. Ya kardeşi Gökmen evet. Özdenak.
1: O da aynı.
0: Ceza sahasının içerisinden topa evet. vuruyor, top denize gidiyor.
1: Ben stat'taydım. Bir tanesi altı pasın kenarından vurdu. Bir Fenerbahçe Galatasaray maçıydı. Top eski açıktan caddeye gitti.
0: Kesinlikle, düşünebiliyor musun? Yıllarca buna katlandılar. Yıllarca bunu çektiler. Evet. Ve ne oldu? Gökmen işte hem Türk futbolunda hem Galatasaray'da yıldız bir futbolcu oldu.
1: Yasin
0: yani.
1: Özdenak'ın dinleyicilerimiz hani belki hatırlamaz. Ben çok iyi hatırlıyorum. Atletico Madrid Galatasaray maçı vardı.
0: Evet.
1: İspanya'da Atletico Madrid'in de Aragones'in oynadığı Atletico dönemler. Madrid.
0: Evet.
1: Ondan sonra ve dalga dalga geliyor ve radyodan biz dinliyoruz. Televizyondan izleyemiyoruz
0: evet,
1: o zaman.
0: Evet.
1: Dalga dalga geliyor ve Yasin Özdenak tek başına her şeye göğüs gerdi ve maç 0-0 bitti.
0: Bir sürü gol kurtardı.
1: Bir panterdi yani. Şimdi İstanbul'a geldi. Galatasaray orada bir şanssız bir gol yedi. 1-0'la elendi. Ama yani kaleci işte gol yiye yiye kaleci oluyor.
0: Kesinlikle. Yiye yiye nasıl yiyemeyeceğini öğrenir evet. diyor ya. Hata evet. yapa yapa yanlışın ve doğrunun farkına varırsınız. O da öyle olmak zorunda. Yani bir futbolcunun, bir kalecinin tecrübe kazanmadan başarılı olma şansı yok ki. Yanlışını kendi yapacak, doğrusunu kendi görecek. Siz anlatarak öğretemezsiniz zaten. Sen bak burada şunu şunu şunu yaptığın için hatalısın diyemezsiniz futbolcuya. Futbolcuya bunu dediği zaman anlamaz. Futbolcu neyi anlar? Futbolcunun anladığı bir tek şey var. Maçta yapacak hatayı hocası diyecek ki gel izletecek bak. Burada bu hatayı yapmışım, buna dikkat et. Onun üstüne çalışacak. Öyle çalıştıracaksın. Şimdi öbür türlü ne istiyoruz biz? Her şey hazır olsun. Ya yemek mi bu Allah'ını seversen?
1: Aldığınız işte önünüze Dünya koysun, Kupası'nın yiyin. En iyi kalecisi Livakovic'i
0: evet.
1: Türkiye'de sıkıntılar yaşadı.
0: Yaşadı. Yaşamadı mı? Yaşadı.
1: Tekrar Hırvatistan'a gitti. Hırvatistan'da da çok iyi maçlar çıkarttı. Barcelona'ya gitti. O zaman bizde bir sıkıntı var.
0: Var. Kesinlikle bizde, evet, bir,
1: bizde
0: sıkıntı
1: bir sıkıntı var.
0: Çünkü biz dediğim gibi biz futbolda yani evet Avrupa'nın da dünyanın da sayılı ülkeleri arasında olabiliriz. Nüfus olarak, askeri güç olarak baktığım zaman büyük yüz ölçümü olarak falan, yeraltı yerüstü zenginlikleri olarak, turizm olarak evet çok iyi bir ülkeyiz. Futbolumuz da sıfırdan bir noktaya geldi. Hep diyoruz ya zaman işte zaman falan yok. Futbolumuza baktığımız zaman bir asırı devirmişiz biz.
1: Tabii.
0: Birçok dünya ülkesinin önündeyiz yani bu tabii. bakımdan. Biz şimdi İtalya'yla, işte İspanya'yla, Almanya'yla, Fransa'yla bunlarla aynı ayarda topçularımız olacak. Aynı ayarda futbol liglerimizin olması gerekiyordu. Ne yaptık biz? Her seferinde yanlışlarla daha da kötüye gittik. Bir çıkıyoruz, tekrar düşüyoruz. İstikrarlı bir çıkışımız yok.
1: Evet.
0: O yukarıda yakaladığımız istikrarı sürdürmek yok. Başarılarımız hep tesadüfi. Bir sefer yakalıyoruz, ikinci sefer yok. Evet. Aradan yıllar geçiyor.
1: Yaratamıyoruz.
0: Tabii. Onun için bir yere gidemiyoruz. Çünkü hep artık hazıra dayanan, hep artık liyakattan uzak insanlar görevdeler. Ya futbolu ben başkan olacağım. Ya başkan olacaksın da sen ne anlıyorsun? Kulüp yönetmek mali bakımdan baktığın zaman elbette ki iş adamısındır. Mali bilgilerin vardır. Kulübü yönetebilirsin ama kulübün mali tablosunu da yönetebilmek için futbolu bilmek lazım. Yani UEFA'nın, FIFA'nın kurallarını, yasakları, transferde nasıl bir yol izlemen gerektiğini, hoca seçiminde ne yapman gerektiğini, yönetimde altta nasıl bir ekip oluşturman gerektiğini hepsini iyi bilmen lazım. Ben başkanım. İyi başkansın.
1: Ben de başkanlığa adaylığımı koyacağım federasyona.
0: Koyun, destekleyelim. Bir oy bulurum ben size. Mutlaka.
1: Buluruz, evet, buluruz. En azından bu kadar yıldır izliyoruz. Bir gazeteciler, onlar bunlar olduktan sonra bakın, ben niye olmayayım?
0: Kesinlikle şöyle bir şey var. Bu işi bu kadar iyi buradan anlatıp evet. Şeyleri hatalarını, eksiklerini söylüyoruz ya. Bunu gören bir insansınız. Oraya oturduğum zaman inanın önünüzde bir kere 1-0 başlamış olacaksınız. Sizin nelerin yanlış olduğunu biliyorsunuz ya.
1: Tabii bu şakaydı.
0: Onlara sapmayacaksınız.
1: Tabii bu şakaydı.
0: Ama güzel bir şakaydı. Bence evet. de yani olabilir. Artık herkes aday olmaya başladı.
1: Evet, onun için söyledim
0: evet,
1: zaten.
0: Kimse bakmıyor hani titresine, yapacağına, gücüne, bilgisine. Hep böyle gidiyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Kolay gelsin.
0: Ben de teşekkür
1: Yarın
0: ediyorum.
1: Tekrar birlikte olacağız. Evet. Spor yazarı Özgün Erdoğan bizlerle birlikteydi. Bir yayınımızın daha sonuna geldik ama tekrar birlikte olacağız. Tekrar görüşünceye dek. Yapımcımız Berkin Güvendik. Teknik yönetmenlerimiz. Önce Adem Karaman ve Berkay Bigeç. Ardından Zafer Altay ve Volkan Kahraman.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sermaye piyasalarındaki gelişmelerle ilgili her türlü adımı attıklarını söyledi. Türkiye'nin iktisadi güvenliğini sabotaj düzenleyenlerin heveslerinin kursaklarında kalacağını vurguladı. Türkiye'nin ihracatı 26 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin Eylül ayı rekorunu kırdı. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, en eskisi 39 yıllık 8 cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturmanın ardından Başkan Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Süper Lig ekiplerinden de açıklamalar gelmeye başladı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sermaye piyasalarındaki gelişmelerle ilgili her türlü adımı attıklarını söyledi. Türkiye'nin iktisadi güvenliğine sabotaj düzenleyenlerin heveslerinin kursaklarında kalacağını vurguladı. İster belediyelerde ister sermaye piyasalarında olsun, milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak dedi. Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışı konuştu.
2: Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Her türlü adımı atıyoruz. Fon koordinasyon kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz. Türk sermaye piyasaları yoluna çok daha güçlenerek devam edecektir. Kendi pisliklerini örtmek adına Türkiye'nin iktisadi güvenliğini sabotaj düzenleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Milletimiz bize güvensin, bize inansın. İster belediyelerde, ister sermaye piyasalarında olsun. Milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Haksızlığa, hukuksuzluğa, tamahkarlığa asla göz yummayacağız. Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yolsuzluk ve kamu malının istismarı gibi suç işleyenlerin kimliğine bakılmaksızın üstüne gidilmesi gerektiğini belirtti. Yolsuzlukla mücadele milli bir vazifedir dedi. Devlet Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada devam eden fon soruşturmasını değerlendirdi. Yatırımcının güven duyacağı bir finansal sistemi tesis edecek hukuki, idari ve yapısal tedbirler alınmalıdır dedi. Bahçeli belediyelere yapılan yolsuzluk soruşturmalarını da hatırlattı. Muhalefeti belediyelerindeki hukuksuzlukları başka gündemlerle örtmeye çalışarak toplumu inandıramayacakları konusunda uyardı. Türkiye'nin birçok alanda ilerleme kaydettiği dönemde yaşananları güven iklimini sabote etmeye yönelik girişimler olarak değerlendirdi. İstanbul'da yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlıların tamamı tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 85 oldu. Soruşturma bazı hisselerde fonlar üzerinden olağan dışı işlemler gerçekleştirildiğine yönelik ihbarlar sonrası başlatıldı. Başsavcılıkça MASA gönderilen müzekkerede 2024'ten bugüne bazı şirket ve yöneticilerin mali verileri talep edildi. Özellikle yurt dışına fon aktarımı, yüksek tutarlı nakit işlemler ve olağan dışı finansal hareketlere yönelik işlem bazlı kontroller uygulandı. 21 Eylül itibarıyla 2,5 milyar liraya yakın

0: Masar'da işlem teşebbüsü durduruldu. Başsavcılığın Masak'la gerçekleştirdiği çalışma kapsamında fonla bağlantılı hesap ve hesap sahiplerine yönelik 3 işlemde dondurulan ve el konulan tutar yaklaşık 750 milyon liraya ulaştı. Muhammed Yarız'ın yakın tarihte düşük bedelle bir başkasına devrettiği piyasa bedeli 220 milyon lira olan lüks araçlara da el konuldu. Yapılan mali incelemelerde kamuoyunda Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt adına 1 Temmuz'da 16 Eylül 2026 arasında 3 milyar 92 milyon liranın üzerinde fon çıkışı tespit edildi. Paranın kaynağı aktarıldığı hesaplar ve nihai yararlanıcıları araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden kazasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ihmali veya suçu olan kim varsa hesabını mutlaka verecek, biz de bunun takipçisi olacağız dedi.
1: Manisa, Soma'da meydana gelen, göçükte hayatını kaybeden 5 madenci kardeşimize Yüce Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum. Madencilerimizin acılı ailelerine, çalışma arkadaşlarına sabır, yaralı olarak kurtarılan ve tedavileri devam eden 2 madencimize acil şifalar diliyorum. Göçük'te ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız idari soruşturma, Soma Cumhuriyet Başsavcılığımız ise adli tahkikat başlatmıştır. Aralarında madeni işleten şirketin yetkililerinin de olduğu 9 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü bir şekilde devam etmektedir. İhmali veya suçu olan kim varsa hesabını mutlaka verecektir. Biz de bunun takipçisi olacağız.
0: Manisa'nın Soma ilçesinde 5 işçinin hayatını kaybettiği göçükle ilgili soruşturma çok yönlü olarak yürütülüyor. Madendeki faaliyete ara verildi. Görevlendirilen 3 Cumhuriyet Savcısı göçüğün nedenini araştırıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın uzman heyeti de Soma'ya gitti. Olayın yaşandığı madende inceleme yaptı. Soruşturma kapsamında işletme yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki işlemleri süren şüpheliler, işlemleri sonrası adliyeye sevk edilecek. Maden kazasında hayatını kaybedenler de son yolculuklarına uğurlandı. Madenciler memleketlerinde düzenlenen törenlerle toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknofest kuşağını işaret ederek Türkiye'nin geleceğinin emin ellerde olduğunu söyledi. Teknofest Güneydoğu'da konuşan Erdoğan, gençlere seslendi.
1: Türkiye'nin geleceği hamdolsun emin ellerdedir. Ülkemin önü de, ufku da, bahtı da sonuna kadar açıktır. Bu millet asırlardır sizi bekliyor. Bu ümmet yüzyıllardır sizden işaret bekliyor. Mazlum ve mağdurlar çağlardır sizi dört gözle bekliyor. Kızıl elma mefkurenizden en küçük bir taviz vermeyeceksiniz.
0: Gençlerin daima arkasında durduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı, onlara Türkiye'nin istikbalini sizler omuzlayacaksınız sözleriyle seslendi.
1: Buradaki gençler bu milletin yüz akıdır. Bu ülkenin göz bebeğidir. Sizi durdurmak, sizi yavaşlatmak, sizin ümitlerinizi kırmak isteyenler de var. Asırlardır tetikte bekliyor. Sizi yolunuzdan döndürmek isteyenlere aman vermeyeceksiniz. Savaş suçlularını, insanlık düşmanlarını, soykırımcıları sizler durduracaksınız.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayinde devrime imza attığını, başarı çıtasını her geçen gün daha yükseğe taşıdığını vurguladı.
1: Havada, karada, denizde ve uzayda devreye aldığımız projeler, geliştirdiğimiz ürünlerle destan yazmaya devam ediyoruz. Savunma ihracatında şu anda dünyanın en büyük 11. ülkesiyiz. İnşallah bu başarıları yeni rekorlarla rekabet gücü ve katma değeri yüksek yeni platformlarla daha da güçlendireceğiz.
0: Türkiye'nin ihracatı 26 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin Eylül ayı rekorunu kırdı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yıllıklandırılmış ihracatın 284 milyar dolarla OVP hedefinin üzerine çıktığını açıkladı. Bolat, ihracattaki güçlü seyrin cari dengeyi desteklemeye devam edeceğini söyledi.
2: Birincisi, en yüksek Eylül ayı rekoru, ihracat rekoru kırılmıştır. Hayırlı uğurlu olsun. %15,4'lük artış sağlanmıştır Eylül ayında geçen yılın Eylül'üne mukayese ile ve tam 26 milyar dolar ihracatı başardık. 26 milyar dolarlık Eylül mal ihracatı Cumhuriyet tarihimizin 103 yılın en yüksek ikinci aylık rakamıdır. 9 aylık Ocak-Eylül dönemi ihracatı da bir rekordur. O da %5,2 artışla 211 milyar dolara ulaşmıştır. 2026 yılı OVP, orta vadeli program ihracat hedefimiz 282 milyar dolardı. 12 aylık yıllıklandırılmış toplam mal ihracat rekorumuz, rakamımız da 283,7 milyar dolara yükselmiştir. Bu da toplam mal ihracatı yıllık rekorudur.
0: Ekonomi yönetiminden rekor kıran Eylül ayı ihracat rakamlarına değerlendirme geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, söz konusu performansın zorlu küresel koşullara rağmen gerçekleştiğine dikkat çekti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de dış ticaret açığındaki artışın savaşın başında öngörülenden daha sınırlı kaldığına işaret etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının 117,6 milyar dolarla rekor kırdığını işaret etti. Türkiye ekonomisinin rotasında kararlılıkla ilerlediğini ifade etti. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Açıklamayı KKTC Başbakanlığı yaptı. Kimlik tespiti için DNA çalışmalarının başlatıldığı aktarıldı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. Kayıp 9 yolcuyu arama çalışmaları ise sürüyor. Kaza ile ilgili soruşturma kapsamında son olarak aralarında gemi kaptanı ve şirket yetkilisinin de bulunduğu 9 zanlı hakkında ek tutukluluk kararı sürüyor. Cuma günü hakim karşısına çıkan zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmalarına hükmedildi. Davada tahkikat polisinin tespitlerine de yer verildi. Buna göre kaza sırasında gemideki su geçirmez bölümlerin kapılarının açık olduğu, kapalı olsaydı geminin bu kadar su almayacağı belirtildi. Dava kapsamında araştırılan bir diğer iddiada geminin tersanede değil limanda usulsüz şekilde onarılması. Geminin batmasının kesin nedeni bilirkişi raporuyla ortaya çıkacak. Yıllardır aydınlatılmayı bekleyen 7 cinayet dosyasında yeni gelişmeler yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, en eskisi 39 yıllık 8 cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Böylece bugüne kadar 58 faili meçhul dosyada 65 cinayet çözüme kavuşturuldu. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. İnşaat firmalarından iskan ve imar izinleri için rüşvet talep edildiği iddia ediliyor. Belediye çalışanlarının rüşvet karşılığı hediye kartları alarak kullandıkları, belediye başkan yardımcılarının menfaat karşılığı imar değişikliği kararlarına onay verdikleri de iddialar arasında.

0: Mersin'de Büyükşehir'le Mezitli ve Yenişehir belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturmasında dosya derinleşiyor. Soruşturmanın Mezitli Belediyesi'ne yönelik kısmında Başkan Yardımcısı Atilla Küsbeci ile eşi Merve Küsbeci ile ilgili iddialara ulaşıldı. İddiaya göre Atilla Küsbeci, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer adına imar işlemleri ile ilgili arsa sahipleriyle görüşmeler yaptı. Bu görüşmeler kapsamında alınan rüşvet, Ahmet Serkan Tuncer ve Atilla Küsbeci'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi arasında paylaşıldı. Dosyada bazı otellerde imara aykırı bölümler bulunmasına rağmen şikayetlerin işleme konulmadığı ve aykırılıklara müdahale edilmediği de ileri sürülüyor. İşlemlerin ise Atilla Küsbeci ile eşi Merve Küsbeci'nin görev yaptığı birim üzerinden onaylandığı iddia edildi. Mersin'de yürütülen rüşvet ve ihale soruşturmasında şüphelilerden Ali Özbaran'ın evinde yapılan aramada ise yüksek miktarda döviz ve altın bulundu. 257.600 euro, 25.120 dolar, 64.100 sterlin, 4 kilogram külçe altın, 116 tam cumhuriyet altını ele geçirildi. Aramalarda ihale dosyalarıyla çeşitli ihale dokümanlarına da el konuldu. Gözaltındaki Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le iki ilçe belediye başkanının da aralarında bulunduğu 59 şüphelinin sorguları sürüyor. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturmanın ardından Başkan Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Süper Lig ekiplerinden de açıklamalar gelmeye başladı. Süreci ilk değerlendiren isim Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı oldu.
1: Göreve geldiğimiz ilk günden beri MHK'yi işaret eden sadece bizdik. Ferhat Gündoğdu ismini defalarca zikrettik. Kendisi MHK başkanı olduğu sürece Türk futbolunun bir arpa boyu yol alamayacağını söyledik. Verdiği kararlarla bugün lider olmamamıza sebep olanların şu an nerede, ne durumda olduklarını da hep beraber görüyoruz. Biz ayrıcalık değil, adalet istiyoruz. Sahalarda çifte standart uygulanmamasını, iyi oynayanın, hak edenin kazanmasını istiyoruz.
0: Galatasaray'dan da açıklama geldi. Kulüp Başkanı Dursan Özbek, milli aranın sona ermesine kısa süre kaldığına dikkat çekti. Belirsizliğin giderilmesini istedi.
2: Bir hafta sonra ligler başlayacak. Ortada MHK diye bir şey yok. Başkanı tutuklanmış, hakem tutuklanmış. Şimdi federasyonda bir sessizlik hakim. Bir an evvel olayların netleşmesi lazım. Ligi ara verilecekse ara verilir. Ama tekrar bu benzer tartışmalara girmemek üzere konunun ele alınması gerektiğini düşünüyorum.
0: Gelişmeler üzerine Türkiye Futbol Federasyonu açıklama yaptı. Yeni Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulması için çalışmaların başlatıldığı duyuruldu. Federasyon ayrıca MHK oluşturuluncaya kadar hakem atamalarını yapacak isimleri de açıkladı. Buna göre 6-8 Ekim'deki Ziraat Türkiye Kupası maçlarının atamaları mevcut MHK Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu'yla diğer 4 üye tarafından yapılacak. Türkiye ilk kez Uluslararası Uzay Kongresi'ni ev sahipliği yapacak. Uzayın geleceği 5 gün boyunca Antalya'da konuşulacak. Bu yıl 77.si düzenlenecek kongrenin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması bekleniyor. Dev kongrede 108 ülkeden 10 bin katılımcı yer alacak. Gazze'de ateşkes yine saldırıyla gölgelendi. Soykırımcı İsrail unsurları Gazze kentinde bir binaya saldırı düzenledi. Aralarında bir kız çocuğunun da bulunduğu 5 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırının ardından binada ve çevresinde büyük yıkım meydana geldi. İsrail'li işgalciler de Batı Şeria'da Filistinli çiftçilere saldırdı. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan yabancılara kenti terk etmeleri uyarısını yineledi. Moskova'dan yapılan açıklamada Rusya yoğun misilleme saldırılarına devam edecek denildi. Mayıs ayında yapılan Kiev'deki yabancı ülke vatandaşları ve diplomatlara kenti terk etmeleri çağrısı hatırlatıldı. Rus güçleri uyarı öncesinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik saldırılarını sürdürdü. Dnieper Nehri üzerindeki Kuzey ve Güney Köprüleri insansız hava araçları bombalarıyla hedef alındı. İsabet alan köprüler ulaşıma kapatıldı. Ayrıca Odessa'ya yönelik saldırıda da yabancı bandıralı bir gemi hedef alındı. Bir kişi hayatını kaybetti. Ukrayna'da işgal altındaki Luhansk'ta bulunan Rus hedeflere saldırdı. Drone saldırısında iki kişi hayatını kaybetti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sermaye piyasalarındaki gelişmelerle ilgili her türlü adımı attıklarını söyledi. Türkiye'nin ihracatı 26 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin Eylül ayı rekorunu kırdı. Yeni açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, en eskisi 39 yıllık 8 cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturmanın ardından Başkan Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Süper Lig ekiplerinden de açıklamalar gelmeye başladı. Milli futbol takımında kart cezası bulunan Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz kamptan ayrıldı. İki futbolcu da UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta Belçika ile oynanan maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Milli takımımız gruptaki 4. maçında 5 Ekim Pazartesi günü İtalya'ya konuk olacak. Bu arada İtalya-Türkiye maçının hakemi belli oldu. Karşılaşmayı Polonyalı Simon Marciniak yönetecek. Beşiktaş'ın olağan idari ve mali genel kurulu toplandı. Toplantıda yönetim kurulu idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi. Başkan Serdal Adalı genel kurulda üyelere seslendi. Kulübe 82 milyon avro bonservis geliri kazandırdıklarını belirten Adalı, görev süresi boyunca toplam 466 milyon avro ödeme yaptıklarını söyledi. Galatasaray kuruluşunun 121. yılını kutluyor. Etkinlikler kapsamında sarı kırmızılı kulübün kurucusu Ali Samiyen kabri başında anıldı. Başkan Dursun Özbek ve heyet üyeleri daha sonra Taksim'deki Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Formula 1'de Bahreyn Grand Prix'sinin sıralama turları gerçekleştirildi. Yarışa Hollandalı pilot Max Verstappen ilk sıradan başlayacak. Yarış yarın saat 10'da başlayacak.

0: hava durumu.
1: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz'in doğu kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara, Bolu ve Amasya 6, İstanbul, Çanakkale ve Hatay 15, İzmir, Trabzon ve Şanlıurfa 16, Bursa ve Rize 12, Muğla, Samsun, Malatya ve Diyarbakır 11, Antalya ve Adana 18, Gaziantep ve Zonguldak 13, Van 8, Erzurum 1, Kars 0 derece.
0: Yol durumu.
1: Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 2 ile 7. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Ben Münir Uzaybiyalı olacağım.
4: Ben dijital arkeolog.
5: Ben iklim mühendisi olacağım.
6: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş

0: kupasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklamlar.
4: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karaca Oğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

TRT Radyo 1'in sabah kuşağında yayınlanan Sabahın Hayrı programı hafta içi her gün 6:10-6:30 arasında farklı bir konu ve konukla sizlerle olmaya devam ediyor. Yalçın Çetinkaya'nın hazırlayıp sunduğu Sabahın Hayrı, sabahın ilk ışıklarıyla sizlere hem farklı konularda önemli bilgiler aktarıp zihinleri aydınlatıyor, hem de bu akıcı ve sıcak sohbeti güzel bir müzikle zenginleştiriyor.

0: Beslenme ile ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
1: Yanlış. Doğrusu, glütensiz beslenme, çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa, gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
0: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.
1: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
0: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
1: Yanlış. Doğrusu, hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Solistlerden seçmeler.

yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü gayrimaddi malları, hizmet, bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu, tüketici işlemi, mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişilerle tüketiciler arasında kurulan eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekalet, bankacılık ve benzeri sözleşmelerde dahil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi ifade eder.

0: Tahir Aydoğdu'nun yönettiği Karciğer Faslı'nı dinlediniz. Ara taksimini Udla Ömer Oytun yaptı.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık

0: Bakanlığı.
1: Güvenli yolculuk.
2: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Emniyet kemeri sürücü ve yolcular için araç içindeki başlıca güvenlik önlemidir. Ancak emniyet kemeri hakkında birçok doğru bilinen yanlışlar var. Bunlardan birkaçını ele almak istiyorum. Örneğin, neden takayım ki? Kaza yapmam. Ben iyi sürücüyüm. İyi sürücülüğünüz sizin kaza yapmamanızı sağlayabilir. Ama kötü bir sürücünün size çarpmayacağından emin misiniz? Devam edelim. Aracından dışarı fırlamayı tercih ederim. İstatistiksel olarak kaza anında en güvenli yerin aracınızın içi olduğu ispatlanmıştır. Aracın dışına fırlama durumunda ölme riski 25 kat daha fazladır. Araçtan dışarıya fırlayan kişiler genellikle kaldırım, kolon veya asfalta düştüğü için bu sert zeminler sürücünün hayatta kalma olasılığını ortadan kaldırır. Unutmayalım ki araçtan dışarı fırlayan sürücü öncelikle aracın camını kırıp dışarı çıkmaktadır. Sırf bu çarpışma ölüm ile sonuçlanabilir. Devam ediyorum. Emniyet kemerinin kaza anında beni araç içerisinde kilitlemesinden korkuyorum. Kazaların çok az bir yüzdesinde, %0.5'inde araç yanar veya denize uçar. Bu gibi durumlarda sürücünün çok hızlı ve net hareket etmesi gerekir. Emniyet kemerini takmayan kişi bu tür kazalarda başını çarpıp şuurunu kaybeder ise araçtan zaten çıkamaz. Dolayısıyla her durumda emniyet kemeri takmak avantajdır. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar. Spikeriniz ben Mücella Karadağ. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknofest kuşağını işaret ederek Türkiye'nin geleceğinin emin ellerde olduğunu söyledi. Gençlere Kızıl Elma mefkurenizden en küçük bir taviz bile vermeyin diye seslendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri İşbirliği gününü kutladı. Erdoğan, dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla çıktığımız bu kardeşlik yolunda birliğimizin, beraberliğimizin, dayanışmamızın daim ve kaim olmasını diliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sermaye piyasalarındaki gelişmelerle ilgili her türlü adımı attıkları

0: canlı sayısı 85'e yükseldi. Türkiye'nin ihracatı 26 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin Eylül ayı rekorunu kırdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, zorlu küresel koşullara rağmen ihracatın arttığına dikkat çekti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise ihracatı destekleyecek adımlar atmaya devam edeceğiz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yıllıklandırılmış ihracatın 284 milyar dolarla OVP hedefinin üzerine çıktığını kaydetti. Batı Karadeniz'in doğal, kültürel ve tarihi değerlerini demiryoluyla keşfetme imkanı sunan turistik Kara Elmas Ekspresi seferlerine başladı. Ankara-Zonguldak hattındaki tren Ekim ve Kasım aylarında toplam 8 sefer yapacak. İstanbul Sultanahmet Meydanı bugün anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Yetim Vakfı 81 il ve Gazze'li Suriye'de eş zamanlı olarak Filistinli çocuklar için çiz etkinliği düzenledi. Minik ressamlar Filistinli çocukların sesi olmak için boya kalemlerine sarıldı, kağıtlara barış dolu dünya resimleri çizdi. Mersin'de yolsuzluk soruşturması derinleşiyor. Gözaltındaki Mezitli Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Küspeci ile imar biriminde görev yapan eşi Merve Küspeci'nin para karşılığında imar değişikliği yaptığı, bazı otellerdeki imar aykırılıklarına müdahale etmediği ve rüşvet talep ettiği iddia edildi. Türk futbolunu sarsan hakemler dosyası soruşturmasında 5 şüphelinin tutuklanma gerekçeleri ortaya çıktı. Hakimlik bazı hakemlere ait kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedildiğini ve bu verilerin hakem atamalarında kullanıldığını belirtti. Bu uygulamalar nedeniyle bazı hakemlerin kamu görevi yapmasının önüne geçildiği değerlendirmesine yer verildi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ise suçlamaları reddetti. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. İtfaiye ekipleri istasyondaki iki tankeri daha sıçrayan yangını kontrol altına aldı. Yangın sırasında yaralanan bir istasyon görevlisi hastaneye kaldırıldı. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir naaşa daha ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. 9 kayıp yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan yabancılara kenti terk etmeleri uyarısını yineledi. Açıklamada Rus ordusu saldırılarına devam edecek denildi. Rusya uyarı öncesinde saldırılarını sürdürdü. Ukrayna da Rus hedeflerini vurdu. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle 15 Mayıs'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 4018'e yükseldi. Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü ilk kez 1976'da Sudan ve Kongo'da eş zamanlı ortaya çıktı. Virüs Aralık 2013'te Batı Afrika'ya yayıldı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yılları arasında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti. Haberleri dinlediniz.
1: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

O ocakta yetişme süreçlerini, hatıralarını radyo mikrofonlarına taşıyoruz. Bugün taşıdıkları kimliklerin, unvanların serüvenini, doğdukları evi, çocukluklarını, annelerini, babalarını yakından tanıyoruz. Ayla Aydemir'in hazırlayıp sunduğu Baba Ocağı her cumartesi 11.35'te TRT Radyo 1'de sizlerle buluşuyor.

bilmezler ki her gece arka sokağa açılan kapıda. Bilmezler ki yüzüne çarpan her karanlık.

dönüşü yok. Beraberce karar verdik ayrılmaya. Alışmalı arkadaşça yolları ayırmaya. Şimdi artık gözyaşları gereksiz akmamalı. Alışmalı kendi yaramızı kendimiz sarmaya. Şimdi artık kelimeler yetersiz, anlamı yok. Yitirmişiz anılarla beraber, faydası yok. Gel bunları bırakalım artık bir tarafa. Gerçeği görmeliyiz dostum, başka çaresi yok.

ister misin deseler, tek bir söz bile söylemeye hakkım yok. Dönüşü yok, beraberce karar verdik ayrılmaya. Alışmalı arkadaşça yolları ayırmaya. Şimdi artık gözyaşları gereksiz akmamalı. Alışmalı kendi yaramızı kendimiz sarmaya. Şimdi artık kelimeler yetersiz, anlamı yok. Yitirmişiz anılarla beraber, faydası yok. Gel bunları bırakalım artık bir tarafa. Gerçeği görmeliyiz dostum, başka çaresi yok.

0: konuşuyoruz.
1: Konuşuyoruz ama nasıl?
2: Hakan, sanma durumu, zannetme işi ya da bir anlamda bana göre demek biçiminde kullandığımız bir sözcük var. Nedir o?
1: Sanırım.
2: Ama sanırım yerine çok farklı biçimlerde söylenen sözcükler var.
1: Sözcüğü yanlış bilmekten kaynaklanabilir. Bunlar hep söylüyoruz. Ya da konuşmamıza dikkat etmemekten kaynaklanabilir. Özensiz konuşma. Sanırsam, sanırsam ki, sanarsam ki. Bunlar hep yanlış ve özensiz konuşmaya giren örnekler. Doğrusu sanırım.
2: Eskiler buna Arapça bir sözcüğü kullanırlarmış. Bu anlama gelen zehab sözcüğü.
1: Aa, biliyorum o sözcüğü. Hatta onunla ilgili bir deyim de biliyorum. Zehaba kapılmak.
2: Öyle zannetmek.
1: Öyle zannetmek.
2: Ne kadar güzelmiş. Müziği de güzel. Hı-hı. Ama bugün
1: günümüz... Kullanmıyoruz artık.
2: Kullanmıyoruz. Peki sanma durumunu, bana göre anlamını taşısın diye kullandığımız sözcüğün doğrusunu ne olduğunu hatırlatalım mı bir kez
1: daha? Tabii ki hatırlatalım. Doğrusu sanırım.
2: Sanırım yok.
1: Sanırsam yok.
2: Sanarsam yok.
1: Sanırsam ki hiç yok.
2: Öyleyse konuş ki
1: seni görebileyim.

Milattan neredeyse 2000 yıl önce bugün Irak sınırları içinde kalan Hilla kenti yakınlarında bir medeniyet doğuyordu. Sümerler, Mısırlılar, Çinliler gibi büyük bir coğrafyaya etkisini alan gelişmiş bir uygarlık olacaktı onlarda. Fırat Nehri'nin iki yakasına kurulan Babil kentinde başladı bu hikaye. Giderek güç ve itibar kazandılar. Güçlerinin zirvesine ise milattan önce 1790 ile 1750 yılları arasında ulaştılar. Çünkü çok güçlü bir kralları vardı. Hammurabi'ydi adı. Hammurabi, toplumsal yaşamın kurallarını belirleyen, ticaret, hukuk, kişisel anlaşmazlık gibi bütün alanları kapsayan yasalar belirlemiş, halkı bu kurallara göre yönetmiş, kuralların titizlikle uygulanmasını sağlamıştı. Kil tabletlere kazınan kurallar günümüze dek ulaştığı için Babil'deki yaşam hakkında ayrıntılı bilgiler edinebiliyoruz. Aşağı Mezopotamya'nın Babil kentinde günümüzden 4000 yıl önce günlük yaşam nasıldı, birlikte bakalım. Mezopotamya'nın büyük bölümünü kontrol altına almıştı Hammurabi. Ama herkesin gidip görmek istediği yer krallığın başkenti Babil'di. Ünü dört bir yana yayılmıştı Babil'in. Günümüze kadar ulaşan binlerce çivi yazılı tabletten öğrendiğimize göre Babil'de yaşam, teknolojik gelişmeleri bir kenara bırakırsak bugünkünden çok da farklı değildi. Toplumun temelini aile oluşturuyordu. Tipik bir Babil ailesi iki ya da üç odalı evlerde yaşıyor, evlerin etrafında açık bir avlu bulunuyordu. Zenginlerin yaşadığı evlerde tuvalet, değerli eşyalarını saklamak için korunaklı odalar vardı. Aile genellikle tek eşli evlilikler üzerine kuruluydu. İlk eşinden çocuğu olmayanlar ya da başka bir şehirde uzun süre yaşamak zorunda kalanlar ikinci bir evlilik yapabiliyordu. Çiftlerin yazılı evlilik sözleşmeleri bile vardı. Bunlar kil tabletler üstüne stil denen bir tür sivri uçlu tahtayla işleniyor ve saklanıyordu. Sözleşmeye uyulmadığı takdirde boşanabiliyordu çiftler. Babil tabletlerinin pek çoğunda boşanma ya da nişanlıyken ayrılma durumu için eteği kesmek tabiri kullanılmış. Milattan önce 1700'lerden kalma bir Babil tabletinden Arkeofili sitesinden alıntılayarak etek kesme olayına bir örnek verelim. Aham Nirşi adında bir erkek evliliğini sonlandırmak istiyor ve bakalım durum tabletlere nasıl işleniyor. Bu tanıkların huzurunda Aham Nirşi'ye şu soru yöneltildi. Bu kadın hala senin eşin midir? O şöyle beyan etti. İsterseniz beni bir çiviye asın ya da parçalayın. Onunla evli kalmam. Eşine de aynı soru yöneltildi. O da şöyle cevap verdi. Hala kocamı seviyorum. Ancak adam kararlılığını bozmadı. Kadının eteğini düğümleyip kesti. Çocuk sahibi olmayan karı kocalar bir bebeği, çocuğu ya da genci evlat edinebiliyordu. Hatta yazılı metinlerden anlaşıldığına göre bu uygulama bir hayli yaygındı. Sadece çocuk büyütmek için değil, çırak edinmek ya da yaşlılıkta kendine bakacak birini bulmak amacıyla da evlat edinebiliyordu aileler. Evlat edinilen çocuklar mirastan pay alma hakkına sahip oluyordu. Evlat edinilen çocuğun ve ana babaların adları tabletlere işlenerek hukuki süreç de tamamlanmış oluyordu. İşte bir örnek. Huitilla oğlu Naniya'yı Tirvia'ya evlatlık olarak vermiştir. Tirvia, Naniya'ya bir eş bulacak ve onu dokumacılık mesleğinde yetiştirecektir. Eğer Tirvia, Naniya'yı dokumacılıkta yetiştirmezse, Huitilla böyle bir durumda oğlunu geri alabilir. Zanaatkarlık ya da din adamlığı genellikle babadan oğula geçiyor, nesiller boyu aynı meslek sürdürülüyordu. Bazen de ustalar başkasının çocuğunu eğitmek üzere hem çırak hem evlat olarak yanlarına alıyordu. Tabletlerde adı geçen meslekler arasında bahçıvanlık, demircilik, inşaatçılık, fırıncılık bile var. Kadınlar, çocuklar ve köleler genellikle dokumacılık işinde çalışıyordu. Babil'de üretilen kumaşlar ticaret yolları üzerinden bütün Mezopotamya'ya satılıyordu. Şehirde gelişmiş bir altyapı ve sulama sistemi vardı. Hammurabi'nin 282 maddeden oluşan kanunları, Babil'deki ekonomik ve sosyal yaşamda uyulacak kuralları ayrıntısıyla belirtiyor.

mülkiyet anlaşmazlıklarından miras kavgalarına, hırsızlık suçlarından evlilik kurallarına kadar her şey. Yargıçlar kurallara uymayanları cezalandırmakla görevliydi. Bazı davaları bizzat kral yönetiyordu. Babilliler için günlük yaşamın bir parçası da müzik ve eğlenceydi. Müzisyenler, dansçılar, akrobatlar, yılan ve ayı oynatıcılar gibi çeşit çeşit eğlenceleri vardı. Hayvan ayak bileği kemiğinden yapılma zarlarla oyunlar oynuyor, zarları kil tabletler üzerine atarak geleceğe dair tahminlerde bulunuyorlardı. Günümüzün falcıları gibi. Babillileri bir araya toplayan bayramlar da vardı. Akitu, yani yılbaşı kutlamaları bunlardan biriydi. Bu bayramı gökyüzüyle yeryüzünün, tanrılarla insanların birleştiği zamanlar olarak görüyorlardı. Hammurabi kanunlarının yazılı olduğu, boyu 2 metreyi geçen orijinal taş tablet Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergileniyor. Neden orada diye sormayın, cevabı malum. Milattan önce 12. yüzyılda Elam kralı Şutruk Nakunte, Babil'i fethedip şehri yağmalamış ve devasa steli savaş ganimeti olarak bugün İran sınırları içinde kalan Susa'ya götürmüş. Bir Fransız arkeolog heyeti 1901 yılında Susa antik kentinde yaptıkları kazılarda steli 3 parçaya bölünmüş halde bulup İran'da hüküm süren Kaçar hanedanlığının izniyle Paris'e götürmüşler. Hammurabi'nin yasaları taşlara işlendikleri ve uygulandıkları yerden bambaşka topraklarda her gün binlerce ziyaretçi için görücüye çıkıyor.

Babil'in ünlü asma bahçelerini ve işler kapısının öyküsünü sonraki bölüme bırakıp Iraklı udi müzisyen Nasir Şamman'ın Hammurabi adlı bestesiyle veda ediyoruz. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Değerli dinleyicilerimiz, Geniş Zaman Programı ile huzurlarınızdayız. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Doktor Muhammed Berdibek. Tabii Türkiye'de düşünce hayatı ve Orta Doğu çalışanlar, kendisinin son kitabı Mehdi'den Önce Devrim'den Sonra isimli ve İran'da bulunduğu yıllardaki araştırmalarını ve intibalarını da okuma imkanı bulduğumuz önemli bir çalışma, önemli bir eserle tanıma imkanı oldu. Tabii Amerika'nın İran'a müdahalesi, ABD-İsrail harekatları ve operasyonları kapsamında 2025 Haziran ayından itibaren önemli bir süreç Orta Doğu'da, Türkiye'nin etrafında ve Körfez'de cereyan ediyor. Bu anlamıyla her zaman olduğu gibi yeniden İran, dünya siyasetinin ve Orta Doğu politikasının tam olarak merkezine yerleşmiş oldu hocam. Ama bir tarih ve jeopolitik programı olarak İran bugüne nasıl geldi? Bu 2025 ve 2026 savaşına nasıl geldi? Onu konuşmayı daha çok tercih ederiz ve kitabınızı biraz konuşarak, kitabınızın bölümleri üzerinden de gitmek suretiyle, özellikle 1979 yılına kadar, yani İran'da bir devrim tahakkuk edene kadar İngiltere'nin ve Amerika'nın buradaki müdahalesi, yani İran'daki petrolün, İran'daki yeraltı zenginliklerinin ve İran jeopolitiğinin, İran'ın coğrafyasının önemi neydi hocam? Biraz İran tarihini konuşarak, 20. yüzyılda İran tarihini konuşarak başlayalım, buyurunuz.
1: Ben Allah nasip etti İran'a çok kez gittim. Evet. Her gittiğimde de hep dikkatimi çeken bir husus vardı. Şöyle oluyordu. Mesela sokakta yürüyordum. Biri alakasız bir şekilde koluma giriyordu. Ve mesela Ahmedinejad yönetimdeyse ona sövmeye başlıyordu. Bildiğiniz Ali'ni sövüyordu. Veya işte bir sonraki dönemde, Ruhani döneminde gittiğimde Ali'ni sövüyordu. Fakat konuşmaya baktığımda, belli bir şeye geldiğimizde bir şey fark ediyordum. Yönetimdeki adama ne kadar kızarsa kızsın, mesela İran'ın Suriye politikasında rejimle aynı düşünüyor. Hı hı. İran'ın ABD politikasında aynı düşünüyor. İran'ın Orta Doğu politikasında aynı düşünüyor. İran'ın atıyorum Türkiye politikasında aynı düşünüyor. Dedim ki rejim demek ki bir şey başarmış. Yani bu başardığı şeyin ne olduğunu anlamak için bir çalışmaya girdim ve bu çalışmanın ürünü olarak bir doktora tezi çıkardım. Bu doktora tezimi de kitaba dönüştürdüm. Mehdi'den Önce Devrim'den Sonra İran. Kitabımda özet olarak şunu anlatıyorum. Diyorum ki normalde bildiğiniz ehli sünnet ve şia, biliyorsunuz İslam dünyasında temelde iki tane ayrım vardır. Biri ehli sünnet, diğeri şia. Ehli sünnette temel husus yönetimin kime ait olacağı hususudur. Ehli sünnette belli bir tanım yoktur. Demokratik olabilir, krallık olabilir veya işte başka bir tanım olabilir. Ya bunun net bir tarifi yoktur. Fakat şiada yönetim Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'nın çocuklarından olmak şartıyla Hazreti Hüseyin'in yürüyen kollarına mensup olmayı gerektirir. Bu silsile boyunda, buna imamlar silsilesi denir ve bu imamlar silsilesinin 12. imamı Muhammed bin Mehdi, Hasan el-Askeri'nin oğlu, yani 12. imam bir şekilde gaybete çekildi. Ve gaybete çekildikten sonra, gaybete çekilmesi demek bir şekilde gözlerden gizlenmesi, evet, demek. Gözlerden gizlendiği dönemde ulema şu soruyu sordu. İmam gaybetteyken biz ne yapmalıyız? Yani bir Şii toplumu var, bu toplumun inançları var ve Mehdi'nin gaybeti döneminde ne yapmalıyız sorusuna şöyle bir cevap verildi. İmam gaybetteyken kullanılan hiçbir yönetim meşru değildir. Ve bu meşru olmayan yönetimlerin ortadan kaldırılması ancak İmam Mehdi'nin tekrar gelmesiyle, zuhur etmesiyle ortadan kalkar. Dolayısıyla bize düşen, yani Şii toplumuna düşen şey İmam Mehdi'nin zuhurunu beklemektir. Fakat Hümeyni 1950'lere geldiğimizde Hümeyni şöyle bir şey yapıyor. Hümeyni bir, özellikle İngiltere'nin ve Rusya'nın baskısının olduğu 1940'lardan, evet, artan, evet, yoğun baskısı var. 1950'lerden itibaren Amerika'nın sisteme dahil olması ve İran'ın bütün kaynaklarını sömürmesi var. Hem de bu bağlamdan biliyorsunuz 1953'te Musaddık darbesi var. Bunların tamamını kullanarak şöyle bir argüman geliştiriyor. Biz zulüm altındayız. Ülkemiz parsel parsel Amerika ve İsrail'e satılıyor. Dolayısıyla artık konjonktür değişti. Biz, evet, İmam Mehdi'nin hak olduğuna inanıyoruz. Fakat o gelene kadar yönetimi elde etmemizin teknik anlamda bir sakıncası yoktur diye bir içtihat geliştiriyor. Ve bu içtihat

0: İttihat bence İran devriminden daha büyük bir devrim. Yani 1000 yıllık teolojiyi değiştiriyor ve teolojiyi değiştirdikten sonra İran devrim süreci başlıyor.
1: Çok önemli. Hocam tabii İran'daki her şey hem Kafkasya'yı hem Türkistan'ı, Orta Asya'yı hem de Anadolu'yu çok etkiledi. Çünkü şöyle tarif ediyoruz hep sizle de konuştuğumuz zaman yayınlarda, toplantılarda, konferanslarda İran yalnızca yeraltı kaynaklarıyla değil, İran aynı zamanda siyasi coğrafyasıyla, tarihsel birikimiyle, bir medeniyet bakiyesi olan bir coğrafya olarak da muazzam bir önem arz ediyor. Oradaki her türlü dalgalanma, siyasi çatışma, kırılma dinamiğiyle ister istemez bölge ülkelerini ve coğrafyayı, hatta bütün küreyi yakından ilgilendirir hale geliyor. Özellikle bir tarihçi olarak ben bu süreci biraz 1828'den de başlatıyorum. Yani modern İran tarihinin bir parçası olarak özellikle hem Türkmençay Anlaşması bir başlangıç olmakla birlikte burada Çarlık Rusyası'nın ve Birleşik Krallığın, Büyük Britanya'nın, İngiltere'nin İran politikası, Kafkasya politikası ve Basra Körfezi'ndeki politikası arasında bir örtüşme söz konusu oluyor ve bu coğrafyayı, yani bizim doğumuzu ya da Kafkasya ve Türkistan'ı Birinci Dünya Savaşı'nı hazırlayan şartlar 1828'den itibaren dokunmuş oluyor. Bu bölünme dinamiği neler getirdi İran'da hocam? Yani neler getirmiş tarihsel süreç içerisinde? Çarlık Rusya'sının, İngiltere'nin, ABD'nin müdahil olma isteği, Fransa'nın müdahil olma isteği, Orta Doğu politikası bağlamında İran'da nasıl bir emperyalizme karşı tavır meydana getirmiş?
0: Hatta şöyle düşünün, 1828 tabii ki çok önemli tarih ama mesela Hürmüz'ün etkisini düşündüğümüzde şeye kadar götürebiliyoruz. Neredeyse 14. yüzyıl, 15. yüzyıla kadar getiriyoruz. 14. 15. yüzyıldan beri büyük güçlerin sürekli şeye bir ilgisi var.
1: Var,
0: var. Yani geliyorlar, mesela Portekizler geliyor. Sonra işte Safeviler bir dönem güç kazanmaya, hatta biliyorsunuz Piri Reis'in idamının arkasındaki gerekçe bir şekilde Hürmüz'ü alamamasıdır falan. Bir şekilde bizim tarihimizi de doğrudan ilgilendiren bir husus var. Dolayısıyla İran hep tampon bölge olma işlevi sergiliyor. Bir yandan Rusya ve İngiltere arasında kalırken daha sonraki süreçte doğrudan Amerika'nın şey, gerçi 1950'lerden sonra çok net bir şekilde, bariz bir şekilde ortaya çıkıyor ve devrimde özellikle mesela Hümeyni'nin literatüründe şeyi çok görürsünüz. Mesela Sovyet karşıtlığı vardır ama çok ön planda değildir. İngiltere karşıtlığı vardır ama çok ön planda değildir. Yeni olan, daha baskıcı olan Amerika olduğu için ve Amerika'yı Şah'la özdeşleştirdikleri için genelde Hümeyni neredeyse bütün açıklamalarında Şah'la Amerika'yı bir şekilde özdeşleştiriyor. Dolayısıyla en büyük kırılma bir şekilde o dış güçlerle içerideki baskıcı monarşiyi bir şekilde iç içe yedirmesi oluyor. Ve bunun için bir devrim fırsatı oluşuyor. Devrimde de şöyle bir şey oluyor. Bir tarafta Hümeyni'nin öncülük ettiği İslamcılar var. Teknik anlamda söylüyorum tabiri. Bir tarafta dindar milliyetçiler var. Aynı kategori içine koyabiliriz. Bir de seküler dediğimiz solcular var. Bu üçünü aynı anda bir araya getirebilecek güçlü bir örgütlü şey yok. Ancak en karizmatik kişi bu anlamda Hümeyni. Hümeyni bu bütün unsurları, bütün bu geçmişten kalan, bütün bu anti-emperyalist duyguları bir şekilde tetikliyor. Eğer aldığı miras, hani geçmişten, devrimcilerin geçmişten aldığı en büyük miras ne derseniz, bence anti-emperyalizm. Yani hepsini birleştiren, bu büyük güçlerin sürekli işgaline maruz kalma tarihinden kaynaklı anti-emperyalizm diyebiliriz.
1: Evet, bu önemli çünkü o yüzden emperyalizme karşı duruşları son derece önemli buluyorum ve dinamik bir düşünce hayatı olduğunu takip ediyoruz. Özellikle ben de 1906 sonrasındaki İran meşrutiyetini yakından incelediğimde oradaki siyasal hareketlerin hem Tebriz'de hem Tahran'da hem İsfahan'da İran'ın farklı bölgelerinde muazzam bir siyasal renklilik, bir siyasal derinlik meydana getirdiğini okumak mümkün ve burada hem liberal düşünceler, yenilikçi düşünceler, hem demokrasi arayışları, yani meşruti bir halk iradesi arayışı, yine 1920'lerden itibaren gelişmeye başlayan sosyalizm, yani Rusya etkilemeye başlıyor. İran'da müstakilen bir milliyetçilik var ve bütün düşüncelerin içerisinde kendisini zerk etmiş durumda ve bir İran muhafazakarlığı, İran'daki İslamcılık ya da İran'daki Şii düşünce yorumu diyebileceğimiz bir kimlik de var. Bu da büyük ölçüde İran'ın etnik temelden ya da kültürel ayrılıklarından ya da bölgesel farklılıklarından ziyade bağımsız olarak İran'da müstakil bir zemin meydana getiriyor ve çoğunda kendilerini Batı emperyalizmine karşı konumlamak var. Son derece önem taşıyor. Peki hocam, biraz bahsettiniz hem Hümeyni'nin Şii İslam yorumundaki büyük değişikliğini, onun ne kadar siyasallaştırdığını ve siyasal bir yorum meydana getirdiğini ama özellikle 1960'larla, özellikle Ajax operasyonu sonrasında, yani Musaddağ'a yapılan darbe sonrasında başlayan süreçte 79'a kadar giden dönemde hem Şah'a karşı olan büyük tepkileri,

0: halk hareketlerini, protestoları, siyasal görüşleri hem de Hümeyni'nin 1979'a gelindiğinde bunu nasıl örgütlediğini, yani İran'ın devrime nasıl gittiğini yorumlarsınız.
1: Şimdi siz 1906'yı vurguladın. 1906 çok önemli.
0: Evet.
1: Çünkü ulema açısından da çok büyük kırılma
0: tabii,
1: noktası.
0: Tabii.
1: Yani normalde 1906'ya kadar İmam Mehdi'nin 874'deki gaybetinden 1906'ya kadar temel ulemanın, yani fukaha dediğimiz kesimin Hı-hı. konuştuğu şey şu. Bu bağlamda ulemanın, yani meşru devlet yok, anladık.
0: Evet.
1: Ama ulemanın yetkisinin sınırı nedir? Bu belli dönemlerde, özellikle 19. yüzyıldan itibaren ulemanın yetkisini arttığını görüyoruz. Hatta 1906'da artık şey tartışması başlıyor. Biz gerekse böyle 5 kişilik bir kontenjan oluşturalım, parlamenter sisteme bir şekilde girelim ve ulema kontenjanı olsun. Biliyorsunuz o seçme ve seçilme hakkına sahip listeler yayınlanınca ulema ilk defa kategorik olarak o listeye giriyor. Normalde
0: evet.
1: ulemanın bu bağlamda bir rol üstlenmesi teknik anlamda kendi akışlarına aykırı. Ama Neraki diye bir adam var, işte o Ayatullah Neraki bir şekilde sistemi dönüştürüyor. Bunun gibi birkaç kişinin eklemlenmesiyle Hümeyni geçmişten aldığı bu toplu mirası bir şekilde kategorize ediyor ve kategorize ettiğinde de velayet-i fakih diye bir kavram çıkarıyor. Nedir bu velayet-i fakih? Nasıl ki velayeti şöyle düşünün, velilik gibi. Yani nasıl bir öğretmen, bir anne baba, ebeveyn nasıl çocuğuna velilik yaparsa, Hümeyni'nin de iddiası şu: İmam Mehdi gelene kadar toplumun velayeti ulemadadır. Dolayısıyla onların korunması, kollanması ve gözetilmesi ulemanın denetiminde olması gerekir. Dolayısıyla bu bağlamda bir yönetim kurulması İmam Mehdi gelene kadar meşrudur. Ve bu planı 1970'te bir derslerindeki şeylerden çıkarıyor ve buna bir siyasal sistem teorisi koyuyor. Öte yandan Bu İslamcı hat. İslamcı hattında en güçlü lideri Hümeyni.
0: Hı hı.
1: Bir de şimdi siz komünizm meselesinden bahsediyorsunuz. Orta Doğu'nun en büyük komünist örgütlenmesi
0: tabii.
1: İran'da.
0: Tabii, tabii.
1: Tudeh dediğiniz örgütlenme tabii. hakikaten çok büyük bir
0: evet.
1: örgütlenme. Ve bu örgütlenmenin 1979'a geldiğinde de böyle içinden bir sürü örgüt çıktığını görüyoruz.
0: Hı hı.
1: Yani halkın mücahitleri
0: tabii.
1: bunun içinden çıkıyor.
0: Evet.
1: Halkın fedaileri bunun içinden
0: tabii.
1: çıkıyor. Peykar diye bir örgüt var, bunun
0: hı.
1: içinden çıkıyor. Bir de işin milli cephe boyutu var. Şimdi milli cephe boyutunda da biliyorsunuz Musaddık, milli cephenin en önemli ismi, 1953'te bir şekilde darbeyle, CIA destekli bir darbeyle devriliyor. Musaddık'ın devrilmesi milliyetçiler üzerinde çok ciddi bir kırılma yaratıyor. Milliyetçilerin içinde zaten şey tartışması var. Milliyetçilerin ne kadar seküler, dindar olup olmaması tartışması var. Hatta bunun içinden Mehdi Bazargan diye bir adam çıkıyor. Diyor ki siz yeterince dindar değilsiniz. İslam'a çok önem vermiyorsunuz. Kendi hareketini kuruyor. İran Özgürlük Hareketi. İran Özgürlük Hareketi'nin en önemli ismi Bazargan. Mesela ayet çok bilinen isim, sonrasında Ayetullah Şeriati. Bunun
0: Evet.
1: içinde Talegani, bu işin içinde. Dolayısıyla bu üç örgütlenme, bu hani bahsettiğim, bir tarafta milliyetçiler, bir tarafta sosyalistler, solcular diyelim, bir tarafta da İslamcılar aynı amaç içinde buluşuyorlar. Aslında hiçbirinin hedefi aynı değil. Yani bu devrimden sonraki en büyük kırılma zaten bu olacak.
0: Hepsinin
1: yani.
0: Kafasının ayrı bir İran fotoğrafı var. İran'ın dönüştürüleceği ayrı bir ideoloji var ama asıl mesele Şah'ın devrilmesi noktasında bir müttefiklik.
1: Belki kafaca tam bizim şeye denk geliyor ya, kervan yolda düzülür
0: evet,
1: meselesi
0: evet,
1: var ya.
0: Evet.
1: Biz bir Şah'ı bir ortadan kaldıralım da, hatta daha ötesini söyleyeyim. Neredeyse 1978'e kadar bu üçlü koalisyonun Şah'ı devirme gibi bir amacı var ama bunun gücünü yetmeyeceklerini biliyorlar ve bütün vurgularını anayasal monarşi üzerinden kullanıyorlar. Yani biz en azından anayasal monarşiye geçelim diye şey yapıyorlar. Fakat 1978'de başlayan her protesto dalgası çok kanlı sonuçlarla etkileniyor. Şiilerde Erbayin yürüyüşü var. Bu Erbayin yürüyüşünü sembolize ediyorlar. Mesela bir protestoda başlıyor. Oradaki kanlı ölümler 40. gün. Her eylemin bir sonraki 40. gününde neredeyse 2 yıllık, yani Erbayin yürüyüşleriyle 2 yıl boyunca bir şekilde devam ediyor. 1 Şubat 1979'a geldiğimizde İmam Hümeyni Mehrabat, yani Tahran'daki Mehrabat havaalanına iniyor. Karşılaştığı manzarada dönemin o şeyi hesabını yapıyorlar. Hani 4,5 kilometre mi 5 kilometrelik bir toplanma alanı var. Her birine, her metrekareye kaç kişi düşüyorsa onu hesaplıyorlar. Aşağı yukarı 7 milyon insan karşı. Yani
0: evet.
1: bu 7 milyon karşılama şeyini şeyde bulamazsınız. Rus devriminde bulamazsınız. Fransız devriminde bulamazsınız.
0: Evet.
1: Etkileri elbette Fransız devriminin ve Rus devriminin daha büyük.
0: Fazla.
1: Ama kitlesel anlamda İran devriminin yarışabileceği tek devrim bence Çin devrimi.

0: Bekir Bey. Hani bu bağlamda çok güçlü bir talep var yani.
1: Çok önemli hocam. Hocam 1979'da kurulan İran İslam Cumhuriyeti ve bunun geçiş dönemleri, geçiş ritüelleri neyi ifade etti? Nasıl bir anayasa ortaya konuldu ve İran'da devrim neyi ifade etti? İran'da devrim neyi değiştirdi?
0: Her bir için 3 ayrı eylemden bahsediyoruz. Evet. Her birinin 3 ay. Mesela milliyetçiler için en önemli şey demokratik bir cumhuriyet olmasını istiyorlar. Hı-hı, bu hem milli cephenin temsilcileri bunu söylüyor, hem de Mehdi Bazargan da İran Özgürlük Hareketi'nin temel talebi bu. Solcular sosyalist bir devlet istiyorlar. En azından Amerika'dan ayrışmış bir devlet istiyorlar. Hümeyni de velayet-i fakihe dayalı, yani ulemanın yöneteceği bir devlet istiyor. Cumhuriyet olması da sorun yok ama demokratik ibaresinden rahatsız. Normalde 1978'de demeçlerinde ülkenin demokratik olacağına dair demeçlerde bulunuyor. Fakat şeyden sonra demokratik kelimesini kullanmıyor. İslami Cumhuriyet meselesine teknik anlamda evet diyor ve günün sonunda onun oluyor. Peki onun olmasını sağlayan böyle en güçlü dış ve iç dinamik ne? Birincisi rehineler krizi, ikincisi de Irak-İran savaşı. Bu ikisi Hümeyni'nin ve etrafındaki adamların rejimi velayet-i fakih ekseninde kurduktan sonra tahkimi için yeterli doneyi sağlıyorlar. İran-Irak savaşına karşı çıkan herkes tasfiye ediliyor. Rehineler krizine karşı çıkan herkes tasfiye ediliyor. Ülemanın yönetimine karşı çıkan herkes tasfiye ediliyor. Ve Şii-Fars kimliği, özellikle bunu Birleşik alıyorlar. Bunlardan birini, mesela Fars milliyetçiliğini çok vurgularsanız, yani milliyetçiliği fazla vurgularsanız o da seni tasfiye edilmenize sebep oluyor. Dolayısıyla kendi düşünce dünyanızın dışındaki neredeyse bütün unsurlar 1989'a gelinceye kadar bir şekilde tasfiye edilmiş oluyor.
1: Evet, yine İran tarihi aslında önemli kırılma noktalarından biri de hocam zikrettiniz İran-Irak savaşı. Bunun üzerine duralım biraz. Yani hem İran'da çok fazla insanın hayatını kaybetti, şehit olduğu bir tablo meydana getirdi. Irak'ta da aynı şekilde, ama İranlılar bunu aynı zamanda 79 sonrasında ulusal kimliğin bir parçası olarak, yani İran İslam devriminin, yani şu heda üzerinden, şehitler üzerinden yeniden dokunmuş olduğu bir kahramanlık destanına ve bir tür tarih anlatısına çevirdiler. Bunu nasıl okudunuz, bunu nasıl gördünüz İran'da sahada?
0: Şöyle bir kurgu var. Normalde biliyorsunuz, yani Şiiliğin temel dinamiğinde Yezid metaforu çok önemli bir metafor. Evet, ve tabii. Bu Yezid metaforu üzerinden bir kurgu yaratıyorlar. Bu sefer tam karşılarında, yani teknik anlamda İranlıların gözünden anlatıyorum, ülkeselleşmiş bir Yezid metaforu var. Saddam var ve Saddam bir şekilde işgal etmeye çalışıyor ve yaptığınız her şeyi yeniden yıkmaya çalışıyor. Bütün söylemi, bütün şeyi bunun üzerine kuruyorsunuz. Hatta şöyle bir, mesela Hümeyni'nin demeçlerinde şunu görüyoruz. Büyük savaş diyor, İsrail'le olacak savaş diyor, Saddam'la olan savaşımız küçük savaştır diyor. Önce küçük savaşı, yani Saddam'ı devirdikten sonra büyük savaşa girişeceğiz ve neredeyse, çünkü bu şey tazdiki var sürekli. Ya biz devrimi kurduk ama İsrail'le mücadele etmemiz lazım. Fakat Hümeyni bunun hemen çerçevesini çiziyor. Yani bizim için öncelikli düşman Saddam'dır. Önce onu devirelim, sonrası da İsrail'le ilgili şeye gelelim. Fakat bu İsrail süreci biliyorsunuz neredeyse 2023'e kadar hiç gelmedi yani. Bu savaş bittikten sonra. Velhasıl İran bu tarz durumların tamamını Şiilikteki o dualizm, iyilik ve kötülük. İran iyiliği temsil ediyor. İşte Saddam kötülüğü, işte İsrail kötülüğü, Amerika kötülüğü ve bu dinin bütün metaforlarının nasıl ulusal sisteme entegre edildiğini bir şekilde Hümeyni'nin neredeyse bütün konuşmalarında görürüz.
1: Evet, aynı zamanda onu Hümeyni sonrasında 1990'ların başından itibaren Ali Hamaney'de, yani ondan sonra Ayetullah'la seçilen Ali Hamaney'de ve diğer pek çok Ayetullah sıfatlı olan ulema, aynı zamanda gazeteciler, medya mensupları, film endüstrisi hepsi izledi ve bu anlamıyla İran-Irak Savaşı sonrasında dünyanın ikiye bölünmüş olduğu, tam bir dualite, sizin de ifade ettiğiniz gibi iyilerin ve kötülerin karşı karşıya olduğu, yani şeytana karşı mücadele eden bir küçük şeytan, bir büyük şeytan metafor etrafında ve bu anlamıyla Şii Sünni ayırmaksızın aslında bir İslam dünyası liderliği iddiaları da var değil mi hocam? Yani içeride çok Şii temelli politikaları var ama dışarıda da ABD ve İsrail'e karşı İslam dünyasını birleştirme iddiaları da söz konusu. Bunların bütünleşik devam ettiği bir zemin. Değerli dinleyicilerimiz, TRT Radyo 1'de Geniş Zaman programına devam ediyoruz. Konuğumuz Doktor Muhammed Berdibek. Kıymetli hocam, yine yavaş yavaş 90'lar sonrasına da gelelim ve özellikle neden ABD İran'a saldırdı? Neden ABD İran'a karşı bir askeri operasyon düzenledi? Bunu bu

0: 20-30 yıllık safahat içerisinde bir yorumlarsak çok daha doğru olacak.
1: Normalde 1979'dan itibaren başladığımızda, yani özellikle şimdi o savaşı konuştuk ya, şimdi en önemli olaya geliyorum. İran-ABD ilişkilerini belirleyen esas olay rehineler krizi. Ne olmuştu rehineler krizinde? Bir grup öğrenci ABD Büyükelçiliğini basarak oradaki personeli 444 gün boyunca rehin almıştı. Evet. Bu rehin alma süreci İran-ABD'nin İran'a yönelik bütün bakışını şekillendirdi. Ve İran'ın da ABD politikasını şekillendirdi. Hümeyni başında çok ABD karşıtı bir politika geliştirmemişti. İlk 6 aylık süreçte dengeli bir pozisyon geliştirdi. Fakat bu öğrenci eylemini kendisi de planlamadı. Fakat bu öğrenci eyleminin İran çıkarlarını olduğunu varsayarak bunu bilerek uzattı. Amerika'nın İran'daki bütün varlığını dışarı çıkartmaya çalıştı ve bununla başarılı oldu. Bunun karşılığında ABD ne yaptı? Tamamen ambargo süreçlerini başlattı. 1979'dan aşağı yukarı günümüze kadar bu ambargo süreci belli oranlar dışında, bazı dönemlerde esnetilmeler dışında hep vardı. Şimdi biz savaşa geliyoruz ya, savaşta denenen her mekanizma aslında tarihte bir yeri var. Şu anda şeyi çok konuşuyoruz. ABD'nin İran'a yönelik ekonomik ambargolarından bahsediyoruz. Bunun şey çerçevesi zaten 1996'da çok net bir şekilde çizilmiş. Evet. İran ve Libya yaptırımlar yasasında sadece iş yapan firmaları değil, ABD ve İran dışındaki üçüncü ülkeleri de içeren bir maddesi var. 20 milyon doların üstünde hiç kimse İran'la ticaret yapamaz. Aslında bu hala günümüzde geçerli. ABD bir şekilde İran'ı masaya oturtmaya çalışıyor kendisiyle bir şey yapması için. Fakat İran bir şekilde masaya oturtmuyor. Ancak ben bu işin temelinde herhangi bir komploya girmeden İsrail'in çok önemli bir yer tuttuğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle düşünüyorum. Mesela İran'ın ABD ile olan gün 4 tane temel gündem maddesi var. Birincisi İran'daki rejim ihlalleri. İkincisi İran'ın balistik füze kapasitesi. Üçüncüsü İran'ın vekil güçleri, hani bölge Hizbullah üzerinde kurduğu ağlar. Dördüncüsü de İran'ın nükleer meselesi. Bakıyorum, bunlardan herhangi birinin ABD'yi tehdit etme ihtimali yok. Mesela İran'ın nükleer kapasitesini ABD'ye tehdit etme yok. Tehdit etme ihtimali yok. İran'ın vekil güçlerini ABD'yi tehdit etme ihtimali yok. Ve İran'ın balistik füze kapasitesinin ABD'yi tehdit etme ihtimali yok. Bunların tamamının tehdit edebileceği tek ülke İsrail. Ve ABD sırf İsrail'i korumak adına 40 yıldır veya 47 yıldır İran'ı bir şekilde baskı altında tutuyor. Fakat bu 47 yıllık baskı İran'ın davranışlarını değiştirmeye yetmedi. Ve işte tam o zamanda savaş kararı başladı. Biz madem İran'ın, yani Trump'ın zihninden söylüyorum, madem biz İran'ı ekonomik anlamda baskılama anlamıyla bir şey yapamadık, masaya oturtamadık, savaş yoluyla masaya oturtalım meselesiyle bir şekilde savaş başladı.
0: Ve hocam bunu Haziran Savaşı'ndan itibaren değerlendirelim. Haziran Savaşı sırasında da Ayetullah Ali Hamenei'nin öldürülebileceği noktasında ve yerinin bilindiği noktasında bir beyan vardı ama o 27 Şubat'taki ikinci büyük saldırıda, ikinci büyük operasyonda cereyan etti. Özellikle bu 12 günlük Haziran Savaşı'nı nasıl izlediniz, nasıl yorumladınız? Bunu biraz konuşalım. Unutuluyor gibi oluyor çünkü bir yıl geride kalmış oldum, bir yıldan daha fazla bir süre. Bu 12 gün boyunca neler cereyan etti? Bu hava harekatı hangi sonuçları doğurdu İran'da?
1: Normalde 1981'de Kudüs'ü İsrail işgalinden kurtarmak için bir ordu kuruldu ve adı Kudüs gücüydü. Evet. Ve bu Kudüs gücü bugün dış operasyonlardan sorumlu bir birim. 1981'de İsrail'den Kudüs'ü almak için veya Kudüs'ün statüsünü geri kazanmak için kullanan bir ordunun 2023'e kadar İsrail'e attığı tek bir kurşun yok. Sıfır.
0: Evet.
1: Mümkün olduğunca İsrail'le doğrudan karşı karşıya gelmek istemediler. Fakat 12 günlük savaşlarda şey diyorum, cin şişeden çıktı. İsrail ilk defa bu bağlamda İran'ı vurdu. Bence Pandora'nın kutusu açıldı. Evet. Normalde birbirlerini vurmama üzerine kurulu bir düzen ilk defa o an sarsıldı. Ve Amerikan müdahalesi de o zaman geldi. Mesela İran ve ABD arasında bu kadar kargaşa, bu kadar sıkıntı olmasına rağmen ABD hiçbir zaman doğrudan İran'ı vurmamıştı. Bu sefer ABD de vurdu. Dolayısıyla 12 günlük savaşta siz Pandora'nın kutusunu açtığınızda İranlıları en azından daha iyi hazırlık yapmalarına sevk etmiş olursunuz. Zaten savaşta da İran'ın daha iyi hazırlık yaptığını bir şekilde gördük. Onu da konuşuruz.
0: Tabii hocam, bu daha iyi hazırlıklardan neyi kastediyorsunuz? Yani uzun yıllardır, yani balistik füze kapasitesini geliştiren, kendi dronlarını oluşturan veya 2 tonun üzerinde pek çok yeni

0: hipersonik füze üretmiş olan bir ülke. Bununla birlikte kara ordusunu güçlendirmiş ve Hürmüz'ü kapatabilecek olan askeri argümanları da çalışmış. Yani insansız deniz araçları, mayın sistemleri ve denizaltıları da bulunan bir ülke. Biraz bunu açar mısınız? Yani üzerine duruyorsunuz çünkü siz.
1: Siz şöyle düşünün, mesela siz de İran'ı çalışan birisiniz, ben de İran, mesela ben İran'ın muhtemelen siz de İran'ın bu kadar etkili balistik füze kapasitesinin olduğunu bilmiyorduk. İran'ın böyle bir yatırım yaptığını biliyorduk, fakat bu denli fazla üretime geçtiğini, bu denli seri üretime geçtiğini bize savaş sırasında öğrendi.
0: Evet.
1: Hatırlarsanız barometreler tutuluyordu, işte İran'ın bu kadar kaldı falan. Sonra bir baktık ki İran yani neredeyse bitmeyen bir stok
0: Evet.
1: yapmış ve bütün şey bir şekilde onun üzerine kurmuş. Bence İran'ı hayatta tutan en önemli şey balistik füze meselesi. Balistik füze meselesi ayrıca niye önemli? Çünkü İranlılar şunu hep hesaplamışlar. Biz ABD ve İsrail'e karşı hava üstünlüğü meselesinde hiçbir zaman onlarla denk olamayız. Bu bizim biraz şeye benziyor. Hani örnek o üzerinden söyleyeyim. Biz mesela kendi milli aracımızı niye üretmeye başladık? Çünkü biz Alman arabalarıyla rekabet edemeyeceğimizi, normal benzin olsaydı,
0: Evet,
1: işte
0: evet,
1: dizel
0: evet.
1: olsaydı biliyorduk. Fakat dünyada bir segment değişimi oldu. Her şey elektronik ortama geçti. Yeni baştan bir şeydi ve bunda bir rol olabileceğini düşündük. Dolayısıyla biz TOG'u ürettik. İranlılar da aynı mantıkla düşünmüşler. Hiçbir zaman hava savunma sistemlerinde ABD ve İsrail'e yarışamayacaklarını bildiği için bütün yatırımlarını balistik füze yapmışlar. Ucuz üretim
0: Tabii.
1: ve mümkün olduğunca yer altında, yani yerin dehlizlerinde. Bunun yanına neyi eklemişler? Drone teknolojisi. Drone'da da yine Türk izleyicisinin daha iyi anlaması için söylüyorum. Evet, bizim drone mekanizmalarımız çok iyi. Bizim görüntülerimiz var, şeyimiz var, ama İran'ın bizden farklı olduğu ve daha başarılı yaptığı husus bunu kamikaze drone'larına dönüştürmesi. Ucuz maliyetli, neredeyse 10 bin dolara drone yapıyorsunuz ve bunu hiç durmadan yapabileceğiniz bir üretim var ve gidip 2000 kilometre, 3000 kilometre atış yapıp gelebiliyor. İran'ın hazırlığı bu. Bunun dışında ne yaptılar? Mozaik sistemi dedikleri bir sistem oldu. Devrim muhafızları 30 parçaya bölündü. Tek bir elden, tek bir kanaldan süreci yönetmek yerine 30 ayrı süreç yönettiler yani. Ve bunu çok başarılı uyguladılar. Bir de işin en önemli boyutlarından biri, Hürmüz'de mesela büyük gemi sokamazsınız. İran bunu da çalışmış. Küçük gemilerle, işte küçük feribotlarla hızlı hareket edebilecek mekanizmaları, yani vurkaç yapabilecek süreçleri de iyi çalışmış. Ve dersine tam anlamıyla iyi çalışmış. Ve bunların tamamını topladıktan sonra savunmayı çok iyi yaptılar. Yani bütün süreci bunun üzerine kurdular. Bir de bu işin saldırı boyutu. Saldırı boyutunda da farklı gelişmeler oldu tabii.
0: Hocam hem Körfez ülkelerini etkilemiş olması bakımından hem de ABD ve İsrail'e farklı maliyetler çıkarmış olması bakımından Hürmüz meselesi siz üzerinde çok duruyorsunuz. Neden İran için önemliydi? Savaşın kaderini nasıl değiştirebildi? Hürmüz'deki İran'ın bu coğrafyadaki jeopolitik üstünlüğü biraz Hürmüz konusunu açarak konuşalım.
1: Şimdi şöyle bir şey var. Siz bir kere bu size olan saldırıyı bir şekilde yönetmeniz lazım.
0: Evet.
1: Saldırıyı yönetmek için sizin elinizdeki en önemli dönem MINAP saldırısı. Bence bütün savaşın kırılma noktası MINAP saldırısı. MINAP saldırısı rejim aleyhtarı hemen hemen herkesi bayrak etrafında topladı. Hani sizinle katıldığımız toplantılar da oldu. Gördük yani neredeyse rejim muhalifi sayılabilecek bütün unsurlar bir şekilde, özellikle MINAP'taki saldırıdan sonra bir şekilde rejimi desteklemeye başladılar. Kendi şerhlerini, itirazlarını bir kenara bıraktılar. Bu yetmez. Siz ülkede bir bütünlüğü sağladınız. İçteki şeyi de homojen dönüştürdünüz. Bir de bunun maliyet üretme süreci var. Maliyeti nasıl üretirsiniz? İsrail'e. Bunu nasıl yaptınız? Doğrudan defalarca, yüzlerce füze atarak İsrail'in demir kubbesini deldiniz. Bence bu çok önemli bir şeydi. İsrail'in bu kadar pervasız davranmasını engelleyen şeylerden de biri oldu. Şöyle düşünülür. İsrail sürekli savaşta ya, sanki cephe gerisindeki halk sürekli savaşı görüyormuş gibi insanlar da algılanır. Cephe gerisindeki halk savaşı hiç görmüyordu. İran bunu başardı. İran defalarca İsrail topraklarını vurdu ve bu işgal altındaki bölgeler dahil pek çok vuruşu gerçekleştirdi ve şöyle bir imaj çıktı. Ben hatırlıyorum, ilk günde toplumun %13'ü bir şekilde havaalanlarından kaçmaya çalışıyordu. Bu ne demektir biliyor musunuz?
0: Evet.
1: Siyonizmin güvenli yurt algısının yıkılması demektir.
0: Evet, çok önemli.
1: Bütün kurgu bu. Şimdi gelelim Körfez tarafına. İran diyor ki ben Hürmüz üzerinde bir sıkıntı çekiyorum. Ben petrol satamıyorsam sana da sattırmam. Dolayısıyla Hürmüz üzerindeki bütün petrol akışını kesti ve şu mesajı

0: verdi. Vurduğu her ülke bir şekilde tekrar ABD'nin kapısını çalmak zorundaydı. Yani Körfez'i vurarak ABD üzerinde bir maliyet oluşturdu. E peki bunları yaptınız. ABD'ye bir maliyet oluşturmanız lazım. ABD füzeyle maliyet oluşturamazsınız. Nükleerle oluşturamazsınız. ABD Trump'ın seçmeniyle maliyet oluşturursunuz. Onu nasıl oluşturursunuz? Hürmüz'ü kapatarak. Hürmüz'ü kapattığınız an petrolün fiyatı artmaya başladı. Petrolün fiyatının artması demek Amerika'da enflasyonist baskı demek. E bunun da Amerikan orta sınıfı ve alt sınıfını bir şekilde etkilemesi demek yani. Çünkü daha 2.88 bandından petrol alırken galondan bahsediyorum yaklaşık 5 litre. 2.88 bandından alırken bütün bu Hürmüz sürecinde 4.5'tan almaya başladı. E bu doğrudan Trump'ı da etkilemeye başlıyor. Dolayısıyla Trump'ın davranışlarını da değiştirmede bence İran etkili oldu. Ki bu tüm davranışlar şu anda İran'ı masada avantajlı kılıyor.
1: Evet hocam, teşekkür ediyoruz. Savaşın tabii bir barış usulüyle İran'ın da Türkiye'nin de bölge ülkelerinin de bir daha savaşa sürüklenmeyeceği kalıcı bir anlaşmayla noktalanmasını temenni ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. Değerli dinleyicilerimiz, ses kayıtta Seval Köksal, montajda Necmiye Şahin, yapımcımız Yaşar Sarıhasanoğlu, ben Doktor Sinan Demirtürk. Geniş Zaman programına hepinize hayırlı geceler diliyoruz.
2: Geniş Zaman.

Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Ama yine de sevmiyorum seni. Mektubunda her şeyi unuttuğunu, yalnızca sana bıçak çeken Rogojin'i değil, haç kardeşin Rogojin'i anladığını yazıyorsun. Peki benim duygularımı nasıl bilebilirsin? Yine gülümsedi Rogojin. Belki o günden bu yana hiç pişman olmadım o yaptığıma. Öyleyken sen kardeşçe bağışladığını yazıyorsun beni. Belki bambaşka şeyler düşünüyordum o akşam. Oysa bunu... Prens tamamladı Rogojin'in sözünü. Bunuysa hiç düşünmemiştin. Daha neler? Hatta bahse girerim. Kara trene atladığın gibi burada Pavlovsk'ta aldın soluğu. Konsere koştun. Tıpkı bugün yaptığın gibi. Kalabalıkta onu izlemeye, gözetlemeye başladın. Şaşacak ne var bunda? O sıralar aklını tek bir şeye takıp kalmasaydın, belki de bıçaklamaya kalkışmazdın beni. Sabah görüştüğümüzde böyle bir şey yapacağın içime doğmuştu. O zaman nasıl olduğunu biliyor musun? Sanırım haçlarımızı değiştirirken düşünmüştüm bunu. Yaşlı annenin yanına neden götürmüştün beni? Beni bıçaklamak düşüncesinden kurtulmak için, değil mi? Böyle düşünmemiş olabilirsin. Ama içinde böyle bir duygu var gibiydi. Tıpkı benim içimde olduğu gibi. Birbirimizi çok iyi anlıyorduk o sıralar. Bıçağı çekmemiş olsaydın, Tanrı durdurdu seni. Şu anda nasıl görürdün beni karşında? Evet, böyle bir şey yapacağından kuşkulanıyordum. Anlayacağın, ikimiz de günahkarız. Hadi ekşitme yüzünü öyle. Şimdi de gülüyor musun? Pişman değilmişsin. İstesen bile pişmanlık duyamazdın. Çünkü sevmiyordun da beni. Onun seni değil de beni sevdiğini düşündüğün sürece, senin karşında bir melek kadar günahsız, temiz olsam bile sevmeyeceksin beni. Sanırım kıskançlık dedikleri bu olsa gerek. Bak bütün bu hafta ne düşündüm Parfyon, söyleyeyim sana. Onun şimdi en çok seni sevdiğini biliyor musun? Ayrıca sana ne kadar çok acı çektiriyorsa o kadar çok seviyor demektir. O bunu söylemez sana. Ama senin sezinlemen gerekir. Elinde sonunda neden mi yine de seninle evlenecek? Bir gün kendi söyleyecek bunu sana. Kimi kadınlar böyle sevilmek isterler. Nastasya Filipovna da öyle. Senin kişiliğin, aşkın kesinlikle yenecektir onu. Biliyor musun ki kadın kısmı vicdanı hiç sızlamadan, acımasızca davranışlarıyla, alaylarıyla eziyet eder erkeğine. Ve vicdanı asla sızlamaz. Çünkü hep kendi kendine şöyle düşünür. Şimdi öldüresiye acı çektiriyorum ona. Ama bütün bu çektiklerinin karşılığını sonunda sevgimle ödeyeceğim kendisine. Prensin bu söylediklerine Rogojin kahkahalarla gülmeye başladı. Ne o prens? Sen de öyle birine rastladın galiba. Yalan değilse seninle ilgili böyle bir şey duymuştum gerçi. Prens irkildi, çok şaşırmıştı. Ne? Ne duymuş olabilirsin? Rogojin gülmeyi sürdürüyordu. Prens merakla ve belki de haz duyarak dinliyordu. Prensin coşkuyla, neşeyle konuşması çok şaşırtmış, rahatlatmıştı onu. Hem yalnızca duymadım dedi. Bunun doğru olduğunu şimdi görüyorum da. Ne zaman böyle konuştuğun oldu ki senin prens? Sanki senin konuşman değil bu. Seninle ilgili böyle şeyler duymamış olsaydım, şimdi burada olmazdım. Hem de gece yarısı parkta. Hiç anlayamıyorum seni Parfyon Semyonoviç. Nastasya Filipovna anlatalı çok oluyor bunu bana. Bugün konserde o kızla yan yana nasıl oturduğunu da gördüm. Nastasya Filipovna senin Aglaya Yepanchina'ya sırılsıklam aşık olduğunu yeminler ederek söyledi, yeminler ederek. Prens, beni hiç ilgilendirmiyor bu. Hiç mi hiç ilgilendirmiyor? Sen onu artık sevmiyorsan bile o seni hala seviyor. Sanırım biliyorsundur. Nastasya Filipovna seni o kızla evlendirmeyi kafasına koymuş. Öyle bir söz vermiş kendine. Şöyle diyor. Bu iş olmadan seninle dünyada evlenmem. Onlar kiliseye, biz de kiliseye. Aslı nedir bunun bilemiyorum. Hiçbir zaman da anlayamadım. Ya deliler gibi seviyor seni, ya da seviyorsa neden başka biriyle evlendirmek istiyor? Onu mutlu görmek istiyorum diyor. Öyle dediğine göre seviyor demektir. Prens Rogojin'i acı duyarak sonuna kadar dinledikten sonra onun aklının başında olmadığını söyledim de yazdım da sana dedi. Bunu Tanrı bilir. Belki de yanılmışsındır. Bugün onu konsere getirirken gün bile belirledi bana.
3 hafta içinde, belki daha da erken, kesinlikle nikahımız kıyılacak. Yemin etti. Duvardan tasviri indirip öptü. İş sana kaldı demektir prens. Hepsi saçma. Benim için bu söylediğin hiçbir zaman, hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. Yarın geleceğim size. Nasıl deli oluyor dedi Rogojin. Nasıl oluyor da herkes aklı başında olduğunu söylerken yalnız sen deli olduğunu söylüyorsun. Bütün bu mektupları nasıl yazıyor oraya öyleyse? Deli olsaydı fark ederlerdi orada. Korkuyla sordu prens. Hangi mektupları? Oraya yazdıkları. Ona yazıyor. Öbürü de okuyor. Haberin yok galiba. Ama olur. Sanırım kendisi gösterecektir sana onları. İşte buna inanmam diye haykırdı prens. Eh be Lev Nikolayevich. Gördüğüm kadarıyla bu yolları pek bilmiyorsun. Ama öğreneceksin. Çok geçmez kendi polis örgütü

kuracak. Gece gündüz nöbet tutmaya başlayacaksın. Attığı her adımı bilmek isteyeceksin. Eğer ki... Birden haykırdı prens. Kes ve bir daha söz etme bana bundan. Bak ne diyeceğim sana Parfyon. Sen gelmeden önce burada aşağı yukarı dolaşıyordum. Birden ne olduğunu bilmeden gülmeye başladım. Gülmemin yalnızca bir nedeni vardı. Rastlantı bu ya, yarın doğum günüm. Şu anda saat 12 olmak üzere. Hadi gidip yeni günü karşılayalım. Şarabım var evde, şarap içelim. Şu anda benim kendim için dileyemediğim şeyleri sen dile benim için. Ben de senin çok mutlu olmanı dileyeceğim. Gelmezsen o zaman haçımı geri ver. Sahi, ertesi gün geri yollamamıştın onu. Üzerinde mi? Şu anda üzerinde değil mi? Üzerimde, dedi Rogojin. Hadi gidelim artık. Yeni hayatımı sensiz karşılamak istemiyorum. Yeni hayatım başladı çünkü. Bilmiyor musun yoksa Parfyon? Yeni hayatım bugün başladı. Şimdi ben de görüyorum. Biliyorum başladığını. Bunu ona da söyleyeceğim. Pek kendinde değilsin sen galiba Lev Nikolayevich. Rogojin'le birlikte eve yaklaştığında bütün ışıkları yanan verandada gürültülü bir kalabalığın olduğunu görünce şaşırdı prens. Neşeli kalabalık kahkahalar atıyor, bağırıp çağırıyordu. Yüksek sesle tartışanlar bile vardı. Çok iyi vakit geçirdikleri ilk bakışta anlaşılıyordu. Verandaya çıkınca prens gerçekten de içtiklerini hem de şampanya içtiklerini hemen anlamıştı. Görünüşe bakılırsa içmeye başlayalı çok oluyordu ve içenlerin çoğu sarhoş bile olmuştu. Konuklar prensin tanıdıklarıydı. Ama tuhaf olan prensin kimseyi çağırmamış, üstelik doğum günü olduğunu kendisine biraz önce rastlantı sonucu hatırlamış olmasına karşın konukların doğum gününe çağrılıymışlar gibi toplanmalarıydı. Rogojin prensin arkasından verandaya çıkarken mırıldanıyordu. Birine şampanya çıkaracağını söylemişsin. Hepsi koşup gelmiş. Biliriz böylelerini. Yakın geçmişteki kendi durumunu hatırlamış olacak, neredeyse öfkeyle ekledi. Onlara bir ıslık çal yeter. Herkes haykırışlarla, kutlamalarla karşıladı prensi. Hemen aldılar çevresini. Bazıları çok gürültü ediyordu. Bazıları daha bir sakindi. Prensin yaş günü olduğunu duymuş, onu kutlamak için acele ediyorlardı. Hepsi sıraya girmişti. Birkaç kişinin söz gelimi Burdovski'nin orada bulunması şaşırtmıştı prensi. En şaşırdığı da kalabalığın arasında birden Yevgeni Pavlovich'i görmüş olmasıydı. Prens gözlerine inanmak istemiyordu. Neredeyse telaşlanmıştı bile. Tam o sırada Lebedev yüzü kıpkırmızı, heyecanla bir şeyler söyleyerek koştu yanına. İyice olmuşa benziyordu. Söylediklerinden herkesin burada gayet doğal biçimde, hatta tesadüfen toplandığı anlaşılıyordu. Akşam olmadan Ippolit gelmiş, kendini çok iyi hissettiği için prensi verandada beklemeye karar vermiş. Orada divana uzanmış. Sonra arkasından bütün ailesiyle Lebedev gelmiş yanına. Yani General Ivolgin ve kızlarıyla. Burdovski Ippolit'le gelmiş. Gavrila ile Pütüs'ün anlaşılan çok sonra oradan geçerlerken uğramışlar. İstasyondaki olayla aynı zamana rastlıyor olmalıydı bu. Sonra Keller gelmiş. Prensin doğum günü olduğunu söylemiş ve şampanya istemiş. Yevgeni Pavlovich ise yaklaşık yarım saat önce gelmiş. Şampanya ve eğlence için en çok ısrar eden kolye olmuş. Lebedev getirmiş içkileri. Peltek peltek şöyle diyordu prense. Ama benden bunlar, benden. Doğum gününüzü size yakışır biçimde kutlamak için getirdim bunları. Hepsi benden. Ayrıca ikramım da olacak. Mezelere gelince mezeleri kızım hazırlıyor. Burada neyi tartıştığımızı bilseydiniz prens. Hamlet'i bilirsiniz. Olmak ya da olmamak. Güncel bir konu bu efendim, güncel. Sorular, cevaplar. En çok da Bay Terentyev. Uyumak istemiyor. Ancak bir iki yudum şampanya içti. O kadarının bir zararı olmaz ya. Gelin bakın ve siz karar verin prens. Hepimiz sizi bekliyorduk. Sizin parlak zekanızı.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sermaye piyasalarındaki gelişmelerle ilgili her türlü adımı attıklarını söyledi. Türkiye'nin ihracatı 26 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin Eylül ayı rekorunu kırdı. Ayakları yere basmayan festival Teknofest, Şanlıurfa'da tüm coşkusuyla devam ediyor. Turistik Kara Elmas Ekspresi seferlerine başladı. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi silahlanmaya, savaşa ve zorunlu askerliğe karşı yürüdü. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4018'e yükseldi. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sermaye piyasalarındaki gelişmelerle ilgili her türlü adımı attıklarını söyledi. İster belediyelerde, ister sermaye piyasalarında olsun, milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak dedi. Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu.
2: Burada birinci önceliğimiz, Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz, her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Her türlü adımı atıyoruz. Fon koordinasyon kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz. Türk sermaye piyasaları yoluna çok daha güçlenerek

0: Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yolsuzluk ve kamu malının istismarı gibi suç işleyenlerin kimliğine bakılmaksızın üstüne gidilmesi gerektiğini belirtti. Yolsuzlukla mücadele milli bir vazifedir dedi. Devlet Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada devam eden fon soruşturmasını değerlendirdi. Yatırımcının güven duyacağı bir finansal sistemi tesis edecek hukuki, idari ve yapısal tedbirler alınmalıdır dedi. Bahçeli belediyelere yapılan yolsuzluk soruşturmalarını da hatırlattı. Muhalefeti belediyelerindeki hukuksuzlukları başka gündemlerle örtmeye çalışarak toplumu inandıramayacakları konusunda uyardı. Türkiye'nin birçok alanda ilerleme kaydettiği dönemde yaşananları güven iklimini sabote etmeye yönelik girişimler olarak değerlendirdi. İstanbul'da yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlıların tamamı tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 85 oldu. Soruşturma bazı hisselerde fonlar üzerinden olağan dışı işlemler gerçekleştirildiğine yönelik ihbarlar sonrası başlatıldı. Başsavcılıkça MASAK'a gönderilen müzekkerede 2024'ten bugüne bazı şirket ve yöneticilerin mali verileri talep edildi. Özellikle yurt dışına fon aktarımı, yüksek tutarlı nakit işlemler ve olağan dışı finansal hareketlere yönelik işlem bazlı kontroller uygulandı. 20-21 Eylül itibarıyla 2,5 milyar liraya yakın tutarda işlem teşebbüsü durduruldu. Başsavcılığın MASAK'la gerçekleştirdiği çalışma kapsamında fonla bağlantılı hesap ve hesap sahiplerine yönelik 3 işlemde dondurulan ve el konulan tutar yaklaşık 750 milyon liraya ulaştı. Muhammed Yarız'ın yakın tarihte düşük bedelle bir başkasına devrettiği piyasa bedeli 220 milyon lira olan lüks araçlara da el konuldu. Yapılan mali incelemelerde kamuoyunda Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt adına 1 Temmuz'da 16 Eylül 2026 arasında 3 milyar 92 milyon liranın üzerinde fon çıkışı tespit edildi. Paranın kaynağı aktarıldığı hesaplar ve nihai yararlanıcıları araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden kazasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ihmali veya suçu olan kim varsa hesabını mutlaka verecek, biz de bunun takipçisi olacağız dedi.
2: Manisa, Soma'da meydana gelen, Göçük'te hayatını kaybeden 5 madenci kardeşimize Yüce Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum. Madencilerimizin acılı ailelerine, çalışma arkadaşlarına sabır, yaralı olarak kurtarılan ve tedavileri devam eden 2 madencimize acil şifalar diliyorum. Göçük'te ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız idari soruşturma, Soma Cumhuriyet Başsavcılığımız ise adli tahkikat başlatmıştır. Aralarında madeni işleten şirketin yetkililerinin de olduğu 9 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü bir şekilde devam etmektedir. İhmali veya suçu olan kim varsa hesabını mutlaka verecektir. Biz de bunun takipçisi olacağız.
1: Manisa'nın Soma ilçesinde 5 işçinin hayatını kaybettiği Göçük'le ilgili soruşturma çok yönlü olarak yürütülüyor. Madendeki faaliyete ara verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan uzmanlar Göçük'ün meydana geldiği madende inceleme yaptı. Soruşturma kapsamında işletme yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Hayatını kaybeden madenciler memleketlerinde toprağa verildi. Türkiye'nin ihracatı 26 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin Eylül ayı rekorunu kırdı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yıllıklandırılmış ihracatın 284 milyar dolarla OVP hedefinin üzerine çıktığını açıkladı.

0: Birincisi, en yüksek Eylül ayı rekoru, ihracat rekoru kırılmıştır. Hayırlı uğurlu olsun. %15,4'lük artış sağlanmıştır Eylül ayında geçen yılın Eylül'üne mukayese ile ve tam 26 milyar dolar ihracatı başardık. 26 milyar dolarlık Eylül mal ihracatı Cumhuriyet tarihimizin 103 yılın en yüksek ikinci aylık rakamıdır. 9 aylık Ocak-Eylül dönemi ihracatı da bir rekordur. O da %5,2 artışla 211 milyar dolara ulaşmıştır. 2026 yılı OVP, orta vadeli program ihracat hedefimiz 282 milyar dolardı. 12 aylık yıllıklandırılmış toplam mal ihracat rekorumuz, rakamımız da 283,7 milyar dolara yükselmiştir. Bu da toplam mal ihracatı yıllık rekorudur.
1: Ekonomi yönetimi Eylül ayındaki ihracat rekoruna ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, zorlu küresel koşullara rağmen ihracatta rekor kırıldığına dikkat çekti. İhracatın ekonominin dış şoklara karşı dayanıklılığını arttırdığını belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise dış ticaret açığındaki artışın savaşın başında öngörülenden daha sınırlı kaldığını kaydetti. Cari açığın milli gelire oranının %2,6 ile yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının 117,6 milyar dolarla rekor kırdığını belirtti. Türkiye ekonomisinin rotasında kararlılıkla ilerlediğini ifade etti. Ayakları yere basmayan festival Teknofest Şanlıurfa'da tüm coşkusuyla devam ediyor. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festival 7'den 77'ye her yaştan ziyaretçinin akınına uğruyor. Havacılık ve teknoloji meraklıları yerli ve milli ürünleri yakından inceleme fırsatı yakalıyor. Batı Karadeniz'in doğal kültürel ve tarihi değerlerini demiryoluyla keşfetme imkanı sunan turistik Kara Elmas Ekspresi seferlerine başladı. Ankara Zonguldak hattındaki tren Ekim ve Kasım aylarında toplam 8 sefer yapacak. Gidiş hattında yolcular Yenice'de, dönüş güzergahındaysa Çankırı ve Kalecik duraklarında inerek gezebilecek. İstanbul Sultanahmet Meydanı bugün anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Yetim Vakfı, Gazze'de yaşanan soykırımın 3. yılında 81 il ve Gazze ile Suriye'de eş zamanlı olarak Filistinli çocuklar için çiz programı düzenledi. Minik eller Filistinli akranlarının sesi olmak için boya kalemlerine sarıldı, kağıtlara barış dolu dünya resimleri çizdi. Resimlerde savaşsız bir gökyüzü, özgürlük ve yeniden açılan okullar yer aldı. Gazze'de yaklaşık 1 milyon çocuğun temel ihtiyaç malzemesine ve psikolojik desteğe ihtiyacı var. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Yetkililer kimlik tespit çalışmalarının başlatıldığını açıkladı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. Kayıp 9 yolcuyu arama çalışmaları ise sürüyor. Kazaya ilişkin soruşturma kapsamında gemi kaptanı ve şirket yetkilisinin de aralarında bulunduğu 9 zanlının tutukluluk hali sürüyor. Kaza sırasında gemideki su geçirmez bölümlerin kapılarının açık olduğu, kapalı olsaydı geminin bu kadar su almayacağı öne sürüldü. Dava kapsamında araştırılan bir diğer iddia ise geminin tersanede değil limanda usulsüz şekilde onarıldığı yönünde. Geminin batmasının kesin nedeni bilirkişi raporuyla netlik kazanacak. Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi silahlanmaya, savaşa ve zorunlu askerliğe karşı yürüdü. Göstericiler gençler savaşa karşı ve savaşı değil barışı kazanalım yazılı pankartlar taşıdı. Sosyal güvenlik, sağlık, iklim ve çevre için daha fazla kaynak ayrılması çağrısı yaptılar. Filistin destekçileri de yürüyüşteydi. Gazze'deki soykırımı durdurun yazılı pankartlar taşıyan grup, soykırımcı İsrail aleyhine sloganlar attı, iki kişi gözaltına alındı. Berlin polisi gösteriye 5800 kişinin katıldığını açıkladı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle 15 Mayıs'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 4018'e yükseldi. Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü ilk kez 1976'da Sudan ve Kongo'da eş zamanlı ortaya çıktı. Virüs Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yılları arasında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sermaye piyasalarındaki gelişmelerle ilgili her türlü adımı attıklarını söyledi. Türkiye'nin ihracatı 26 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin Eylül ayı rekorunu kırdı. Ayakları yere basmayan festival Teknofest, Şanlıurfa'da tüm coşkusuyla devam ediyor. Turistik Kara Elmas Ekspresi seferlerine başladı. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi silahlanmaya, savaşı ve zorunlu askerliğe karşı yürüdü. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4018'e yükseldi. Spor. Türk futbolunu sarsan hakemler dosyası soruşturmasında 5 şüphelinin tutuklanma gerekçeleri ortaya çıktı. Hakimlik bazı hakemlere ait kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedildiğini ve bu verilerin hakem atamalarında kullanıldığını belirtti. Bu uygulamalar nedeniyle bazı hakemlerin kamu görevi yapmasının önüne geçildiği değerlendirmesine yer verildi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ise suçlamaları reddetti. A milli futbol takımında kart cezası bulunan Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz kamptan ayrıldı. İki futbolcu da UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta. Belçika ile oynanan maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Milli takımımız gruptaki 4. maçında 5 Ekim Pazartesi günü İtalya'ya konuk olacak. Bu arada İtalya-Türkiye maçının hakemi de belli oldu. Karşılaşmayı Polonyalı Simon Marciniak yönetecek. Beşiktaş'ın olağan idari ve mali genel kurulu toplandı. Toplantıda yönetim kurulu idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi. Siyah beyazlıların toplam borcu ise 27 milyar 521 milyon lira olarak açıklandı. Galatasaray kuruluşunun 121. yılını kutluyor. Etkinlikler kapsamında sarı kırmızılı kulübün kurucusu Ali Samiyen kabri başında anıldı. Başkan Dursun Özbek ve heyet üyeleri daha sonra Taksim'deki Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Fenerbahçe hazırlık maçında Azerbaycan ekibi Turan Tovuz'u 2-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin golleri N'Golo Kante ve Çağrı Hakan Balta'dan geldi. 59. TSY'de Ankara Kupası'nı Gençler Birliği'ni 1-0 mağlup eden Keçtaş Ankara Keçiören Gücü kazandı. Hava durumu. Yurt genelinde hava parçalı ve az bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu. Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz'in doğu kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla ve Denizli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa'da fırtına etkili olacak. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle: Ankara, Bolu ve Amasya 6, İstanbul ve Hatay 15, İzmir 16, Bursa 12, Muğla ve Diyarbakır 11, Antalya 18, Gaziantep ve Sinop 13, Van 8, Erzurum 1, Kars 0 derece. Yol durumu. Aydın Denizli Otoyolu'nun 6 ile 7. kilometreleri arasında Denizli istikametinde gerçekleştirilecek üst yapı çalışmaları nedeniyle sağ ve orta şerit araç trafiğine kapatıldığı için trafik akışı sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikametinin ilk 4 kilometresinde bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığı için trafik akışı İzmir Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Yıldızeli Sivas yolunun ilk 5 kilometresinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Yıldızeli Sivas istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer banttan iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bildirilmiştir. 867 sayılı bildiri İzmir Körfezi yat ve yelken yarışları 1-5 Ekim 2026 tarihleri arasında aşağıdaki sahada yapılacaktır. 38 derece 41 dakika 9 saniye kuzey, 26 derece 42 dakika 19 saniye doğu, 38 derece 40 dakika 44 saniye kuzey, 26 derece 42 dakika doğu, 38 derece 40 dakika 44 saniye kuzey, 26 derece 43 dakika doğu, 38 derece 41 dakika 7 saniye kuzey, 26 derece 43 dakika 1 saniye doğu. Dinleyicilere 952 sayılı bildiri. Akdeniz. Bilimsel çalışmalar RV Bilim 2 isimli gemiyle 29 Eylül 5 Ekim 2026 tarihleri arasında aşağıda belirtilen noktaları birleştiren hatlar boyunca yapılacaktır. Hat 1, 36 derece 4 dakika 30 saniye kuzey, 33 derece 13 dakika 48 saniye doğu, 35 derece 42 dakika kuzey, 33 derece 15 dakika 40 saniye doğu. Hat 2, 36 derece 6 dakika 44 saniye kuzey, 33 derece 28 dakika 56 saniye doğu, 35 derece 41 dakika 43 saniye kuzey, 33 derece 28 dakika 56 saniye doğu, 36 derece 8 dakika 25 saniye kuzey, 33 derece 44 dakika 18 saniye doğu, 35 derece 43 dakika 41 saniye kuzey, 33 derece 44 dakika 18 saniye doğu, 36 derece 10 dakika 12 saniye kuzey, 34 derece doğu, 35 derece 45 dakika kuzey, 34 derece doğu. Denizcilere duyurulur.

içinden. İyi geceler sevgili dinleyenlerimiz. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de şu anda saatimiz 23.22'ye doğru ilerlerken her cumartesi olduğu gibi gecenin içinden de sizinle birlikteyiz. Saat 1'e kadar canlı yayında beraber olmaya devam edeceğiz. Programı Ömer Polat hazırladı. Teknik yapımcımız Zafer Altay. Mikrofonda ben Sevda Türkeri. Programımızın başında her zaman olduğu gibi sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Hem programımıza hem de Ankara'ya hoş geldiniz. Sevgili dinleyenlerimiz, bu gece programımızın birinci bölümünde konumuz son bulguların ışığında Neolitik dönem, Çatalhöyük ve ölü evleri. Bu bölümde konuğumuz Anadolu Neolitik Çağı ve Çatalhöyük üzerine çalışmalarıyla tanıdığımız Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Ali Umut Türkcan. Programımızın ikinci bölümünde sinema yazarı Sayın Gökşen Aydemir telefonla katılacak programımıza. Hatırlayacaksanız geçtiğimiz günlerde çok değerli bir sanatçımızı Gülsen Tuncer'i kaybettik. Gülsen Tuncer yalnızca tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu değildi. Seslendirme sanatçısıydı, söz yazarıydı, besteciydi. Kültür yöneticiliği yaptı, akademik çalışmalar yürüttü, tiyatro ve sinema üzerine dersler verdi, radyo programı programlarında şiirler ve kültür içerikleri seslendirdi. Kısacası sanat dünyasında derin izler bıraktı. Bu gece Gülsen Tuncer'e Gökşen Aydemir'in gözünden bakacağız, kendisini ondan dinleyeceğiz. Sevgili dinleyenler, çok yakın bir zamanda 9-20 Kasım tarihleri arasında ülkemizin ev sahipliğinde Antalya'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 gerçekleştirilecek. Bu gece biz de programın 3. bölümünde Bursa Uludağ Üniversitesi

Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Efsun Dindar'ı konuk edeceğiz ve kendisiyle hem COP31'i hem de iklim değişikliği ve etkilerini konuşacağız. Programımız her zaman olduğu gibi geçmişten kalan bölümüyle sona erecek bu gece. Bu bölümde Türk Edebiyatı'nın büyük ismi Yaşar Kemal var. Az sonra konuklarımızla birlikte olacağız programımızda. Öncesinde kısa bir müzik arası.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Çatal Höyük yaklaşık 9000 yıl önce Konya Ovası'nda yükselen olağanüstü bir yerleşim. Bu yerleşim yalnızca Neolitik yaşamın değil, insanın dünyayı nasıl anlamlandırmaya başladığının da en etkileyici tanıklarından biri. Çatal Höyük'ü daha önce programımızda konuşmuştuk. Sürekli dinleyenlerimiz mutlaka hatırlayacaklar. Bu büyük yerleşimin gündelik hayatına, mimarisine, sanatına, insan ilişkilerine ve Neolitik dünyanın bize bıraktığı izlere bakmıştık. Geçtiğimiz ay bu alanda yine çok önemli bulgular, buluntular var. Bu nedenle bir kez daha Çatal Höyük'ü konuşacağız programımızın içinde. Şu anda telefon hattımızda Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Ali Umut Türkcan bizimle birlikte. Sayın Türkcan, merhaba, iyi geceler diliyoruz. Hoş geldiniz programımıza.
1: İyi geceler Sevda Hanım, selamlar. Çok teşekkürler. Yine programda beraberiz.
0: Evet, ne mutlu bize. Şimdi sizinle daha önce Çatal Höyük'ü her yönüyle konuşmaya çalışmıştık. Zamanımız çok yetmemişti. Çünkü inanılmaz bir yerleşim yeri. Yeni bulgular var. Elbette çok önemli. Dinleyenler de paylaşacağız. Ama önce ilk bölümü dinlemeyen sevgili dinleyenlerimiz için Çatal Höyük'ün insanlık tarihinin neden en önemli arkeolojik miras alanlarından biri olduğunu kısaca hatırlayalım sizin sözlerinizle. Hemen arkasından da yeni bulgular eşliğinde bir kez daha değerlendirelim bu güzel arkeolojik tarihi.
1: Ben o zaman çok kısa hemen bilgi vereyim. 1958'de İngiliz arkeologlar tarafından keşfedilen ve 1961'de İngiliz arkeolog James Menard tarafından 65'e kadar kazınmış. Daha sonrasında ise 93 ve 2017 yılları arasında yine İngiliz arkeoloji enstitüsü adına Ian Hodder, İngiltere'den Ian Hodder adına kazılmış ve daha sonrasında ise benim kazı dönemimde devam etmişti. Şimdi höyüğümüz 2012 yılında da Dünya Kültür Mirası olarak kaydedildi. Aslında biraz gecikmiş bir kayıt. İki madde üzerinden bir kentleşme tarihini örnek olacak bir yer ki dünyada ilk kent olarak anılırdı. İkincisi de özgün bir kültürün dünyaya örnek bir özgün kültür olma vasfıyla beraber dünya kültür mirasını da işlenmiş çok önemli dünyanın bildiği ve konuştuğu bir öğren yerimizdir.
0: Evet, gerçekten çok önemli. Sizinle ilk konuştuğumuzda bize oradaki evlerin yapıların özelliklerinden bahsetmiştiniz ve o arada çok ilgimizi çeken tabii ki bugünkü dünyadan ve bugünkü inançlardan alışkanlıklarımızdan baktığımız zaman biraz ürkütücü gelen bir boyutunu da konuşmuştuk. İnsanların ölülerini evlerin içine gömdüğüne ilişkin. Şimdi geçtiğimiz ay ölü evi olarak adlandırılan bir yapıyla yine gündeme geldi Çatal Höyük. Hemen buradan bu konuya geçelim. Bu arada şunu da merak ediyoruz, dinleyenlerimize aktaralım. Siz az önce ifade ettiğiniz 1960'lı yıllardan beri kazılar devam ediyor. Ne kadarlık bir kısmı gün yüzüne çıktı?
1: Valla en fazla %10 diyelim. Yani daha %7-8 gibi.
0: Daha çok şaşıracağız değil mi?
1: Dünyadaki en büyük Neolitik dönem höyüğü.
0: Evet, peki efendim. O zaman son buluntulara geçelim. Neler bulundu geçen ay?
1: Evet, bu şimdi son haberlerde özellikle ölü ev olarak adlandırıldı ama bunun zaten daha önceli örnekleri vardı. Çatalhöyük'te aslında bir yerleşme kadar önceden de belirtmiştim bir dev bir mezarlık ve günümüze kadar yaklaşık 850 bireyin örnekleri bulundu ve bunların çoğu da yine evlerin tabanları altında bulunmuştu. Ama evler kadar da bir yandan da İngilizce shrine olarak adlandırılan küçük tapınaklar var. Bunların ilk dönem kazılarında ortaya çıkmıştı ve habere konu olan alanda da 60 sene sonra biz de ilk defa James Menard'ın bulduğu bu yapıdan bulmuştuk. Ve bir de bir özel olduğunu düşündüğümüz bir yapı vardı. 2021 ve 23 yıllar arasında kazılmış. Bu yapı habere konu olmuş.

0: Çünkü bu yapıda 18 birey bulundu. 18 birey özellikle yapı terk edildikten sonra gömülmüş gözüküyor. Yani belli aşamalarda kullanılmış, yapının son aşamasında özellikle belli köşelere bebeklerin gömüldüğü, hatta ilk defa bebeklerin üzerinde bir çanağa kapatılarak gömüldüğünü gördük köşe taraflarında. Ve içinde de yine bir 173 adı verilen özel bir oda. Bu odanın içinde de yaklaşık 10 birey. Ama genel olarak Çatalhöyük'te gömüler tabanların altına olur. Burada ise tabanların altı yerine önce 3 tanesi, ki beraber ölmüş herhalde, bunu dışarıdan getirmiş de olabilirler, koymuşlar ve gömmüşler. Daha sonra kalan bireyleri ise yine üzerlerine gömmüşler. Yani bir ölü odası gibi ve diğer hücre gibi benzer odalarla beraber gerçekten büyük de bir ev. 30 metrekare kadar bir ev. Ama ev aslında vasfını yitirmiş ve bir mezar olarak kullanılmış bir yapıya dönüştürülmüş. Bu nedenle orada kazı yapan Polonyalı arkeologlar tarafından ölü ev olarak tanıtıldı.
1: Evet.
0: Ama bunun gibi çok özel örnekler Çatalhöyük'te vardı. Hatta Ian Hodder döneminde benim de bir süre kazılarında olduğum bir bina 5 vardı. Bunun içinde 70 tane gömü vardı, ki bir yapı içinde 70 gömünün bulunduğu Neolitik dönemde böyle bir örnek yok. Yani evin ömrünü aşıyor. Bu bize şunu gösteriyor: olasılıkla yapının o mahalle içinde ortak kullanımını gösteriyor. Yani olasılıkla da aynı soy birliğine ait gömüler için kullanılmış özel bir yapı unsuru. Ve bunun gibi başka yapılar da var bu arada.
1: Sayın Türkçen, şunu sormak istiyorum. Yanlış bir bilgi vermek istemem, lütfen düzeltin. Tabii. Beni. Şimdi şöyle bir yerleşimden bahsediyoruz. Milattan önce 7400 ile 6200 yılları arasında kesintisiz olarak, evet, kullanılmış, evet, bir yaşam alanından bahsediyoruz. Erken dönemle geç dönem arasında ölüler ve yaşayanlar arasındaki ilişkide bir fark var mı? Yani erken dönemdeki geleneklerle, ölü gömme ritüeliyle sonrasında değişen ritüeller var mı? Bunu merak ettim siz konuşurken.
0: Çok isabetli bir soru. 7100'den başlayarak erken dönemleri hakkında bilgilerimiz tabii daha az. Çünkü öğün özellikle bu derinlerinde, ama kazılmış alanlarımız var. Şunu görüyoruz. Birinci ilke şu değişmiyor: tabanların altına gömü hemen hemen hiç değişmeden geliyor. Ama son tabakalarda demin anlattığım örnek gibi, ve bir örnek daha var, yine Polonyalıların kazdığı yerde çıkmıştı. Bir ölü odası olarak adlandırılmıştı. Hatta çok güzel ıslak sıva üzerine böyle bir duvar süslemeleri yapıldığı bir yapının içinde yine böyle 6-7 tane bireyin tabanın üzerine konularak üstünün gömüldüğünü görüyoruz. Hatta şöyle bir şey de var. Aslında tabii konu teknik anlamda belki daha bir saatlerce konuşulabilir. Son gömüler yapıldıktan sonra birçok yapının o son gömüyle beraber kapatıldığını biliyoruz. Yani yapı kapatılıyor son gömüyle beraber. Evet. Bizim kazdığımız bir ayrı alanda daha vardı. Burada hatta 7 ayrı bireyin olduğu bir gömü, üstüne de en son bir akbabanın pençesi konmuş ve iki tane de bir bireye ait iki kol yan yana konulup kapatılmış. Yani demek ki bir ritüel var ve evin son aşaması. Söyleyebileceğim şey şu: sıra dışı örnekler haricinde yine de erken aşamadan geç aşamaya kadar evlerin tabanları altına gömülüyor. Ama burada bir şey daha var: evlerin tabanları altına gömüldüğünde nasıl evde duruyorlardı? O da zaten deneysel olarak bir kere yapıldı komşu bir kazıda. Ve onlar dediler ki, yani bir hayvanla yapıldı bu. Defalarca sıvanmasına rağmen evde durulamadığını söylediler. Yani bu da gömülerin yapıldığı sıralarda evin kullanımı hakkında ve hatta ölü ev olarak adlandırılan bu yapıların aslında bir ev mi ya da ev vasfını yitirdi mi bunun için

0: önemli bir soru olarak ortada duruyor.
1: Peki efendim, bu mezarlarda özellikle neler buluyorsunuz? Örneğin Mısır'da piramitler söz konusu olduğunda pek çok eşya ile birlikte gömülen ölülerden bahsedildiğini biliyoruz.
0: Evet.
1: Buradaki gelenek nedir?
0: Şimdi burada gömülerin zengin gömülerle fakir gömüler var. İçinde çoklu gömüler, zengin gömülere sahip özel yapılar var. Hatta Melat döneminde bu tapınaklarda bu özellikle zengin bireylerin dikkat çektiğini söylüyor. Bu nedenle yani evlerde, bu arada bazılarında 30'a yakın yine örnekler var. Ben en uç örneği verdim. 70'e yakın örnek gerçekten sıra dışıydı. Şimdi erkekler ve kadınlarda genel olarak hediyeler çok yoğunlaşabiliyor. Erkeklerde ok uçları, fırlatma uçları diyoruz. Burada çakmak taşından yok, obsidyenden yapılmış. Hatta bazıları hiç kullanılmamış. Mücevher gibi yapılmış. Yani üzerlerinde herhangi bir aşınma yok. Bunların mezar için yapıldığı dikkat çekiyor. Çok özel, ilk defa Çatalhöyük'te gördüğümüz kemer fokaları erkeklerde görüyoruz. Çok nadir hançerler, ki Anadolu örneklerini görmedik bu hançerlerin. Yüzükler görünüyor. Kadınlarda ise özellikle kolyeler, boya keseleri ve kaşıklar çok dikkat çekiyor. Ama en dikkat çeken sadece kadınlarda çıktı, obsidyenden yapılmış aynalar. Çok özel bir teknolojidir aynaların yapılması. Bu da yine özel kadın mezarlarında çıkan örneklerden olduğunu söyleyebilirim.
1: Çocuklarda efendim değişik bulgular var mı?
0: Çocuklarda nadiren boya paletleri, yüzük ya da boncuk takılıyor. Hatta Konya Müzesi'nde çok güzel bir örnek sergilenir. Bir çocuğun böyle şeyler kolunda bile bilezikleriyle sergilenen örnekler var. Ama bu saydığım nesneler daha çok yetişkinlere ait.
1: Evet. Peki.
0: Hatta bir de doğmamış çocuklar var bu arada bu sayıların içinde.
1: Evet.
0: Tabii fetuslarda çok.
1: Peki efendim, şimdi tabii uzun bir zaman diliminden bahsediyoruz. Bu bulgular bize bugünden baktığımızda yaşamla ölüm arasında nasıl bir ilişki olduğunu söylüyor. Günlük hayat içinde insanlar açısından siz bugünden baktığınız zaman neyi tahmin ediyorsunuz?
0: Zaten burada bu yaşamla ölüm, yani mezarla mekanlar ve toplum arasındaki diyalektik zaten hani arkeolojinin belki de çok önemli bir kısmını oluşturuyor. Şimdi mezar sayıları, mezarların yerleri ve bu hediyelerin dağılımına baktığınızda aslında toplum ne kadar eşitlikçi gibi gözükse de bazı yapıların daha büyük olduğunu ve bazı yapıların çok daha özel gömülere sahip olduğu artık kanıtlanmış vaziyette. Bunları yeniden tartışıyoruz. Bu nedenle burada özellikle ilerleyen dönemlerde bir varsıllaşmanın, zenginleşmeyle beraber bir sosyal farklılaşmanın izleri net olarak görülmektedir Çatalhöyük'te.
1: Evet, gerçekten öyle. Şimdi Çatalhöyük'te daha önce de konuşmuştuk. Duvar resimleri, kabartmalar, işte
0: evet,
1: boğa başları ve boynuzları, insan hayvan figürleri, bazı evlerde özel törenlerin yapıldığı düşünülen kutsal alanlar, bunlardan hep bahsetmiştiniz ilk konuştuğumuzda.
0: Evet. Evet.
1: Az önce de ifade ettiniz. Bu mezarlarda da aynı türde mezarların bulunduğu evlerde de bu tür resimler, duvar resimleri ve buluntular var mı efendim?
0: Var. Bu evlerde oluyor ama genel olarak duvar resimlerini biz Melart döneminin shrine olarak adlandırılan bu küçük tapınaklarında görüyoruz. Hatta bazıları çok çok daha yani dört duvarı süslü, boğa başlarıyla ayrıca bezenmiş, hatta sunak olarak kullanılmış alanlar var. Hatta ilginç bir örnek daha vereyim. Bu sunakların önünde kazı yapıldığında, bu sunağın önünde toplu zengin mezarların çıktığı dikkat çekiyor. Yani konumları da farklı. Bir de dediğim gibi bazı evler, özellikle gömülmüş yapılar var. Bu gömülmüş yapılardaki özellikle bireylerin sayısı ve bireylerin hediyeleri gerçekten dikkat çekiyor.
1: Evet. Bu arada şehrin yapısından da dinleyenlerimize biraz bahsedelim, hatırlatalım. Şimdi bir belgesel izlemiştim ben. Yaklaşık 7 katlı bir bina derinliğinde üst üste yapılardan bahsediyoruz. Aynı zamanda Çatalhöyük'te oda oda çatıdan girilen, değil mi efendim, evler söz konusu, duvarları bitişik, avlular var ama sokak yok. Biraz da o yapıdan ve o yapının
0: sokak
1: içindeki...
0: Var. Sokak var mı? Evet. Sevda Hanım, sokak var, hep vurguluyorum. Sokağın olduğunu biz zaten, hani önceden zaten biliniyordu ama kazılmamıştı. Bizim dönemimizde kuzey alanda, yani ilk programı dinleyenler bilir, aslında iki köyükten oluştuğunu söylemiştik. İkinci küçük köyün üzerindeki bir alanda yaptığımız sondajla devamlı şekilde yenilenmiş bir sokağın olduğu çok net. Ki zaten sokaksız bir Çatalhöyük'ü düşünmek mümkün değil. Çünkü yerleşmenin en geç zamanında hektarlarca büyük bir yerleşmede geçiş yolları, sadece damların olması zaten
1: pratik değil mi?
0: Sanitasyon problemleri yaratır. Yani ki zaten avlular ve çöp alanları var. Çok büyük çöp alanları var. Genel olarak mahalleler kendi içinde sıkışık, ortalarda avlular ama mutlaka bir sokak bağlantısı var. Bir de yakın zamanlı bir hocamızın, Şirin Gülcan hocamız vardı, Süleyman Demirel'den. O da dünyanın en eski haritası sayılır. Anadolu Medeniyetleri'nde görebilirsiniz. Oradaki okumalarında yeniden okudu. Yani okuma derken bu resmi yeniden çizdi, yeniden baktı ve bize önerdiği bu resmin içinde sokakların var olduğunu söyledi. Ve bizim bulduğumuz gibi aynı şekilde kuzey-güney yönünde sokakların var olduğunu bize gösteriyor. Esas mesele bu yerleşme dışarıya nasıl kapanıyordu? Onun hakkında hala hipotezlerdeyiz. Evet. Onu bilemiyoruz.
1: Ev yapılarına baktığımız zaman çatılardan giriş var.
0: Tabii.
1: Bir merdiven var. Onun altında bir ocak var. Aynı zamanda havalandırma bacası olarak kullanılıyor. Ve evlerin çatılarında bir yaşam var, değil mi efendim?
0: Evet, ve genel olarak da ocakların yanındaki temiz alan, kirli alan olarak adlandırılır orası. Kirli alanlarda, bu alanlarda kadınların ve çocukların gömüldüğünü görüyoruz. Erkekler genelde kuzeye doğru, ocaklar genelde güney tarafına doğru, güney ve doğu tarafına doğru oluyor. Her zaman olmuyor ama dikkat çekici sayıda, özellikle ocak tarafları da kadınların gömülmesi de dikkati çekiyor.
1: Evet, aslında hani hayatı konuşurken kadın erkek eşitliğinin de var olduğu bir toplum yapısından bahsetmiştik sanki. Değil mi efendim?
0: Gömülerde çok farklılık yok. Yani kadınlarınki de zengin, erkeklerinki de zengin. O anlamda hatta bu arada kadınla erkeklerin beraber gömüldüğü örnekler var. Bir de dünyada örneği olmayan bir örnekten bahsetmek istiyorum. Bir kadının kucağında bir erkeğin kafatasının etlendirilmiş hali diyelim. Yani onu alçıyla sıvayarak yüzünü yeniden canlandırmışlar. Hatta üst üste sıvandığı için olasılıkla bu erkeğin kafatası defalarca kere sergilenmiş yapıların içinde gibi gözüküyor. Ama en son nokta bu kadının akrabalık ilişkisi mi, onu bilmiyoruz. Bu kadının kucağında bulundu mezarda. Bunun gibi çok sayıda örnekler
1: ilginç,
0: var.
1: Çok ilginç, evet. Bunların hepsi yoruma muhtaç değil mi efendim? Uzun yıllar üzerinde çalışacaksın sen.
0: Hayvanlarla gömülenler de var.
1: Öyle mi?
0: Akbaba, evet. Akbaba kolları çok ilginç. Bizim işte bulduğumuz mezarda, başka bir mezarda da akbaba zaten meşhur resmi vardır.
1: Kızıl akbaba değil mi?
0: Başsız insanları didikleyen o akbabalar sahnesi çok meşhurdur.
1: Evet.
0: Akbabalar da gerçekten mezarların içine konmuş ve hatta kemiklerin üzerinde akbabaların izleri net artık kabul ediliyor. Önceden düşünülmüyordu. Hatta yeni olarak da, yeni değil, 3 sene önce bizim antropolog hocalarımız bu meselede özellikle, şimdi bu arada mezarları şöyle söylemem gerekiyor, hepsi fetüs pozisyonunda hemen hemen.
1: Hı.
0: Yani karnına çekik şekilde yatırılıyorlar ve bunların bağlanması gerekiyor. Tabi bu detaylar ürkütücü bir yandan, hızlıca bağlanması lazım ama bazılarında çok ciddi işlemler var ve hatta bunların üzerinde dışarıda kurutulduğunu, basit bir mumyalama

0: yapma gibi işlemlerin yapıldığını ortaya koydu hocalarımız. Evet,
1: komplike bir
0: yani mezara girmeden önce.
1: Evet, çalışma var. Herhalde daha uzun yıllar konuşacağız.
0: Mutlaka. Sizinle. Herhalde daha 100 sene konuşacağız.
1: Değerli hocam, çok, çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü programımızın süresi bu bölümde bitti maalesef. Çok teşekkür ediyoruz. Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi. Evet, öyleydi hocam. En kısa zamanda stüdyoya da bekliyoruz sizi.
0: İnşallah.
1: Profesör Doktor Ali Umut Türkcan.
0: Bu sefer olmadı. Evet. İnşallah stüdyoda buluşmak üzere.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Verdiğiniz bilgiler için kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalınız.
0: İyi akşamlar, iyi geceler. Sağ olun.

Yıllar geçti, yollar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedin, bir senden geçemedin. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreceğin, daha da yolun var demektir.

0: Gecenin içinden devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Şu anda telefon hattımızda sinema yazarı Sayın Gökşen Aydemir bizimle birlikte. Efendim merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum, iyi geceler diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Size ve dinleyenlerimize.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. 17 Eylül'de 81 yaşında kaybettik Gülsen Tuncer'i. Bugün sizinle onu konuşmak istiyoruz. Çok yönlü bir sanatçıydı. Sanat dünyasına çok büyük katkıları vardı. Bugün onu almak istedik sizinle beraber. Belki dinleyenlerimiz Aşk-ı Memnu'daki rolüyle en çok onu tanıdı ya da daha geniş kitleler belki tanıdı ama bu 81 yıllık yaşama çok daha fazla şey sığdırmıştı değerli sanatçı. Sizin gözünüzden onu görmek istiyoruz, sizden dinlemek istiyoruz bugün. Öncelikle siz şahsen tanır mıydınız onu ben öğrenmek istiyorum.
1: Evet, yani sanatçı özellikle... ki... Ya çok... zaten sektörde birçok insanın manevi annesiydi Gülsen Hanım.
0: Evet. Şunu sormak istiyorum. Özür diliyorum. Araya giriyorum. Çok affedersiniz. Biz tabii bir sanatçı olarak onu tanıyoruz ama insan yönünü de bu açıdan birebir bize anlatabilirsiniz diye ben sözü size bırakıyorum.
1: Tabii. Şimdi benim de tanışıklığım yani ilk önce onu sinemada izlemekle, o ortaokul çağlarımda sinemada izlemekle oldu. Tabii o dönemden itibaren hani özellikle ses tonu hani birçok insanın çok fazla ilgi, hani tiyatrocularda genellikle sizin gibi yani spikerler gibi çok güzel ses tonları olabiliyor ama Gülsen Tuncer'in ses tonu haddinden fazla güzel ve Türkçesi muhteşemdi. Ben o zaman çok etkilenmiştim ilk gençlik çağlarımda. Sonrasında sinema dünyasına sinema yazmaya başladığım dönemde aslında ilk eşiyle tanıştım. Eşi Engin Ayça yönetmen ve benim meslektaşım sinema yazarı aynı zamanda. Onunla tanıştıktan sonra Gülsen Hanım'la da tanıştım. Gülsen Hanım biraz önce de belirttiğim gibi sektörde birçok insanın annesiydi. Kendisinin çocuğu yoktu ama hepimizi gerçekten evlatları gibi bağrına basan, iki yani çok iyi bir çiftlerdi zaten, evlatları gibi bizi bağrına basarlardı. Sonrasında tabii Gülsen Hanım'ın sanatçılığına da insanlığıyla birlikte iki kat daha hayran oldum. Çünkü çok fazla çalışan, sürekli kitap okuyan, sürekli üretmeye çalışan, sürekli etkinliklere giden, çocuklara, gençlere faydalı olmaya çalışan, bu çok değerli bir şey bence. Özellikle önemli anmalarda vesairede çok fazla etkinlikte onu çok görüyorduk ve bu beni çok etkiliyordu açıkçası. Baktığım zaman aslında çok yani Arsen Hanım karakteriyle geniş kitleler tarafından bilindiği, sevildiğini biliyoruz ama 55 yılı aşkın bir kariyerden bahsediyoruz. Evet. Liseyi bitirir bitirmez İstanbul Belediye Konservatuarı'na giriyor kendisi. Belediye Konservatuarı'nda çok olağanüstü bir kadrodan eğitim alıyor. İşte Melih Cevdet Anday, Yıldız Kenter, Ahmet Kusi Tecer, Nafis Tansu, yani çok fazla dönemin duayen isimlerinden eğitim alıyor ve bu eğitim alırken aynı zamanda tiyatroya da başlıyor. Yani sadece eğitim almıyor, Ayla Algan'ın yanına giriyor. Beklan Algan ve Ayla Algan'la bir hem eğitim hem de sıcak bir şekilde tiyatro oynamaya başlıyor. Biz aslında ilk baktığımız zaman onun ilk oyununu Zilli Zarife olarak görüyoruz ama çok öncesinde Ayla Algan'ın o zamanlar açtığı bir eğitim kurumunda hem kendi oynuyor hem de gençlere eğitim veriyor.
0: Belki yani Zilli Zarife'de daha profesyonel manada bir başlangıç denebilir.
1: Evet. O Gülbüş Sürüğü'nü ve Engin Ceza Tiyatrosu'nda bu Zilli Zarife ilk kez başlıyor. Ama öncesinde ilk ustası Ayla Algan. Her zaman da kendisi de söylerdi hani Ayla abla benim ilk ustam diye. Orada çok büyük bir deneyim kazanıyor. Çünkü zaten orası evet bir eğitim kurumu ama aynı zamanda eğiticilerin de eğitildiği bir kurum. Çok fazla dönemin oyuncularının, tiyatrocularının aktif olarak oraya geldiği ve sadece şey değil yani eğitimle değil gözlemle de büyük deneyimlerin kazanıldığı önemli bir mecra. Daha sonra tabii Kenter Tiyatrosu, Ulvi Uras, Levent Kırca, Nisa Serezli, Tolga Aşkiner Tiyatrosu, Ankara Çağdaş Sahne, o kadar farklı özel tiyatroda çok fazla özel tiyatroda çalışıyor. Erkan Yücel sahnesi.
0: Evet, affedersiniz, Grup 6 Tiyatrosu'ndan da belki bahsetmekte fayda var.
1: Grup 6 Tiyatrosu'nu konservatuvardayken kuruyorlar. Şimdi çok ünlü tabii. Deniz Türkali, Erkü Koruyan, İbrahim Berkman, Mehmet Çerezcioğlu, Mustafa Alabora. Bunlar hepsi sınıf arkadaşı konservatuvarda. Grup 6'yı kuruyorlar. Hatta böyle çeşitli Ege'de çeşitli şehirlerde temsiller veriyorlar ki ben Mehmet Çerezcioğlu'yu da daha sonra bu dönemde aynı zamanda arkütürasyon dersleri de özel üniversite haricinde yani konservatuvar haricinde de arkütürasyon dersleri alıyorlar. Deniz Türkali ile olan arkadaşlığı aslında kendisini bambaşka bir noktaya götürüyor. Çünkü tiyatro yapıyor ama tiyatro hani bir sezon, kış sezonu yapılabilen yazın ise tiyatro temsilleri o dönemde yapılmıyor. Çok nadir yapılıyor. Ama tiyatro zaten hani tiyatrocular o dönemde çok kazanmıyorlar ve yoksulluk sınırında yaşıyor insanlar. Ben yazın ne yapayım falan derken Deniz Türkali'nin babası Vedat Türkali ile tanışıyor. Vedat Türkali o zaman senaryolar yazıyor Yeşil Çamal. Onu manevi kızı ilan ediyor. Diyor ki hani sen madem hani yazın bir şey yapmak istiyorsun oyunculuktan başka bir şey de öğren, seti de öğren.
0: Evet.
1: Onu setlere gönderiyor ve aslında Gülşen Tuncer'in oyunculuk dışındaki en önemli kariyerinden bir tanesi olan yönetmen yardımcılığı dönemi başlıyor. Bu çok önemli bir döngü bence çünkü Türkiye'de bir kere çok fazla kadın yönetmen yardımcısı yok. İkincisi çok zor bir alan yani rejinin hiçbir zaman işi bitmez sette. Yani yönetmen yardımcısı yönetmenden 10 kat daha yoğundur yani birçok şey onun elinden geçmek zorundadır. Ama galiba biraz kadın titizliği, kadın duyarlı, aynı zamanda oyunculuğu bilmesi ve hızlı öğrenen ve çok didikleyen bir insan. Her zaman da böyle oldu. Son yıllarına kadar, dizilerdeki performanslarına kadar hep böyle çok didikleyen, çok mantık çerçevesinde hareket eden bir insan oldu. Çok kolay öğrenmiş bu işi ve çok başarılı olmuş. O dönemde iki tane kadın yardımcı yönetmen varmış. Biri kendisiymiş, biri de Biket İlhan'mış. Atilla İlhan'ın eşi. Ve bütün yönetmenler onlar ikisiyle çalışmak istiyorlarmış. Çünkü ikisi çok hem çok verimlilermiş hem de çok dakik, çok zamanında işlerini bitiriyorlarmış. Ve yönetmenler film çekimlerini onların boş olduğu takvimlere göre ayarlıyorlarmış. Yani bu kadar sektörde belirleyici olmuşlar ikisi de. Gülşen Tuncer de yaklaşık 33-34 filmde yönetmen yardımcılığı yapmış. Hatta kendisine birçok yönetmenlik yani kendi film yapma teklifi gelmiş yönetmen olarak. Ama o hani ben yönetmen yardımcısı olarak çok iyiyim. Yönetmenlik başka bir şey. Ben o işe girmek istemiyorum demiş. Ve aynı zamanda oyunculuğa da kışında oyunculuğa devam etmiş tiyatroda. Baktığım zaman sinemada aslında Gülşen Tuncer çok fazla filmde var. Ama belki biraz bu yönetmen yardımcısı olmasından kaynaklanan bir nedenle belki de o sektörün çarkları içerisinde tiyatrocu kadınların daha başroller değil de star sistemindeki kadınların başrol oynatılması nedeniyle de olabilir. Mesela Yıldız Kenter için de aynı şey geçerli. Bir elin parmağını geçmeyen başrolü vardır ve genellikle yaşından büyük karakterlere hayat vermiştir Yıldız Hanım'da. Gülşen Tuncer da şu ikinci rollerde oynamış sinemada. Evet. Ama o kadar bence nokta atışı roller ki mesela Attaki rolü Ölmez Ağaç zaten Ölmez Ağaç'taki ödülüyle rolüyle Siyat en ilk yardımcı kadın oyuncu ödülünü almıştı. Asılacak Kadın, Uzun Bir Gece, Fatma Gül'ün Suçu Ne, ben çok sevdiğim bir rolü Gramofon Avrat'taki Terzi. Bence yani Türkan Şoray başrolünde ama Türkan Şoray'ın bence çok üstünde bir rol. Ben hayatımda gördüğüm en iyi yardımcı kadın oyuncu performanslarından biri. 10 Kadın'da Ay filminde başrolde genç kız var ama bence çok kilit bir noktada neredeyse başrole yakın bir rol. Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu değerli eşi Engin Bey'in filmi. Orada da bence çok kilit bir rolü var. Karartma Geceleri, Berdel yani o kadar fazla film var ki yani evet. Ben böyle sayarken bu filmleri çok şaşıyorum açıkçası. Son filmi de yine eşi Engin Bey'in Suna filmi. Onunla da birçok ödül aldı.
0: Evet, 2007 galiba değil mi?
1: 2007 yılında evet. Yapıldı. Yine Türkan Şoray Hanımefendi'nin başrolünde oynadığı bir film. Tabii biz daha çok biz ve genel olarak genel izleyicilerimiz daha çok onu televizyon performanslarıyla tanıyor. Televizyonda da ilk yıllardan TRT yıllarından itibaren televizyon dizilerinde yer alıyor. Bir tren yolculuğuyla başlıyor hikaye. Üç İstanbul çok sevdiğim bir Üç Vakat eseri yine TRT. Şans Blokları

0: gölge çiçeği. Daha yani çok kanallı sisteme ve dizilere geçilmesiyle birlikte Gülşen Tuncer'in rol dağcığı da artıyor aslında. Tabii Aşkın Memnu gibi böyle çok efsanevi, her sene en az iki kere dönen.
1: Evet.

0: bu ne sunuyor ama neyin nerede nasıl hangi karakterleri nasıl yansıtacağı yönetmenin ve senaryonun işi. Ve bu son dizide de yani Aşkı Memnu oynadığı son dizide Gülşen Tuncer'in aslında Halit Refik'in senaryosuna benzer bir senaryoyla hareket edilmiş. Çünkü biz dizinin başında bütün karakterleri tek tek tanıyoruz.
1: Sayın Aydemir, bu arada yaklaşık 2 dakikalık zamanımız kaldı.
0: Evet. Gülşen Tuncer'in rolü de aynen en başta dizinin başında tanıtılıyor. Aslında küçük bir rol bile büyüyor bence. Evet.
1: Bu arada tabii televizyondan ve filmlerden bahsettik ama radyoculuğu da var. Değil mi değerli sanatçı?
0: Evet. Özellikle bir kere caz şarkıcılığı var, ondan da biraz bahsetmek lazım. Çok güzel bir ses olduğu için Mehmet Teoman'la bir dönem çalışıyor, onunla sahneye çıkıyor. Hatta Ruhi Su'dan teklif alıyor, onun orkestrasına birkaç temsile katılıyor. Ya tabii benim biraz önce de değindiğim gibi hani benim kişisel tarihimde hani bir manevi annemiz, hepimizin bir manevi annesi. Yılbaşlarında onların evinde geçirdiğim yılbaşlarını ben hiçbir zaman unutmayacağım.
1: Bu arada özür diliyorum, yine sözünüzü kestim. Sanatçılığının yanında meslek örgütlerindeki görevleriyle de öne çıkan.
0: Oyuncular Birliği'nde uzun yıllar. Sonrasında ÇASOT, Film Sanal Vakfı'nda. Tabii ki şunu söylemek lazım. Birçok kişinin, birçok Yeşilçam emeklisinin emekli olmasına vesile olan bir insan. Bence bu çok kıymetli. O insanların bir şekilde primlerinin ödenmesinde ve emekli edilmesinde çok büyük katkısı oldu. Yasal olarak bu düzenlemelerin yapılmasında da çok aktif bir rolde bulundu. Evet. Yani topyekun bir sanatçı diyebiliriz. Hem dünyaya bakışı, hem entelektüel düzeyi, hem oyunculuk kalitesi, ses kalitesi. Ya bu kadar, ben şey diyorum hani, bu kadar beynini kullanan bir insan, sürekli beyniyle hareket eden, çok rasyonel bir insan.
1: Evet.
0: Ve en büyük acı olarak bu kötü hastalık onun beyninden geldi. Bunu ben çok ironik buluyorum açıkçası.
1: Peki efendim.
0: Çok acı ve çok ironik. Onun kaybı bizim için çok önemli.
1: Sevenlerine
0: bir sanatçı.
1: Sevenlerine bir kez daha başsağlığı dileyelim efendim. Silinmez izler bıraktı. Ne güzel
0: kesinlikle,
1: bu şekilde ölümsüzleşti. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
0: Ben teşekkür
1: bizimle
0: ediyorum.
1: Birlikte oldunuz.
0: Gülşen Tuncer Hanım Efendi'yi anabilmek burada benim için büyük bir mutluluk oldu. Kendisi de olsaydı çok mutlu olurdu herhalde onun hakkında konuştuğumuz için.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sinema yazarı Gökşen Aydemir bizimle birlikteydi. Kendisiyle Gülşen Tuncer'i konuştuk.

0: Ülkemiz yakın zamanda büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 bu yıl Antalya'da gerçekleşecek. 9-20 Kasım tarihleri arasında dünyanın farklı ülkelerinden devlet temsilcileri, bilim insanları, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve farklı sektörlerden aktörler iklim değişikliğini ve Paris Anlaşması çerçevesindeki mücadeleyi konuşmak üzere bir araya gelecek. Biz de bu gece programımızın bu bölümünde hem COP31'i hem de iklim değişikliği ve etkilerini konuşmak üzere bir değerli konuğumuzla birlikteyiz. Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Efsun Dindar. Merhaba efendim, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Efendim COP31 için heyecanlıyız. Büyük bir organizasyon olacak ve gerek bilim insanları, gerek iş dünyasından, sivil toplum örgütlerinden gençler bir araya gelecek ve dünyamızın acil konuları ile ilgili fikir alışverişinde bulunacak. COP sistemi ile ilgili tabii ki sizden bilgi almak istiyoruz ama onun öncesinde iklim değişikliği ve etkileri açısından bir genel çerçeve, bir genel fotoğraf çekmenizi istiyoruz. Şu anda nasıl bir noktadayız? Bunu bize anlattıktan sonra COP31'in bu fotoğraf üzerindeki etkilerini, çıktılarını değerlendirmenizi rica edeceğiz.
1: Elbette. İklim değişikliği son 10 yılda aslında etkilerini çok daha yüksek boyutta hissettiğimiz bir durum haline geldi. Bundan belki 15-20 yıl önce iklim krizi var mı yok mu sorusuna cevap ararken aslında günümüzde iklim değişikliğinin ne kadar önemli boyutları olabileceğini rutin hayatımız içerisinde de tecrübe etmek durumunda kaldık. Orman yangınlarından tutun ani yağış rejimi değişikliklerine, bir tarafta seller meydana gelirken bir tarafta kuraklık, aşırı kuraklıklar yaşanması gibi pek çok etki, gıda güvenliğini, su krizini ve aslında halk sağlığını da konuştuğumuz bir alan haline geldi. İklimi biz nasıl değiştirdik? Aslında karbon emisyonları dediğimiz, yani bizim atmosferde karbon emisyonlarını tamponlayabileceğinden daha fazla bir seviyede hem sanayi faaliyetleri, hem tarımsal faaliyetler, hem de insanın sebep olduğu faaliyet birlikte biz bu karbon dediğimiz gazları atmosfere sürekli vermeye devam ettik ve belli bir tampon seviye aşıldığında da bu karbon emisyonları artık dünyamızı ısıtır bir duruma geldi. İklim değişikliğinde de bugüne kadarki olan Paris Anlaşması'ndan tutun da daha geçmişe uzandığımızda Kyoto Protokolü'ne kadar giden süreçte, yani bu COP'larda konuşulan konunun en önemli başlıklarından bir tanesi bu iklim değişikliğiyle ilgili kritik seviye olan 1,5 derecenin aşılmaması. Yani bu 1,5 derece neden bu kadar önemli derseniz, aslına bakarsanız bizim güvenli sınırlar içerisinde, gezegenin sınırlarını evet aştık ama 1,5 derecede kalırsak güvenli bir alanda yaşayabileceğimiz bulgusuyla 1,5 derecede sınırlı kalmasını istiyoruz. Ama şu anda dünyamız 1,3 derece ısınmış durumda.
0: Şimdi tabii önceden sizin de ifade ettiğiniz gibi dünyanın daha fazla ısınmaması için neler yapabiliriz'i konuşuyorduk ama şu içinde bulunduğumuz dönemde tabii bunu konuşmaya elbette devam ediyoruz ama hani mevcut şartı bir veri olarak kabul edip aslında kendimizi, yaşamımızı, üretimimizi, tüketimimizi buna nasıl uyarlayacağımızı konuşmaya başladık değil mi efendim? Bu açıdan artık başka bir aşamaya geçiyoruz ve bunun nasıl finanse edileceği de bir başka sorun kaynağı gibi görünüyor. Böyle bir tabloda COP sistemi somut çıktı olarak bir çözüm önerebiliyor mu ve COP31 için ümit var mısınız? Böyle devam edelim sohbeti.
1: Evet, bugüne kadarki COP zirvelerine baktığımız zaman aslında çok da sahaya dönük somut çıktıların olmadığını söylemek mümkün.
0: Temel eleştirilerden biri de bu değil mi efendim?
1: Kesinlikle öyle. Daha çok hedefler koyduk bugüne kadar. Dedik ki 2030'a kadar şunu yapacağız, 2035'e kadar bunu yapacağız, karbon emisyonlarımızı 2050'de nötr hale getireceğiz gibi her bir ülkenin birer taahhütü oldu, yapılması gerekenler. Aslında biz iklim krizini

0: engelleyemediğimizi, bu aşamadan sonra nasıl uyum sağlarız, nasıl şehirlerimizi iklime dirençli hale getiririz, nasıl gıda güvenliğini ve su güvenliğini iklime karşı koruruz noktasında aslında artık bizim aksiyon alma zamanımız. Bugüne kadarki COP'larda da dediğim gibi taahhütler, kayıp zarar fonunu kim nasıl karşılayacak, gelişmiş olan ülkeler gelişmekte olan ülkelere nasıl bir finansman sağlayacak soruları masalarda hep konuşuldu. Ama sahaya dönüp baktığımızda bugün biz tüm ülkelerin katkı beyanlarına baktığımızda, hedeflerine baktığımızda şu anda sahadaki verilerle uyuşmadığını görüyoruz. Yani bu ne demek? Biz daha verdiğimiz sözleri dünya olarak yerine getirememişiz ki zaten finansman açısından da baktığımızda, yani iklim değişikliğiyle mücadele edebilmek için, uyum sağlayabilmek için gerekli finansmana baktığımızda da şu anda daha dörtte birini bile harcamamış dünya. Ve bunun 2030'a 2035'e çok da bir şey kalmadı. Orada koyduğumuz ara hedefler var. Bizim kendi ülkemizin koyduğu hedefler var. Diğer tarafların koyduğu hedefler var ki zaten COP'un açılımı da taraflar konferansı. Yani tarafların ve tüm paydaşların bir araya gelerek çözüm önerilerini sunduğu konferanslar. Ama bu seferki de tabii ki bizim ev sahipliğimizde gerçekleşiyor olması bizim için iklim diplomasisi açısından oldukça önemli. Ve bizim kendi bakanımız da, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın da açıklamalarında uygulama COP'u olmasını hedefliyoruz diyoruz. Yani biz artık istiyoruz ki sahada uygulanabilecek, aksiyon alınabilecek ki biz de net hedefler koyduk 2035 için. Bizim de hedeflerimiz var. Bu hedefleri hayata geçirebilecek uygulama COP'u olmasını istiyoruz ki gerçekten sahada bir katma değer sağlasın.
1: Sayın Dindar, COP31'in programı bildiğim kadarıyla henüz açıklanmadı ama temelde temiz enerji geçişi, doğal ve biyoçeşitliliğin korunması, sürdürülebilir gıda sistemleri, tabii dayanıklı şehirler, altyapı, iklim finansmanı, teknolojik yenilikler, bunların hepsi konuşulacak başlıklar arasında genel manada sayılabilir herhalde. En sorunlu alanı bizim için değerlendirirseniz, en acil çözülmesi gereken ama en çok sorunlu olan alan nedir sizce bütün bu saydıklarımızın arasında?
0: Dünyayı ısıtan karbon emisyonları ise biz bu karbon emisyonları, yani karbon gazlarını nasıl kısıtlayabiliriz ya da bunların kaynağı nelerdir sorusuna odaklandığımızda karşımıza fosil yakıtlar çıkıyor. Dolayısıyla daha önceki COP zirvelerinde de fosil yakıtlardan çıkış yönelik bir takım atıflarda bulunuldu ama net bir yol haritası çizilmedi ya da net bir tarih verilmedi. Dolayısıyla bu COP'ta da en azından kömürle ilgili, kömürden çıkışla ilgili kademeli olarak nasıl bir süreç izleneceğine yönelik kritik bir karar alınması bekleniyor. Ve bu şekilde ilerleyen süreçte de eğer biz karbon emisyonlarını özellikle fosil yakıtlardan kaynaklandığı durumunda göz önüne alacak olursak, bir kısıtlamaya ve bir çıkışa doğru gitmezsek bu durumda yeşil dönüşümün, yeşil finansmanın da bizim için sadece diğer alanlarda dönüşmüş olmasının tek başına yeterli olmayacağını görüyoruz. Dolayısıyla da konuşulacak en önemli konulardan bir tanesi de bu konu olmuş olacak. Yani fosil yakıtlardan çıkışa yönelik bir yol haritası çizilecek mi? Bir de bizim Türkiye Başkanlığı olarak eylem gündemine yönelik ölçülebilir hedeflerimiz de var bu zirvede. Az önce sizin de başlıklarını saydığınız konularla ilgili birkaç böyle spesifik bir şey söylemek gerekirse.
1: Lütfen.
0: 2035'e kadar küresel elektrifikasyon oranını %35'e çıkarmak gibi bir hedef var. Yine 2035'e kadar atık üretimindeki artışı yarı yarıya azaltmak ki sıfır atık konusuyla aslında Avrupa'da da bu aşamada liderlik ettiğimiz bir durumdayız. Binalarda enerji kullanım yoğunluğunu yine 2035'e kadar en az %25 düşürmek ve sanayide döngüsel malzeme kullanım oranını da en az %15'e çıkarmak gibi hedeflerimiz var. Bunun dışında tabii iklim değişikliğiyle ilgili müfredata girmesi konusunda, müfredatlara, eğitim müfredatlarına dahil etme konusunda yine bir hedef var ve iklim uygulama köprüsü adı verilen bir mekanizma kurma gibi hedefler bu zirvede konuşulacak ve en çok da herhalde finansman masası burada oldukça hareketli geçecek diye düşünüyoruz. Çünkü finansman aşamasında da bir önceki COP zirvesinde konulan hedefler vardı. Dolayısıyla bunlar havada ve biraz muğlak kalmıştı. Bu zirvede ümit ediyoruz ki bu süreci yönetebilmek için dönüşüme ihtiyaç var. Ama dönüşümü de sadece kamu kaynaklarıyla sağlamak mümkün değil. Dolayısıyla bu aşamada finansmanın nasıl sağlanacağı ve hangi yöne doğru nasıl bir eylem planıyla bu sürecin yürütüleceği de önemli başlıklar arasında. Çünkü finansman olmadan bu dönüşümleri sağlamak gerek sanayide, gerek tarımda, gerek kentsel yaşamda bu dönüşümü destekleyebilmek için ciddi bir finansmana ihtiyaç var.
1: Aslında bilgisayar teknolojileri ve yapay zeka çok yardımcı olacak bazı alanlarda, değil mi efendim? Ama bunlar için de yeterli finansmanın sağlanması gerekiyor. Belki bu noktada biraz da iklim adaletinden mi bahsetsek? Bu açıdan da konuşulacak bir konu herhalde, değil mi COP31'de?
0: Kesinlikle, evet, kesinlikle öyle. Çünkü iklim değişikliğiyle ilgili bizim çalıştığımız modellere bakınca, yani tahminlere bakınca, işte 2050'de ne olacak, 2080'lerde ne olacak, geçmişteki 100 yıl boyuncaki verileri analiz edip tahminlerde bulunduğumuzda, en iyi ve en kötü senaryolara göre baktığımızda bölgesel olarak değişiklikler var. Yani dünyanın her bölgesi aynı etkilenmiyor bu iklim değişikliğinden. Ki en fazla etkilenecek kısım Akdeniz Havzası'nda bulunan ülkeler ve bizim ülkemiz de Akdeniz Havzası'nda bulunan bir ülke. Ki kendi ülkemiz içerisinde bile işte Karadeniz bölgesindeki yağış miktarlarının değişimi farklı, bir Ege bölgesindeki değişimler farklı. Güneydoğu Anadolu'ya gittiğinizde oradaki sıcaklık ve yağış rejimindeki değişiklikler farklı. Dolayısıyla her ülke, her bölge kendine has farklı bir iklim değişikliğine maruz kalıyor. Bu da dediğiniz gibi iklim adaleti konusunda da herkes aynı şartlarda etkilenmiyor, ama en çok dezavantajlı olan ve gelişmemiş ülkeler en fazla bundan etkileniyor. Yani bir tarafta aslına bakarsanız dünyayı ısıtan gelişmiş ülkeler, ama diğer tarafta en çok etkilenenler ise gelişmemiş ya da daha kırılgan, daha hassas grupların yaşadığı ülkeler. Dolayısıyla iklim adaletini doğru sağlayabilmek için, adil bir geçiş yapabilmek için ve kimseyi de geride bırakmamak için dolayısıyla bu adaletin de doğru sağlanması lazım. Çünkü bazı bölgelerde eğer iklim göçlerine gerçekleşmesine sebebiyet verecek olaylar yaşanırsa, durumlar yaşanırsa, meteorolojik faaliyetlerden kaynaklı gıda güvenliği, su güvenliği, halk sağlığı gibi problemlerin olması durumunda iklim göçlerinin de yaşanabileceğini öngörerek her bir fert için, her bir birey için bu adaletin sağlanması gerekiyor ki bu bir taraftan bir milli güvenlik meselesi haline gelirken bir taraftan da bir insan anlık dramı ya da durumu haline de gelebilir. Evet. Dolayısıyla da bu iklim adaletinin de doğru sağlanması, bunun için de finansmanın da alınacak önlemlerin de acil olması gerekiyor. Evet.
1: Süremizin sonuna geldik. Siz herhalde katılacaksınız diye düşünüyorum COP31 efendim.
0: Evet, evet. Kısmet olursa inşallah ben de orada yakinen takip etmeyi planlıyorum.
1: O zaman toplantı sonrasında bir kez daha konuşalım sizinle. Neler oldu toplantıda, merak ediyoruz şimdiden. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi geceler.
1: Sağolunuz. Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Efsun Dindar'la hem COP31'i hem de iklim değişikliği ve etkilerini konuştuk.

0: Geçmişten kalan.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, geçmişten kalan bölümümüzde bu gece Türk Edebiyatı'nın büyük ismi Yaşar Kemal var. Şimdi 6 Ekim 1923'te doğan ve 28 Şubat 2015'te aramızdan ayrılan yazara ait arşivimizde yer alan

0: Bir kayda kulak veriyoruz.
1: Bu programda dünyanın sayılı romancılarından birisiyle birlik olacağız. O 1922 yılında Klikya'nın bir köyünde doğdu. Burası eski çağlarda çok önemli bir bölgeydi. Saint Paul'un doğduğu Tarsus, Klikya Ovası'nın Akdeniz'e yakın bir düzlüğünde bugün de büyüyecek bir şehir. Ünlü Dioscorides çağının en büyük hekimi Cicero bir Klikya kenti olan Anazarbos'ta doğdu. Bugün bu kentin harabelerinin adı Anavarza. Klikya'nın şimdiki adı ise romanlarının çoğuna mekan olan Çukurova.
2: Babam iyi bir adamdı. Nasıl zengin olmuşsa biliyorum da uzun hikaye, zengin olmuştu. Yani köyün zenginlerinden biriydi. Çok, yani ben çok bela görmüş adamım. Bir tane, iki tane, üç tane, on tane diyemem. Yalnız babamı gözümün önünde öldürmeleri camide namaz kılarken çok sarstı beni. Ve 4,5 yaşındaydım sanki. Anam sırtını almıştı beni, sabaha kadar yüreğim yanıyor diye bağırdım. Ve sabahleyin konuşamaz oldum. 12 yaşıma kadar da konuşamazdım. Kepkekeme kaldım. Şimdi onun acısını çıkarıyorum. Görüyor musunuz nasıl konuşuyorum? En büyük acı bu oldu benim için. Babam öldükten sonra bu Kürtler de adetmiş, anam amcamla evlendi. Amcamdan 3 çocuğu oldu, 3'ü de öldü. Babamdan vardı, benim küçüğüm Ahmet vardı. Ahmet de 3 yaşlarında öldü. Bense nedense kaldım işte öyle. Çünkü çok sıtmalı bir bölgeydi Çukurova. Mesela o çeltik ekiyorlardı bir de. Bir de çok büyük bataklıklar vardı. Akçasaz, Tarsus'ta Karagöl, Osmaniye'de Karagöl, Kozan altında 5-6 tane, yani 17 kadar bataklık vardı ve bir de onar bin, beşer bin, onar bir dönümlük çeltik ekiliyordu. Onlar da büyük bir sivrisinek üretiyorlardı. Ve o zaman dedikleri bir Seyfettin Bey vardı, onun adını almak lazım. Müthiş bir adamdı yani. Gerçekten büyük bir doktordu. Hayatını Çukurova'da sıtmanın bitmesine verdi. Gezmediği köy, gitmediği köy kalmadı ve yok etti. Kinin dağıta dağıta sıtmayı yok etti. Çeltiği yasaklattırdı bu adam. Ve benim kardeşlerim öldü. Tabii ben de çok sıtma tuttum. Bütün köy gibi, herkes gibi. Yaylaya gitmeye başladık sonra. Yaylada kurtardık vaziyeti.
1: Aile bir bey ailesiydi. Ailesinin mensup olduğu Luvan aşiretinin son beyi Gülihan Bey, babasının amcasıydı. Ailenin soy kütüğü epeyce karışık. Bir söylentiye göre aile Seydişehir'e Kafkasya'dan, oradan da Bursa'ya, oradan da Van'a gitmiş. Bu sürgün aşiretin beyi Mustafa Bey, Luvan aşiretinin beyinin kızıyla evlenmiş. Mustafa Bey Terekeme, Luvan aşireti Kürt. Çukurova'da geçti çocukluğu, gençliği.
2: Amerika'da bana bir şey sordu bir konferansta ve Arthur Miller de konferans başkanıydı. Ben yazılı olarak okudum yazılarımı, edebiyat hakkında bir yazıydı. Bir tanesi kalktı. Siz ömrünüz boyunca Çukurova'yı mı yazacaksınız dedi. Ben de dedim ki Çukurova'sını yazmayan hiçbir millet yazar yok dedim. Sayayım mı dedim. Tolstoy, Dostoyevski, Balzac, Standart, Dickens, Joyce, Kafka. Bunların hepsi Çukurova'sını yaz dedim. Ondan sonra sustum.
1: Dünyanın ünlü yazarlarından birisi olan Yaşar Kemal, öğrenim yaşamını ancak ortaokula kadar sürdürebilmiştir.
2: Kimse bilmiyordu okulu falan, böyle bizde bir yoktu. 9 tane Bozdoğan aşiretiydi. Bozdoğan aşiretinin köyü var, 9 köyde orada. İlkokulu şeyde bir sene orada okudum, Ruhanlı köyünde. Bir köyden gidip gele gele ortada Cihan Irmağı sallan geçerdik biz arkadaşım Mehmet'le. Oradan oraya giderdim şeye. Ruhanlı köyüydü, Yörük köyüydü, bizden sonra yerleşmişti ama orada ilkokulu vardı. Birinci sınıfı orada okudum. İkinci sınıfı bir akraba vardı Kadir'de, orada okudum. Üçüncü sınıfta anam geldi artık. Ondan sonra ilkokul son sınıftayken şey geldi, ev Kadir diye göçtü.
1: İlkokulu bitirip ilk kez Adana'ya gittiğinde

0: Elektriği de orada gördü. Kadirli'den kente varır varmaz ilk işi sinemaya gitmek olur. Mücrim Çocuk filmini izler. Bundan sonrası uzun bir macera. Hem çırçır fabrikalarında çalışır hem de ortaokula başlar.
1: Gündüz okula gittim, ikinci sınıfa geçtim. İkinci sınıfta imtihana girdim. Türk Maarif Cemiyeti imtihanını kazandım. Ama iyi bir öğrenciydim. Hani en sonunda üçüncü sınıfta çok kötü bir öğrenci olmak zorunda kaldım. Oradan ayrıldım. Ramazanoğlu kitaplığında çalıştım. Orada esas okumam orada başladı. Ve bir yarı bilinçli bu. Bilinçliydim bu. Okuyup ne yapacağım yani. Burada 30 bin kitap var diyorlardı orada. Birkaç yıl orada çalıştım. İstanbul'a geldiğim zaman İlyada'yı ben ezbere biliyordum.
0: Ortaokulu son sınıfta terk ettiğinde yıl 1941'dir. Ama ne bulursa okur. Destan derler, okur. İlk eserini askerdeyken yazar.
1: 1943-44 olacak. Yani 20-21 yaşlarımda Pis Hikaye hala yazdıklarım içinde en iyilerinden biridir. Romanlarım da bunun içinde. Pis Hikaye. Askerdeyken ya artık ben şey hep Arif Dino abidim Dino bana yaz ya yaz ya sen güzel anlatıyorsun. Orhan Kemal'le tanıştık, o da öyle söylüyordu. Ben daha olgunlaşmadım diyordum. En sonunda Çekup'u okudum Kayseri'de. Bir hastaneye verdiler beni. Mehmet Ali Aybar verdirdi. Atatürk'ün adamlarından ki nutkunda geçer ismi, hastane başhekimiydi Yusuf Balkan. Nazım Hikmet'e hayrandı. Bütün şiirlerini hemen hemen ezbere biliyordu. Kulak burun uzman baş şeydi. Askeri hastanede başhekim. Ben de askerliği beni Talas'a verdiler. Her hafta Mehmet Ali ile bütün o generaller miller geliyorlardı benim Talas'ta. Amerikan hastanesini zapt etmişlerdi. Oh, hiç kimse yok. Ben de onbaşı vekiliyim. Orada kalıyordum. İlk hikayelerim, ilk 2-3 tane romanı orada yazdım. Onları yırttım romanları. Pis Hikaye kaldı.
0: Yaşar Kemal 1951 yılında Adana'yı terk eder. Önce Ankara'ya Abidin Dino'nun evine gelir.
1: Benim üniversitem Arif Dinoğlu Ortakul son sınıftan ayrıldım ama öyle değilim. Ondan sonra Abidin Dino'da modern kültürü daha şey arkadaş olduk. O benden ne kadar öğrenmişse halkı ve cumhuriyet şeyi, insanları, Çukurova'yı, Türkiye'yi. Ben de ondan o kadar modern dünya edebiyatını öğrendim ve okudum.
0: Ankara'dan İstanbul'a geçme planı yapmıştır. 1951 yılı Mayıs ayında Cumhuriyet'te gazeteciliğe başlar. Ve ünlü röportajları peş peşe sıralanır. İnce Mehmet romanını da bu yıllarda yazmaya başlar. Ve roman 1955 yılında basılır. Eser Fransızca'ya çevrildiğinde eleştirmenler son 30 yılın en büyük, en güzel kitaplarından biridir yorumunu yaptılar.
1: İnce Mehmet yeni çıkmıştı. Haftasındaydı. Romanını okudum dedi. Komşumdu arkadaşım. Büyüktü yani arkadaşım dediğim. Benden 20 yaş falan büyüktü. Mecidiyeköy'de oturuyordu. Ben de orada oturuyordum. Geldi. Ya o kadar öfkeli ki bu kötü romanı niye yazdın dedi. Aman etmeyin eylemeyin dedim. Nasıl niye kötü roman olsun dedim bu. Nesi kötü dedim. Şeyi mi kötü, dili mi kötü dedim. Yok dedi. Peki dedim psikolojik bir yanlışlık mı var dedim. Romana mı uymuyor dedim bu. Yok dedi. Peki sosyal bir yanlışlık mı var dedim. Yok dedi. Nedir yanlışlık dedim. O Ali Dağ'ın başına çıkıp da ateşi kim yaktı dedi. Ben yaktım dedim. Şimdi bunu anlatmak çok zordu. Hele bir solcu bir insana sosyal realizm vardı. İlla şöyle yazacaksın o ağaç şuradan şundan şundan dolayı odun çıkardılar. Üç ay sonra çıkaracaklar odunu. Üç ayda çıkaracaklar. Oraya müthiş bir ateş verecekler. O ateş o kadar bol olacak ki dağın tepesinden görünecek. Ne hal dedim ben yaktım dedim. Şimdi sorun bu. Sen yakacaksın bütün ateşleri. Yıldız'a git beni yakacaksın istersen. Yani bir sanat yaratıcıdır. Dilini önce yaratır. En büyük şey budur. Yani dünya öküzün boynuzlarının üstünde durmuyor. Bir dil yazarın sırtında duruyor bir dilin. Dilin genişlemesi, dilin zenginleşmesi, dilin güzelleşmesi yazarların ve şairlerin önemleri de buradadır. Bir millet, ulus içinde bunların. Bir millet de diyorum inadına. Bir millet

0: ya da bir ulus içinde değerleri budur sanatçıların.
1: İnce Mehmet'in yazarı 1956 yılında en iyi romancı seçilir. Bugün İnce Mehmet'in baskısı 1 milyon 200 bine ulaşmıştır. O ilk derslerini halk aşıklarından aldı. Destanlar dinledi, ezberledi, sokakta, köylerde söyledi.
0: Kimi köyler var ki büyük şairler yetiştiriyor. Bir tuhaf işi bu. Şimdi halk el müthiş bir yaratıcıdır. Elbette halkın bir doğa anlatımını, kalıplaşmış bir doğa anlatımını, Homeros'un aşağı yukarı bütün destancıların anlatımlarındaki doğa betimlemeleri hepsi halkın kalıplaşmış olarak ağızlarına verdiği şeydir. Elbette bende de var bu. Elbette Karacaoğlan gibi benim de yaratım var. Bütün destanlarcılar yaratır. Orada bir kitap vardı, Dede Korkun, Fransızcasının ön sözüne yazdım. Bütün bunlar destan nasıldır, nasıl olduğunu uzun uzun anlattım orada. Çünkü kendim destancısıydım, ben destancıydım. Gençliğimde destan anlatırım köy köy. Hiç kimse önem vermiyor. Ben bir şalvarım var, kara şalvarım. Elimde de defter, kalem. İçinde kara şalvarın ceplerinde de sarı defterler. Ağat topluyorum, ulan gidiyorum. Teyze gözünü seveyim, bana bir ağat söyle diyorum. Ancak bir köyden bir ağaç çıkarım, size gösteririm dedim. Güdümen Ameli gittim Kaçıkarımlar. Güdümen Köroğlu'nun kara şeylerinden biri, keleşlerinden biri, yani adamlarından biri, yiğitlerinden biri, koçaklarından biri diyelim. Güdümen adı Güdümen adamın. Güdümen Ahmet onu en güzel söylediği zaman o parçayı adını Güdümen Ahmet koymuştu. Ahmet'e mi dedim ya gözünü seveyim. Senin yanında çalışayım ben bir iki ay dedim. Niye dedi, böyle böyle dedi. Ya kardeş dedi, sen de söylersin benimle beraber dedi. Ben de sazımı çalarım dedi. Gel dolaşalım. Dolaştık 3-4 ay. Şimdi bir gün Aşık Kemal geldi diyorum. Akşamları Köroğlu'na bastırıyorum. Söylüyorum, dinliyorlar onlar. Sabahleyin ya Aşık Kemal kurban oldum gel diyorlar. Ben şu kadar rahat bilirim, şu kadar rahat bilirim, şu kadar rahat. Her köyden 30 ağıtla çıkmaya başladım bu sefer. Ya işe yaradı. Ve ağıtları çok merak ediyordum tabii. Ve bir dil hazinesidir ağıtlar.
1: Sonra ardı arkası kesilmeden romanları yayınlandı. Öykü ve romanlarının birçoğu tiyatro ve sinemaya uyarlandı. Yaşar Kemal çok uzun yıllardan beri dünyada çok önemli bir yazardır. Kitapları 40 dile çevrilmiştir. En olmadık dillerde bile kitapları vardır. Dünyanın en ünlü yayın evleri kitaplarını yayınlamışlardır. O toplumsal sorunlara, ülkesinin dertlerine uzak kalmamıştır. 1962 yılında Türkiye İşçi Partisi'ne girdi. Uzun yıllar inançları doğrultusunda politika yaptı. Hemen hemen her parti milletvekilliği önerdi ona. Ama o geri çevirdi. Dünyanın en ünlü yazarlarından birisi oldu Yaşar Kemal. Ama mutlu muydu? Bir de ona sormak gerek.
0: Şimdi tabii çok zulüm görmüş bir adamım ki anılarımı yazmak istiyorum. İyi bir kunduracı olabilirdim ama şu yazar olmaya karar verdim. Traktör şoförüydüm. Ve hayatımda eğer yazar olmasaydım, ki olsaydım bile, bu kadar acı çektireceklerini bilseydim ve içim götürseydi yazar olmamayı, ben yazar olmazdım. Yani bunu bilseydim, bildiğim halde de yazarlık rahat bırakmayan bir iştir insanın içini, mecbur eder insanı. O mecburiyeti de yenebilseydim ben traktör olmaya devam ederdim. Niye? Biz şeydik, gece sürerdik şeyi. Çukurova'da yazın, bize pelhan derler, nadas derler Orta Anadolu'da da. Çoğunlukla nadas diyor, onun için bizde Çukurova'da pelhan derler. Herhalde Arapçadan gelmedir. Bizde Anadolu'da nadas derler. Toprağa biz yazın sürerdik. Gece ama. Traktörü elini süremezsin gündüz sürersen. 30 derece, 40 derece, 50 derece sıcak. Biz akşam başlardık saat 4'te sürmeye. Çukurova yıldız yıldız olurdu. Yani gökte ne kadar yıldız varsa yerse de o yıldızlar. Traktör şeyleri bu. Işıkları. Sonra gece yarısı yemeğimizi yerdik. Gene sürmeye başladık. Bu Yürüyer Ovası'ydı benim sürdüğüm yer. Akdeniz kıyılarıydı. Yavur Dağları görüştü. Yani Amanos Dağları görünürdü oradan. Şafağa karşı seher yerleri.

0: esmeye başlar. Aman ustanın üstünde azıcık ışıklar belirir. Şimdi adam sevincinden uçmaya başlar. Bir de toprak kokusu başlar tam o saatte. Yani insan yaşamının tadını bulur. Mutluluk denilen nesneyi ben ilk ve son orada tattım. Ne bir kadınla aşk, ne şudur, ne edebiyattır. Bir İnce Mehmet'i bitirdiğim zaman taklattım böyle. Şeyden, sevincimden. Allah ondan sonra da nasip etmedi bana bir daha taklatmayı. Alışmıştım çünkü roman yazmaya herhalde. Ondan sonra şuydu. Gün doğuncaya kadar öylesine bir mutluluk seyirgeli eserken o şafağın alacasında müthiş bir dünya, inanılmaz bir dünya. Ve korkunç bir mutluluktu. Yıllarca ben, yıllarca diyeyim, bir iki yıl ve çok mutlu yaşadım.
1: İşte böyle. Koca Yaşar Kemal meğer neleri özlemiş. O bizim insanlarımızı o kadar iyi tanımıştır ki gerçekten dünyanın her yerinde merakla izlenebilecek olan kişiler yaratabilmiştir. Türkiye'nin tanıtımı için Yaşar Kemal ve eserleri elbette büyük bir talih olmuştur. Yani o bir elçidir. ...20.000 sayfaya yakın yazı yazdı. Ama bir sözcüğü kullanmaktan hep kaçındı.
0: Hiç nefret kelimesini kullanmadım. Şimdi kullanıyorum dedim. Ben kahramanlardan nefret ederim. İnsanların yaptığı kahramanlar Sezar. İnsanın yaptığı kahramanlar ne bileyim İskender. İnsanın kahramanlarından bir tanesi ne bileyim ben Napolyon. Bu katilleri bu kahraman yapıyor insanoğlu. Bir ayıp bu. İnsanın en büyük ayıbı da bu kahraman katillerinden katilleri. En çok adam öldüren, en çok öldürteni yahut da kahraman yapıyorlar. Şimdi bu insanoğlu değişmeli. Neyle değişir? Yeni bir eğitim düzeniyle değişir.

Sevgili dinleyenlerimiz, böylece bu gece de programımızın sonuna geldik. Programı Ömer Polat hazırlamıştı. Teknik yapımcılarımız Zafer Altay ve Soner Abacı sesimizi size ulaştırdı. Ve mikrofon başında ben Sevda Türker'i önümüzdeki cuma günü buluşabilmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Umarız güzel bir hafta geçirirsiniz. Hoşçakalın.

0: haberler.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan haberi sunuyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Şimdi haberler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sermaye piyasalarındaki gelişmelerle ilgili her türlü adım attıklarını söyledi. İster belediyelerde ister sermaye piyasalarında olsun milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yolsuzluk ve usulsüzlük gibi suçları işleyenlerin kimliğe bakılmaksızın üzerine gidilmesi gerektiğini söyledi. Fon piyasasının güven ve istikrar açısından önemine dikkat çeken Bahçeli, yatırımcının güven duyacağı bir finansal sistem için tedbir alınması gerektiğini belirtti. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında hakimliğe sevk edilen 20 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklanan zanlı sayısı 85'e yükseldi. Türkiye'nin ihracatı 26 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin Eylül ayı rekorunu kırdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz zorlu küresel koşullara rağmen ihracatın arttığına dikkat çekti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise ihracatı destekleyecek adımları atmaya devam edeceğiz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat yıllıklandırılmış ihracatın 284 milyar dolara OVP hedefinin üzerine çıktığını kaydetti. Türk futbolunu sarsan hakemler dosyası soruşturmasında karar çıktı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Mahkeme, Türkiye Futbol Federasyonu Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karaduruk, eski Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu üyesi Yunus Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar'la Türkiye Futbol Federasyonu Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosef'in tutuklanmasına karar verdi. Merkez Hakem Kurulu üst yönetim kadrosundansa peş peşe istifa haberi geldi. Gündoğdu ve Merkez Hakem Kurulu üyesi Sebahattin Şahin istifa etti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki Süper Lig hakeminin emniyetteki işlemi de devam ediyor. Hakem Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Eren yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle ifade veriyor. MASAK raporunda Yasin Kol'un futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahisle nitelikli dolandırıcılık suçlarından kayda olan şüphelilerle bağlantısı tespit edildi. Ayakları yere basmayan festival Teknofest Şanlıurfa'da tüm coşkusuyla devam ediyor. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festival 7'den 77'ye her yaştan ziyaretçinin akınına uğruyor. Havacılık ve teknoloji meraklıları yerli ve milli ürünleri yakından inceleme fırsatı yakalıyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest Güneydoğu'ya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında Teknofest alanından görüntülerin bulunduğu videoya da yer veren Duran, kendi teknolojisini geliştiren Türkiye gençlerinin hayalleriyle geleceğe yürüyor dedi. Yeni açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir naaşa daha ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. 9 kayıp yolcu ise aranıyor. İstanbul'u koşuyorum Avrupa etabı nedeniyle bugün Fatih ilçesinde bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Yapılan açıklamaya göre saat 6'dan program bitimine kadar kullanılamayacak yollar şöyle. Kennedy Caddesi'nin Samatya Varyant'la Sirkeci Meydan arasında kalan bölümü, Langa Bostanları Sokak, Namık Kemal Caddesi, Avrasya Tüneli Avrupa yakası çıkışları, Aksaray ayrımları, Avrasya Tüneli Anadolu yakası istikameti acil son çıkışı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle 15 Mayıs'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 4018'e yükseldi. Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü ilk kez 1976'da Sudan ve Kongo'da eş zamanlı ortaya çıktı. Virüs Aralık 2013'te Batı Afrika'da

radyo tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu.

Esas oğlan. Yazan Arzu Güneş. Dramaturg Bilge Bölükbaşı. Yöneten Nurşen Girgin Koç. Yapımcı İsmet Keten. Efektör Kani Akın. Oynayan sanatçılar: Kenan Okan Şenozan, Handan Özlem Ersönmez, Saime Ayşe Akınsal, Kemal Bülent Öztürkmen, Eşref Osman Nuri Ercan, Münevver Hepşen Akar, Kerim Ahmet Erkut, Birinci Genç Altu Özben, İkinci Genç Erdal Beşikçioğlu.

0: ayağa kaldıracaksın. Anahtarın yok mu senin?
1: Anahtar mı? Benim anahtarım falan yok anne. Benim hiçbir şeyim yok. Ne işim, ne gücüm, ne de anahtarım. Hiçbir şeyim yok benim. Hiçbir şeyim. Anladın mı anne? Benim hiçbir şeyim yok.
0: Oğlum Kenan'ım bağırma gözünü seveyim. Hadi gir, gir içeri de yat. Hadi. O arkadaşın olacak hayırsızlar yine mi içirdiler seni? Uyuma şunlara diyorum be yavrucuğum. Hadi şimdi gir. Gir de içeri yat benim güzel oğlum. Uf, bak ayakta zor duruyorsun. Hadi yürü. Yürü de yatırayım seni hadi.
1: Yok yatmam. Kimse de yatmasın. Kalksın herkes. Özellikle de babam. Ona söyleyeceklerim var. O ona kendisinden korkmadığımı söyleyeceğim. Uyansın da karşıma gelsin.
0: Gecenin bu saatinde delirdin mi oğlum? Yarın konuşursun Salim kapayla.
1: Yarın olmaz anne, yarın çok geç. Kemal Bey, Kemal Bey. Uyan. Uyansın be. Çık karşıma. Senden korkmuyorum ben.
0: Bağırma Kenan'ım, sus sus. Bak babanı sahiden uyandıracaksın.
1: Uyansın be, sahiden uyansın. Hemen kalkıp gelsin, hesap versin bana. Kemal Bey, uyan. Uyan da oğlunun halini gör. Hey, uyan be. Bak oğlun geldi oğlum. İşe yaramaz oğlum geldi.
0: Bağırma be oğlum. Gecenin bu saatinde herkesi ayağa kaldıracaksın.
1: Anne, sen beni anlamıyorsun. Şimdi bağırmazsam yarın hiç bağıramam. Babamla yüzleşmeye geldim diyorum anne. Ondan hesap sormaya geldim.
0: Ne istiyorsun babandan oğlum? Biz ne yaptık sana? Bu nefret ne böyle?
1: Ne mi? O babam var ya o babam. Hani o şimdi buraya yanıma gelmeye cesaret edemiyor.

0: babam var ya, o. O beni, o beni bu hale getirdi. Hayatım boyunca hep o ezdi beni. Ya bir gün aferin demedi. Ya bir gün takdir etmedi beni. Beş para etmez, işe yaramaz, serseri Kenan dedi bana ama hiç oğlum demedi. Şimdi de korkuyor yanıma gelmeye. Şimdi de korkuyor yanıma gelmeye. Çünkü sindiremeyecek beni. Çünkü korkmuyorum ondan.
1: Bırak şimdi bunları Kenan'ım. Hadi, hadi yürü. Yürü benim güzel oğlum. Yürü benim aslanım.
0: Biliyorum. Yarın yine aşağılamaya başlar beni. Senin gibi evlat olmaz olsun. Senden utanıyorum diye.
1: Bakma sen onun böyle dediğine oğul. Seni çok sever. Sen onun göz bebeğisin. Seni için için çok sever.
0: Bırak beni anne, bırak. Bırak, babamla konuşacağım, anlıyor musun? Baba! Bak, biliyorum uyanıksın. Erkeksen kalk be. Kalk da yanıma gel. Korkuyorsun değil mi? Tabii korkuyorsun. Anne, anne bak bak. Babam benden korkuyor.

0: Günaydın Saime abla.
1: Günaydın Eşref efendi. İki ekmek veriver.
0: Buyur abla. Şey abla, bir de şey diyecektim.
1: Ne var Eşref efendi, söyle.
0: Şey abla, sizin Kenan dün gece...
1: Ha, biliyorum Eşref efendi. Sorma, bu gençleri anlamak çok zor. Her şeyleri var ama işte... apartmandakiler şikayet mi ettiler? O münevver cadısıdır yine.
0: Şey yok abla, öyle şikayet falan değil de... kapı, yani sokak kapısı.
1: Ne olmuş sokak kapısına?
0: Kapıya bir şey olmamış da kapının camı, yani camı şey olmuş.
1: Ne olmuş?
0: Şey olmuş abla, kırılmış.
1: E'si
0: ablacığım, sizin Kenan galiba anahtarını yanına almamış olacak ki kapının camını, yani açamayınca herhalde kapının camını şey etmiş.
1: Yani Kenan mı kırmış camı? Zavallı çocuğun adı çıktı tabii bir kere. Artık apartmanda ne olsa ondan biliniyor.
0: Şey, yani gece Münevver Hanım görmüş galiba.
1: Bildim zaten bu işte Münevver'in parmağını olduğunu. Tabii, çoluk yok çocuk yok. İşi gücü el alemin çocuklarıyla uğraşmak.
0: Yani ablacığım, Münevver Hanım öyle deyince gece pencereden gördüm diye ben de ne diyeyim?
1: Tamam anladık Eşref efendi. Onun gözünün ne kadar iyi gördüğünü bilirim ben. Gecenin o saatinde aşağıda merhum kocasını görse tanımaz o. Ama Kenan'ı görmüşmüş, öyle mi?
0: Haklısın abla, ama ne diyeceksin? Ben de biliyorum ama gece gördüm oydu diyor.
1: Uzatma Eşref efendi. Çağır camcıyı taksın, neyse öderiz.
2: Bana ne kızıyorsun? Allah Allah. Zavallı Kenan'mış. Adı çıkmışmış ha? Merhaba Münevver ablacığım.
1: Geldin mi Eşref?
3: Ne yaptın, söyledin mi?
0: Söyledim abla, böyle dedim. Apartman sakinleri artık bıktı, çocuğunuza mukayyet olun.
2: Lütfen dedim. Yoksa ben, yani biz yapacağımızı biliriz. Günah bizden gitti ha dedim.
3: Aferin sana, çok iyi etmişsin. Peki o ne dedi?
2: Bir şey diyemedi tabii. Utandı, sıkıldı, eğilip büküldü önümde. Eşref Bey, özür dileriz, haklısınız dedi. Lütfen bu seferlik mazur görün. Bir daha olmaz diye neredeyse yalvardı. Ben de bir daha olmamak şartıyla bu seferlik affediyoruz dedim.
3: Sonra?
2: Sonra size çok zahmet olmazsa Eşref Beyciğim, camcıyı çağırabilir misiniz? Camı takıversin. Biz de masraf neyse hemen ödeyelim dedi.
3: Ödeyecekler tabii.
1: Ya, yok, bir de ödemeselerdi.
3: Gece Münevver Hanım görmüş deseydi.
2: Dedim abla, demem mi? Münevver ablam görmüş. O ne gördüğünü iyi bilir dedim. Buna karşılık hiçbir şey diyemedi tabii.
3: Aferin sana. Gecenin bir yarısı milleti rahatsız etmek neymiş, görsünler. Ah. Oh, yavrum.

0: Babacığım, annesinin kuzusu. Sütü unutmadın inşallah.
1: Hiç unutur muyum ablam? Ah işte.
0: Ay, benim Nazlı bebeğim acıktı. Acıktın değil mi Nazlım benim? Piçim piçim benim güzel yavrum benim.
1: Acıkmış baksana abla. Vay güzel kedi. Kedilerin padişahı, sultanı, güzellik kraliçesi.
0: Annesi el alemin serseri oğlanlarıyla ilgilenmekten güzel kızını doyuramadı daha ya. Gel yavrum gel. Gel şimdi annen seni besleyecek. Eşref. Bir pakette tavuk sosis alıver. Nazlı kızımın öğle yemeği gecikmesin. Yavrum.
1: Nazlı kızıymış. Çirkin yaratık. Kedi değil, kedi müsveddesi. Günde 3 öğün benden iyi besleniyor. Onca süt banyosu, tavuk, sosise rağmen bu hayvan hala nasıl bu kadar sıska? Anlayamıyorum doğrusu. Günaydın.
2: Günaydın Eşref Efendi. Ekmek taze mi?
1: İlahi Handan Hanım, sabah ekmeği taze olmaz mı?
2: Ne bileyim, bazen buz gibi oluyor.
1: Sokak soğuk. Dün gece -8 dereceymiş, hava durumu söyledi. Bu soğukta ekmek de buz gibi oluyor tabii. Ama tazedir sabahın ekmeği.
2: Güzel, sabahları taze ekmek yemeyi çok severim. Gazetede aldın değil mi?
1: Buyur.
2: Sağ ol Eşref Efendi.
1: Handan Hanım, bir şey diyecektim ama.
2: Buyur söyle.
1: Bizim oğlan yani sen biliyorsun ya. Hı-hı. Midesi bulanmaya başladı gene. Hiçbir şey yiyemiyor.
2: En iyisi hocayla bugün bir konuşayım ben. Önümüzdeki hafta için bir randevu alayım da bir daha getirin çocuğu.
1: Hay aklında bin yaşa Handan Hanım. İyi düşündün bak bunu.
2: Ne var bunda düşünmeyecek Eşref Efendi? Bir rahatsızlığı oldu mu hastaneye gider insan. Ben ayarlar, akşama haber veririm sana, merak etme.
1: Allah razı olsun Handan Hanım. Allah her apartmana senin gibi bir doktor versin.
2: Daha doktor değilim canım, henüz öğrenciyim. 2 yıl sonra inşallah.
1: 2 yıl dediğin nedir ki Handan Hanım? Göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Bizim oğlanın doğumu sanki dün gibi. Ama baksana 11 yaşına geldi. Zaman su gibi akıp gidiyor. Bir bakıyorsun.
2: Haklısın. Neyse ben kahvaltımı yapıp çıkmalıyım.
1: Tabii tabii. Çıkacakmış. Çık bakalım. Git okuluna. Git de bitir bir an önce. Oho! Bu doktor olacak da biz de göreceğiz. Daha koskoca 2 sene varmış. Yine kolay be 2 sene. Öyle kolay geçer mi? Ölme şeyim ölme.

0: Yine akşama kadar uyur hayırsız. Adam değil ki bu. Böyle evlat olmaz olsun.
1: Bey böyle söyleme. Çocuk işleniyor sonra.
0: İçleniyormuş. İçlensin. İçlensin de adam olmanın bir yolunu arasın. Kazık kadar oldu baksana.
1: Ay öyle deme bey. Her gün dükkana geliyor, akşama kadar çalışıyor. Bir gün bile karşı çıkmadı sana. Pırlanta gibidir benim oğlum.
0: Pırlanta mı? Hanım hanım kendine gel. Yo yo bu çocuktan adam olmaz.
1: Bağırma bey duyacak. Kırma çocuğun kalbini.
0: Kalbini değil bacaklarını kıracağım onun. Zorla adam edeceğim. Gençtir dedik, delikanlılıktır dedik ama düzelmedi gitti. Bırak düzelmeyi, her gün daha beter oluyor. Bütün mahalleye rezil olduk.
1: Kendilerine baksınlar. Benim oğlum pırlantadır.
0: İyi. Al da başına çal ölürse pırlantanı. Söyle gözüme gözükmesin bugün. Dükkana falan da uğramasın sakın. Kırarım bacaklarını.
1: Bey böyle konuşma bu çocukla. Kırarım bacaklarını falan diye. Sevgiye ihtiyacı var zavallının. Senin bu sert konuşmaların zarar veriyor çocuğa. Bir gün Allah korusun.
0: Allah korusunu mu kaldı yahu? Sabaha karşı eve geliyor. Kapıyı bacayı aşağı indiriyor. Anasına babasına ağzına ne gelirse. Tövbe tövbe. Bana bak. Bugün gözüme görünmesin dedim işte o kadar.
1: Tamam anladık. Söylerim evden çıkmaz bugün. Yatsın dinlensin.
0: Sanki çıkacak hali mi var serserinin? Bütün gün yatsın dursun. Babası çalışır nasıl olsa. O yan gelsin yatsın. Bakalım nereye kadar yatacak.
1: Çocuk kalkıp dükkana gelse suç, gelmese yatsa suç.
0: Tamam gelmesin dedik, gelmesin. Gözüm görmesin onu o kadar.

0: Ben eve gidiyorum oğlum. Dün akşam iyice kaçırmışız. Başım çatlıyor. Gidip erkenden uyuyacağım.
1: İyi iyi. Nasılsa baban da yatmıştır artık. Korkmadan rahat rahat gidebilirsin eve.
0: Şş, Kerim oğlum. Bak senin dilin fazla uzadı ha. Sana ne benim babamın yatıp yatmamasında? Ben senin babanın kaçta yattığıyla ya da seni günün hangi saatinde dövdüğüyle ilgileniyor muyum?
2: Hı? Sahi Kerim, baban genelde hangi saatte dövüyor seni ha?
3: Kesin! Kesin şu gülmeyi! Yettiniz be! Yettiniz artık!
0: Bana bakın oğlum, bu adama dikkat edin. Delikanlı geçiniyor ama kafası kızdı mı yapmayacağı şey yok onun ha.
4: Evet evet, sağ solu belli olmaz. Bir gün tersine gelirse altın üstüne getirir buraları malı.
0: Ben de onu diyorum. Dikkat edin, sonra söylemedi demeyin ha.
2: Ya doğru valla.
0: Hadi görüşürüz, ben gidiyorum.
2: Daha erken be Kenan.
0: Ne yapayım oğlum, sabah erken kalkacağım. Bugün dükkana gitmedim. Ama yarın mutlaka gitmem lazım, mal gelecek. Babam bensiz hayatta başa çıkamaz onca işte.
4: Ulan duyan da tonlarca taş taşıdın zanneder ha.
5: Altı üstü iki top kumaş be oğlum.
0: İki top kumaşmış, sen ne anlarsın be. Kumaş işi çok özel bir iştir oğlum. Top top geldiklerinde onları taşırken çok güçlü olmalısın. Ama aynı zamanda da incecik ipeklilere, yünlülere karşı da çok kibar olmalısın. He?
4: He? Nasıl yani?
0: He? Ya oğlum sen anlamazsın dedim ya, taş kafa. Kumaş kadın gibidir oğlum, nazik davranacaksın. Yoksa halin duman. Hadi, hadi yarın görüşürüz. Kim var orada? Kim var dedim? Utangaç bir arkadaş anlaşılan. Başa gönlün bilir koçum. Ortaya çıkmak istemiyorsan sen bilirsin.
3: Kerim?
0: Sen miydin?
3: Bendim ya. Şimdi sana benimle alay etmek neymiş göstereceğim. Göstereceğim.
0: Alacağın olsun Kerim. Alacağın olsun.
3: İşte böyle ders verirler adamı koçum.

0: kapıyı lütfen.
1: Kimsiniz? Kim var orada?
0: Benim Kenan. Üst komşunun oğlu.
1: Ne istiyorsun?
0: Ne mi istiyorum? Hiç. Sadece komşu ziyaretine geldim. Bir kahveni içeyim dedim.
1: Bu saatte ne kahvesi? Sarhoş musun sen?
0: Ne sarhoşu ya? Adamın adı bir çıkmaya görsün. Vallahi kahve içmeye geldim.
1: Kahve falan yok, evine git.
0: Ya çay da olur canım, sorun değil. Hadi ne olur, aç şu kapıyı. Komşu değil miyiz? Şunun şurasında. Açsana.
1: Bana bak, ne yapıyorsun sen orada? Hadi evine git. Git yoksa polis çağıracağım. Beni duydun mu? Polis çağıracağım diyorum. Neyin var? Hey! Gel şuraya. Gel. İçeri gel. Tamam. Gel. Hoppa. Beni duyuyor musun Kenan? Hey!
2: Tanrım! Yüzü gözü kan içinde. Sen yaralanmışsın.

Kendine gel. Kendine gel. Olamaz. Olamaz. Hayır. Ölmüş olamaz. Az önce benimle konuşuyordu. Hayır, sakin olmalıyım. Ben bir doktorum. Soğukkanlı davranmalıyım. Ha, önce bir nabız alayım. Oh, harika. Yaşıyor. Evet, yaşıyor. Tamam. Tamam, her şey yolunda. O hayatta. Ve iyi olacak. Gel bakalım, seni şöyle taşıyalım. Evet. Oldu. Uzan bakalım şöyle. Şimdi şu yaranın durumuna bir bakalım. Merak etme. Merak etme. Önce yaranı temizleyelim. Biraz bekle, olur mu? Hemen geliyorum.

0: Anne. Oh, sen. Oh, sensin. Sensin ha komşu kızı.
1: Sonunda kendine gelebildin demek. Beni çok korkuttun. Söyle bakalım, nasılsın?
0: İyiyim, iyiyim. Yani sanırım. Bakıyorum da hala bir kahve yapmamışsın bana.
1: Bırak şimdi kahveyi de söyle. Ağrın çok mu?
0: Ağrım. Aa. Şimdi hatırladım. Sanki kafayı bulmuş gibiyim.
1: Hala espri yapabildiğine göre demek ki iyisin. Beni çok korkuttun.
0: Korkma komşu kızı, korkma. Böyle bana kolay kolay bir şey olmaz. 8 yaşındayken ikinci katın balkonundan düşmüştüm. Burnum bile kanamamıştı. Biraz başım ağrıdı, o kadar. Herkül gibiyimdir, senin anlayacağın.
1: Bırak dalga geçmeyi de anlat. Ne oldu? Kim yaraladı seni?
0: Boşver, konuşmaya bile değmez.
1: Konuşmaya değmez mi? Sen ölebilirdin.
0: Yok ama ölmedim, değil mi? Ah. Korkma korkma, sadece biraz başım ağrıyor, hepsi o.
1: Demek hepsi o. Anlaşılan sen bu işi pek ciddiye almıyorsun. Ama neler olduğunu anlatmaya hazırlansan iyi olur. Çünkü birazdan polisler gelince başın iyice ağrıyacak.
0: Ne? Yoksa polise mi haber verdin?
1: Tabii, bundan doğal ne olabilir?
0: Allah kahretsin. Aa. Ben hemen gitmeliyim. Ya yaptığını beğendin mi be komşu kızı? Alt tarafı basit bir kavgaydı. Hoş bulurdum, kafama yumruğu yiyen ben oldum. Sen hiç boks maçı seyretmedin mi ya?
1: Hop hop. Şşş, nereye? Yüzün gözün şiş, daha yat bakayım.
0: Ya bırak beni, gitmeliyim. Polis gelmeden gitmeliyim.
1: Yat dedim. Bak. Yatsana yahu.
0: Hayır, gideceğim.
1: Dur. Dur. Ben yalan söyledim. Polisi aramadım.
0: Aramadın mı? Oh be. Aslansın be komşu kızı.
1: Aslan olup olmadığıma sonra karar verirsin. Evet, polisi aramadım. Ama şimdi babanı arayacağım. Senin kendine gelmeni bekliyordum.
0: Hayır, dur lütfen. Arama, beni dinle. Babam duyarsa yaşatmaz beni.
1: Bak, zaten başımı yeterince derde soktun. Senin yüzünden bütün gece uyuyamadım. Şimdi bu işi halledip okula gitmem lazım.
0: Okula mı? Sen doktor değil misin be komşu kızı? Ne okulu?
1: Öğrenciyim henüz. Yani şimdilik doktor sayılmam ama olacağım inşallah.
0: Şey, hay Allah. Amma da yaş tahtaya basmışız ha. Ben de bizim apartmanda bir doktor var. O beni nasıl olsa iyi eder diye buraya gelmiştim. Demek kendimi bir öğrenciye teslim ettim ha?
1: Konuyu değiştirmeye çalışma. Ben babanı arıyorum. Nereye olduğunu onu anlatırsın artık.
0: Bak dur. Bak, baban diye tutturdum be kızım. Onu çağıracaksın da ne olacak? Biz kefeni yırttık nasıl olsa, boş ver. Hadi oturup iki laf edelim seninle. Aç şu televizyonu. Belki bir Türk filmi başlamıştır. Eski Türk filmlerine bayılırım ben. Bakalım kız kim, esas oğlan kim?
1: Ne esas oğlanı? Anlaşılan sen benim başıma bela olacaksın. Lütfen kusura bakma ama evinizi arıyorum. Ben görevimi yerine getirdim ve yarana ilk müdahaleyi yaptım. Gerçi benim görevim sayılmaz değil mi?
0: Ya öyle deme komşu kız. Ha doktor, ha öğrenci, aynı şey.
1: Az önce öyle demiyordun ama.
0: O şakaydı be komşu kızı. Sen benim hayatımı kurtardın.

0: Ben sana can borçluyum.
1: Bırak şu eski Türk filmleri ağzını.
0: İşte bana bunu demeyecektin komşu kızı. Türk filmlerine hayatta laf ettirmem.
1: Ben de severim o filmleri. Ama bu filmlerin gerçek hayatla hiçbir ilgisi yok.
0: Olur mu ya? Onlar hayatın ta kendisidir. Baksana şu halimize. Adam yaralanır, komşu kızın evine sığınır. Kız adamın yarasını sarar ve zamanla aralarında bir yakınlık başlar.
1: Demek öyle. Aslında adam bir kanun kaçağıdır. Kızı kandırmıştır. Sonunda polisler adamı yakalar ve hapse atar.
0: Ya yok yok, hayır, o filmlerin sonu öyle bitmez ki komşu kızı. Adam mutlaka suçsuzdur. Mesela bir arkadaşını ele vermemek için hapse atılmayı göze almıştır. Harbi delikanlıdır yani. Ayrıca filmin sonu da mutlu biter.
1: Arkadaşlarını ele vermemek için hapse atılmayı göze alan o filmlerin kahramanlarını ben de tanırım. Hepsinin de kendilerince bir sebebi vardır. Ama bu sebepler genellikle saçma sapan sebeplerdir. Delikanlı adam kimseyi ispiyon etmez. Kahramanlar kendi intikamlarını kendileri alır ya da erkekler ağlamaz gibi.
0: Gerçi sonuncusu pek uymadı ama.
1: Sonuncuyu boş ver de söyle bakalım. Senin sebebin ne? Sen kimi, neden koruyorsun?
0: Ben kimseyi korumuyorum.
1: Bana bak. Beni aptal yerine koymasan iyi olur.

0: Sana çorba pişirdim. Bunlar da ilaçların. Saat 2'de birer tane alacaksın hepsinden. Bir de akşam. Ah, o zamana kadar ben dönerim nasıl olsa.
1: Şey, bir telefon edebilir miyim? Hı? Uzağa değil, üst katı arayacağım. Annemi, beni merak etmiştir zavallı. Bari arayıp iyiyim diyeyim. Birkaç gün bir arkadaşta kalacağım, merak etme falan filan işte. Öyle şeyler söylerim. Bu saatte babam dükkandadır nasıl olsa.
0: İstediğin yeri ara. Ama telefon çalarsa sakın cevap verme, tamam mı?
1: Tamam tamam, merak etme.
0: Bir de dikkat et. Televizyonun sesini fazla açma. Apartmandan şüphelenmesinler. Biliyorsun ben yalnız yaşıyorum esas oğlan.
1: Evet biliyorum.
0: Güzel. Ben çıkıyorum. Akşama görüşürüz.
1: Bana esas oğlan dedi.

0: Alo, buyurun.
1: Ben sana telefonları açma demedim mi?
0: Senin aradığını anladım da ondan açtım komşu kızı. Şimdi açmasan beni merak edeceksin. Acaba bu çocuğa bir şey mi oldu diye telaşa kapılacaksın. Belki ta buralara kadar gelip bakmak isteyeceksin. Derslerinden olmana içim el vermedi.
1: Aman aman tamam. Her şeyde bir cevabın var. Nasılsın? İlaçlarını aldın mı? Ağrınsızın yok ya.
0: Turp gibiyim, merak etme. Sadece biraz...
1: Biliyorum, sadece biraz başın ağrıyor.
0: Heh, tam üstüne bastım be komşu kızı.
1: Bana bak, sakın telefona cevap verme, tamam mı? Hadi akşama görüşürüz.
0: Tamam oldu, görüşürüz. Tüh. Bir de beni dinlesen be komşu kızı. Telefona kesinlikle cevap vermeyecekmiş. Birisi arar diye korkuyor galiba. Oo, komşu kızı. Sahiden sevgilin var mı senin ya? Ah, amma da ağrıyor be. Şöyle etrafı bir kolaçan edelim. Bakalım ne var ne yok. Ne de olsa bize emanet etti evini, değil mi? Ah, anam. Ah. Yahu ben bu yumruğa gelmezdim ya. Boşluğuma geldi işte. Oo, demek yatak odanız burası hanımefendi. Güzel. Mis gibi kokuyor. Oh, ne çok giysisi varmış bizim komşu kızının ya. Oo, şahane. Heh, işte benim favorim. Bu kırmızı elbiseyi onun

Üzerinde gördüğüm günü çok iyi hatırlıyorum. Oh. Bu çekmecede de ne varmış bakalım. Ay, ay, amanın. Çamaşır çekmecesiymiş. Bu sana yakışmaz be oğlum Kenan. Delikanlısın sen. Bakalım burada ne varmış. Ooo. İncik boncuk. Bu çekmecede yok yok. Oo. Bayılırım böyle işe yaramaz şeyleri karıştırmaya. Kurumuş güller, süslü anahtarlıklar, sinema biletleri. Ya bu kızlar hiçbir şey atmazlar mı ya? Eski sinema biletlerini ne diye saklarlar ki? Aa, bu da ne? Ha, kibritmiş. Ha, gece kulüplerinde filan verilen kibritlerden bu. Ne o? Ha, şey, kelebek bar. Aa, kelebek bar mı? Hiç duymadım. Neredeymiş bakayım bu bar? Aa, içinde bir yazı var. Kalbim senin için atıyor. Ortunç. Ortunç mu? Bu ne biçim isim be? Ortunç. Meyve ismi gibi. Tropikal meyve ortunç. Bu da ne böyle? Koca bir kutu çikolata. Vay, ortunç abim almıştır herhalde. Nereden açılıyor bu kutu ya? Hay Allah. İşte oldu. Abjunu yaladın mı oğlum Kenan? Çikolata filan yok. Oho. Mektuplar, mendiller, fotoğraflar. Aa, burada bir defter de var. Hatıra defteri.

0: Yaranın durumu oldukça iyi. Çabuk toparlanacaksın. Dua et ki gözün zarar görmemiş yumruktan.
1: Olur, ederim.
0: Yüzündeki şişler de biraz inmiş galiba. Dinlenmiş gibisin. İyi görünüyorsun.
1: İyiyim, iyiyim.
0: Ne o? Keyifsiz gibisin.
1: Yok, bir şey yok.
0: Hadi canım, yapma. Sabah bıraktığım keyifli, şakacı oğlan nerede? Ha, anladım. Babana haber vermeyeyim diye.
1: Babam umurumda değil, anladın mı? İstersen hemen çağır. Beni hiç ırgalamaz. Anlatacaklarım belli. Gece kahveden çıktım, eve doğru yürüyordum. Arkamdan biri geldi, cüzdanımı istedi, vermedim. O da yumruğu salladı, sonra da kaçıp gitti.
0: Oo, hikayeyi hazırladın yani.
1: Yok. Ben gerçeği söylüyorum.
0: Vallahi ben bu hikayeyi pek inandırıcı bulmadım. Bilmiyorum, baban inanacak mı?
1: Aman, ister inansın ister inanmasın. Saldırıya uğradım diye asacak değil ya beni.
0: Bazen seni hiç anlamıyorum. Gel, seninle bir anlaşma yapalım.
1: Ne anlaşması?
0: Ben bu meseleyi tümüyle kapatmaya söz vereceğim. Karşılığında da sen...
1: Ya, karşılığında da ben sana bu işin aslını anlatacağım.
0: Hı hı, aynen öyle.
1: Ya sen hiç vazgeçmez misin?
0: Hiç.
1: İyi, peki, anlaştık. Ne bilmek istiyorsun?
0: Öncelikle o kimdi?
1: Dövüştüğüm çocuk mu?
0: Hı hı.
1: Şey, hemen tanıdığım biri işte. Mahalleden arkadaşım. Aslında pek de arkadaşım sayılmaz ya, ama ne bileyim işte. Çocukluktan beri birlikteyiz buralarda. Eskiden iyi bir çocuktu. Ama o manyak babası sonunda onu da kendine benzetti.
0: Evet, devam et.
1: Emekli postacıydı babası. Anlatacak çok fazla şey yok esasında. Çocukken çok döverdi Kerim'i.
0: Adı Kerim demek.
1: Cin gibisin vallahi ya, komşu kızı. Bana bak, bunları anlatıyorum ama aramızda kalacak.
0: Tabii ki, sen beni ne sandın? Casusa benzer bir yanım var mı?
1: Yok da yani, ne bileyim. Ben yine de söyleyeyim dedim. Neyse, ne diyordum? Heh. Çok dayak yerdi. Babası Kerim'in annesi Gülnaz.

0: teyzeyi de acayip döverdi. Hatırlıyorum, ağzı burnu dağılırdı kadıncağız. Yine de kocasını korur, kimselere laf ettirmezdi. Günaz teyze bir gün aniden ölüp ablaları da evlenince zavallı Kerim babasıyla baş başa kaldı. Aslında en acınacak halde olan babası. Kahretti. Ama yine de acıyamıyorum o adama.
1: Peki Kerim'in seninle alıp veremediği ne?
0: Aslında benimle bir alıp veremediği yok. Onun nefreti hayata karşı. Sindirilmiş, korkutulmuş, aşağılanmış. Ben Kerim'i bu nefretini anlayabiliyorum. Ben de hatalıyım. Dün gece kahvede çok üstüne gittim çocuğum. Babasından yediği dayaklardan bahsedip herkesin içinde dalga geçtim.
1: Seni şimdi anlıyorum, babanı ya da polisi neden aramamı istemediğini.
0: Aslında ben bu işi gizlerken öncelikle kendimi düşünüyordum. Bu iş duyulursa başım asıl evdekilerle derde girecekti. Ya laf aramızda, babama göre ben serserinin sarhoşum biriyim.
1: Alınma ama sanki sen de onun böyle düşünmesi için çabalar gibisin. Sık sık sabaha karşı eve sarhoş geldiğini, nağralar atarak milleti ayağa kaldırdığını duyuyorum.
0: Evet. Babam daha ben çocukken benimle ilgili olarak ortaya attığı kehaneti doğrulamak için çabalıyorum ben. Bu çocuk 5 para etmez kehanet.
1: Ne olur bana kızma ama belki de babanın kehanetini doğrulamaktan vazgeçip kendin olsan, benim gördüğüm Kenan'ı babanın görmesine de izin versen her şey çok farklı olabilir. Hadi gülümse artık. Biraz da güzel şeylerden bahsedelim. Türk filmlerinden mesela.
0: Canım istemiyor.
1: Hadi gel. Gel seninle tavla oynayalım.
0: Hayır, şimdi oynamak istemiyorum. Belki sonra.
1: Peki, o zaman kağıt oynayalım.
0: Bir şeyi oynamak istemiyorum.
1: Tamam. Ama asma suratını.
0: Suratımı filan asmıyorum. Yorgun. Biraz uyumak istiyorum.
1: Peki. Sen biraz kestir. Ben de yiyecek bir şeyler hazırlayayım.

0: Al bakalım. Sonunda istediğin kahveyi yaptım işte. Nasıl olmuş?
1: Vallahi doğruyu söylemek gerekirse...
0: He?
1: Felaket.
0: Sahiden mi?
1: Sen bu kahveyle biraz zor koca bulursun.
0: Aman çok da umurumdaydı.
1: Söylesene be komşu kızı. Bana neden yardım ettin? Neden hala evinde kalmama izin veriyorsun?
0: Bu benim için kaçırılmaz bir fırsattı da ondan. Düşünsene, daha doktor olmadan bir hastam oldu.
1: Sana borçlandım komşu kızı. Sana borçlandım.
0: Kendini borçlu hissetmene gerek yok. Sen yaralıydın, ben de sana yardım ettim. Hepsi bu. Kim olsa aynı şeyi yapardı.
1: Sen çok iyi niyetli bir kızsın komşu kızı. Başkası olsa gecenin bir yarısı kapıya dayanan yaralı birini içeri almazdı. Hele ki benim gibi serserilikten namı almış yürümüş birini.
0: Kendine haksızlık etme. Senin bir serseri olmadığını biliyorum.
1: Kaç defa laf attım sokakta sana. Bu serserilik değil mi yani?
0: Evet, ama ben gözlerinde hep küçük bir çocuğun utangaçlığını görüyordum. Şimdi bile. Biliyorum, senin iyi bir çocuk olduğunu biliyorum.
1: Belki de sandığın kadar iyi bir çocuk değilimdir.
0: Hadi yapma, beni kötü olduğuna inandıramazsın.
1: Yok, kötüyüm demiyorum da sadece sandığın kadar iyi biri olmayabilirim diyorum. Yani ben şey işte, ne bileyim, belki de hani senin güvenini kötüye kullanmış ve bugün evinin içinde küçük bir gezinti yapmış olabilirim. Buna ne dersin?
0: Küçük bir gezinti mi? Odaları dolaştığını mı söylemeye çalışıyorsun?
1: Belki de yani odaları...

0: dolaşmış. Hatta dolaplarına filan da göz atmış olabilirim.
1: Eşyalarımı mı karıştırdın? Eşyalarımı karıştırmadığını söyle.
0: Biraz sağa sola baktım diyelim.
1: Umarım çamaşırlarımı filan
2: karıştırdın. Yok artık, o kadar da değil.
1: İyi, aferin sana.
0: Bak komşu kız, kötü bir niyetim yoktu. Bu sadece eski bir alışkanlık. Sana çok saçma geldiğini biliyorum ama benim en sevdiğim şey çanta karıştırmaktır. Çocukken bütün akraba kızlarını, çantalarını, cüzdanlarını didik didik ederdim. Onlar da bu huyumu bilir, gizli şeylerini asla çantalarında taşımazlardı.
1: Ben de lisedeyken bizim kızların çantalarına yapışır yalvarırdım. Ne olur biraz karıştırayım diye. O küçük notlar, kumaş ve kağıt mendiller.
0: Kurutulmuş güller.
1: Aa, evet.
0: Fotoğraflar.
1: Evet evet, fotoğraflar.
0: Sinema biletleri.
1: Sinema biletleri. Bazıları sinema biletlerini bile saklar değil mi? Ne komik.
0: Hatta bazıları üzerine şiir yazılmış kağıt mendilleri, aşk mektuplarını da saklarlar. Yırtılmış fotoğrafları bile. Önce yırtıp sonra atmaya kıyamazlar herhalde.
1: Evet, bazıları bu dediklerini saklarlar. Ama bazıları onları bir çekmece köşesinde unuturlar. İkisi çok farklı.
0: Bence ikisinin arasındaki tek fark onları unuttuğunu söyleyen kızın kalbinin kırılmış olması.
1: Umarım bu mektuplarımı okuduğun anlamına gelmiyordur.
0: Doğrusunu söylemek gerekirse okudum.
1: Yani şimdi sen benim mektuplarımı mı okudun?
0: Şimdi değil, öğlen okudum.
1: Ha, bunu nasıl yaparsın? Benim mektuplarımı nasıl okursun?
0: Ne var bunda komşu kızı? Biraz önce gülerek başkalarının çantalarını, cüzdanlarını karıştırdığından bahsediyordun. Mektuplardan da söz ettik. Ama şimdi...
1: Ama bu durum başka.
0: Niye? Okunan senin mektupların olunca durum değişiyor mu? Yapma ne olur komşu kızım.
1: Ben masum, çocukça bir alışkanlıktan bahsediyordum. Sense...
0: Bense ben yaptığımın berbat bir şey olduğunu kabul ediyorum. Ama kötü bir niyetim yoktu. Anla işte.
1: Madem yaptığının yanlış olduğunu kabul ediyorsun, özür dile o zaman.
0: Peki, tamam. Mektuplarını... ve hatıra defterini okuduğum için özür dilerim.
1: Ne? Hatıra defterimi de mi okudun? Buna inanamıyorum. Bu haksızlık. Kendimi şimdi senin karşında utanç içinde hissediyorum.
0: Bak komşu kız, kendini kötü hissetmene gerek yok. Şu an karşında ortunç denen o züppe oturmuyor. Ne var yani hatıra defterini okuduysan? Sana güldüğümü mü sanıyorsun? Aksine senin ne temiz, ne duygulu bir kız olduğunu anladım. Tabii bu arada ortunç denen o uzun saçlı artist kılıklının da 5 para etmez biri olduğunu. Hoş, bunu anlamak için oğlanın resmine bakmak da yeterli ama. Ne bileyim komşu kızı, sen de biraz saf mısın galiba? Türk filmlerinde hiç esas oğlanın adının ortunç olduğunu gördün mü sen? Murat olur mesela ya da Vedat, ondan sonra Kenan.
1: Haklısın galiba.
0: Resmini niye yırttın çocuğun ha? Ne güzel, pahalı şampuanla yıkanmış, uzun, jöleli saçları da varmış.
1: Neden mi yırttım? Doğrusu bilmiyorum. Galiba onun hakkındaki tespitlerin çok yerinde. Hayatta en çok değer verdiği şey o parlak uzun saçlarıdır. Kızların saçlarına deli olduğunu düşünür.
0: Babam... Allah az sayıda akıllı kafa yaratmış, geri kalanlarını da saçla kaplamıştır derdi. Kendisi tartışma götürmez bir kere olduğundandır herhalde. Ama şimdi söylediklerinin doğru olduğunu düşünmeye başladım.
1: Tamam, tamam, bu kadar şamata yeter. Hasta olduğunu unutma, artık dinlen biraz.
0: Oo, hayatta olmaz. Önce şu ortunç hikayesini anlat bakalım.
1: Mektuplarımı ve hatıra defterimi okuduğuna göre her şeyi biliyor olmalısın.
0: Tamam, bildiklerimi bir toparlayalım. Şımarık zengin çocuğu uzun zaman kızın peşinden koşup sonunda onu tavlar. Zaferinin tadını çıkarttıktan sonra da başka bir çiçeğe konmak için havalanır ve bir daha kendinden haber alınamaz. Nasıl? Doğru anlamış mıyım?
1: Evet, doğru anlamışsın. Hikaye bu kadar sıradan ve çirkin.
0: Yapma be komşu kızı. Amacım seni üzmek değildi. Bence çirkin olan

0: Oltunç denen maymunun ta kendisi.
1: Oysa sen benim hayatta karşılaştığım en güzel şey.

0: Hadi iç şu ilacı. Daha tümüyle iyileşmedin.
1: Ben iyiyim, hiçbir şeyim kalmadı.
0: Bak, bu dönem çok tehlikelidir. Tam iyileştim derken yaran mikrop kapabilir. Ya da ters bir hareket yaparsın, açılır.
1: Yapmam yapmam, korkma, ben iyiyim. Hem sanırım artık gitsem iyi olacak. Seni daha fazla rahatsız etmek istemiyorum komşu kızı. Sana gerçekten teşekkür borçluyum. Bu yaptığını asla unutmayacağım. Ayrıca...
0: Yine aynı konuyu açma lütfen. Teşekkür etmeni ya da kendini borçlu hissetmeni istemiyorum. Sadece iyileştiğini görmek istiyorum. Bir iki gün daha kalıp tümüyle iyileşmeni bekleyebilirsin istersen. Ben bir doktor adayı olarak senden sorumlu sayılırım.
1: Burada kalmayı ben de isterim. Ama dedim ya, seni daha fazla rahatsız etmek istemiyorum.
0: Sen beni rahatsız etmiyorsun ki.
1: Gerçekten mi? Hiç mi?
0: Hatıra defterimi okumuş olman beni rahatsız etti tabii. Ama iyileşene kadar gözümün önünde olsan iyi olur.
1: Komşu kızı, daha önce de söyledim ya, bana bir şey olmaz. Benim için kaygılanmana gerek yok. Asıl ben senin için kaygılanıyorum.
0: Benim için mi? Neden?
1: Yine kızmayacağını söz verirsen söylerim.
0: Ha, ne diyeceğini anladım. Ama inan, o konuda endişelenmene gerek yok.
1: Gerek yok mu? Aa, şu haline bak. Onun adını bile ağzına alamıyorsun.
0: Saçmalama, ne olur. O iş bitti. Artık benim umurumda bile değil.
1: Evet ama hala adını söyleyemiyorsun.
0: Söyleyememek değil. Ben sadece onun hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum.
1: Ben de işte bu nedenle endişeleniyorum ya. Senin yaran benimkinden daha tehlikeli. Bu yaranın kapanması için bir şeyler yapmalısın. Ben sana yardım etmek istiyorum.
0: Biliyorum ama bu sadece zamanla kapanacak bir yara.
1: Hayır, öyle değil. Sen yaranın üzerini sıkı sıkı örtmüşsün. Ama hava almayan bir yara iyileşemez. Üzerini kapatarak, adını bile anmayarak kurtulamazsın ondan.
0: Ne yapmamı istiyorsun? Oturup uzun uzun onu anlatmamı, sonra da saatlerce ağlamamı mı?
1: Evet. Belki de ağlamalısın.
0: Ben yeterince ağladım.
1: Hayır, öyle değil. Belki de birilerinin yanında ağlamalısın. Ya da o ortunç denen oğlanın karşısına dikilip sen beş para etmez herifin birisin diye bağırmalısın. Ya da ne bileyim işte. Biraz daha düşünürsem daha iyi bir şeyler bulabilirim.
0: Ben yapamam. Böyle şeyler yapıp kendimi herkese rezil edemem.
1: Neden herkese rezil olasın ki? Ortunç denen o zibidenin suratına bir tokat atan kız rezil olmaz, alkışlanır.
0: Tokat mı? Ben bunu asla yapamam.
1: İstersen bunu senin için ben memnuniyetle yaparım.
0: Hayır, hayır, istemem.
1: Peki o halde. Uzun saçlarından tutup biraz sürükleyeyim onu.
0: Hayır dedim, ben böyle bir şey yapmak istemiyorum.
1: Peki istediğin ne? Ha? Ondan intikam almak istemiyor musun?
0: İntikam. Bu kötü bir sözcük. Aslında ben... eğer mümkün olsaydı ona küçük bir ders vermek isterdim.
1: Bir ders mi? Nasıl yani?
0: Bilemiyorum ama eğer mümkün olsaydı ondan çok değerli bir şeyini almak isterdim. Kaybetmenin ne demek olduğunu öğrensin diye.

0: Girsene.
1: Yok yok, girmeyeceğim.
0: Kaç gündür nerelerdesin, seni merak ettim.
1: Buralardayım, evdekilerle dükkanla uğraştım. Bir de halletmem gereken önemli bir mesele vardı.
0: Halledebildin mi bari?
1: Evet evet, hallettim.
0: Umarım evde de her şey yolundadır.
1: Belki inanmayacaksın ama evde ilk kez her şey yolunda.
0: Ciddi misin?
1: Evet, geçen akşam babamla ilk defa içki içmeden konuştum.
0: Ve?
1: Ve onun da en az benim kadar dikkatli davrandığını fark ettim.
0: Ah, bu çok güzel.
1: Tabii, yani birdenbire her şey güllük gülistanlık olmadı. Hala dükkanda her yaptığıma karışıyor. Sık sık da ne beceriksiz olduğumu söylemeden edemiyor. Ama en azından azarlarken benim beceriksiz işe yaramaz oğlum diyor.
0: Buna ne kadar sevindiğimi anlatamam. Hadi gir içeri de uzun uzun anlat.
1: Yok yok, hayır, giremem. Şimdi eve gitmem lazım. Ben sana bir şey demek için gelmiştim. Hı? Eğer bu akşam bir işin yoksa, yani ya da ders filan çalışmayacaksan, sinemaya gidelim mi diyecektim.
0: Sinemaya mı?
1: Şu aşağıdaki sinemada çarşambaları eski Türk filmleri gösteriyorlarmış. Bu akşam Ah Güzel İstanbul var.
0: Ya ama yakında sınavlarım var, çok çalışmam lazım.
1: Ya. Yeah.
0: Peki, bu defa alıp geleyim.
1: O zaman 8'de hazır ol komşu kızım.
0: Tamam.
1: Dur, unutmadan. Sana vermek istediğim bir şey var.
0: Nedir bu?
1: Küçücük bir hediye.
0: Ne var bu kutuda?
1: Aman sorma işte, açınca görürsün. Hadi görüşürüz.
0: Peki. Bu çocuk tam bir deli. Bir de not var.
1: Sevgili komşu kızı, delikanlı adam boşluk almayı sevmez. Umarım hediyeni beğenirsin. Artık Ortunç abimiz de kaybetmenin ne demek olduğunu biliyor. Sevgiler, esas olan Kenan.
0: Bu da ne demek? Bu da ne? Bunlar saç. Ortunç'un saçları.

5 dakika. Petra, ismini ilk duyduğum andan itibaren gizemiyle beni saran kent. Bazı şeyleri anlatmaya kelime hazinemizin yetmediği olur. Şu an benim de yetmiyor. Çok etkileyici. Ürdün'deyim. Bir hayalimi daha gerçekleştiriyorum. Büyük bir heyecanla yürüyorum. Sanki Petra'yı ilk kez ben keşfedeceğim. Kalbim ağzımda. Ürdün'ün güney çölünde bulunan dar boğazda 1 kilometre kadar yürüdük. Yürüdük diyorum çünkü oldukça kalabalık bir turist grubuyla birlikteyim. Kimseden çıt çıkmıyor. Rehberimizi dinliyor.

etrafımızı meraklı gözlerle inceliyoruz. Bu yolu ve Petra'yı 1812 yılında İsviçreli gözü pek kaşif Johann Burckhardt keşfetmiş. Burckhardt, kayıp antik bir kentin söylentilerinin peşinden buralara kadar gelmiş. Bu kanyonda gizlenmiş Petra kentinde dolaşan herkes hayranlıkla etrafı inceliyor. Gizemiyle beni büyüledi. Güneşin açısına göre rengi pembe, kırmızı, turuncu ve sarıya dönüşen kayalıklar öyle güzel şekillendirilmişler ki şair John William Bergen burası için tarihin yarısı kadar yaşlı gül kırmızısı şehir ifadesini kullanmış. Şimdi karşımda Petra'nın en muhteşem yapısı El Hazne. 39 metre yüksekliğindeki bu antik yapı büyük sütunlu girişi, narin oymaları ve heykelleriyle karşımda. Gerçek mi, rüya mı? Gül kurusu kayalıkların içine yapılmış olan El Hazne'nin devasa iç odaları kayalığın merkezine kadar uzanıyor. Bu yapı antik kentin girişinde adeta bir muhafız gibi dikiliyor. El Hazne'nin ilerisinde bulunan dar ve derin vadi geniş bir alana açılıyor. Bu alanda bir uygarlığın kalıntıları bulunuyor. Bir tapınak, bir amfiteyatro, rölyefler ve düzinelerce mezar. 100 kilometre alana yayılan Petra Antik Kenti daha önce izlediğim ya da gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor. Dünyanın en gizemli noktalarından biri benim için. Burası kimler tarafından inşa edilmiş bilmek ister misiniz? Petra Kenti, Nebati Krallığı'nın başkenti. Nebatiler ise göçebe kabilelerden oluşan bir topluluk. Arap Yarımadası'ndan gelip ticaret yollarını kontrol etmeyi başarmışlar. Milattan önce 400 ile milattan sonra 106 yılları arasında bu muhteşem kenti kurup ticaret krallığının merkezi yapmışlar. Gazze'den Şam'a, Kızıldeniz'den Basra Körfezi'ne kadar önemli bir ticaret kavşak noktasında olan bu kervan şehri Arabistan, Mısır, Suriye, Hindistan, Yunan ve Roma'yı birbirine bağlıyor. Nebatiler burada batıda Romalılar ve Helenistik dönem Yunanlılarıyla doğuda Perslerle ticaret yapıyor. Nebatiler tütsü ve baharat ticaretiyle ün kazanıyor. Şöhretleri ve zenginlikleri dillere destan. Çin ve Hindistan'dan getirilen baharatlar, tütsüler, yağ ve parfümler buradan da dünyanın dört bir yanına sevk ediliyor. Değerli yükler taşıyan uzun kervanları Arabistan'dan Akdeniz'e ulaştırıyorlar. Sayıları en az 100-200 deveden oluşan kervanlardan bahsediliyor. 2200 yıllık bu antik kent, kayaların rengi nedeniyle Rose City, yani gül şehri olarak da anılıyor. Petra'dan atılan her adım, dönülen her köşe, izlenilen her patika birbirinden etkileyici. Bugün Peru'da yer alan Machu Picchu'yla kardeş şehir olan Petra, 6 Aralık 1985 tarihinde UNESCO Dünya Mirası listesinde yerini alıyor. 2007 tarihinde de dünyanın yeni 7 harikasından biri olarak kabul ediliyor. Hakkını vererek gezmek için 4-5 gününüzü ayırmanızı tavsiye ederim. Bu görkemli kanyon deve veya atların sırtında ya da faytonlarla geziliyor. Çölün ortasında bir mücevher Petra. Biz 5 kadın bir olduk yola çıktık. Arif'ten de teknik destek almayı unutmadık. Seyyareyle beraber seyir defterini bugün alev tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik, tekrar buluşalım. 5 dakika.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: soracak olursak kendisinin bize vereceği cevaplar çok ilginç olacaktır. İnsani yardımla ilgili sorular sorsak o konuda da bize ilginç cevaplar verecektir. Sosyal hizmet konusunda zaten uzman. Çok fazla sizinle onun arasına girmeden hemen konuya giriyoruz. Doktor Durmuş Aydın Hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim, çok sağ olun.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Hamdolsun, iyiyiz. Sizi gördüm, daha iyi olur.
0: Sağ olasın. Burada inşallah sizi dinleyicilerimiz tanısın isterim.
1: Evet.
0: Yani ben çok iyi tanıyorum sizi ama belki benim de bilmediğim konular da çıkacaktır. Çünkü genelde konuklarımız, uzun yıllar dostlarımız da olsa bilmediğimiz özel boyutları çıkabiliyor. Biz Durmuş Aydın'ı tanımak isteriz. Dinleyicilerimiz de tanımak ister. Şeyden başlayalım, sülaleden başlayalım.
1: Evet.
0: Cemaziyel Evveli diyorlar ya.
1: Evet,
0: buradan
1: evet.
0: Başlayalım bakalım. Buyurun, sizi dinleyelim.
1: Evet, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şimdi ben aslen Bolu Geredeliyim. Yani 1977 Bolu Geredeliyim.
0: Sülale ne kadar Geredeli? Oradan başlayalım.
1: Sülale yani 1850'lere kadar kayıtlarda Geredeli. Geredeli'nin 3 tane köyünden oluşuyor. Yani bu Kazanlar Köyü, Kürkçüler Köyü, Yazıkara Köyü. Bu 3-4 tane köyde ama geçmişimiz hep orada dönmüş yani. Bu 3-4 köyde dönmüş gördüğüm kadarıyla.
0: Siz mesela Tatarlara benziyorsunuz. Kazanlı bizim olabilir misiniz?
1: Annemle tarafım Afşar.
0: He.
1: Yani Afşar tarafı var anneanne tarafımda. Baba tarafı Oğuzlar tarafı.
0: He.
1: Oğuzların bir boyundan tabii tip olarak da benziyoruz yani.
0: Sen Tatarlara çok benziyorsun.
1: Yani bir gün böyle şeyler yaşadık yani. Yok Çinli diyen oldu, işte Orta Asyalı diyen oldu. He. Hatta bir gün şey yaptık. Bir gün Doğu Türkistan'la ilgili bir program yapıyoruz. He. Ben de işte ya adına açıklama yapacağım orada. Doğu Türkistanlı ve ben de Doğu Türkistanlı gibi onların arasındaydım yani. Çok fark edilmiyorduk yani.
0: Doğru.
1: Benziyoruz evet. Öyle bir yani Afşar tarafından, anneanne tarafım, baba tarafından, Oğuzlar tarafından bir geçmişimiz var. Ama yani hep oralarda 3-4 tane köyde hayatımız devam etmiş.
0: Evet.
1: Annemiz, babamız, dedelerimiz. Geleneksel bir klasik Türk ailesi bildiğimiz. Yani biz ebe deriz. Yani benim babamın babaannesine biz ebe deriz. Giyinişleri bellidir yani. Böyle kafalarında renkli başörtüsüyle beraber, kuşaklarıyla beraber öyledirler yani.
0: Allah rahmet eylesin. Alnının üstünde altınlar.
1: Tabii tabii. Bizim o şekilde. Ama onların yani Gerede'de işte doğduktan 2 yaşıma kadar köyde yaşadım. Yani 2 yaşından sonra Gerede'ye taşınıyoruz biz. Benim babam terzi. Babamın da ustası Kenan Usta. Onun da ustası aslında bir Ermeni asıllı bir usta.
0: He.
1: Yani İstanbul'da kendisi öğreniyor, sonra Gerede'ye geliyor Kenan Usta. Babama bu işleri öğretiyor. Babam da iyi bir terzidir yani. Sonra tabii emekli oldu. Annem ev hanımı.
0: Sizin elbiseleriniz babanız mı dikerdi?
1: Tabii. Bizim hatta hiç unutmam, hep böyle bayramlarda her bayram sabahı, Ramazan bayramı ve kurban bayramlarında bayramın sabahına kadar babam çalışırdı. Ama şimdi terziler genelde yani geneli söylüyorum, paça dikerler ama bir babam takım elbise dikerdi yani. Tabii biz de orada
0: terzi demek o demek.
1: Tabii bizim de şeyimiz vardı. Bize de öğretti. Abimler daha iyi öğrendi, ben de mesela paça yapmayı öğrendim. İşte bizim orada pantolonun yan tarafı kalebelik derler mesela. Onu yapmayı öğrendik falan böyle. Ama tabii abimler daha iyi öğrendi. İlkokulu Gerede'de bitirdim ben. Sonrasında ortaokulu Gerede'ye motive geçtim. Ama çocukluk dönem hep şeydi yani, böyle ilkokuldan hep hatırlarım. Hep kafamızda şey vardı böyle. Köyden gelen gariban çocuklar oldu. Tamam mı?
0: Lastik pabuçlu falan.
1: Yani onlar gelirdi. Ben de Gerede'li çocuğum, tamam mı? Yani şehir çocuğum ya orada. Ben hep onlara şey yapardım. Korucusu modunda olurdum hep. Futbol oynardık mesela. Futbol oynadığımız süreçte o şeyler, köyden gelen çocuklar bir tarafta, Gerede'li şehir çocuklar bir tarafta olur. Ben hep köylü çocukları tercih ederdim. Çünkü çok ezerlerdi. Yani onlar şey, mesela çocuksun, oynuyorsun. Penaltı deyip şehirli çocuk topu şey, futbolu durdurur. Köylü çocuk bir şey diyemezdi yani orada. Ben de hep öyle bir içimde vardır yani. Böyle o gariban insanlara karşı hep böyle bir şeyim olmuştur. İlkokulda da öyleydi, ortaokulda da öyleydi. Böyle devam ettik ama
0: şimdi biraz sonra geleceğiz belki. O duygu seni ihalı yaptı belki.
1: Yani
0: oraya doğru geleceğiz.
1: Evet, gerçekten yani. O duygu hep bir içimizde şey vardı yani. Bir haksızlığa karşı bir mücadele, mağazından yan olmak. Bu şey bizi bir içimize hep kasıp kavurdu. Hatta ortaokula gidiyorum, diyorum ki bu haksızlığa karşı ne yaparım, ne ederim diye. Tam böyle orta ikinin ikinci dönemi, şeyden çıkıyoruz. Bizim Postane Sokağı var. Oradan yukarı çıkarken bir afiş gördüm işte. Kung fu dersleri başlıyor diye. Dedim ki tamam dedim, ben buldum dedim ya bu işi. Direkt oraya kaydoldum.
0: Kung fu üzerinden dünyayı kurtaracağız.
1: Evet oğlum, Milli Gençlik Vakfı'nın kung fu şeyi vardı, kursu vardı. İlk kayıt olarak
0: Gerede'de.
1: Gerede'den. Ha. İşte bu hocamın koruma ekibinin kurduğu bir şeydi. İlk onlar...
0: Ama Gerede.
1: Gerede tabii. Orada Gerede.
0: Sakarya'ya geleceğiz de ama Sakarya öncesi
1: tabii.
0: Bir yerde.
1: Gerede'de başlıyor ilk şeyimiz. O Abdurrahman hocalar ilk Gerede'de kursu açtılar.

0: Öyle mi?
1: Tabii, Sakarya tabii. Değil yani.
0: Sakarya eskiden vardı. Ha. Şimdi bunlar Ankara Sakarya'ya gidip geliyorlar ya. Yani. Geride bir irtibat kurmuşlar.
1: Eyvallah.
0: Demişler ki geride bir spor salonu açalım. İşte ben ilk kaydolan üçüncü kişiyim. İşte Abdurrahman Hoca'ya ders veriyor. Ben de oraya üçüncü kaydoldum. Çok çalıştım. 5-7-7-9-9-11 antrenmanları olurdu.
1: Bir daha söyle.
0: 5-7-7-9-9-11 haftanın 3 günü.
1: 3 günü.
0: Yani antrenmanların 3'ünde katılırdım.
1: Aynı gün.
0: 5-7-7-9.
1: Buna vücut mu dayanır
0: yani? Hatta kuşak şeyinde de imtihanında da şimdi bize ayak açmak önemli midir? İşte 3 arkadaşım mesela en üst kuşağı aldı. 2 tanesi ayaklarını açıyordu. Benim ayaklarım tam açılmıyordu. Ama ben çok çalıştığım için kuşak aldım. Ama enteresan bir yıl sonra orta 3'ün ikinci döneminde ayrıldılar onlar. Bıraktılar yani orada spor şeyini. Ben de bir gün aradım Sakarya'yı, hocayı. Dedim ki hocam ya bıraktınız gittiniz burada biz ne yapacağız? Yani böyle. Dedi ki sen devam ettir dedi. Nasıl yani dedim. Sen yaparsın dedim. Ben orta 3'ün ikinci dönemi yani. Tamam hocam yaparım dedim.
1: Orta 3 demek 8. sınıf yani.
0: Tabii.
1: 8. sınıfta seni kung fu hocası olarak tayin
0: ediyor. Tabii. O zaman da hangi kuşaktayım, kahverengi miydi? Öyle bir şeydi galiba. Ama ben o enteresan olan şey şu. Ben Gerede'nin en büyük otelin üstünü kiraladım.
1: He, başlattın
0: tabii
1: yani.
0: Tabii. Halifleksler aldım. Afiş bastım. İşte Abdurrahman Hoca'nın idaresinde Durmuş Aydın eğitiminde diye afişler yaptım. Orta 3'te yapıyoruz yani.
1: 8. sınıf öğrendim.
0: 8. sınıf. Tüm Gerede'ye şey yaptım. Afişleri astım böyle. İşte 20-30 tane talebe vardı. Benden büyük tabii. Ama ben orada bilindiğim için sporda bir yıl boyunca en çok emek edenlerden bir tanesiydim. Açtık orada. 4 ay 5 ay antrenman yaptırdım ben. Yani işte dağlarda koşuyoruz, işte antrenman yapıyoruz böyle kung fu sanatıyla ilgileniyoruz vesaire. Sonrasında ben Sakarya'ya gitmeye karar verdim. Aradım Sakarya'yı.
1: Kendine bir eksiklik hissettim. Tabii olmuyor yani böyle.
0: Daha iyi eğitim alalım. Daha hem sporumuz daha iyi olsun hem de eğitimimiz daha iyi olsun diye. Orada yaz döneminde işte okulların açılmasına yakın diplomamı koydum cebime. Ondan sonra atladık gittik Sakarya'ya. Yani sağ olsunlar bizi orada kabul ettiler hocalar. Sakarya'ya gittik. Tabii giderken enteresan bir şey. Normalde babamız bizim ailemizde şeydir. Hani çok detaylı sormazlar yani. Babamın dediği tek şey şuydu bana. Sakarya'ya gideceğim, orada okuyacağım. İşte niye gidiyorsun? Orada eğitim gideceğim. Ben spora devam edeceğim falan. Verdiği tek nasihat şuydu. Oraya gidip de bozulursan görüşürüz demişti bana. O yetiyor yani. O dönemde bir babanın evladına yani o aile bağında oraya gel. Bozulsan yani örfüne, adetine, yani dinine, diyanetine mukayyet ol. Tamam mı? Yani vatanı seven, delikanlı bir adam ol. Bozulursan o zaman hesaplaşırız seninle. Yani bunu dedi yani bu kadar. Mesajı buydu babama. Ben diplomayı koydum gittim. Liseyi orada okudum. Lisede de çok çalışmalarda bulundum.
1: Normal yani. Lisede mi kaydoldun?
0: Adabazılı Emanet Lisesi'ne kaydoldum orada. Orada da liseyi bitirdik. Tabii onlar öyle devam ediyor ama o dönemde sizle tanıştık. Hatırlar mısınız bilmiyorum.
1: İyi hatırlıyorum.
0: Akkuçişehir'in 5. kattaydık orada. Siz de orada tanışmıştık yani sağ olun. O zaman tanıştığımızda yurt dışı ile alakalı sizinle istişare etmiştik o dönemde. İşte liseyi öyle bitirdik yani orada lise döneminde de çok faaliyetlerde bulunduk. Milli Gençlik Vakfı bünyesinde çalıştık. Binlerce gencin spor yapmasına vesile olduk orada biz Sakarya'da. Yani o zaman işte Abdurrahman Hoca olsun, diğer abiler olsun binlerce gencin eğitim almasına vesile olduk spor yapmasına.
1: Değerli tabii, dostlar Durmuş Hocam binlerce genç derken bu yuvarlama bir kalime değil yani binlerce gerçekten binlerce yani.
0: Yani en son ise 11 bin genç geçen. 11 bin gençti ama şöyle güzel olan şey şu yani sadece bir spor yapmıyorduk. Yani orada gelen bir genç gerçekten hani bir spor ahlakıyla ahlaklanıyordu. Önemli olan şey bizim için oydu. Yani spor ahlakının olması. Oradaki eğitim verenlerin işte birbirine olan bağlılığı, vatan sevgisi, millet sevgisi, insan sevgisi, tamam din sevgisini gören insanlar o çocuklar oradan etkileniyor. Hala onlarla görüşüyorum. Geçen birisine karşılaştım böyle İstanbul'da öğretmen kendisi. Belki 6-7 yıl önce. Ben tanımıyorum tabii. O beni tanıdı. Ya dedi hatırlayamadın değil mi dedi. Yok dedim.
1: Çok dövmüştün beni.
0: Böyle bir şey yani. Dövmüştün değil mi yani.
1: Dövüyorsunuz kung fu'da dayak yemeden kung fu'cu olunur
0: tabii,
1: mu?
0: İlla ki bir hırpalanırsın ama hırpalanıyorsun doğal olarak ama gerçekten önemli yani. Sporun cilvesi bu. Güçlü olmak istiyorsan, dayanıklı olmak istiyorsan yorulmak zorundasın, hırpalamak zorundasın. Tabii sağlığını tehdit etmeyecek şekilde. Dedi ya dedi, çok dedi faydasını gör dedi ya sağ olun dedi. Böyle ben belki onlar yüzlerce insanla karşılaşıyorum birçok yerde. Kimisi işte ne bileyim. Ankara'da bürokrat olmuş, kimisine bir yerde imam olmuş, kimisi bir yerde şarküteri açmış, bir sürü yani böyle.
1: Eyvallah.
0: O insanlara bir şekilde eğitim vermişiz ama yani 11 bin genç oradan sağ olsun. Yani o dönemdeki hocalarımız yani onların da öncülüğünde yürüyen bir süreçti. En azından vatanını seven, milletini seven, dini diğer seven, aileyi, örfü, adeti, bayrağı seven insanlar yetişti oradan yani. Bizim için önemli olan buydu yani.
1: Şimdi ileriki dönemlere geçiş yapmadan önce şeyi merak ediyorum. Bunu biraz hatırlayabildiğiniz kadar söylerseniz memnun olurum. Bir, Abdurrahman Hoca

0: kimden almış eğitimini? Yani o nasıl yetişmiş? Kimlerde yetişmiş? Çünkü ben biraz biliyorum ama dinleyiciler, çünkü eminim onun hocalarını çok kimse bilmiyor şu anda. Evet. Hatta Abdurrahman Hoca'yı da pek bilen olmayabilir. Bir ona bahsedelim. Sonra da spor ahlakı dediniz. Evet. Nedir o spor ahlakı? Nasıl oluşuyor? Ast üst ilişkiler nasıl oluşuyor sporda? Onu da dinlemek isterim. Ama önce Abdurrahman Hoca nerede eğitilmiş?
1: Yani Abdurrahman Hoca, yani zaten Türk Kung Fu çalışmasını, Kung Fu sporunu Türkiye'ye ilk getiren Yılmaz Aydın. Yani Yılmaz Aydın hocayı getiriyor. Ondan sonra tabii spora başlayınca Abdurrahman Hoca...
0: Nereden getiriyor Yılmaz Aydın?
1: Çin'de. Onun yanlış hatırlamıyorsam dayısı olması lazım. Çin'e gidiyor. Oradan bu eğitimi alıyor. Yılmaz Hoca'ya da bu şekilde başlıyor. Eğitim almıyor. O da ondan eğitim aldıktan sonra sporu kurumsallaştırmaya çalışıyorlar. İşte bu arada Abdurrahman Hoca'da ilk nesil diyebileceğimiz bir ekip oluşuyor. Yılmaz Hoca'nın yanında. Tabii başka isimler var. Çoğunu hatırlamıyorum onların ama... O isimler işte, bunların bir tanesi de Abdurrahman Hoca. O da Yılmaz Hoca ile beraber eğitim alıyor. Şu an zaten Wushu Federasyonu başkanı galiba ya da başkan vekili olması lazım. O şekilde devam eden bir süreç yani. İşte Yılmaz Hoca, Abdurrahman Hoca, daha bir sürü talebeler var tabii, sadece onlar değil ama işin temelinde Allah razı olsun yani Yılmaz Hoca'nın emeği var. Yani Türkiye'nin gelişinde o vesile oluyor. O da Abdurrahman Hoca'da onların eğitim alıyor. Sonra işte bizler ve diğerleri o şekilde devam ediyoruz yani.
0: Wushu sporuyla Kung Fu arasında ne fark var?
1: Ya Wushu genel bir isim. Tamam mı? Ama Wushu'nun, şimdi biz o dönemde yaptığımız spor şeydi ya, ben bahsettiğimde 1990-98. O zaman federasyon değil bu spor. Biz özellikle açık el dediğimiz spor. Açık el, yani eldiven falan yok o şekilde. Ama şimdi çok değişti tabii ya. Şimdi sandası var, gındası var, aletli sporu var, işte kataları var, bir sürü fraksiyonları var yani böyle.
0: Sizinki serbest dövüş.
1: Bizimki serbest dövüştü yani, gerçekten öyleydi. Ama şimdi çok daha teknik, çok daha tertipli, düzenli bir spora dönüşmüş vaziyette yani. Tabii ben de yani 2004'ten sonra sporla çok ilgilenmediğim için biraz uzaklaştık o dönemde. Ama yani 8 yıl profesyonel, aşağı yukarı 6 yılda yarı profesyonel spor yaptım. Çünkü yurt dışında da kulüp falan açmıştım yani üniversitede.
0: Müsabakalara katıldığınız oldu mu hiç?
1: Oldu. Tarihler hatırlamıyorum ama bir şey var. O zamanki imkanlar ve şartlar çerçevesinde yaptığımız bir Avrupa şampiyonası vardı. Orada 1996 mı 97 hatırlamıyorum. Avrupa şampiyonluğum var orada.
0: Senin Avrupa şampiyonluğun.
1: Ama işte o zaman federasyon değildik. O zaman
0: ama hiç söylemiyorsun. Çok mütevazısın ya.
1: Federasyon olsaydık o zamanki Avrupa şampiyonu olanlar o zaman spor akademisine girebiliyordu. He. Bizim federasyonumuz yoktu. Federasyon olmadığı için Avrupa şampiyonu olmadı. Hadi hani isim olarak güzel ama bir karşılığı yoktu yani. Tabii şimdi öyle değil yani.
0: İyi ki girememişsin. Çünkü girseydin yurt dışına gidemezdin.
1: Tabii yani. Ya işte
0: kader böyle bir şey.
1: Aynen öyle. Kader farklı bir şey.
0: Abdurrahman Hoca'dan bahsetmişken onun çocuklarından da bahsedelim. Sülalecek bildiğim kadarıyla Abdurrahman Hoca hepsi kungfucu oldu değil mi? Bir oğlu var, iki kızı var. Hepsi kungfucu. Onlar nasıl oldu?
1: Onlar da yani
0: kungfucu. Hem hanımın da kungfucu
1: evet,
0: yaptı.
1: Evet. Yani kendilerini adamışlar yani. Gerçekten spor için uğraşıyorlar. Yani değer katmaya çalışıyorlar gördüğüm kadarıyla. Hani sporun, yani ailenin de spor yapması muhtemelen insanların da motive olmasına vesile oluyor. Yani işte eşidir, çocuğudur vesairedir. Gerçekten katkısı olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'de bu eksik bir şey. Yani ailede genelde birkaç kişi spor yapar. Bir kişi spor yapar nadiren. Diğerlerine öyle bir şey çıkmaz ama aslında ülkenin sahip olması gereken bir şey bu. Yani sporun hayatın içerisinde annede, babada, çocuklarda olması gerekiyor. İster egzersiz olsun, ister günlük farklı sporlar olsun. Bir şekilde sporun insan hayatına girmesi gerekiyor. Ben hani bu açıdan önemli olduğunu düşünüyorum yani.
0: Değerli dostlar, Abdurrahman Hoca tabii kendisi Trabzonlu. Son derece sert, disiplinli bir hoca. Dolayısıyla onda yani spor yapmak, ondan ders almak o kadar kolay bir şey değil. Ama aynı zamanda ondan ders alanlar da çok başarılı oluyorlar görebildiğim kadarıyla. Bu sporu öğrencilerine uyguladığı kadar kendi ailesine, başta eşi ve çocuklarına da uygulamış birisi. Ve çocukları dünya şampiyonu oldu diye biliyorum.
1: Evet, mesela şampiyonlukları
0: hangisi?
1: Var.
0: Oğlu Necmettin miydi?
1: Yani ben bir oğlu Necmettin'le hiç tanışmadım. Çünkü biz hani 98'de şey yaptık ama Necmettin var, şampiyonu var. Kızların da var bildiğim kadarıyla.
0: Zeynep de dünya şampiyonu. Yani bütün çocukların dünya şampiyonlukları
1: şey
0: var.
1: Şey oldu yani, sporun sevdirilmesinde, Wushu'nun sevdirilmesine ciddi emeği oldu. Çocukların da bir katkısı oldu yani. Gerçekten.
0: Abdurrahman Hocamızın soy ismi neydi?
1: Akyüz.
0: Eğer dinleyicilerimiz bu konuda daha detaylı bilgi almak isterlerse internette Necmettin Akyüz veya Zeynep Akyüz diye girerlerse onların dünya çapında özellikle kung fu alanında neler yaptıkları
1: hem
0: görebilirler.
1: Maçları, hem yaptığı gösterileri görebilirler.
0: Çok
1: yani.
0: Çok meşhur. Evet. Şeyi merak ediyorum. Siz tabii biraz önce değindiniz ama spor insana ne kazandırıyor? Mesela niye orada bir ahlaki disipline giriyor? Yani bu konuşmanın dışında bir şey oluşuyor orada. Ast üst ilişkisi, hoca talebe ilişkilerinde müthiş bir bağ oluşuyor hocaya karşı. Bu nasıl oluşuyor?
1: Ya spor aslında şöyle, yani bir iç disiplin gerektiriyor spor. Yani düzen gerektiriyor, disiplin gerektiriyor.

0: gerekir. İrade gerektirir. Bence en önemlisi irade. Hatta ben ilk spora başladığımda şey diyordum. Sporu bir öğreneyim, herkes döveceğim. Ben ama sporu öğrendikçe bu işin böyle olmadığını, yani daha böyle olgun, daha böyle usturuplu bir hayata bakış açın gerçekleşiyor. Sporun hani kattığı şey bu, insanın kendine özgüveni. Yani bir anlamda disiplin, çünkü düzenin var. Haftanın belli günlerinde o spora gidiyorsun, terini atıyorsun, tekmelerini atıyorsun. Ne bileyim, ekiple çalışıyorsun, karşında rakibin var, rakibinin saygı göstermen gereken kuralları var, kafana göre bir iş yapmıyorsun. Yani şöyle diyeyim size, insanın hani hayatını disipline eden bir bakış açısı bana göre spor. Bu her alanda böyledir yani. Yani bir insan düzenli sporla ilgileniyorsa kesinlikle bir disiplini vardır o insanın. Yani az veya çok muhakkak vardır. Çünkü bir saati var, yapması gereken hareketleri var, takip etmesi gereken kurallar var. O kuralları yapmazsa kaybedici şeyleri çok iyi biliyor. Daha da ileriye getirecekse bir müsabakaya gitmesi gerekiyor. Müsabakadan kuralları var. Şampiyonaya gidecek, şampiyonanın kuralları var. Ve disiplin var. Yani ama sporun temelinde en büyük şeyi bana göre insana saygı kazandırması. Yani insanın kendine ve karşındakine saygı kazandırması bence çok kıymetli. Yani rakip, mesela müsabaka yapıyorsun. Müsabakadan sonra rakibinle kucaklaşabiliyorsun. Yani yenilmişsen bile yenilen rakibini tebrik edebiliyorsun. Yani bu ciddi anlamda insanın böyle kendini, nefsini zorlayan şeyler ama bu insanda aslında hayata çok daha bakışı değiştiriyor. Yani bu mesela sufizmde nasıl bir süreçten geçiyorsan sporun da benzer bir, yani sufizm nasıl manevi bir şeyden geçiyorsun, disiplinden geçiyorsun. Burada da fiziki bir disiplinden geçiyorsun ama o fiziki disiplin maneviyata da yansıyor. Tamam mı? Yani bu illa suf olmak zorunda değilsin. Yani insanın karşılıklı anlayış göstermen, saygı göstermek zorundasın. Ertesi gün sen kazanabilirsin maçı. O da sana saygı gösterecek. Ve böyle adım adım büyüyen bir şey var. Böyle güzel bir atmosfer oluyor şey sporda. Çok şey kazandırır spor yani.
1: Yani sufizm demişken, tabii sufizmle tasavvufu birbirine benzesi de biraz farklılıkları var ama sufizmden gidelim. Aslında kung fu Çin menşeli, yani uzak doğu merkezli bir spor. Çin'de de biliyorsunuz Tao, Confucius vardı. Bunlar hepsi maneviyat merkezli kültürler. Bazen bunlara biz gayri ilahi dinler de diyebiliyoruz. Şimdi o sporun orada gelişmesinden dolayı Taoizm'den ciddi anlamda bir etkileşim var yani. Yani orada siz Sufizm'deki terbiye ederken aslında oraya da dolaylı olarak işaret etmiş oluyorsunuz.
0: Zaten yani bu spor yaparken biz de kendi değerlerimize göre hareket ediyorduk. Şimdi Kung Fu'nun kendi bir disiplini var ama şimdi biz de yani kendi değerlerimizle, inançlarımızla beraber dikkat ettiğimiz bir süreç. Bu bunu da güçlendiriyor. Yani şey diyoruz, güçlü bir zihin, güçlü bir beden, güçlü bir ruh. Tamam, bunları tamamlayan şeyler, faktörler bunlar. Ama illa kung fu olmak zorunda değil. Tenis de olabilir. Tamam, ne bileyim işte farklı bir spor da olabilir. Hiç önemli değil yani ama spor en nihayetinde zihin, beden, ruh içerisinde gerçekten çok etkili yapısı olduğunu düşünüyorum. Katkısı olduğunu düşünüyorum yani.
1: Aslında şöyle, spora verilen vakit boşa giden bir vakit gibi algılanabiliyor. Ama çok önemli bir şeye değindiniz. O da iradeyi terbiye etmek. Evet. İrade her şeyin başı ve sonu. Dolayısıyla üniversiteye hazırlanacak bir öğrenci eğer başından beri spor yaparak o disiplini elde etmişse üniversite hazırlığında da başarılı olabilir. Ama bütün enerjisini spora verip ders çalışmazsa bu olmaz tabii yani.
0: Tabii ya, bu şey denge. Spor bu dengeyi sağlıyor size. Yani ben yani spor yaptığım dönemleri biliyorum. Bazen istemeyerek de olsa o saatte o işi yapmak zorundasın. Şimdi 6'da antrenman başlıyor. Bu antrenmana gitmen gerekiyor. Ya öğrenci olarak gitmen gerekiyordu veya da eğitim veren olarak gitmen gerekiyordu. Mesela benim antrenman yaptırdığım dönemlerde bizim temel felsefemiz şuydu. Antrenmana 3 kişi de olsa aynı 100 kişi varmış gibi aynı disiplini yapmak zorundasın. 100 kişi de olsa aynı disiplini yapacaksın. Hani bu antrenmana bugün 3 kişi geldi ya, biraz hafif tutalım, şey değil yani. O disiplini yapmak zorundasın. Bu geriye gitmemesi gerekiyor. Sporun insana vermiş olduğu bir şey, boks da olsa böyle olur. Hani bu şekilde yaparsan bir yere varabiliyorsun. Zaten başarılı insanların birçoğunu dinlediğinizde mesela bazı diyor ki ya, spor diyor yani başarmak istiyorsan diyor, istemediğin şeyi zamanında, vaktinde ciddi bir şekilde yapmaktır diyor aslında. Çünkü boksör adam devamlı sabahleyin kalk, herkes zevkinden kalkmıyor, saat 5'te kalkıp koşu yapmıyor yani, tamam mı? Ama bu yapmak zorunda yani.
1: Benim hep uzun yıllardan beri söylediğim bir şey var. Tabii ki çok fazla şu ana kadar kabul görmüş değil ama sizinle de paylaşayım. Bakalım ne diyeceksiniz. Bu coğrafya zor bir coğrafya. Yani biz tarih boyunca bu coğrafyada çok ucuza oturmuyoruz. Bunun bir maliyeti var. Birinci Dünya Savaşı'nı gördük yıllarca. Osmanlı döneminde de çok büyük savaşlar gördük. Yani Türkler bir kere tarih boyunca hep kolay bir hayatları olmamış. Hep savaşlarla geçmiş bir yapının çocuklarıyız, torunlarıyız. Şimdi dolayısıyla

0: Bu milletin hani derler ya Türkler asker doğar asker ölür falan. Şimdi bir kere böyle bir karaktere sahip olabilmesi için başta disiplin olması lazım. Onun için de güçlü olması lazım.
1: Evet.
0: Şöyle bir şey diyorum. Diyorum ki okullarda biz haftada 1 saat 2 saat beden dersi veriyoruz. Halbuki biz okullardaki derslerin yaklaşık 30-34 saat ders oluyor haftada. Bunu sadece her gün 1 saatini beden dersine ayırsak ve bunda da savunma sporları versek. Başta kung fu olabilir, karate olabilir, judo olabilir. Bu gençlerin hepsi her an savaşacakmış gibi, her an ülkesini savunmak zorunda kalacakmış gibi yetiştirilse olası bir sıkıntı döneminde bu gençler 1 ay eğitim alarak anında cephede olabilirler. Anında kendi evinde ülkesini savunur hale gelebilirler diyorum. Ama şimdi biz başka sektörlere ciddi yatırımlar yaptığımız için gençlerimizi, ülkemizi, insanımızı aslında zor günlere çok fazla hazırlamıyoruz diye düşünüyorum. Hem irade konusunda zayıfız, hem disiplin konusunda zayıf bir gençlik yetiştiriyoruz. Ama aynı zamanda yarınki zor şartlara uygun da gençlik yetiştirmiyoruz. Yani haftada 5 gün beden eğitimi olsa ve bunların da tamamı savunma sporlarından geçse ve beden eğitim hocalarının da sadece kung fu da siyah kuşaklardan seçsek nasıl olur? Böyle bir hayal kuruyorum ben.
1: Ya
0: Çok mu mantıksız?
1: şöyle illa kung fu olacak diye bir şey
0: Savunma
1: söyleyemem
0: sporları.
1: ama savunma sporu da olabilir. Ne o egzersiz de olabilir bakın.
0: Ama
1: Ben
0: burada niye savunma sporları diyorum? Şunun için. Ya bir genci yetiştiriyorsunuz. Çok iyi yetiştirdiniz. Çok iyi noktalara getirdiniz. Hatta işte diyelim ki doktorasını yaptı falan filan. Bir sokakta veya yani herhangi bir yere gittiği zaman böyle uygunsuz bir tip karşısına gelse bir çakıyla onun işini bitirebilir yani. Ama siyah kuşak kung fu olan birisi ve aikido yapan birisi
1: evet.
0: bir çakıyla kolay kolay bitiremezsiniz yani doğru mudur?
1: Evet.
0: Yani biraz da onun aslında hayatını kurtarmaya yönelik bir hazırlık da yapmış oluyorsunuz, yetiştirdiğiniz insanı. Buyurun.
1: Ya şöyle ben şuna hemfikirim kesinlikle sabahleyin düzenli bir sporla başlanması yani kesinlikle çocukların, gençlerin ufkunu, dünyasını, vizyonu değiştirir. Bunda şüphem yok. Ha bunun hangisi olacağı, nasıl olacağını ona bir şey diyemem. Ya bu uzakta sporu da olabilir, farklı bir spor da olabilir, savunma sanat da olabilir bilemem yani bunu onun için bir şey diyemem ama kesinlikle bir sabahleyin egzersizle başlanması yani bedensel gücün artırması, zihinsel gücün artırmasında kesinlikle çok etkili olacağını düşünüyorum. Keşke böyle bir şey olsa. Yani biz hatırlıyoruz yani çocukluğumuzda lise yıllarında beden dersi gezme dersiydi. Yani ben hep üzülürdüm yani beden dersi çok ciddi bir ders aslında. Yani orada keşke Türkiye'de şu anda nasıl bilmiyorum ama yani beden dersleri layıkıyla yapılsa, ciddi anlamda yapılsa gerçekten gençlerin farklı bir dünya olur ve gençler özellikle bu tür alanlara ilgi duyanların orada ayrıştırılması sağlanıyor. Yani güreşse güreşe, boksa boksa, uzak doğu sporuna bu gençler burada ayrışıyorlar. 5 gün, günde 5 gün yapılan bir şey aslında şu var. Bahsettiğiniz yerin geleceği nokta bir 15-20 yıl sonra düzenli spor yapan yani baba, çocuk, anne hepsi beraber spor yapan bir aileye dönüşür. Bu bir topluma yansımaya başlar.
0: Tabii ki.
1: Bunu yapıyorlar işte. Çin'de yapıyorlar, başka ülkelerde yapıyorlar.
0: Japonlar, Koreliler,
1: Japonlar da
0: Hindiler.
1: yapıyorlar. Bunun faydasını görüyor. Çünkü değil mi? Fiziksel ve zihinsel dinginlik egzersizden geçiyor. Hani bizde nasıl yani sabah namazından sonra uyuma ediyoruz. Uyumazsan sabah namazından sonra uyuma dinç oluyorsun yani.
0: Doğru.
1: Zihnin daha iyi çalışıyor. Bir de buna sen 20 dakikalık, 30 dakikalık bir sporu egzersize eklediğinde fırtına gibi olursun yani.
0: Doğru.
1: Yani kesinlikle ben katılıyorum. Yani bu önemli bir yaklaşım olur.
0: Son dönemlerde çok fazla popüler hale gelen bir dizi var. Learn a Lesson diye Kore yapımı bir dizi. Orada okullardaki disiplinsizliği çözmek için bir bakanlık kuruluyor.
1: Evet.
0: Bakanlığın içerisinde bir daire kuruluyor daha doğrusu Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Önce çok ciddi tepki alıyor çünkü siyasiler, iş adamları kendi çocukları üzerinde o disiplinli sürecin uygulanmasına rahatsız oluyorlar. İşte torpilli olarak gelmiş bu çocuklar o disipline uyum sağlayamıyorlar ve bakanlığa baskı yapıyorlar. Milletvekilleri baskı yapıyor, iş adamları baskı yapıyor. Bu birimin kapatılması için. Çünkü okullar artık tamamen öğrencilerin kontrolüne geçmiş. Hocalar etkisiz hale getirilmiş dizide. Sonunda bizim Türkiye tabirle söyleyelim. Özel kuvvetlerden kung fu sporunu çok iyi yapmış, savunma sporlarına çok iyi olan birkaç tane hocayı bu birimin başına getiriyorlar. Bunlar disiplinsizlik yapan okullara ziyaretlerde bulunuyorlar. Ve her okul sadece 1 ayda hizaya geliyor. 1 ay içerisinde okullar tamamen artık okul haline geliyor ve öğretmenler tekrar etkin olmaya başlıyorlar. Bir okul düşünün, öğrencilerin daha etkin olduğu ve ders çalışmak istemiyorlar. Tamamen gırgır şamata ve hani bizim o hababam sınıfının birkaç kat olumsuz olduğunu düşün yani.
1: Evet.
0: Ama o spor sayesinde orası disiplin oluyor.
1: Ben siz deyince aklıma şu geldi. Gerçekten çok harika bir noktaya değindiniz Ömer abi. Bakın bu dediğiniz şey sabahları bu spor disiplini yapılsa emin olun çocukların birbirine saygısı artacak.
0: Evet.
1: Birbirine

0: anlamalar artacak. Yani o bir disiplin çünkü yani. Şu hareketi yapıyorsun, bunu yapıyorsun, şunu yapıyorsun dedikçe okullardaki sorunların da bir anlamda çoğunda azalma göreceksiniz yani. Bunun eminim yani. Çünkü spor bir disiplin gerektirir, bir hiyerarşi gerektirir, bir düzen ve takip edilmesi gereken serileri gerektirir. Bunu yaptıkça ha şöyle bir şey demiyorum yani, böyle askeri bir nizamdan bahsetmiyorum yani. Okullarda sporun önemi gençlerin birbirini anlamasını kolaylaştıracak. Çünkü spor bir iletişim aracı aynı zamanda. Çok farklı şeyler ortaya çıkar yani.
1: Yani şöyle düşünebiliyor musunuz? 5. sınıftan itibaren 11. sınıfa kadar yani spor yaptığını düşün bir öğrencinin. Kızlı erkekli bunlar hepsi siyah kuşak olur. Benim biraz derdim başka. Çünkü bu coğrafya zor bir coğrafya. Eğer asker doğup asker ölmek, ordu milletsen bunu da ona göre hazırlaman lazım. Çünkü bizim nüfusumuz şu anda zaten bir gerileme sürecine girmiş durumda. En azından var olanları çok iyi eğitmek lazım diye düşünüyorum. Bir de son dönemlerde meşhur bir kavram oluştu. Akran zorbalığı. İşte sizin dediğiniz o spor disiplini olsa akran zorbalığı da biter yani.
0: Kesinlikle çok çok ciddi anlamda şey olur. Ya dediğim gibi beden derslerini çok daha farklı bir
1: Her gün bir
0: yaklaşımla.
1: saat. Günde haftada 5 saat. Düşünebiliyor musunuz? Hepsi şey gibi olur yani, çocuklar hani argo tabirle diyelim zımba gibi olurlar yani.
0: Çakı gibi
1: Çakı gibi
0: olurlar.
1: olurlar. Buna kızlı erkekli yaptıklarını düşünsene bunun. Yani
0: kesinlikle canım.
1: her yerde disiplin olurlar. Yürüyüşü değişir, sağlık problemleri biter.
0: Ya bu zaten Ömer abi yansıyacak da yani. Bak şimdi bir
1: Birçok
0: çocuk yetişecek, evlenince düşünsene evlat böyle kız babasını annesini görüyor. Sabah yürüyüş yapan, egzersiz yapan. İşte bana belli başlı savunmayla alakalı temel şeyleri öğrenmiş, kriterleri öğrenmiş. İlla aile de bu yansıyacak. Yani bunun da bir yansıması olacak. Yani silsile halinde bu 3-5 nesil sonra ciddi anlamda bir atmosfer oluşur yani.
1: Spor felsefesine fazla daldık. Şimdi biz yine tekrar dönelim. Durmuş Aydın'ı tanımaya devam edelim. Liseyi bitirdiniz, spor yaptınız, kung fu yaptınız, Avrupa şampiyonu oldunuz. Sonra üniversite hayatı nasıl başladı?
0: Şöyle ben üniversiteye geç başladım. Yani o dönemlerde 1995 Adapazarı Emanet Lisesi mezunuyum. Hep bir yurt dışına çıkma hayalim vardı. Yani yabancı dil öğrenmek, yurt dışında eğitim almak. O dönemlerde yurt dışına işte ülkelere hangi ülkeye gidebiliriz, İngilizce nerede öğrenebiliriz diye düşünürken işte büyüklerimizle, arkadaşlarımızla, abilerimizle, istişaremizle Güney Afrika gündemimize gelmişti. İşte oraya da Güney Afrika, master yapan iki tane abimizle birlikte Güney Afrika'ya biz de lisans okumaya gittik. 1998'in Mart ayında gitmiştik o dönemde. Bizim için zorlu bir yolculuktu yani ilk defa.
1: Bilmediğiniz bir yer,
0: Dil
1: Afrika.
0: de bilmiyorum, dil de öğrenmemişim yani. Bizim yüksel arkadaşımız var, liseyle beraber okumuştuk yani, onunla beraber gitmiştik. İşte Selim abi, İzzet abi, onlar da yüksek lisans yapmak için gitmişlerdi. Hiçbir şey bilmeden gittik yani Güney Afrika'ya, ama orada sağ olsun
1: Hangi
0: güzel.
1: üniversitede okudunuz orada?
0: O zamanki ismi Rand Afrikaans Üniversitesi, aslında ırkçı bir ismi vardı. Rand Afrikaans, böyle ırkçılığı anımsatıyor. Ben mezun olduktan yanlış hatırlamıyorsam bir yıl sonra ismini University of Johannesburg olarak değiştirdiler. Ama iyi bir üniversiteydi yani, böyle Afrika'nın en iyi üniversitelerinden bir tanesi. Yani güzel bir üniversite imkanı gördük. İlk dil öğrendik orada. İşte evimizi tuttuk. İşte çok garip. İlk defa ayakkabıyla eve girdim ben orada. Güney Afrika'da işte ilk havalimanından gittik. Kiraladığımız bir ev vardı. Bizden önce giden işte Selim abimizi tabii kiralamışlardı bir 10 gün önce bir ev. İlk defa evin içerisinde ayakkabıyla giriyoruz. Alışkın değiliz biz. Ben tam böyle adımı atacağım ayakkabı çıkarıyordum. Çıkar mı da ayakkabıyla gireceksin. Tabii kültür, başa yaşam çok farklı şeyler gördük Güney Afrika'da. Öyle başladık Güney Afrika'da yani. İlk önce bir 12 ay bir İngilizce hazırlık yaptık. Sonra üniversiteye başladık. Üniversitede sosyal hizmet. Aslında üniversitede enteresan. Ben sosyoloji okumayı düşünüyordum. Ama anadolu olarak ben sosyal hizmete kaydolmuşum. Çok farkında değilim bu dönemlerde.
1: Sosyoloji zannederek.
0: Evet.
1: Güzel.
0: Ama tabii hayatıma sosyal hizmetin daha çok uygun olduğunu gördüm. Sosyoloji de severim ayrı bir şey ama sosyal hizmet ana ders olarak almışız. İşte sosyoloji ve sosyal hizmet, ilk yıl psikoloji, bunlar eğitimleri aldık. Yani güzel bir üniversite eğitim sürecim oldu. Yani 4 yıl boyunca 2 yıl çocuk esirgeme kurumunda, 2 yılda Müslümanların büyük bir aile danışma merkezi var orada.
1: Güney Afrika'da.
0: Güney Afrika'da. Onların orada staj yaptım. Son 2 yılım çok güzeldi. Hem terapilere girme şansım oldu. Yani birçok terapiye girdik. Yani aile, travma, AIDS, ne bileyim işte yani oyun terapisi gibi farklı şeyler orada yaşadık yani. Güzel bir staj dönemimiz oldu. Üniversite bu anlamda çok iyi bir eğitim vermişti.
1: Güney Afrika'da bulunmuş birisi olarak Türkiye eğitim sistemini de biliyorsunuz. Türkiye'de üniversitelerde derslere de girdiniz. Hem hoca hem öğrenci olarak da girdiniz master doktora da. Bize biraz Rand Afrikan Üniversitesi'nin o günkü itibariyle artılarından bahsedebilir misiniz? Neler vardı mesela bizden
0: Ya
1: farklı olarak?
0: enteresan şeyler söyleyeyim Ömer abi. Ben aslında acı şeylerden bahsedeyim biraz. Ben gittiğimde 98'di, 2000 yılında üniversiteye kaydoldum. Bütün oradaki Müslüman gençler Türkiye'deki başörtüsü problemini duymuşlar. Ya o kadar acı bir şey var ki herkes diyor ki ya diyor Türkiye'de

0: İsmail Öykü diyor, başörtüsüyle giremiyormuş üniversiteye diyor. Açılayamıyorum ya. Çünkü onların mantığına çok ters. Ya başörtüsüyle üniversite. Çünkü niye? Benim üniversitemde peçeli kızlar var. Heh. Ve aynı şekilde diyor, perçemli Yahudi çocuklar var. Heh. Fatörlü. Heh. Hepsi bir arada okuyorlar yani. He. Tamam mı? Şimdi bu Müslüman çocuklar da, bir de Müslüman kızların ayrı mescidi var. Müslüman erkeklerin ayrı mescidi var, tamam mı? Bunlara soruyorlardı.
1: Bir de siz Osmanlısınız.
0: Osmanlısınız diyor falan. Ya diyor ki, siz nasıl böyle bir, yani inanamıyorlar yani. Ya böyle açıklamaya çalışıyoruz yani. Niye diyor başörtüsüyle giremiyorsun? İşte siyasi simge midir? Şu mudur? Yani anlamlandıramadılar. Çünkü niye? Benim okuduğum üniversitede peçeli kızlar okuyor, tamam mı? Başörtülü kızlar okuyor. Bir de Yahudiler var yani. Perçemli Yahudiler var. FETÖ'lü, hepsi bir arada okuyor yani. Hani şey değil. Bunu anlatmakta çok zorlanmıştım o dönemde. Çok enteresan. Ya bizim için enteresan. Çok acı günler yani. Bizim, evet. Yani benim eşim de bu süreçten etkilendi. Birçok arkadaşım da etkilendi ama yani bunu Müslüman bir ülkeden gidip Müslüman azınlıkta yaşayan insanlara, Müslüman çocuklara bunu anlatmak çok garibime gitmişti mesela. Hı-hı. Bu benim ilk yaşadığım şeylerden bir tanesiydi. Çok üzülmüştüm aslında, hı-hı, o dönemde. Anlatmaya çalıştık ama eğitim konusunda şöyle İngiliz modelini temelde, hı-hı, kendilerine örnek almış ve bugün İngiliz modeli üzerinden yürütüyorlar. Zaten ben mezun olduktan sonra birçok arkadaşımız İngiltere'ye gitmişti. Hı-hı. Sosyal hizmet uzmanı olarak orada çalışmışlardı. Hı-hı. Eğitimde en çok sevdiğim şey hocalarımızın, yani birbirine karşı öğrenci ve hoca ilişkisine çok hayran kalmıştım o dönemde. Yani istediğim şeyi mesela hocanın ideolojik şeyi kesinlikle şey yapmaz. Yani sana olan kanaatini kolay kolay etkilemez. Yani sen Müslüman öğrencisin, diğeri farklı bir yere mensup bir hoca. Onunla gidip istediğin konuyu rahat bir şekilde, aynı fikirde olmasan bile yani, çok rahat bir şekilde konuşabilirsin. Temel felsefe şeydir yani. Yani onun değerine hakaret etmeyecek, o senin değerine hakaret etmeyecek. Fikirler görüşeceksiniz. Hı. Katılabilirsin de katılmayabilirsin de. Ama ortak bir şeyde konuşabilmek. Hı. Ama değerlerinize saygı duyarak konuşabilmek.
1: Eminim Yahudi, Müslüman, Hristiyan hocalarınız varmıştır.
0: Tabii yani. Canım, olmaz mı? Hı. Yani ben hatırlıyorum, bir gün önemli birisi hayatını kaybetmişti. Hı. Ben çok üzülmüştüm yani. Hı. O zaman da bir hocamız var. Kendisi Yahudi bir hoca. Dedim hocam, dedim, Filistinli bir önemli bir lider hayatını kaybetmişti. Dedim hocam, ben bundan çok etkilendim. Yani çok üzüldüm, ders çalışamadım gerçekten 2-3 gündür.
1: Muhtemelen daha sonra, Ahmet Yasin'dir.
0: Evet, dedi ki olur dedi, daha sonra sınav yaparız dedi. Ya. Yani bu çok kıymetli bir şey.
1: Doğru.
0: Ya aynı şekilde farklı bir şekilde yabancı öğrenci olduğumuz için şeydi. Yani ayrı bir değer verildi. İlk yılda birinci dönem ben derslere Walkman'la gidiyordum. O zaman Walkman'ler vardı abi, bilirsin. Derse işte sosyoloji sınıfına giriyorum. 200-400 kişi vardı derste. Ben Walkman'la girerdim oraya.
1: Kaydalıyordum. Kaydedip bir daha dinlemek için.
0: Tabii dinlemek için.
1: Başka türlü yapamazsın.
0: Zorluyorum. İlk dönem öyle yaptım. Ama bunu mesela tutorial dediğimiz yardımcı hocalar var. Master yapan öğrenciler. Onlar da departmanda olurlardı. Şey, sosyoloji departmanına giderdik. Ya şu konuyu anlamadım. Bu konuda biraz yardımcı olabilir misin diye. Onların sesli kayda almaya izin verirlerdi. Onların sesli kayda alırdım. Ve bu çok saygı duyulan bir şeydi yani. Yani senin bu mücadeleni anlamak için, geçmek için, bir şeyler yazabilmek için mücadeleni hocaların, asistanların anlaması çok harikaydı. Hatta enteresan, böyle cuma namazı vakti, ben bizim orada okulda cuma namazı kılınıyor. Hmm. Tamam mı? Saat 1'e 5 kala genelde çıkardım ben. Yani ders 1.30'da biterdi. Hocalar hepsi izin. Öyle olurdu ki hoca, ya Durmuş sen yani it's time for praying. Tamam mı?
1: Sana namazı hatırlatıyor. Yahudi hoca sana namazı hatırlatıyor.
0: Aynen öyle. Bir zaman gelmedi mi hocam, birazdan çıkacağım derin. Ya bu kıymetli şeyler, tamam mı? Yani birbirimizi inancımızdan, rengimizden, işte şundan öyle yargılamadan, hı-hı, saygı duyarak, tamam mı? Güzel bir atmosferimiz vardı. Ben yani üniversite ortamımı çok kıymetli buldum. Çok şeyler de öğrendim yani. Ya buraya gelince ben burada da üniversitelerde ders verdim. Misafir öğretim görevlisi olarak yani 4 yıla yakın ders verdim. Bunları hep paylaştım öğrencilerimizden. Yani öğrencinin hocaya rahat sorabilmesi lazım. Ya katılamayabilir. Yani bir öğrenci hoca fikrine katılmadığı konuda kendini ifade edemiyorsa çok büyük kayıp yani benim için.
1: Doğru.
0: Yani öğrenci, ben bir şeyler anlatıyorum, katılmayabilirim bana yani. Hangi konu olursa olsun. Burada temel şey şu yani. Bir, kırıcı olmayacak. Doğru. Yargılayıcı olmayacak. Doğru. Katılmadığını söyleyecek. Ama işte burada şey çakışıyor. Senin değer yargına uymadığı için sen onu yargılıyorsun. Doğru. Tamam mı? Onun o yargılanacağını düşündüğü için kendini ifade edemiyor. Ben bunun Türkiye için çok büyük kayıp olduğunu düşünüyorum. Yani lisede de, ortaokulda da, üniversitede. Doğru. Yani ne zaman ki üniversitelerde, liselerde çocuklar, gençler hocalarıyla, eğitmenleriyle, kim olursa olsun rahat bir şekilde, açık bir şekilde iletişim kurabilirse, ki mümkün mertebe yapıcı bir iletişim kurarsa, Türkiye'de çok şeyin değişeceğine inanıyorum. Bu gelişiyor tabii, gelişmiyor değil ama hani bu yani örfümüz, adetimiz, tabii büyüğe saygı duymak vesaire, bunların hepsini bir kenara atmış değiliz yani. Bazen böyle anlaşılıyor. Ben her zaman diyorum yani, işin temelinde açık iletişim ve yapıcı iletişim olduğu sürece çözülebilir.

0: Demeyecek, kolay kolay bir sorun yok diye düşünüyorum yani.
1: Ben Pakistan'da okuduğum yıllarda master'da bir hocamız vardı. Kendisiyle yani background olarak yetişme tarzımız çok farklıydı. Bir kitap okuyorduk, hiç unutmuyorum. Nijeryalı Osman Bin Danfadyo'nun kitabını okuyorduk. Hoca tasavvufa karşı birisi. Kitabın yazarı da tasavvufçu ama önemli bir isim. Hilafet devleti kurmuş zamanında önemli bir isim Osman Bin Danfadyo. Şimdi okurken ikide bir diyordu, ya niye böyle dedin, niye tüh be falan, keşke böyle söylemeseydin, sen büyük adamsın falan gibi kitabı eleştiriler getiriyordu. Bana diyordu ki, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Hocam size katılmıyorum diyordum yani, ben kitabın müelliften yanayım falan diyordum. Yani farklı düşünüyorduk hocayla. Sonra hoca aynı konuyu soru olarak sınavda getiriyordu. Ve sınavda ben yine kendi görüşümü, hocanın görüşünü değil, kitabın müellifinin görüşünü ve kendi görüşümü yazdığım zaman hoca hiçbir zaman notumu kırmadı. Hocanın ismi Şerif Hoca'ydı. Hakikaten şerif bir adamdı yani. Evet. Çok saygı duydum. Bunu ben de çok önemsiyorum. Bunu yıllar sonra kendi hayatımda da hep uyguladım. Tatlı bir şekilde uyguladım. Bir gün bir oğlum, daha 8. sınıftaydı zannediyorum, 7 veya 8'deydi. Bir gün eve geldi, bağırıyor evde. Diyor ki, ben bu evde demokrasi istiyorum diyor. Dedim peki, böyle onu alkışladım. Aferin oğlum dedim. Artık benim oğlum demokrasi isteyecek yaşa gelmiş dedim. Ne kadar güzel. Otur bakayım dedim. Şimdi dedim, bana demokrasi ne, önce onu anlat. Demokrasi adına neler istiyorsun onları da anlat. Hepsini sana vereceğim dedim. Durdu başladı gülmeye. Çünkü demokrasinin ne olduğunu bilmiyor. Şimdi dolayısıyla çatışmaya gerek yok. Aslında konuşarak çok şey halledebiliriz. Bu konuda size katılıyorum yani. Onun için bunları söyledim. Şimdi siz Güney Afrika'ya gittiniz ve apartheid rejiminden yeni mi çıkılmıştı? Aa, da?
2: Evet evet.
1: Bize biraz apartheid rejiminin kalıntılarından bahset. Yani ya, Nelson Mandela gelince ya, neler değişti yani?
2: İyi ki değindin Ömer abi. Yani var ya, gittiğimde bir şey vardı. Böyle daha biz 98'de gittik ama Tabambeki, yani Nelson Mandela Tabambeki'ye daha yeni şeyi devrediyordu.
1: Tabambeki kim?
2: Tabambeki de oradaki yeni başkan.
1: Yeni
2: başkan. Yani Nelson Mandela'dan sonra gelen başkandı. He, biz gittiğimizde devir teslim yapıyordu.
1: Siz Nelson Mandela'dan sonra yani gittiniz.
2: Biz gittiğimizde daha yeni teslim ediyordu. Yani daha ülkeyi şey yapmış, daha yeni yeni kendine gelmeye çalışıyor. 92'de işte ilk şey yapılmış. Nelson Mandela 98'e kadar görev yapmış. Tabambeki'ye devrediyor. Yani şimdi Güney Afrika'yı anlamak için bu apartheid, hani bu İsrail'deki rejime apartheid rejimi deniyor ya. Güney Afrika'yı anlarsanız niçin öyle denildiğini anlarsınız. Çok güzel kıyaslamalar.
1: Hadi bakalım anlayalım Güney Afrika'yı. Şimdi, nasıl bir şeydi?
2: Mesela Güney Afrika'da siyahların yaşadığı squatter camp dediğimiz şeyler var. Gecekondu mahalleleri var. Ki dünyanın en büyük gecekondu kampları Soweto kampıydı mesela. Soweto squatter kamptı. Buraya beyazlar pompalı tüfeklerini alarak keyfine giderler, atış ederlerdi.
1: Tamam mı? Siyahlara.
2: Tabii tabii. Gider atış ederlerdi. Onları vururlardı, öldürürlerdi. Veya mesela...
1: Bu gerçek mi gerçek?
2: Tabii canım. Çok yani iyi. Yolda gidiyorsun Ömer abi. Ya kölelik zihniyetinin şeyini söyleyeyim. Yolda durdun mesela. Herhangi bir yere durdun. Bir tane siyahi birisini gördün. Çağırdın. Gel buraya bakalım. Bana şuradan bir paket bisküvi al gel. Adam gider senin bisküvini alır getirirdi. Apartheid rejimde söylüyorum. Veya downtown dediğimiz şehir merkezi mesela. Yani Johannesburg'un şehir merkezinde sabah 8-8.30'da siyahlar girerdi. Saat 5'e çıkmak zorundaydılar. Şehir merkezini terk etmek zorundaydılar. Tamam mı? Şimdi kendi memleketindesin ki o zaman Türkiye, benim gittiğim dönemlerde %13 yanlış hatırlamıyorsam beyaz nüfusu. Bu sadece benim söyleyeyim birkaç örnek. Ve yapılan yani katliamlar, insanları yerinden etmeler, topraklarına el koymalar, eğitim haklarının verilmemesi, evlerin işgal edilmesi, şehir merkezlerine girişlerine izin vermemeleri, kamplara gidip baskınlar yapmaları filan. Burada Nelson Mandela da o yüzden işte Yasser Arafat'la bir güçlü bir ilişki kuruyorlar. Yani kendi milisleriyle Yasser Arafat'ın kendi ekipleri arasında öyle bir ilişki kuruyor. O zaman da bir sevgi var aralarında. İşte yani apartheid'i anlamak böyle bir şeydi yani. Diyormuş gündüz mesela ben gittiğimde bir adamı durdur, 98'di yani. Sen bir şey mi aldın, üzerini arayayım diye adam elini kaldırır, üzerini arattırır yani. O psikolojide için. Tabii öyle değil yani şimdi. Yani gerçekten Güney Afrika ulusu çok daha kendi özgüveni yüksek. Tamam, güzel bir nesil yetişiyor. Eksikleri illaki olacak ama Nelson Mandela bu süreçte güzel bir süreç işletti. O da şuydu. Geçiş döneminde çünkü ekonomi beyazların elinde, askeri beyazların elinde, yargı beyazların elinde. Onlarla çok güzel bir geçiş dönemi, kaosu şey yapmadı, körüklemeden geçiş dönemi yaptılar. Uzun sürdü ama bu önemliydi. Yoksa ciddi bir sıkıntı olurdu. Bunu Zimbabwe'de Mugabe farklı yaptı. Mugabe bir anda her şeyi kesti ve ülkede bir anda kıtlık meydana geldi. Enflasyon fırladı gitti. Ciddi anlamda sıkıntılar çekildi Mugabe'de. Çünkü toprak reformu dedi, beyazların toprağına el koydu. O Ondan sonra tarım arazilerine koydu bir anda. Tamam da iş gücünde çalışanlar tarımın sadece bir kısmını biliyor. Totem'in nasıl işleyeceğini beyazlar biliyordu orada yani. Yasemin'de de böyle yapmadı yani. Güzel bir geçiş süreci yaptı. Ve yavaş yavaş şimdi orta sınıf oluşmaya başladı Güney Afrika'da. Eksikleri vardır, yoktur yani bir şey diyemem ama gerçekten büyük bir kaosu önleyerek bir geçiş süreci tamamladı Yasemin'de. Bunu görüyorum. Apartheid rejimi de o yüzden o dönemde yaptığı katliamlar, ayrımcı politikaları, işte sadece beyazların sıraya girebildiği yerler, beyazların gidebildiği plajlar, beyazların gidebildiği alanda, siyahları sadece çalışmak, hizmet etmek ve onları çizilen sınırlar içerisinde onların müsaade ettiği kadar yaşayabilmekti onlar için hayat yani siyahlar için.
1: Evet. Böyle bir süreç. Şimdi tabii çok siz anlattıkça ben de Güney Afrika günlerim, hatıralarım canlandı. Birkaç şey paylaşmak isterim dinleyicilerimizle. Hatırlıyorsunuz siz oradayken biz Güney Afrika'ya gelmiştik. Mayfair miydi sizin oturduğunuz yer?
2: Evet, Mayfair.
1: Mayfair'e gelmiştik. Oradan dedim ki arkadaşlara ben Nelson Mandela'nın doğup yetiştiği Soweto kampını ziyaret etmek istiyorum. Bütün arkadaşlar size demiştiniz ki aman ha sakın burası çok tehlikeli bir yer ve ben bir de eşimle gideceğim. Evet. Beyaz ondan sonra. Çok riskli bir yer demişlerdi. 4 milyon insanın tenekelerde yaşadığı, yerde topraklar üzerinde yatıp kalktığı bir yer. Ve mahallenin ortasında bir tane su kuyusu var. Bütün mahalle oradan su alıyor ve evlerde yerde topraklarda yaşıyorlar. Evet. Evler dediğimiz de şey teneke evet. Hepsi. Bütün evler tenekeden. 4 milyon insan burada yaşıyor. Ben oraya gideceğim zaman arkadaşlar çok tedirgin olmuştunuz o zaman. Ama ben yanıma bir tane şoför verdiler. Siyahi bir kardeşimiz. Ve beni oraya götürdü. Ben Nelson Mandela'nın evine gittim. Evinde fotoğraflar falan çektirmiştik. Ve siyahlar bizi gördüğü zaman zaten hepsi siyah ya. Bize şey diyorlar, hello white man falan diyorlardı. Ey beyaz adam falan filan diyorlardı. Sonra orada Hristiyanlarla tanıştık. Yani orada din görevi yapan. $50 papazlık yapıyorlardı. Yani Vatikan bunları bağlamış işte hangi dini şeylere mensuplarsa. Ama ağırlık olarak Vatikan merkeziydi. Ve bize hiçbir şey yapmadılar. Ve çok da güzel diyaloglarımız oldu orada.
2: Şu anda çok daha iyi durumda.
1: O zaman biraz daha riskliydi. Daha yeni şey çıkıyordu.
2: Şöyle bir şey var. Ufak bir şey söyleyeyim. Çünkü bu apartheid döneminde şimdi insanlar işte Güney Afrika çok suç falan var diyorlar ya. Yani bu şu anki dönemi suçlamak çok kolay. Ama öyle bir şey yok. 1992'ye kadar dünyada en yüksek gelir adaletsizliğinin olduğu ülke Güney Afrika'ydı.
1: Tabii.
2: En yüksek zenginler yani multimilyarder insanlar ve fakirler vardı yani.
1: Doğru.
2: Şimdi ülke 15-20 yıldır 25 yıldır bunu toparlamaya çalışıyor.
1: Doğru. Şimdi burada birinci yaşadığım tecrübe buydu. Sonra ben tabii Nelson Mandela ile ilgili epey okumalarda yaptım. Onun çok meşhur bir klasik bir kitabı var. Onu okudum. Sonra Nelson Mandela'nın 28 sene neydi onun kaldığı adanın ismi?
2: Robben Island.
1: Robben Island'da kaldığını ve orada Müslümanlarla beraber de kaldığını. Müslümanların
2: zaten
1: çok etkili.
2: Zaten geldiğinde Nelson Mandela'nın 4-5 tane Müslüman bakan vardı.
1: Evet yani ve Müslümanların nüfusu %3 ama etki oranı %14-15 evet. Bunu öğrendin. Güney Afrika'yı sevdikçe sevdim. Hatta her zaman söylediğim bir şey var. Eğer İstanbul'u kıskanmasam derim ki Cape Town İstanbul'dan daha güzel.
2: Cape Town güzeldir. Gerçekten. Masada ile birlikte tabii, okyanusuyla birlikte çok güzeldir gerçekten. Yani, ama İstanbul Boğazı da farklı diyor abi. Yani onun İstanbul işte ayrı bir incidir.
1: Kıskanmasam diyorum. Masa Dağı'ndan, Table Mountain'den baktığınız zaman bir tarafta Atlas Okyanusu, evet, bir tarafta Hint Okyanusu. Ama bunları anmışken mutlaka Ebu Bekir Efendi'yi de anmamız lazım.
2: Tabii.
1: Bir şeyler söylemek ister misiniz Ebu Bekir Efendi'yle?
2: Yani şöyle, Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız o zaman şimdi yani görev yapan Selim Argun Bey var, profesör. Şimdi Yunus Emre Enstitüsü Başkanı oldu kendisi. Zannediyorum onun ilk yaptığı çalışma Ebu Bekir Efendi'nin hayatı ve eğitimi diye. Çok enteresan bir hayattır Ebu Bekir Efendi'nin. Kerkük'ten gidiyor. Yani birçok mezhepten icazet almış. Kerkük'te bir alim. Abdülmecid Efendi zamanında gidiyor. Oraya gönderiyor. Çünkü Cape Town'da Müslümanlar arası sorunlar var. O da İngiltere sömürgesi olduğu için şey yapıyorlar. Yani böyle bu sorun çözümümüz için talepte bulunuyorlar.
1: Yani Irak diyelim. Irak, Erzurum, İstanbul yolcu. Sonra İstanbul'dan Güney Afrika'ya gönderiliyor.
2: Yani yolcu şeyini hatırlamıyorum ama uzun süren bir yolculuğu var. Doğru. Yani. Ve Güney Afrika'ya varıyor. Gerçekten güzel hizmetler yapıyor. İlk defa Güney Afrika'da Afrikansça okunuşu, Arapça yazılışı şeyleri var.
1: Evet.
2: Eserleri var yani. Oradaki Müslümanların yani hem sosyal hem dini hem içtimai hayatlarını bayağı bir toparlamış oldu yani. Hala ailesi orada. Kabrini işte tika vesaire güzelce yaptılar. Güzel bir fay örneği var. Şimdi yeni akademisyenler var Güney Afrika'da.
1: Bildiğim kadarıyla şu andaki ticaret bakanı onun torunlarından.
2: Olabilir evet, vallahi. Hemen dayı takip ediyorsun var abi. Allah razı olsun yani.
1: Evet. Benim Güney Afrika ile ilgili aşkım nasıl başladı onu nasıl paylaşayım seninle. Ben Pakistan'da okurken bizim Güney Afrikalı gençler vardı. Bir gün bana dedi ki bir tanesi, siz de Bekir Efendi'yi tanıyor musunuz? Dedim tanımıyorum. Yani Bekir Efendi kim hakikaten bilmiyorum. Ya dedi nasıl bilmezsiniz? Bekir Efendi çok önemli bir değer dedi. Çok önemli bir isim. Sonra bana Afrikanca yazılmış, Arapça harflerle Afrikanca yazılmış bir ilmihal getirdi. Bir tarafta İngilizce, bir tarafta işte Osmanlıcası

0: var diyelim. Sonra oradan bende bir Ebu Bekir Efendi aşkı başladı. Okumalar yaptım. Sonra işte ilk öğrencilerin girişi Ebu Bekir Efendi üzerine çalışsınlar diye o zaman arkadaşlara rica etmiştik, çalıştılar. Sonra yıllar sonra ben Ebu Bekir Efendi'nin evine gittim. Onun evi müzeleştirilmiş bir şekilde.
1: Evet.
0: İstanbul'dan götürdüğü çanak çömlek hala evinde duruyor. Sandalyeler duruyor.
1: Ben gidemedim biliyor
0: Bak,
1: musun?
0: ve biz onun evinde oturduk ve ağladık biliyor musun?
1: Ya, evet.
0: Çünkü adam İstanbul'dan oraya büyükelçi olarak gönderiliyor ve bir daha da dönmüyor yani. Ve yanlış hatırlamıyorsam kabri de böyle Table Mountain'in
1: Yerde
0: yamacında bir yerde. Hep şunu derdim yani kabirde orada bir tarafta Atlas Okyanusu, bir tarafta Hint Okyanusu. Oradan bakıyor. İstanbul'dan torunlarım ne zaman beni ziyarete gelecekler diye bekliyormuş gibi bir psikolojisi var yani şeyin.
1: ama çok kıymetli bir
0: Çok
1: şeydir
0: değerli
1: yani,
0: bir
1: alimdir
0: insan.
1: yani gerçekten.
0: İlginç bir şey yapmış Ebu Bekir Efendi. O şu andaki evinde müze olarak duran evde fes makineleri var.
1: Ha,
0: Fes. Ne
1: evet.
0: yapmış biliyor musunuz? İstanbul'dan fes makinesi getirttirmiş
1: Doğru.
0: veya götürmüş. Talebelerine Osmanlı fesi giydirmiş. O kadar çok fesli insan oluşmuş ki Cape Town'da. Birinci Dünya Savaşı'nda Avustralya'dan yola çıkan gemiler Cape Town'a uğrayarak Çanakkale Boğazı'na gidip savaşacaklar.
1: Ümitburnu'na geliyorum.
0: Ümitburnu'na geldikleri zaman dinlenmek için karaya çıkıyorlar. Bir bakıyorlar her tarafta fesli insanlar var. Diyorlar ki
1: Eyvah
0: eyvah
1: eyvah.
0: Osmanlı bizi burada vuracak diye. Hepsi tekrar gemiye geri kaçıyor.
1: Yani
0: Yani o
1: o
0: kadar fazla çalışmalar yapmış yani.
1: ya çok şey gerçekten hani Bekir Efendi'nin hayatı şu an daha diye araştırılıyor. Ve şimdi şöyle düşünmek, Bekir Efendi bir alim olarak gitmiyor yani. Yani
0: Evet.
1: bir sosyolog olarak gidiyor, bir psikolog olarak
0: Tabii.
1: gidiyor. Tamam mı?
0: Büyükelçi.
1: Şimdi bir de büyükelçi şey yani hani o vasıflarda insan ya sadece bir alim değil. O zaman alimleri biliyorsunuz abi. Yani
0: Evet.
1: astronomide, fizikte bir sürü
0: Tabii.
1: şeyde yani alanda şey yapmış yani kendi
0: Evet.
1: yetiştirmiş insanlar.
0: Evet.
1: O yüzden kıymetli bir hatırası var yani Bekir Efendi'nin.
0: Kesinlikle. İmam Harun'la ilgili de benim hayatıma çok büyük etkili birisidir. İmam
1: Evet.
0: Harun biliyorsunuz kendisi Ebu Bekir Efendi Anadolu'dan veya işte Türkiye'den Türk kökenli diyelim. Her ne kadar kökeni ta Kureyş'e kadar uzandığı söylenir. Kimisi onun Kürt kökenli olduğunu söyler falan
1: Evet.
0: ama Osmanlı vatandaşı onu demek
1: Doğru.
0: istiyorum. Bu İmam Harun da Endonezya kökenli birisi. O da biliyorsunuz Güney Afrika'ya getirilenler ilk başta Malayı kökenli insanlar. Endonezya ve Malezya
1: Evet,
0: ağırlıklı ve
1: evet.
0: tipleri de hala öyle. İmam Harun onlardan bir tanesi. Çok güzel İslami hizmetleri oluyor onun da. Sonra apartheid rejimi bunu tutukluyor ve öldürüyorlar.
1: Evet,
0: Cezaevinde
1: kitabı da
0: öldürülüyor.
1: İmam'ın öldürülüşü de kitabı var
0: İmam'ın
1: biliyorsun.
0: Öldürülüşü kitabını mutlaka dinleyicilerimiz okumasını tavsiye ederim. Çok iyi bir romandır. Benim hayatımda en etkili romanlardan bir tanesidir. İmam Harun romanı.
1: Mücadeleci bir insan.
0: Çok
1: Oğlu da
0: mücadeleci.
1: aynı şekilde şu
0: Evet.
1: anda.
0: Yani o sülale devam ediyor.
1: Evet.
0: Oğlu profesör, üniversite hocası biliyorum Türkiye'ye davet edilmişti falan. Yani Güney Afrika deyince konuşacağımız çok şeyler var. Çok
1: Var
0: şeyler
1: var.
0: var.
1: Benim de bazı hatırlamıyorum. Çok şey var aslında
0: Devam
1: yani.
0: edeceğiz. Sizinle
1: Evet.
0: biz böyle programlara başladığımız zaman şöyle bitiriyoruz. Durmuş hocam size de bunu söyleyeyim. Bu maç burada bitmez. Çok spordan bahsettik.
1: Eyvallah.
0: İsterseniz müsaade ederseniz bizi bir program daha katılırsanız memnun oluruz yani.
1: Seve seve inşallah.
0: İnşallah.
1: Neden olmasın?
0: Burada bitirelim ama biz bir hafta sonra sizi tekrar bekliyoruz. Tekrar bir
1: İnşallah.
0: programda görmek isteriz. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben
0: Ayağınıza
1: teşekkür
0: sağlık.
1: ederim fırsat verdiğiniz için.
0: Değerli dostlar, Güney Afrika'da kaldık ama Güney Afrika bitmez. Çünkü konuşacağımız çok şeyler var. Hele konumuz Durmuş Aydın olunca. Yıllarını orada geçirmiş bir hocamız. Onunla kaldığımız yerden önümüzdeki haftalarda devam etmek istiyoruz. Hocam çok teşekkür ederim tekrar.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Değerli dostlar sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bu saate kadar bizi dinlediniz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla efendim.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sermaye piyasalarındaki gelişmelerle ilgili her türlü adım attıklarını söyledi. İster belediyelerde ister sermaye piyasalarında olsun milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak dedi.